0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Eşel Mobil Sistemi'nin sona erdiği benzinde kademeli özel tüketim vergisine geçildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla benzinin litresinde 4,44 lira olan ÖTV tutarı Ekim ayı boyunca 7,90 lira olarak uygulanacak. Böylelikle benzinin pompa fiyatına 4,27 lira zam geldi. Kademeli sistem çerçevesinde benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı Kasım ve Aralık ayında da 3,46 kuruş artacak. Kasım ayında ÖTV tutarı 11,36 kuruş, Aralık ayı ve sonrasında ise 14,82 kuruş olarak uygulanacak. Eşel Mobil Sistemi sonrası kademeli ÖTV uygulamasına geçilmemiş olsaydı gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 12,48 lira zam gelecekti. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
1: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
2: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
2: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
1: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken, Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
0: Gündemde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla devam edelim. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Basına kapalı görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 56 kişinin tutuklandığı fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü geçti. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi TMSF'ye devredildi. Aralarında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de bulunduğu 3 kişinin tüm işlem lisansları süresiz olarak iptal edildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki müdür yardımcısı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını açıklamıştı. Futbolda bahis soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisi disipline sevk edildi. O isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı. Dört büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi 5 belediye başkanını kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. İhracı istenen isimler arasında İstanbul, Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe belediye başkanları da var. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Antalya'da Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarının da ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo. Ahmet Mümtaz Taylan'la empati.

0: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye. Hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum çok yönlü bir sanatçı. Ekranın ve sahnenin yanı sıra müzikte, resimde, edebiyatta da kendi izini bırakan, süren isimlerden. Onu 2011 yılında Ezel dizisiyle biz ilk tanıdık. Ardından Bir Çocuk Sevdim, Mucize Doktor, Baba ve Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi daha başka yapımlar da var ama bunlar belli başlıları. Tiyatro sahnesinden çok aşinayız. Punk rock, festen, istila ve şimdi 3 sezon, bu sene 3. sezon değil mi?
1: He.
0: Bu sene 3. sezon. Ben çoktan gidersiniz sanmıştım gibi oyunlarda izledik performansını. Hakan Kurtaş'la birlikteyiz. Hakan'cığım hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyi vallahi, fena değil. Sezon başladı. Hepimiz telaşlıyız.
1: Evet.
0: Senin de oyunun başlıyor.
1: Aynen.
0: Televizyona bir şey yapacak mısın bu sene?
1: Bu ara bir şeyler okuyorum. Ama muhtemelen Aralık Ocak gibi falan olacak.
0: Tabii artık. Hı. Tamam. Evet. Güzel.
1: Anlattığım hikayelerin ne kadar fazla insana ulaştıysa o kadar kendimi kıymetli ve iyi hissederim. Yani içinizdeki karanlık kuyuları ne kadar çok keşfettiyseniz umudu da bence o kadar arttırabiliyorsunuz.
0: Kaç kırıkla atlattın çocukluğu? Bu konuda yani bir şeyin var galiba.
1: Sağ ayak bileğim birinci el, geri kalan her şey ikinci.
0: Gerçekten göründüğün gibi misin yoksa o kontrollü hallerin aşkta helva gibi dağılıyor mu?
1: Dağılıyor, dağılıyor.
0: Dağılıyor. Gülce Akalay'la 3 yıldır birliktesiniz. Bir mahsur var mı bundan bahsetmeniz?
1: Yok yani, bilinen bir şey.
0: Aklının, evet yani. Birinci hikayemizin Hakan'a yönelttiğimiz soruları birkaç tane. Hakan'cığım, kendi kabuğunu kırmak ne demek sence?
1: Kendi kabuğunu kırmak. Aslında alışıldık her şeyden, kendinde alıştığın her şeyden vazgeçmek. Ve başkalaşmaya çalışmak.
0: Bunu biraz konfor alanını belki terk etmek.
1: Evet,
0: terk
1: konfor
0: etmeyi göze almak.
1: Terk etmek, evet.
0: Sen kolayca kendi sınırlarını aşabilen birisi misin? Ne dersin?
1: Eskiden bu kadar değilim ama şimdi daha öyle bir dönemde olduğumu düşünüyorum.
0: Yani neyle ilgili? Sınırları... Yaşla ilgili mi?
1: Hem yaşla ilgili hem de tecrübelendikçe insan hem tecrübelenip hem de hayatta kabuğunu kıracak enerjiye sahip olduğun dönemde bunu yapabilmek bence büyük özgürlük, özgür hissettiren bir şey.
0: Oralarda varsın yani. O masada var. Sınır aşma masasında varsın yani.
1: Kendi sınırlarımı aşma masasında varım. Evet.
0: Güzel. Peki bazen sıradan ve değersiz görünen bir nesne insanın hayat yolculuğunu baştan aşağı değiştirebilir mi?
1: Kesinlikle. Yani
0: senin kendi hayat tecrüben içinde var mı böyle bir şey?
1: Yani şu an yapmayı planladığımız ve benim yazdığım bir film senaryosu var. Bunun içinde çok önemli bir
0: dramatik
1: şey taşıyan bir nesne var. Ve bu kadar dediğin kadar basitmiş gibi görünen bir şey. Ama domino taşı etkisiyle bütün hayatı değiştiren bir şey haline dönüşüyor.
0: Güzel.
1: Ve bunun üzerine 2-3 senedir falan düşündüğüm bir şey bu yani.
0: Sen tabii yani tiyatro kökenli bir oyuncu olduğun için bizde dramatik nesne dediğimiz şey çok önemlidir.
1: Evet.
0: Yani bir nesne vardır. Hani Çehov'un duvarda bir silah asılıysa tiyatroda o muhakkak patlamalıdır demesi gibi. Buna benzer bir şey söylüyordu. Tam bu değildi ama o nesneler çok önemli oluyor. Peki insan kendi yolunu çizerken en çok neye ihtiyaç duyar? Yani mesela büyük, geniş, hatta sonsuz imkanlara mı? Yoksa sadece bir başlama cesaretine mi? Nedir o?
1: Bence başlama cesareti. Çünkü o cesaretiniz o imkanları çağırıyor bir noktada. Geliyor. Ya da onlara siz ulaşabiliyorsunuz. Ama başlama cesareti bence o insanın kendi içindeki o kıvılcımı yakma hikayesi yani.
0: O imkan verilebilen bir imkan değil. Çünkü sende varsa var, yoksa yok değil mi?
1: Çok başkasının güzel. Da konuşarak sizde elde edeceği bir şey değil o. Yani başka yolu yok düşüncesiyle ortaya çıkan bir şey o. Yaratıcı, o ilk kıvılcımı yakmak. Yani o yüzden çok şahsi bir hikaye.
0: Çok güzel cevaplar. Bunlar hep hikayemizin içinde hatırlayacağımız cevaplar olacak. Şimdi seni yolluyorum. Seyircimize de tekrar hatırlıyorum. Hakan Kurtaş gidiyor. Bu andan sonra izleyeceğiniz kişi bir başkası. Hakan sadece onun yerine geçmiş olacak. Dolayısıyla yarın bana mesaj atmayın. Gencecik adama 65 yaşındasın dedin yanlış falan. Hayır, o Hakan değil, konuştuğumuz arkadaş üstünde. Evet, giriyorum. Hoşça kal Hakan.
1: Görüşürüz.
0: Bak Meğerse sen kimmişsin? Seninle aynı gün gözlerimizi dünyaya açmışız. 12 Eylül 94'te İstanbul'da doğdun. Öğretmen olmanı arzulayan bir ailen var. Mahalle kültürünün tam ortasında top koşturan, neşeli, hayalperest ve biraz da çekingen bir çocuksun. Doğuştan yeteneklisin. Baktığın her şeyi birebir çizebiliyorsun. 10 yaşındayken ailen, öğretmenlerin ve arkadaşların çizdikleri hakkında övgüler düzüyorlar sana. Yani etraf da farkında. Öte yandan okumaya da bayılıyorsun. Samet Behrengi'nin Küçük Kara Balık kitabı küçük yaşta senin ruhuna işlemiş. Soru. Herkes yeteneğinin farkında bu küçük yaşında. Oradan cevap ver o yaştan. Peki sen farkında mısın? Kendi çizdiklerini sen de beğeniyor musun?
1: Beğeniyorum ama şey değil. İddialı değilim henüz o yaştayken.
0: Ama belli ki çizerken kendinden memnunsun devam ettiğin
1: yere, evet.
0: Değil mi? Orada kalıyorsun yani.
1: Çok mutlu hissediyorum kendimi.
0: Küçük kara balık doğduğu sığ dereden çıkıp ne olursa olsun okyanusa, büyük denizlere ulaşmak isteyen bir balığın hikayesi. Neden bu hikaye bu kadar ruhuna işledi? Aslında derenin bittiği yeri mi görmek istiyorsun sen de küçük bir çocuk olarak? Neden bu hikayeye böyle takılı kaldın?
1: Çünkü hayaller hep daha genişleyen şeyler oluyor. Ve genişledikçe de o hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Ve onların peşinden koşuyorum.
0: Ortaokul yıllarında sıkı bir Harry Potter hayranısın. Özellikle o evrendeki ruhtan bir parçayı bir nesneye gizleyip onu ölümsüz kılan hortkuluk kavramı zihnine kazınmış. Sen de eline kalemi her aldığında çizdiğin kağıtlara anılarını ve hislerini bırakıyorsun, aktarıyorsun. O çizimler resim olmaktan çıkıp ruhunu sakladığın birer hortkuluğa dönüşüyor. Liseyi bitiriyorsun. Resmi her şeyden çok sevsen de ailen sanatı sadece bir hobi olarak görmen taraftarı. 2012 Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazanıyorsun üniversitede. Fakat buranın senin için yanlış bir seçim olduğunu fark etmen de çok zaman almıyor. Daha sonra ailenin isteğini yerine getirmek için İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne geçiş yapıyorsun. Ailenin istediği yoldan yürümek sana doğru geliyor mu? Yani onları mutlu etmek senin için yeterli mi? Biraz da böyle sınır aşmak isteyen birisi olduğun için soruyorum sana.
1: Yeterli değil tabii ki.
0: Ne o zaman? Niye onlar istedi diye Türkçe öğretmenliği okuyorsun?
1: Onları mutlu etmek için sadece. Kendimi tam olarak mutlu edemediğimi farkındayım o dönemde de muhtemelen.
0: Acaba yaş gereği önce ailenin mutluluğu mu?
1: Evet.
0: Önceliğin yani, o yani.
1: Onlara kendimi onların istediği şekilde ispat etmeye çalışıyorum muhtemelen.
0: Kabul görmek istiyorsun, evet. Oradan. Oradan alkış istiyorsun. Hı hı. Peki sen hortkulukların yani ruhundan bir parçayı gizlediğin çizimlerin ne olacak senin? O esas ruhun orada. Türkçe öğretmenliğiyle çizimler biraz uzak duruyor çünkü.
1: Evet, sorayım. Uzak duruyor ama hiçbir zaman bırakacağımı düşünmüyorum.
0: Onu. Öyle mi? Çizmeye devam mı edeceksin?
1: Evet. Çünkü başka yolu yok.
0: Oradan bir yol bulunur muydu?
1: Elbette her yerden bulunur bence yol. Fakat gitmek istediğim yolu kendim inşa etmek daha çok benim tarzım.
0: Hmm. Peki, yıl 2015, 21 yaşındasın şimdi. Bu yaşına kadar İstanbul sınırlarının dışına tek bir adım bile atmamışsın. Çevrende çantasını takıp ülkeyi dolaşan insanları gördükçe onlara imreniyorsun. İçindeki eski ses yeniden yükseliyor. Gitme fikri, çocukluk kahramanın küçük kara balık olmayı tekrar kafaya takıyorsun. Sığ dereden çıkacak, okyanusa açılacaksın, ulaşacaksın. Ama öğrencisin, ciddi de bir bütçe sıkıntısı var. Planın ne? Ne yapacaksın? Güveniyor musun kendine? Nasıl küçük kara balık olup dereden okyanusa açılacaksın? Parasızlık, marasızlık da var işin içinde.
1: Güveniyorum kendime. Yani çünkü yapmak istediğim bir şey bedeli neyse onu ödemeye hazırım. Çünkü o heyecanla çıktım yola. Çocukluğumdan beri buna doğduğumu hissediyorum diyeyim.
0: Okulu terk eder misin bunun için?
1: Yani kaç yaşındaydın?
0: 21.
1: Terk edilebilir o zaman.
0: Aile? Için.
1: Ama ben onları mutlu edip ondan sonra devam etmeyi tercih ederim.
0: Aileni de terk etmezsin.
1: Evet.
0: Zaten bu bir terk etme olayı. Para da olmayınca otostopa başvuruluyor. Hı-hı. Malum. Yaşta güzel. Müsait. Veriyorsun kararını, düşüyorsun yollara. Küçük karabalığın doğduğu dar dereden çıkıp büyük denize, denizin peşine düşmesi gibi. Sen de İstanbul'daki konforlu ve tanıdık sınırları arkanda bırakıyorsun. İstanbul'dan Antalya'ya kadar 4 ay geziyorsun. Yol boyunca festivallere katılıyor, yeni keşiflerde bulunuyorsun. Tıpkı balığın yolda karşılaştığı Bilge Kertenkele gibi sana rehberlik eden, kapılarını ve araçlarını açan hiç tanımadığın insanların hayatına konuk oluyorsun. Sana kucak açan o insanlara küçük çizimler yapıp hediyeler veriyorsun. Geçtiğin yollarda kendini bir şekilde izini bırakıyorsun. Dereden denize açıldım dediğin bu 4 ayın sonunda akıntıya karşı yüzüp zihnindeki sınırları ve korku eşiğini de aşıyorsun. Artık o dar dereye, o küçük dereye sığmayacak kadar özgürsün. Gezme tutkunda, özgüveninde hiç olmadığı kadar fazla. Sen aileni mutlu etmek için yola çıkmıştın en başta. Yani Türkçe öğretmenliğini seçişim falan. İlk kez kendin için bir şey yapıyorsun. Ne diyor aile bu işe? 4 ay bastın gittin yoksun ortada. Hoşlarına gitti mi? Onların
1: muhtemelen gitmemiş.
0: Bir de senin için kendi yaptığın şey senin için hoş mu?
1: Benim için çok hoş. Çünkü ilk defa kendi sınırlarımı aştığımı hissediyorum ve kendim için bir şey yaptığımı hissediyorum. Onlar için pek hoş olmayabilir çünkü alışmadıkları bir şeyle karşılaşıyorlar. Onlar kendi konfor alanlarından dışarı çıkmak durumunda kalıyorlar. Böyle senin, bir şeyle yüzleşerek.
0: Senin konfor alanından çıkman onların da çıkması anlamına
1: evet.
0: geliyor biraz.
1: Çünkü bununla yüzleşmek durumundalar. Çünkü evlat.
0: Evet.
1: Belki de bu yani belki de değil bence büyük ihtimalle bu yüzleşme zaten çok daha yapıcı bir tarafa doğru evrilebilir.
0: Peki,
1: hala o dönemde.
0: Aklın arkada kaldı mı hiç?
1: Kalır tabii ki.
0: O 4 ay süresinde.
1: Tabii ki. Yani insan olduğumuz için hep akıl arkada kalır ama aklımın büyük bir kısmı önde olduğu için yola
0: ölüme
1: devam ettim.
0: Bu seyahat sende dünyayı görme fikrini, başka kültürleri ve farklı insanları tanıma arzusunu körüklüyor iyiden iyiye. Tam da bu sıralar kahve müdavimi olan bir arkadaşının doğum günü. Ona en iyi bildiğin yoldan hediye vermeye karar veriyorsun. Ne olur o? En iyi bildiğin yol?
1: Kahve. Benim mi?
0: Senin en iyi
1: bir şey çizmek.
0: Tek kullanımlık bir karton kahve ikisini birleştiriyorsun. Karton kahve bardağın üzerine Darth Vader ve Küçük Prens'i çizip hediye ediyorsun. Ve bu hediye zihninde yeni bir kapı açıyor. Her yerde kolayca bulabildiğin bu karton bardakları çoğaltıp para biriktirebileceğine inanmaya başlıyorsun. Yani çizmeyi sürdürmek bakımından söylüyorum. Çizim yaptığın karton bardakları satarak dünyayı gezebileceğine inanıyor musun sen gerçekten?
1: Peki bunu biraz
0: küçük
1: daha büyüterek
0: bir sanat
1: yapabilirim.
0: Evet, öyle mi? Öyle. Evet. Nasıl mesela?
1: Yani
0: bardaktan başka bir şeye geçerek.
1: Evet, başka bir şeye geçerek. Bu yeteneğimi biraz daha bu takas dünyasının içine yerleştirerek ve insanları hem manen hem madden mutlu ederek.
0: Fakat bardakta da bir büyük hoşluk var yani.
1: Kesinlikle bence de.
0: Yani kağıt bardak da olsa
1: aynen
0: insan
1: öyle.
0: Onu saklar yani.
1: Ve
0: saklanması kolay.
1: Aynen öyle. Evet. Hem saklar hem de üstüne çizim yaptığınız bir bardak artık
0: çok
1: o eski
0: değerli,
1: bardak
0: tabii,
1: değil.
0: Tabii.
1: Hikayeli bir bardak oluyor.
0: Artık o bir eser
1: evet.
0: yani duruma göre. Hikayede kertenkele küçük karabalığa engelleri yırtıp özgürleşsin diye küçük bir bıçak hediye eder. Bu hikayedeki bıçak önemli çünkü küçük karabalık pelikana yakalandığı zaman onun kesesini keserek oradan kurtuluyor. Ve hatta o kesede onun gibi yakalanmış olan başka balıkları da özgürleştiriyor. Acaba senin kertenkele bıçağında karton bardaklar olabilir mi? Karton kahve bardağının neyi temsil ettiğini düşünebiliriz sence?
1: Beni yine tekrar o konfor alanına çekecek ya da işte daha... aynılaşmaya diyeyim çekecek şeylerin duvarlarını yıkabilecek
0: bir şey.
1: Minik bir evet kartondan bir bardak fikri.
0: Gerçek bir imkan değil mi?
1: Evet.
0: Küçük karton bir bardak bir Hı-hı. imkanı dönüşebiliyor. Fikri çevrendekileri anlatıyorsun arkadaşlarına. Hani karton bardak satarak dünya mı gezilir Allah aşkına diye biraz sarakaya alıyorlar, dalga geçiyorlar. Ama sen bu işi yaparken keyif alacağını bildiğin ve inandığın da için o yoldan dönmüyorsun.
2: Şimdi sen diyorsun ki ben portre ressamı değilim.
3: Portrenin içerisinde birçok hikayem var. Ondan dolayı öyle diyorum. Aklınıza gelecek her türlü kumaş üzerine resim yapıyorum. Gelenekselden evrensele hepsinden besleniyorum.
4: Ceyda Düvenci'nin konukları sanatçı Kadir Akyol ve üroloji uzmanı Profesör Doktor İlker Tinay.
2: Prostat kanseri kaç yaştan itibaren başımıza gelme ihtimali var?
3: 60 yaşın üzerindeki erkekler mutlaka bir kez üroloji uzmanına gelecekler.
2: Ameliyat olmak kanser tedavisinde olumlu bir şey midir?
3: Doğru hastayı doğru zamanda ameliyat ederseniz uzunca bir süre bu hastalığa bağlı bir tekrarı görmüyorlar.
4: Bambaşka sohbetler bugün 19.15'te NTV'de.
0: Geldik 2016 yılına. Çantanda 12 çizili bardakla Şişhane metrosunun çıkışına gidip yere oturuyorsun. Önüne de karton bardak çizip satarak dünyayı geziyorum. Yazılı bir karton koyuyorsun, bir pankart koyuyorsun. 6 saatte 7 bardak satıp 150 lira kazanıyorsun. Yıl 2016. O para senin hayalini kurduğun Üsküp uçağı biletinin yarısı. Var mı bu işin oluru?
1: Var.
0: Var. Evet. Belli ki var. 6 saatte 7 bardak, 150 lira kazandın. Gidiş dönüş bileti almaya yetmiyor ama yani var. Yöntemi gözden mi geçirsen acaba? Böyle biriktirebilir misin parayı?
1: Biraz da geliştirebilirim sanki.
0: Bu ne yapabilirsin mesela?
1: Başka şeylerin üzerine bir şeyler çizmeye devam edebilirim. Ya da bu bardakları daha fazla, daha farklı hale getirebilirim.
0: Peki şimdi metronun önüne oturup insanlara bir şey satma meselesi bir cesaret isteyen bir şey değil mi? O nasıl geldi o? Seyahat aşkına mı?
1: Onun gibi gözüküyor ama bunun yaptığım şeyle hayatta kalmak, sevdiğim şeyi yaparak hayatta kalma ihtiyacı bence. O bunu tetikledi.
0: Biraz daha ülküsel bir şeydi.
1: Evet. Ülkü. Yani daha varoluşsal bir şey. Bu onu tetiklemiş olabilir bence. Yani sadece seyahat biletini almak değil. Seyahat biletini
0: ifade etmeyi
1: ya da hayatımda alabildiğim herhangi bir şeyi severek ve tutku duyarak yaptığım bir şeyle almak fikri.
0: Şimdi metronun önünde bazı karton bardaklarla yere oturmak ve bir talepte bulunmak cesaret isteyen bir iş. O ilk anda oturduğunda ne hissettiğini hatırlıyor musun? Utanma mı var, bir çekingen? Çünkü çekingen bir çocuk olduğunu unutmuyor.
1: Kesinlikle öyle. Başta utandım diyebilirim.
0: Bir mahcubiyet.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü bu bir cesaret istiyor ve insanların nasıl bir reaksiyon vereceğini öngöremiyorum.
0: Evet.
1: Ve yaptığım şeye kendim ne kadar güvensem de... kendim ne kadar güvensem de kör bir özgüvenim yok. O yüzden...

0: yapıp veriyorsun. Hı hı. Karşında bir şey istiyorsun.
1: Onurlu da bir şey bence bu. Yani yaptığın şeyi insanlara bu şekilde vermeydi.
0: Hemzemin dedin ya arada, hı hı. Yani biraz aşağıdan yukarı bakmak, hı hı. insanı ezen bir şey midir? Göz seviyesinde, ortak göz seviyesinde konuşmak daha mı eşit?
1: Kesinlikle öyle bence. Yani o ister istemez öyle bir his yaratıyor.
0: Sen insanların gözüne bakarak konuşabiliyor musun çekingen birisi olarak?
1: Hayır.
0: Hayır. Bu biraz yani çok, daha işini zorlaştırıyor.
1: Kesinlikle insanı. Öyle. Kesinlikle.
0: Evet. Mahcubiyet hem değerli hem de biraz bazen zor bir şey galiba, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Mahcubiyet değerlidir aslında. Mahcup olan insan bence iyidir. De. İnat ediyorsun. Bu yöntemden asla vazgeçmiyorsun. Günlerin, saatlerin sokaklarda bardak satma çabası ile geçiyor. Ve en sonunda ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirerek 2016 yılının Ekim ayında Makedonya'ya gidiyorsun. Bütçe kısıtlı olsa da tren, otostop gibi ucuz yollarla öğrenci kafası güzel bir Balkan turuna çıkmış oluyorsun. Bardakların yolda karşılaştığın insanlara çok ilginç geliyor ve aklına yeni bir fikir geliyor bununla birlikte. Hiçbir tecrüben ve çizim eğitimin temel olarak olmamasına karşın profesyonel olarak işi sosyal medyaya da taşımaya karar veriyorsun. Zaten gezmektesin, hı hı. ve o bardaklar var, sen varsın. Elinde de belli ki bir telefon var. Seyyah ve sanat kelimelerini bir araya getirerek kurduğun sayfa senin için seyyar bir müze haline geliyor. Vincent van Gogh Yıldızlı Gecesi'nden başlayıp Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kızı'na, Edvard Munch'un Çığlığı'na kadar, Galata Kulesi'ne, İstiklal'in nostaljik tramvaylarından İlber Ortaylı'ya kadar gittiğin yerlerdeki işte değer atfedilmiş sembolleri bardaklara işliyorsun. Çizimlerinin hikayesini paylaşıp siparişler alıyorsun.
1: Çok güzel.
0: Sence insanlara bunu yaparak dokunduğun taraf nedir? Yani küçük karabalık okyanusa ulaştı mı, yoksa hala okyanus yolunda mı? Ne oldu da insanların ilgisini çekti bu?
1: Okyanus yolunda bence daha. Ama her gün evde karşılaşabilecekleri basit bir bardağın hikayeleşmesi ve onu benim kendince hikayeleştirmem fikri ve onlara bunu ulaştırmam fikri onları etkilemiş olabilir.
0: Şöyle bir şey geliyor aklıma, ne dersin? Kağıt bardaklar bir hani şey gibi, insanın ortak gestusu gibi, içip bitirdikten sonra sıkıp atıyoruz. Attığımız değil mi onları? Şey,
1: evet.
0: Yani mümkünse bir çöpe, hı-hı. atıyoruz, hı-hı. yere atmıyoruz. Bu seninkiler sıkılıp, evet. atılamıyor.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü üstünde çok kesin bir fren var bardağın. Hı-hı. Kuvvetlendirilmiş bir bardak, hı-hı. o. Çünkü üstünde senin el emeğin, göz nurun var. İnsanlara dokunan taraf bu olabilir mi acaba?
1: Kesinlikle öyle.
0: Değerli bir şey tutuyor.
1: Evet, yani işte her şeyi nasıl etiketlediğimizle de ilgili bir şey. Yani boş bir karton bardak, kullanılmış boş bir karton bardak aslında çöp diye etiketlenen bir şey haline geliyor ya. Tamamen bu tanımı değiştiren de bir şey haline gelen bir şey olduğu
0: için. Nesne yeni bir şeye dönüşüyor.
1: Evet.
0: Senin elinde.
1: Ve bu hikayeli de bir şeye dönüşüyor. Bu o yüzden bir anda kendi halindeliği önemli haline geliyor yani.
0: Asıl amacın para kazanmak. Ama öte yandan resim de senin tutkun. Karton bardak da kısıtlayıcı ve kalıcı bir şey değil.
1: Hı hı.
0: Yani atılıyor. Peki eninde sonunda çok kalıcı olmak şeyin yok mu? Dürtün yok mu? Yani o bardağın kalabileceği, hemen fırlatılıp atılabileceği, bir şeyle karışılıp atılacağı, üstüne bir bardak daha, bir bardağın içine itilip orada unutulup gidebileceği falan, bu kalıcılık konusu kafana takılıyor mu biraz?
1: Takılıyor. Ama aslında yani iç içe ikisi de, bunu yapma hissim zaten kalıcı olmayacak bir şeyi kalıcı hale getirmek, ama en nihayetinde materyal olarak başka şeylere de geçmek ihtiyacım var. Daha kalıcı, daha uzun uzun yıllar boyunca kalabilecek şeylere geçmek isterim tabii ki. O yolculuğun başlangıcı gibi hissettiriyor bana okyanusa giden.
0: Hmm. Evet, yani maksat açısından hiç de fena değil, ama hani emeklerinin heba olacağından korkuyor musun? Yoksa tüketilebilir bir sanat daha mı mantıklı geliyor genç yaşta insana?
1: Evet.
0: Değil mi? Ulaşılabilir, evet, evet. ve tüketilebilir sanattan bahsediyoruz.
1: Aynen
0: aslında.
1: Öyle. Evet, tüketilebilir ve ben de gençken ki o kör demeyeyim ama daha dolu özgüven, sonsuz fikirlerle dolu olacağına inandırıyor insana kendini. O yüzden tüketilebilir,

0: yenileri gelebilir diye
1: Gelebilir.
0: düşünüyor insan.
1: Sonsuza dek çizebilirim.
0: Evet.
1: Yeni yeni bardaklar bulabilirim.
0: Aynen öyle.
1: Farklı büyüklükte. Kurduğun o sayfa kısa sürede büyüyor. Sosyal medya sayfası. İnsanlar sadece bardaklara çizdiğin resimlere değil, o resimlerin arkasındaki hikayeyi, yoldaki mücadeleni, kurduğun dostlukları takip etmeye başlıyor. Tek kullanımlık bardaklarla yola çıkıp 31 ülke ve 90'dan fazla şehir geziyorsun. Fakat bu seyahatler zamanla yeni yerler görme isteğinin ötesine geçiyor. Bardaklardan kazandığın geliri sokak hayvanlarına, mamaya, köy okullarındaki çocuklara, kitaba, ihtiyaç sahiplerine ve Hatay depreminde felaketi yaşayan insanlara desteğe dönüştürüyorsun o bardak buluşunu ve emeğini. Zaman geçiyor. Bugün 2026'ya gelelim şimdi. Paylaşımların milyonlara ulaşıyor. 100 bini aşkın takipçim var. Tuvalin artık sadece karton bardaklar değil, bazen bir duvar, bazen bir saat, bazen de termoslar oluyor. Çok da şaşırtıcı değil başka şeylere geçmem. Türkiye'nin tüm şehirlerini gezerek Anadolu'nun gözden kaçan detaylarını, tarihi binalarını ve kültürel mirasını karton bardaklara ve bulduğun birçok başka farklı nesneye resmediyorsun. Bir hayal için bu fikri hayata geçirdin ama bulduğun şeye acaba aşık olmuş olabilir misin? Çünkü gidiyor bu. Yani uzadı gidiyor. Makedonya'ya ulaşınca bırakacaksın zannettim ben de ama hala devam ediyorsun. Ne dersin?
0: Aynen öyle. Kalabalıklaştıkça insan daha bence iyi hissettiriyor. Bir de hissediyor. Yani bir şeyleri üretmenin, yaratmanın ayrı bir keyfi de bu bence. Yani etrafındaki insanlara yardım edebileceğini, zamanında bir metro istasyonunun başında bir kahve bardağıyla yardım isteyen bir insanmış gibi hissederken bir yandan hem yardım isteyen insan hem yardım eden insan haline dönüşmek çok yaşadığını hissettiren bir şey insana.
1: Kağıt bir bardağın kimin elinde olduğuna göre işlevi ne kadar hızlı büyüyüp değişebiliyor.
0: Aynen,
1: değil
0: öyle.
1: Mi? Fırlatıp attığımız bir kağıt bardak birdenbire muazzam bir paylaşıma, yardımlaşmaya, dayanışmaya dönüşebiliyor. Aslında elindeki emek kadar, yeteneğin kadar fikirlerinde de yeteneğin izi var. Peki ne hissediyorsun? Sığ dereden çıkıp büyük denizlere, okyanusa ulaşmak isteyen o küçük karabalık. Dünyayı gezip binlerce hayata dokunduğunda arada yanıtı buldu mu?
0: Elbette.
1: Açtın mı?
0: Bence öyle açtım. Yani İnsanın en mucizevi yanlarından biri bence bu. Yani bağ kurabilmek birbiriyle, birbirinin hikayesiyle, birbirinin yaşantısıyla, hissiyle bağ kurabilmek.
1: Peki.
0: Ve böylece kalabalıklaşmak. Ve ben o konuda açtığımı hissediyorum.
1: En başta bardakla kaleme sarıldığın zaman bu bir ihtiyaç mıydı yoksa bir mana arayışı mıydı acaba? Bir anlam arayışı mıydı? Çünkü giderek şimdi bir anlam arayışına dönüştüğünü düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyor musun?
0: Evet, aynen öyle.
1: Ama başta öyle miydi?
0: Başta daha ihtiyaç gibi geliyor. Yani ikisi de
1: Makedonya
0: iki
1: biletiydi değil mi?
0: Evet, yani aslında evet. Çünkü tanımlayan belki başından beri de bir anlam arayışı ama adını koyamadığımız bir anlam arayışı. Ve o yüzden sadece bir itkiyle yola çıkmış oluyor insan ve bir şey çizmek istiyor onun bir şeylerin üzerine.
1: Düşünen kurtlu beyinler için, kurtlu
0: aynen
1: beyin
0: öyle
1: diyelim. Kurtlu beyinler için basit diye bir şey yok. Sade diye bir şey var da basit
0: evet,
1: diye bir
0: evet
1: şey yok galiba. Ne dersin?
0: Bence de.
1: Yok değil
0: çünkü
1: mi?
0: Basit çok tatmin edici gelmiyor herhalde kurtlu beyinlere.
1: Evet. Peki hayallerinin peşinden koşan cesur bir genç adamdı. Tanışalım mı bu genç adamla?
0: Tabii ki.
1: Efendim geliyor.

0: Berk Armağan şeyde de göğsünde de yazdığı gibi Seyyah Hart demiş. Berk Armağan bilinen adıyla Seyyah Hart. Kısıtlı bütçesini yaratıcılığıyla birleştirip karton kahve bardaklarını tuvale dönüştürdü. 2016'da başlayan bu yolculukta bardaklarını satarak 31 ülke ve 90'dan fazla şehri dolaştı. 6 Şubat felaketinin ardından resim yeteneğini ve öğretmenlik birikimini çocuklar için seferber etti. Düzenlediği resim atölyeleriyle 2000 çocuğa dokundu, hayatlarına dokundu ve malzeme desteği sağladı. Bir öğretmenden aldığı "ev yıkıldı ama çizdiğim bardak sağlam kaldı" mesajı ise en büyük gurur kaynağı olmuş kendisi için. Başlattığı Memleketimin Çizgileri projesiyle rotasını Anadolu'ya çevirdi. Tarihi binaları ve kültürel mirası yine o küçük bardaklara resmetti. Bir hayal için bu fikri hayata geçirdim ama bulduğum şeye aşık oldum diyen Berk Armağan, bardağın dolu tarafı felsefesiyle imkansızlıkların yaratıcılığı nasıl tetiklediğini, beslediğini, büyüttüğünü gösterdi. Berk Armağan'a, Berk arkadaşımıza hem tebrik ediyoruz hem başarılarının devamını diliyoruz. Giderek zaten resmi de aşmaya başlamış, enstalasyona evet, dönüşmeye var değil mi? Küçük heykellere. Bence şahane bir şey
1: mükemmel
0: yapıyor.
1: Mükemmel. Yani, ve bu Armağan, şimdi soy ismi Armağan kelimesi benim için çok
0: hediye,
1: kıymetli.
0: Değil mi? Bizim için de bir armağan.
1: Evet, hakikaten öyle. Ve The Gift orijinal ismi ve armağan olarak da çevrilen bir kitapta armağan kelimesinden şu şekilde bahsediyor. İki tür The Gift vardır. Bir, doğduğunuzda size hediye edilen.
0: Yetenek gibi bir şey.
1: İkincisi de insanlara hediye ettiğiniz.
0: Ve sizin onunla ne yaptığınız aslında.
1: Evet, yani o kelime o yüzden benim çok
0: hoş.
1: Anlamlı gelir bana. Birkaç armağan şeyinden de bahsediyor kitapta, örneğinden de bahsediyor. Yani hani çok dünyanın en iyi piyano çalan insanı olsanız da evde çaldığınız sürece hiçbir, yani kendinizden başka hiç kimse dinlemediği sürece bunun bir manası olmamaya başlar hissi.
0: Çok güzel bir örnek verdin. Ben de hep şöyle düşünürüm. Senin şeyinle, uyarınla söyleyelim, o kısımdan söyleyelim. Bir giftin varsa, bir hediyen, bir armağanın varsa, doğuştan gelen, yani sana yüklenmiş bir şeyle geliyorsan, galiba onun bir sorumluluğu da var.
1: Bence öyle.
0: Değil mi? O sorumluluğu taşımak lazım. Herkesin ha diyeceği bir yerden örnek vereyim diye, yani senin verdiğin örnekten sonra benimkisi biraz şey kaçacak ama Arda Gülersen, tamam yani o yeteneğin var ama sen de onun hakkını vereceksin, onun sorumluluğunu üstleneceksin ve onu geliştirip sunacaksın tıpkı onun yaptığı gibi. Şu ara bütün dünyayı çok etkilediği için söylüyorum, bayılıyorum. Sen Fenerbahçeli misin? Ben... Fenerbahçe'de oturuyorsun ama Fenerbahçeli misin bilmiyorum.
1: Yok değilim. Ya ben spor takipçisiyim ama böyle takım takipçisi değilim spor
0: Peki,
1: genel olarak.
0: Peki Berk'i yollayalım bence. Berk'i dünyanın istediği yerine yollayalım. İnşallah
1: evet.
0: Nerelere. Artık gidiyorsa. Görmediği bir yer kaldıysa. Ve başarılar çok ilham verici
1: Aynen
0: bence.
1: Aynen kesinlikle öyle.
0: Harika bir rol model. Genç bir insan için. Biraz kendi deresinden çıkıp denizlere ulaşmak isteyen herkes için aslanlar gibi bir örnek. Ve bir de her ne kadar bir tapınak şövalyesi havası varsa da orada da çok neşeli bir adam oldu.
1: Evet. Anlaşılıyor. Ben onu görmedim, şimdi gördüm.
0: Tatlı. Müthiş. Çok tatlı. İnşallah tanışma fırsatımız da olur. Bir gün bir yerde denk geliriz. Teşekkürler Berk. İyi ki varsın. 12 Eylül 94'te İstanbul'da doğdun. Samet Behrengi'nin Küçük Kara Balık kitabı küçük yaşta senin ruhuna işlemiş. Küçük Kara Balık doğduğu sığ dereden çıkıp büyük denizlere ulaşmak isteyen bir balığın hikayesi. Yıl 2015, 21 yaşındasın şimdi. Bu yaşına kadar İstanbul sınırlarının dışına tek bir adım bile atmamışsın. Çevrende çantası takıp ülkeyi dolaşan insanları gördükçe onlara imreniyorsun. İçindeki eski ses yeniden yükseliyor. Gitme fikri, çocukluk kahramanın Küçük Kara Balık olmayı tekrar kafaya takıyorsun. Para da olmayınca otostopa başvuruluyor malum. İstanbul'dan Antalya'ya kadar 4 ay geziyorsun. Sana kucak açan o insanlara küçük çizimler yapıp hediyeler veriyorsun. Tam da bu sıralar kahve müdavimi olan bir arkadaşının doğum günü. Ona en iyi bildiğin yoldan hediye vermeye karar veriyorsun. Karton kahve bardağın üzerine Darth Vader Ve Küçük Prens'i çizip hediye ediyorsun. Ve bu hediye zihninde yeni bir kapı açıyor. Geldik 2016 yılına. Çantanda 12 çizili bardakla Şişhane metrosunun çıkışına gidip yere oturuyorsun. 6 saatli 7 bardak satıp 150 lira kazanıyorsun. O para senin hayalini kurduğun Üsküp uçağı biletinin yarısı. Günlerin saatlerin sokaklarda bardak satma çabası ile geçiyor. Ve en sonunda ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirerek 2016 yılının Ekim ayında Makedonya'ya gidiyorsun. Berk Arma bilinen adıyla Seyyahat, kısıtlı bütçesini yaratıcılığıyla birleştirip karton kahve bardaklarını tuvale dönüştürdü. 2016'da başlayan bu yolculukta bardaklarını satarak 31 ülke ve 90'dan fazla şehri dolaştı. 6 Şubat felaketinin ardından düzenlediği resim atölyeleriyle 2000 çocuğa dokundu ve malzeme desteği sağladı. Teşekkürler Berk, iyi ki varsın. Hakan'cığım, senin sorularına geçiyorum. Senin giftin ne?
1: Bunu belki de biraz paralel çocukken fark ettiğim şeyler oldu bunlar. Yani ilk gerçekten sahnede olma ihtiyacı, hikaye anlatma ihtiyacıydı.
0: Hikaye üstünden mi, müzik üstünden?
1: Anlatıcılık üzerinden. Öyle başladı her şey. Yani ve bu o... Başka yolu yok dememin sebebi de o. Yani insanlarla kurduğum bütün ilişkide de o vardı. Sınıfta, ilkokulda, anaokulunda, hayatın içindeki akışta da o vardı. Ve o yüzden bir tiyatro, bir oyunculuk hikayesi öyle başladı. Hikaye anlatma ihtiyacıyla. Ve ondan sonra bu çeşitlendi.
0: Evde bu şeyin, bu giftin, bu armağanın, bu niteliğin fark ediliyor muydu küçükken sen aile tarafından?
1: Fark ediliyordu. Yani ilkokul 3 gibi falan ben tiyatro kursuna gitmeye başladım.
0: Ev içi gösteriler almış, başını gitmiş. Bari biraz dışarı çıksın mı
1: aynen
0: dediler?
1: Aynen öyle. Yani okulda hatta daha sakin durup camdan dışarı bakıp bir süre öyleydi. Daha sonra evde gösteriler olmaya başladı. Sonra evdeki gösteriler okula da taşmaya başladı. Böyle ergenlikle beraber artık
0: bunu
1: ben ne olmak istiyorum?
0: Bunu resmiyete dökelim yoksa bu çocuk bizi yakacak dediler.
1: Evet herhalde. Ona döndü.
0: Ailenin böyle bir şeyi fark edip onaylayıp desteklemesi çok önemli bir şey galiba değil mi?
1: Evet, bu mükemmel bir şans. Benim annemde de o vardı. Annem iktisat mezunu ve bankacıydı ben çocukken.
0: Sonra, baban doktor, annen bankacı.
1: Bankacıydı. Sonra ben ilkokuldayken o resim okumaya karar verdi ve resim yetenek sınavlarına girdi.
0: Anne.
1: Evet. İkinci üniversitesi olarak yetenek sınavlarını kazandı ve resim okuyan bir annem vardı benim.
0: Bak bu hikayeyi her yerde duyamazsın.
1: Evet.
0: Benim annem sen varken değil mi?
1: Evet.
0: Evladı varken, kocası varken, zaten bir işi gücü varken.
1: Aynen öyle.
0: Bir profession yani sahibiyken aniden yeniden okuyup.
1: Aynen.
0: Yapmaya karar
1: yani,
0: fantastik.
1: Babam da çok destek oldu ona o dönem. Babam da yani doktorluğa devam ediyordu. O doktorluğu da heykeltıraş falan olmadı bu arada. Yani o...
0: Ya biliyor musun doktorların büyük bir kısmı zaten esasen sanatın bir kısmına eğilimlidir. Ve çoğu da üstüne
1: çok,
0: gider
1: evet,
0: o işin.
1: Evet çok yani. Keyif alıyor ama yani deneyimsel olarak keyif alıyor. Annem bunu yapınca muhtemelen bende de çocukken bir şey uyandı. Yani hayatta her ihtimale yer var. Her zaman yapılabilir. Evet. Ve seni ne çağırıyor?
0: Burada mecbur değiliz, bakarız.
1: Evet.
0: Şey değil mi biraz?
1: Evet.
0: Sence niye doktorların böyle bir eğilim var? Sen ne düşünüyorsun? Benim bir fikrim vardı onun için soruyorum.
1: Yani bana profesyonel oldukları alan o kadar kıymetli ve şey geliyor ki hayati, yani tam kelime anlamıyla hayati olduğu için daha kendilerini rahat hissedebilecekleri
0: tıp
1: alanlar.
0: Tıp eğitimi ne kadar sürüyor biliyor musun?
1: Çok. Evet.
0: Yani adama başka bir şey düşünme, bir şey yapma, evet. Adama kadına bir şey yapma fırsatı vermiyorsun. Ve sonunda bir gün evet doktor oldun, git şimdi hastalara bak ve işte hayatını kazan, şifa dağıt dediğin zaman hemen bunca sene bununla uğraştım, biraz da şununla uğraşayım bir şey geliyor. Bence evet. Hakları onların.
1: Aynen.
0: Onların öyle bir doğal bir hakları var. Ne istiyorsa yapabilir.
1: Bence de.
0: Çünkü doktorlar biraz insanüstü varlıklar.
1: Kesinlikle.
0: Peki İzmir'de doğdun. Baba doktor konuştuk. Annen iktisatçı ve tabii ki ressam artık diyebiliriz. Şeye gitmişsin tayin nedeniyle Bursa Karacabey'e gitmişsiniz İzmir'den. Yer değiştirmenin çocuk için çocuklar için zorlukları vardır. Benim hayatım sürekli oradan oraya savrularak babamın peşinde gezdi. Onun için soruyorum, nedir o zorluk?
1: Adaptasyonla ilgili bir zorluk olabilir ama ben o kadar iyi geldi ki bana bu. Yani bu işte beni neyin çağırdığını, hikaye anlatmak, bir sürü hikaye tanık olmakla ilgili falan herhalde. Yani her yere uyumlanmakla ilgili. Yani İzmir'de de doğduğum mahalle benim...
0: Nerede?
1: Tepecik'te doğdum.
0: Basmane, Tepecik oralarda.
1: Tepecik'te Tepecik. Yani Tepecik kısmında şey doğdum ama Buca, Şirinyer kısmında devam etti hikaye. Daha sonra Karacabey'e geliş, Karacabey'de devam etmesi hikayenin, ufak bir kasabada oradaki muhteşem insanlarla birlikte hayatı devam ettirmek çocukken, yani ve okula, ya anaokuluna doğru da başlıyorum, ilkokul. Sonra Bursa gibi büyük bir şehire geçmek, bunların hepsinde çeşitli kalabalıkların içine yeni tanışan insan olarak giriyorsunuz.
0: Uyumlanma sorunu yok yani. Hatta yokmuş, senin dişini kaşıyor galiba biraz.
1: Evet, hoşuna dişini gidiyor. Kaşıyor. Aynen.
0: Peki
1: öyle.
0: Peki bu bir aidiyet sorunu yaratır mı insanda?
1: Yaratır.
0: Yaratır. Sende var mı?
1: Şu anlamda var. Yani mesela herhangi bir taksiye bindiğimde, bir taksici abiyle sohbet ettiğimizde nerelisin dediğinde
0: bulamıyor musun?
1: Bir başlıyorum. Evet. Yani o kadar karışık gidiyorum. Falan böyle başlıyorum ve bir yerden elbet onu yakalıyorum bu arada yani. Çünkü her yere uzanan bir hikaye var bizde de.
0: Peki aidiyet sadece bir mekan, bir şehir, bir coğrafyayla mı ilgili, yoksa İnsan bir duyguya da ait, bir insana da
1: kesinlikle
0: ait hissedebilir kendini,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ben insan ve duyguyla aidiyet konusunda bir problem yaşamıyorum. Mekanlardaki aidiyetin her mekana özgü kalabildiğini fark ettim. O yüzden ben sadece buralıyım, sadece şurası gibi bir şey demiyorum. Oradaki...
0: Demek ki sende şöyle işliyor. Yani uyumlanma şeyi kuvvetli. Bu empati de aynı zamanda zaten hemen anlaşılıyor. Empati de son derece kuvvetli. Ki oyuncularda zaten bu şaşırdığımız bir şey değil. O uyumlanma şeyi, hızı, aidiyetteki olası eksikleri de kapatan bir şeye dönüşmüş yani. Orada değilsen burada aitsizim. Orada biraz taksiciyle sorun oluyor. Uzun uzun anlatmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet, ama onda da eninde sonunda bir yerden buluyoruz bir yer. Ortak bir yer yani.
0: Tabii. Oradan bir şey, dostluk tesis edebilir her zaman. Güzel, özgür ve mutlu bir çocukluk geçirdiğini sen zaten daha önce söylemişsin. Şimdi söylediklerin de ona yatkın. Biraz ama afacan birisi olduğunu biliyoruz, değil mi?
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Öyle bir şey. Kaç kırıkla atlattın çocukluğu? Bu konuda
1: yani
0: bir şeyin var galiba.
1: Sağ ayak bileğim birinci el, geri kalan her şey ikinci el.
0: Öyle. Hadi canım.
1: Evet.
0: Sol da dahil. en çok neyle oynardın?
1: Bisiklete çok binerdim. Çok erken yaşta
0: bir
1: öğrendim.
0: Bir bisikletin var mıydı?
1: Vardı.
0: Aynen. Doktor çocuğuyum, nasıl olmasın diyorsun.
1: Ve yani böyle, aynen öyle. Ama böyle çok minik hani, ufaktan BMX'ler, onlardan vardı. Güzeldi yani. Çok sokakta ne bulabiliyorsak onunla oynuyorduk. Evet. Sokaktaydım ama hep.
0: Öyle acındırma, BMX'den başlarsa. küçüklük yılların dediğim zaman gözünde canlanan ilk kareni.
1: İzmir'de şişirin yerde işçi evleri vardı. Yan yana birbirinin aynı evleri. O doğduğum
0: bloklar. Sarı bloklar.
1: Evet. Önünde anneannem büyütüyordu beni. Annemle babam çalışıyordu çünkü o gündüzleri.
0: Zaten tek çocuksun uzun süre.
1: Evet.
0: Uzun süre tek çocuksun.
1: O şirin yerdeki o balkon ve balkona uzanan yaseminlerle limon ağacını çok net hatırlıyorum.
0: Aa, ne güzel bir şey.
1: Evet.
0: Çok güzel bir şey hatırladın.
1: Aynen öyle. Ve arkada da o sokağı hatırlıyorum.
0: O zaman bir yerde yasemin kokusu burnuna geldiği zaman çocukluğa gidiyor musun?
1: Her zaman.
0: Buca şirin yer mi gözünde canlanıyor?
1: Evet.
0: Uzun süre tek çocuksun dedim. Annenle babanla ilişkin tek çocuk olunca nasıldı? Kardeş gelene kadar.
1: Annemle babam fırsat buldukça yola çıkan orta direklerdendi. Yolda olmayı seven orta direklerdendi. O yüzden
0: İzmir'de
1: böyle...
0: çok uygun bir yer.
1: Evet.
0: Yakında çeşmesi var, Kuşadası var.
1: Aynen öyle. Biz bayağı beni arka koltuğa atıp kasette Zeki Metin'in Aşk Olsun oyununu takıp ya da işte Pink Floyd takıp ne denk geliyorsa kasette onlar dönüyordu ve yolculuk halindeydik. O halde de iletişim halindeydik. Beni nasıl biri olduğumla ilgileniyorlardı yani. Kişi olarak. Hı. Bu da yine bir şans. Çünkü onlar da çok erken yaşta anne baba olan insanlar.
0: Çocuk büyütmenin çok türleri var. Seninki kesinlikle güzel bir tanesi.
1: Kesinlikle. Yani
0: ne yaptığını, kim olduğunu farkında olmaları. Evet. Peki anne babanın seni etkileyen bir hikayeleri var mı? Nasıl tanışmışlar biliyor musun mesela? Hmm. Sen onlarla yeterince ilgilendin mi? Ben onu merak ediyorum. Onlar seninle ilgilenmiştir.
1: İlgilendim. Onlar da yani şeyler, tatlı bir tanışma hikayeleri var. Babam Bursa Erkek Lisesi'nde yatılı okuyor. Ve göçmen çocuğu aslında. Göçmen mahallesinde
0: büyüyen. Nereden?
1: Balkan Kosova.
0: Kosova.
1: Aynen.
0: Arnavut
1: göçmeni. Yatılı okuyor ve çok zor şartlarda okuyor. Sosyalleşmek için de eskrime gidiyor.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Evet, ama bu çok kolej hikayesi gibi duyuluyor. Bu tamamen çok erkek
0: Avrupa
1: lisesinin içinde
0: olmakta.
1: Sosyalleşmek için bir şey yapılıyor falan.
0: Hem okulun şeyi, ne diyelim, fazileti, hem de belki evet, Balkanlı olmanın yatkını.
1: Bu bir gelenek
0: yatkını
1: halinde evet olan bir şeymiş bu. Evet, Balkanlıkla ilgili bir şey. Ve annemle orada tanışıyorlar. Yani bayağı annem eskrimde o maskesini çıkarıyor ve babam onu görüyor falan. Gerçekten o film karesi gibi. Yani havalı olsun diye bana böyle anlattıklarını düşünmüyorum bu arada.
0: Öyle de olsa fotoğraf hemen inanmış gibi yap. Çok güzel hikaye.
1: Mükemmel bir hikaye. Nefis sorgulamadım zaten. Ve sonra da babam tabii çok çekinerek annemle konuşmak istediğini falan filan söylüyor.
0: Ve söyler tabii. Elinde kılıç olan bir kadınla konuşmak. Kılıçsızıyla bile konuşmak çok zor. Çok güzel hikayeymiş.
1: Evet.
0: Tam 9 yıl boyunca evin tek çocuğu olarak, bir prens olarak yaşadıktan sonra kardeşlerin gelmeye başlıyorlar. İki erkek kardeşim geliyor galiba. Ne oldu? Hayatın karardı mı onlar gelince?
1: Mükemmel oldu.
0: Bir sonrakiyle aran kaç yaş? En küçüğü sormuyorum.
1: 9.
0: Artık.
1: Evet.
0: Şuursuzluk yapacak durumda değilsin. Tabii. Basbayağı bir abisin yani.
1: Tabii ki.
0: Anlat
1: biraz. Fen bilgisi dersine falan geçmiştim. Hayat bilgisi bitmişti yani.
0: Hayat bilgisi bitmez de neyse.
1: Yani çok, bana çok iyi geldi ya. Zaten işte dediğim gibi o uyumlanma sorunu yaşayan bir çocuk değildim. Ve o teklik, yalnızlık hissi de artık doymuştum ona herhalde. O yüzden başka bir de bebeğin gelmesi eve bambaşka bir his yaratıyor. Çok iyi hissetmiştim. Hatırlıyorum yani. Şu anda dünyanın en şanslı insanlarından biri gibi hissediyorum.
0: Peki da kardeşler gelir gelmez sana zimmetlemeye başladılar mı? O sırada çalışıyorlar mıydı gene ikisi de?
1: Yok, bu sefer daha dengeli gitmeye başladı. Bana zimmetlemiyorlardı. O kadar, yani o kadar da büyümemiştim.
0: O zaman çok şefkatle bahsetmen zor
1: evet
0: olurdu.
1: Yani o kadar
0: ablam bana bayılamıyor
1: değil
0: çünkü. Benim 8 yaş ablamlarım beni büyük zimmetlemişler. Kız sıkılıyordu ben. Tabii.
1: Ama abla olduğu için belki de daha o şeylik vardır. Hani
0: vardır,
1: ablalık.
0: Tabii.
1: Çünkü
0: anne
1: erkekler
0: yarısı
1: daha aynen anne öyle. Erkeklerde ben orta bir değil, ilkokul 3 pardon. İlkokul 3'te daha
0: tabii,
1: hala 3, erkek hoyratlığı var yani.
0: Var tabii.
1: O yüzden
0: sonraki 30 sene de var.
1: Evet.
0: Hoyratlık erkekle. Peki bir şey söyleyeceğim. En küçüğü kaç yaşında? Aranız ne kadar?
1: 13 yaş var onun dayanıştı.
0: Çok evet yani şey de yapmışlar. Doğru aralıklar var ya burada. Herkes
1: yani evet bunları böyle
0: şey,
1: çok evet babam da çocuk doktoru
0: bir o yüzden çirkin
1: çok
0: bir hesap seziyorum ben burada. Herkesi birbirine emanet ederek ilerlemişler.
1: Evet hesap ederek mi
0: yapıyorlar.
1: Yapmışlar bilmiyorum ama çok böyle bir her şey doğru zamanda olmuş herhalde ya. Ben çok mutluyum onlar hayatında olduğu için yani. Şey gibi çünkü arkadaşım gibiler.
0: Hmm.
1: Hakikaten öyle. Hmm. Yani onlar yani işte bir sonraki jenerasyondan çok iyi arkadaşlarım var gibi hissediyorum yani.
0: Senin için şey diyorlar, küçükken çok sakarmış diyorlar, doğru mu?
1: Sakarlığım vardır. Var.
0: Annenin iki defa burnunu kırmışsın Hakan Kurtaş.
1: O biraz anlat hiperaktiviteyle ilgili.
0: O nasıl oluyor?
1: Yani
0: kafanı
1: şöyle oldu, ilki ikincisi öyle biraz oldu. İlk şeydi, okulda durduğum ve camdan dışarı bakıp sürekli karaladığım dönemde bütün enerjimi evde harcıyordum. Tabii babam bir pediatrist olarak şey diyordu. Yani %90 hiperaktivite vardı sende diyordu yani. %100 olsaydı artık tedavi süreci falan filan gibi bir şeye başlayacaktık. O yüzden evde bütün enerjimi atarken salonda da mutfaktan salona açılan bir dönem o 90'larda pencereler vardı ya, servis penceresi. O pencerelere çıkken evin salonda artık büyük bir koltuklardan koltuğa atlarken büyük bir heyecanla, neye heyecanlandıysam hatırlamıyorum. Bağırış, çağırış, annem de bir şey oldu sanıyor ve kafasını dönüyor. Döndüğü an burnunu
0: seni orada
1: şeye vuruyor. Çerçeveyi vuruyor ve o şekilde
0: o hikayeyi... Sen kırmadın, senin yüzünden kırıldı.
1: Benim yüzümden oldu. Evet.
0: İkincisi ne peki? Kafa.
1: İkincisi kafa İzmir'de yani. Denize girmek için gittiğimizde kafa hikayesi, evet. Yani gittik ve böyle babam daha hiçbir yere gitmeden, kalacağımız yere gitmeden denize girmek istiyoruz falan. Annem de çok sever denizi, adı da deniz zaten. Bizi deniz kıyısına bıraktı babam. Şişme bot vardı bir tane, onu da bıraktı, dedi tamam ben gidiyorum, ekipman yerleşeceğim, sizi alacağım sonra. Heyecanla annemi şişirtiyorum botu, o yorulunca ben şişiriyorum falan filan. Şişti kocaman, deniz dalgalı, hafif böyle bulutlu falan bir hava ama yine de geleceğiz.
0: Bir acele de var, bir an önce o denize
1: aynen
0: girip
1: öyle,
0: çıkılacak.
1: O akşamüstü denizine girilecek falan. Hadi anne it, biraz daha it, arkadan it falan filan derken dalga daha da gaza getirdim annemi. Annem de çok sevdiği için aynı şeyi yaptı. İtti ve kafamla annemin burnuna 30 günlük bir tatil gibi falan bir sürecin başlangıcı birinci gününde annemin burnunu sardılar.
0: Evladım var, derdim var işte.
1: Bir kere de 30 günde gölgede durdu ve denize girmedi. Bir kere de hiç bana kendime yani... Bununla yüzleştim ama bir kere de böyle gizli o siniri çıkarmak için bir şey yapmadı. Yani o da enteresan.
0: Onun şeyi var, darbu meseli var. Analar taş yesin, yarım şardan beş yesin diye. Kadın bir ay.
1: Evet.
0: Peki utangaçsın bir yandan da değil mi? Utangaç bir çocuk.
1: Evet, bir çocukken biraz öyle bir yanım var.
0: Kızlarla aran nasıldı, şimdiki gibi miydi yoksa o zaman... Daha mı?
1: Her zaman bir şeydim ya. O zaman daha da utangaçtım tabii. Bir o
0: yani. Hala utangaç mısın?
1: Şu an hani o kadar utangaçlığım
0: yok. Olamazsın, sen oyuncusun.
1: Evet, o kadar utangaçlığım yoktur ama hep alana saygı duyuyorum. O yüzden de bir şeyim var herhalde. Çekinceli yaklaşma hikayem var yani.
0: Tedbirli.
1: Tedbirli, aynen.
0: Peki, ilk ne zaman aşık oldun? Hatırlıyor musun?
1: Hı. Çocuk
0: neymiş?
1: Ya.
0: Bize söyleyecek misin?
1: Söylerim tabii. İzmir'de o sokakta yani Yasemin kokan limon ağaçları olan bir sokakta aşık olmamak mümkün. Yani bir yandan da. Çocukken. Güzeldi evet, çocukluk aşkı hikayesi var öyle. Gerçekten o yani bir de o dediğim sokakta o vardı. Yani o evlerin hepsi birbirinin aynısı olan evlerdi. O yüzden... evlerin hiçbir tanımı yoktu insanlarla ilgili yani. O yüzden herkes hemzemindi sokakta. O da o hisse insanlarla...
0: Somut bir eşitlik vardı.
1: Somut bir eşitlik
0: gözle görülür
1: vardı.
0: Bir
1: aynen öyle. Vardı. O yüzden ağaç önemliydi. Onun bahçesindeki gül önemliydi. O evden çıkan kişi önemliydi. Karakteri ve hissi önemliydi yani. Bu da çok insanın daha kolay tanışmasına ve birisine aşık olacaksa, kalbi atacaksa ona göre atmasına sebep oluyor.
0: Çok yani. Güzel, dramatürjisini güzel yaptın da konuyu yani kimdi, kime aşık oldun? Komşu kız mı?
1: Komşu kızı aynen.
0: İsmini hatırlıyor musun?
1: Yani hatırlıyorum ama yani evet.
0: Onu da edebiyat tarihçisi bu.
1: Aynen.
0: Peki. Kaç yaşındaydın bari onu söyle.
1: Kaç yaşındaydım ya? 5-6 falandır. 6, maksimum 6 yıldır.
0: 5-6 yaşındaki kız arkadaşını söyleme, çok ayıp olur. Evet.
1: Ya şimdi başka bir hayat falan filan bilmiyorum.
0: Çok eminsin yani seni anlattığından sağda solda şimdiki hayatında.
1: Yok canım, ondan değil.
0: Ben... Şaka yapıyorum.
2: Empati devam edecek. Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek. Su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Ankara hafif yağmurlu 17 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. İzmir yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de de kuvvetli yağmur etkili. Antalya 28 derece. Karadeniz'de, Rize kesiminde yağmur şiddetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden kuvvetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24 derece. Hava durumu.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Sağ

0: 4 bülteni ile karşınızdayız. Gündemdeki haberlerden derlediğimiz turla başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması kapsamında SPK 3 kişinin lisanslarının süresiz iptal edildiğini açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Basına kapalı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı. Eşel Mobil Sistemi'nin sona erdiği benzinde kademeli özel tüketim vergisine geçildi. Benzinin litresinde 4,44 lira olan ÖTV tutarı Ekim ayı boyunca 7,90 lira olarak uygulanacak. Böylelikle benzinin pompa fiyatına 4,27 lira zam geldi. Bakırköy'de iki katlı metruk binanın ikinci katı sokağa doğru yıkıldı. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Kaybolan iki polis memurundan birinin cansız bedenine ulaşıldığı diğer polis arama çalışmaları sürüyor. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yoksulluk sınırı 123 bin liraya aştı. Açlık sınırı ise 37 bin 801 lira oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından hazırlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporuna göre Türkiye öğretmen ihtiyacının karşılandığı iki ülkeden biri. Rapordaki diğer göstergelere ve de Türkiye'nin yerine bakalım.
1: Türkiye öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri. 4 yıllık lise eğitiminin zamanında tamamlanmasında ise OECD ülkelerinden açık ara önde. Bu tespitler OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunda. OECD tarafından her yıl yayımlanan rapora göre ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki ülke Türkiye ve Güney Kore oldu. Türkiye sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı oranlarında da OECD ortalamasına yaklaştı. Buna göre OECD'de 13 olan sınıf mevcudu sayısı Türkiye'de 14. 21 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise Türkiye'de 23 öğrenciye geriledi. Kamu harcamaları içinde eğitim ayrılan pay göstergesinde de Türkiye %9,9'da %9,8 olan OECD ortalamasında. Rapora göre Türkiye'de öğrencilerin %92'si orta öğretimi öngörülen sürede yani 4 yılda tamamlıyor. Bu oran OECD ülkelerinde %75. 2 yıl geçmesine rağmen liseyi tamamlayamayan veya eğitime devam etmeyenlerin oranı ise Türkiye'de %1 olarak kayıtlara geçti. OECD ortalamasında bu oran %12. Rapora göre bu göstergede Türkiye, Kanada, İrlanda ve İsviçre gibi ülkelerle birlikte en başarılı OECD ülkeleri arasında yer aldı.
0: Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinliklerinde Türkiye'nin desteği bir kez daha vurgulandı. Uluslararası toplumun tavrının yetersizliğine bir kez daha dikkat çekildi. Etkinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin arkasında olmaya devam edeceğiz dedi.
2: İslam İşbirliği Gençlik Forumu Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin Günü düzenledi. Etkinlik kapsamındaki Filistin Gençlik Forumu'nun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıdır dedi.
3: Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da İsrail'in Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini süreceğini vurguladı.
3: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
2: Etkinlik kapsamında Gazze Mahkemesi oturumu da yapıldı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Gazze Mahkemesi'nin soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdiğini, devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderdiğini söyledi.
4: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz.
2: Programın son etkinliği ise Konya Spor'la Filistin milli takımı arasında oynanan özel maç oldu. Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği maçta Filistin'le dayanışma mesajları öne çıktı. Dostluk maçına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında dostluk maçının Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği, dayanışmayı ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
5: 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin milli futbol takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime, şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'le bir ve beraber olmaya, Filistin'in hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğini de ifade etti.
0: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilgi yoğun. O yerlerden biri de tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe deneyim alanı.
6: Tarihin sıfır noktası.
1: 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Teknofest'te Göbekli Tepe'den geleceğin teknolojilerden uzanan deneyim alanı oluşturuldu.
7: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'nın en ilginç noktalarından biri de arkamda gördüğünüz Göbekli Tepe standı. Tarihi sıfır noktasına gelen ziyaretçiler geçmişle gelecek arasında bir yolculuğa çıkıyor. Nasıl bir atmosfer vardı içeride?
8: Bayağı güzeldi, ben çok beğendim. Eskiden yeniye götürdü.
1: Teknofest Güneydoğu birçok ilkide bünyesinde barındırıyor. Bunların başında Göbekli Tepe'den idam alan deneyim alanı geliyor. Alan, Doğuş grubunun doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla 20 yıl boyunca sponsor olduğu Göbekli Tepe'den geleceğin teknolojilerine uzanıyor. Ziyaretçiler 360 derece ekranların olduğu alanda video gösterilerini izliyor. Alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde her şey nerede başladı sorusuna yanıt aranıyor.
7: Nasıl, etkileyici miydi ortam?
9: Evet, çok etkileyici bir ortamdı ve gerçekliydi. Hani böyle eskiden yeniyi görebiliyorduk.
10: Hepsi de heyecan içinde, merakla dinliyorlar her şeyi, izliyorlar.
1: Tarih boyunca savunma sanayindeki dönüm noktalarının ele alındığı alanda Havelsan standında öğrencilere özel bir etkinlik de düzenlendi. Mühendis çocuk oyunları atölyeleri Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel simgeleriyle birleştirilerek yeni bir konsepte çocuklara sunuldu.
0: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
11: Peki, çocukluğunda hayranlıkla baktığın, ben büyüyünce onun gibi olacağım dediğin bir kahramanın var mıydı?
12: Çok spesifik yoktu ya aslında. Ailedeki şeyler önemli oluyor. Baba önemli oluyor, dedem önemli oluyor, dayım, dayılarım falan. O öyleydi yani, aile içindeki hikayeydi. Öyle.
11: Ben hani şeyi de katıyorum. Dede Korkut'tan Keloğlan'dan Süpermen'e kadar hani çocukluk kahramanı olarak onlar var mıydı?
12: yoktu o konuda.
11: Çok düşkün olduğun bir şey.
12: Susam Sokağı'ndaki Hakan abi. ismen benzer olduğu için öyle bir şey
11: Tolga
12: vardı.
11: Tecer oynardı biliyor musun? Benim sınıf arkadaşım.
12: Gerçekten mi?
11: Hakan abi. O zaman biz Ankara konservatuarındaydık. Tolga hepimizden önce meşhur oldu. O öğrenciyken daha Susam Sokağı'nda.
12: Yani o televizyon algısı bile tam yani televizyon açtığımız bir şey, kapadığımız bir şey falan gibi bir şeydi çocukken. O yüzden onun içinde seninle aynı isimde olan bir insanın gitar çalıp o bambaşka fantastik kahramanlarla konuşuyor olması hissi.
11: Çok yakışıklıydı.
12: Ya evet Hakan hatırlıyorum.
11: Abi, evet.
12: O yüzden böyle bir çok etkileyici gelmişti. O yüzden böyle hani benim öyle çok aşırı havalı bir...
11: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İlk defa çocukluk kahramanı Susam Sokağı'ndaki Hakan abi olan bir Hakan'la ilk defa tanışıyor.
12: Evet, çok enteresan.
11: Çok hoş ama bence.
12: Evet, yani evet.
11: Bunu hatırlıyor olman çok. Bir kere Susam Sokağı harika bir şeydi.
12: Bence de.
11: Biliyorsun yabancı formattı Sesame Street. Fakat Türkiye'deki uygulaması yanılmıyorsam onu da Murat Karahüseyinoğlu yapmıştı. TRT'de ilk. O da muazzam bir uyarlı. Belki aslından daha güzel olan bir şeydi yani. Hani Muppet Show'un Türkçesi Muppet Show'dan nasıl güzel olabilir soru işareti ama Susam Sokağı'nda o var. Muazzam bir şeydi.
12: Arif'te de vardı mesela.
11: Arif'te de var. Müşfik Kenter evet. Ve... Bir de şarkıları çok güzeldi Susam Sokağı'nın. Hatırlıyor musun? Altı sayıların şarkıları
12: evet,
11: vardı.
12: Evet.
11: Altı diye bir şarkı vardı prozodi hatalarıyla dolu ve çok manasız ben onu çok severdim. Altı en sevdiğim rakam altı falan diye.
12: Güzelmiş.
11: Resim öğretmeni olan annen size duvarları resim çizme özgürlüğü tanıyormuş. Değil mi evin duvarları?
12: Daha çok kardeşlerimeydi. Çünkü ben artık büyümüştüm.
11: Evet büyümüştüm.
12: Bana çocukken şey yaptırıyordu.
11: Sen sokaktaki duvarlara yapıyordun.
12: Evet. Bana müzik açıyordu. Bir kağıt koyup ben çocukken şey yapıyordum.
11: Akıllı olsun karala. Bir şekilde.
12: Evet. Ama şey yapıyordu yani ev, dağ, aradan geçen nehir çizme. Anlamsız şeyler çiz. Müzikle birlikte ne hissediyorsan karala. İstediğim boyalarla.
11: Yapmanı istiyordu yani.
12: Evet aynen öyleymiş. Zorluyordu. Annemin resim bölümündeki ödeviymiş bu. Yani öğretmenleri şey demiş.
11: Bir çocuk bulun, acaba?
12: Bir çocuk bulun ve çocuğa müzik açıp ne hissettiğini soyut şeyler çizdirin. Gibi
11: evet,
12: bir ödevi
11: çünkü
12: var.
11: Genelde bir yetişkinden çok daha iyi yaparlar.
12: Evet. O yüzden o ödevini
11: bebek
12: bana yaptırıyordu.
11: Evet.
12: Evet.
11: Peki kardeşlerin herhalde çok daha küçükken duvarlara özgürce bir şeyler aynen yapabiliyorlardı. Sence onlar üstünde bir etkisi olmuş mudur pozitif bu ev içindeki bu kendini kesinlikle ifade etme özgürlüğünün?
12: Kesinlikle tabii ki.
11: Çünkü yere su dökme çocuğum evin aynen evi başka bir evdir. Duvarlara her şeyi çizebilirsin. Evi başka bir evdir. O evlerin çocukları da birbirinden farklı olur diye düşünüyorum.
12: Evet. Yani şöyle başlamadı tabii o. Yani böyle bu duvar sizin çocuklar alın çizin değil de.
11: Evet tabii canım.
12: Evin koridoru onların odasının çıkışındaki koridordan geçerken pastel boyayla, kuru boyayla onunla bununla böyle geçerken hafif çizme hikayesi böyle çaktırmadan çizdiler. 1-2. Çünkü zaten onların çizdiğinde şundan anlıyoruz. Boyları seviyesinde tabii çizikler oluşmaya başladı.
11: Cüce seviyesinde.
12: Aynen. Sonra onlar yavaş yavaş artmaya başladı. Dediler ki tamam siz büyüyene kadar bu koridor sizindir. Buraya bulaşmıyoruz.
11: Hobbit koridoru.
12: Aynen. Siz burayı halledin. Artık duvar çizmekten vazgeçtiğiniz zaman biz burayı boyayacağız. Ve boyadılar sonra.
11: Şahane bir ebeveynlik modeli bence. Aynen bence müthiş de bir şey. Şanslısın. Peki bu hala iki senedir oynadın ve bu sene üçüncü sezonla başlayacağın ben çoktan gidersiniz sanmıştım oyunu değil mi?
12: Aslında dördüncü sezon. Dördüncü sezona başladım.
11: Orada bir replik var. O replikten soruyorum sana soruyu. Senin çocukluğun ne zaman nasıl bitti?
12: Güzel bir soru bu. Her oyunu soruyorum seyirciye. Benim bitti diyemem ya buna. Yani bu keskin olarak bitti diyemem. Yani bu oyun oynama hissinin devam ettiği sürece içimde tamamen çocukluğu bitirdiğimi düşünmüyorum. Yetişkinleşmek başka bir şey ama çocukluk, çocuk olma hissi bence kalmalı. Oyun oynama güdüsü olan, bir şey hikaye anlatma güdüsü olan, insanlara bakın ben burada bir şey yapıyorum deme güdüsü olan insan da kalmalı. Bunu romantize eden bir yerden söylemiyorum. His olarak öyle hissettiğim için söylüyorum.
11: Evet bir oyuncu için çok iyi bir şey olmaz değil mi? Çocukluğunu bitirdiğini ve artık şey...
12: Evet yani %100 yetişkinlikle bence çok şaşırtıcı ya da sürprizli şeylerin ortaya çıkabileceğini düşünmüyorum. Deminki hikayede bile söylediğimiz şey yani.
11: Ağırlaştırmak kişinin... istemiyorum ama şöyle bir şey soracağım. Seninle ilgili değil, genelle ilgili bir şey. Çocukluğunu hiç yaşamadığını, hiç çocuk olmadığını düşünen birisi oyuncu olabilir mi sence? Çocuk olamamış, çocuk olmasına fırsat verilmemiş birisi oyunculuk yapabilir mi?
12: Kesinlikle olabilir. Bence o da olabilir.
11: Çünkü oyun oynamak için...
12: Çocuk olmaya gerek yok.
11: Diyorsun.
12: Ama bu bir histen bahsediyorum aslında. Yani o çocukluğu hepimiz yaşıyoruz ya. Hı. Yani çocuk tadamamak ayrı bir şey. Tadamamış çocukluğu olan birisi de çocukluğu yaşamış oluyor. Oradan da bir şey oynayabiliyor insan.
11: Çocukluğun tadını çıkartamamış olmak da bir çocukluk türüdür.
12: Kesinlikle
11: çocukluk
12: öyle.
11: Hikayesidir. Güzel
12: ve onun, yani o oradaki çocuğun söyleyeceği şeyler var. Hmm. Anlatacağı hikayeler
11: derdi var. Diyorsun değil mi? Onun
12: çok var.
11: Var.
12: Yani o bazı fotoğraflarda görürüz ya bir çocuk size bakar gözlerinden anlarsınız yani 5 yaşında bir çocuk ama
11: acılar bakıyor.
12: 60 yaşında birisi bakıyor gibi hissedersiniz. Yaşan yani sene olarak değil his olarak.
11: O genç arkadaş büyüdüğü zaman oyunculuk yapabilir diyorsun.
12: Herkes yapabilir canım. Naziz, yani kendi fikrim bence.
11: Güzel. Bir kitabım var, Defo ismi. Evet. 2019'da yayınlandı. 16 hikayeden oluşuyor. Kitaba başlarken bir çengelli iğne çizimi var orada. Dikkatimizi çekti o. O geçmişteki punk sevdadan gelen bir şey mi diye düşündük. Çünkü şunu söylüyorum, 70'lerde İngiltere'de yükselen bir şey punk hareketi ve esasen parçalanmış kıyafetleri birbirine şey yapma, tutturma, bir arada tutma şeyi ve o ana akım moda kurallarını reddetmek için kullanıldı falan. Acaba öyle bir bağlantısı mı var? Bazı birbirinden ayrılmış, yırtılmış, kopmuş hikayeleri birbirine mi çengelledin? Aynen. Onun için mi öyle bir çengelli yine var?
12: Evet.
11: Tutturdun mu onları?
12: Aynen öyle. Ve hikayenin anlatış biçiminde de o devam ediyor. Yani bir karakterin ağzından hikayenin bir parçasını dinliyoruz ve diğeri devam ediyor. Aslında çengelli iğneyle tutturulmuş bir şey. Ama aradaki farkı görüyoruz. Tamamen dikilmiş bir şey değil. Ve bir yandan bana nesne olarak da demin nesnelerden bahsettik ya metaforik olarak çok anlamlı geliyor.
11: Tabii,
12: yani,
11: dramatik bir nesne.
12: Taktığınız zaman aslında çok işe yarayan bir şey. Birbirine bağlayan, kenetleyen bir şey ama açık kaldığı anda batıp kanatan da bir şey.
11: Zaten şey deriz, çengelli iğneyle iliklemek demeyi bilmem ne bilmem ne demeyiz. Tutturmak deriz.
12: Evet.
11: Tutturma şeyi. Yani çünkü o kopuktur. Onun birbirine tutturulmaya ihtiyacı vardır falan. Eteği şuradan tutturdum, şeyi buradan tutturdum, gömleği şuradan çengelli iğneyle tutturdum filan. Çok güzel bir şey, metafor, bir kitabın başlığı. Tebrik ederim onun için.
12: Teşekkür ederim.
11: Kitabın arka kapağında şöyle yazıyor. Umut müthiş bir şey. Sesiyle cam patlatabilecek alçak gönüllü bir operacı gibi. Sokak kenarlarından akıp ana caddede buluşan yağmur suyu gibi. Bir sürü insan yerine senin bacağına kıvrılan bir sokak kedisi gibi. Umut nedir?
12: Umut yani yeterince zaten yazdığım şeyde fazla romantize etmişim umut kelimesini ama şu anda düşündüğümde daha biraz daha gerçekçi bir şey de söyleyeyim bir yandan. Benim için hayatta kalmak için hep içimde hayatta tutmak istediğim bir duygu.
11: Umut.
12: Evet yani sonuna kadar kendi hayatımın sonunu tanık olduğum hayatın sonuna kadar yani. Bu her anlamda. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Artık hani her ihtimali hayatta yer olabileceğini kendime hep hatırlatmak bence umut. Hmm. Yani sadece böyle pozitif bir şey, yani bu daha pozitif tarafı tabii ki. Ama her ihtimale yer var hayatta. Her zaman her ihtimale yer vardır hayatta.
11: Hissin, her koşulda hissin. İnsanın umutlu olabileceğini söylüyorsun bir anda. Sen böyle, böyle birisi misin?
12: Evet. Yani zaman zaman çünkü bunun bence bu şeyi kontrastıyla çalışan bir şey. Yani içinizdeki karanlık kuyuları ne kadar çok keşfettiyseniz umudu da bence o kadar arttırabiliyorsunuz.
11: Peki çok korkunç şeylerin yaşandığı günümüz dünyasında umudu ayakta tutmak hep mümkün müdür? Yani Gazze'de 7 yaşında, 6 yaşında anasını, babasını, bütün ailesini, evini, barkını, arkadaşlarını, okulunu, öğretmenlerini Dünyası başına yıkılmış bir çocuk hala umutlu olabilir mi sence?
12: Hala umutlu olamadığımız zamanlar oluyor her zaman. Olacak bu gerçeği zaten şundan bahsediyorum yani. Umudu hep bir inşa etmek gerekiyor.
11: Biraz naif bir şey mi diye düşünüyorum. İşte. Umut yani bana bazen sen de hissediyorsundur. Bazen kendimizi o kadar çaresiz, o kadar şey hissediyoruz ki hiçbir şey yapamamanın verdiği eziklik de dahil olmak üzere. Oturduğumuz yerde başkalarının felaketi zannettiğimiz şeyi izlerken ki ezikliğimizi düşün. Orada hala umut ayakta olabiliyor mu acaba? Olabilir mi?
12: Bence umut yani sürekli dimdik duran ve kenarda sabit duran bir yer aydınlatması gibi olduğunu düşünmüyorum. Paramparça olup tekrar birleşen bir şeymiş gibi geliyor bana. Ve evin çeşitli, o yüzden yağmur suyu örneği gelmiş aklıma herhalde. Yani çeşitli yerlerinde paramparça olup tekrar birleşen. Yani ama sürekli paramparça olan bir şey. Yani tekrar inşa etmek için en çok emek verdiğimiz şeylerden biri olabilir. Evet, günümüz dünyasında. Çünkü gerçekten çok karanlık yaşanan şeyler de var.
11: Peki kaç ruhunda, üstünde, başında kaç tane çengelli iğne var? Kaç tane defonu çengelledin bugüne kadar, tutturdun kendini?
12: sayı olarak saymadım ama yaptığım meslek itibariyle sürekli kendimle yüzleşmek peşindeyim.
11: Topu taca atma. Oynadığın roller için kaç tane defo çengelledin demiyorum. Hakan Kurtaş'ın kaç tane üstünde kendi hayatına dair tutturulmuş çengellisi var? Sarkandı
12: vardır epey.
11: Defolar.
12: Vardır epey. Kolay, yani uyumlanma süreci kolay ama işte mesela bu utangaçlık ya da senin neyin çağırdığıyla ilgili mücadele etmek. O gift hikayesinde. Bununla ilgili çok büyük bir kaosum vardı benim içimde. Yani çünkü birçok şeyi yapabiliyor gibi gözüken insanın hayatı kolay gibi gözüküyor ama aslında çok daha zor. Çünkü neyi ne kadar yapabildiğin ve ne zaman yapacağını bilmiyorsun. Ve hangisinin seni çağırdığını bilmiyorsun. O yüzden kaotik bir şeyin için, ruh halinin içine giriyorsun. Bu da umuttan önceki tam tersi şey durağına giriyor. Kara kuyular durağına da duruyorsunuz. O da fazla melankolik ve depresif bir ruh hali hissettiriyor. Çünkü hiçbir şey
11: kolay girip çıkar mısın? Depresyona
12: öyle çok kolay girmişliğim yok. Benim çok yani daha anlık mood swingler diyelim.
11: Moral bozuklukları falan.
12: Evet, yani duygu değişimlerim olabiliyor.
11: Şimdi gençler kendi aralarında roller coaster diyorlar ona.
12: Roller coaster yani.
11: Şu şeyler var ya, parklarda inip çıkanlar var, şey falan. Duyguların öyle olur mu?
12: Olur.
11: Oyuncular da genelde olur.
12: Evet, ben olur.
11: De var
12: ama
11: mesela.
12: Aynen, olur. Bunu kontrol altında tutabiliyorum.
11: Tabii,
12: ama
11: tabii.
12: Olduğunu çok fark ediyorum.
11: Tutamadığın zaman doktorlar.
12: Aynen, onun için terapiler var. Tutamadığın zaman onu fark ediyorum. Dikkat dağınıklığı konusunda mesela çok net
11: çağımızın,
12: bir şeyim
11: değil mi,
12: var.
11: Rahatsızlığı.
12: Benim çocukluğumdan beri vardı bu. Giderek daha işte beni belki de çağıran hikaye... neyin heyecanlandırdığını böyle de keşfetmiş olabilirim. Çünkü her şeyle dikkatim dağılırken tiyatro hikayesinde dağılmıyordu. Ezberim, timing,
11: bu tipik
12: orada,
11: bir şey biliyorsun.
12: Prova.
11: Sevdiğin şey de bir dikkat dağınıklığı,
12: evet,
11: yok demek.
12: Evet, full fokus halinde kalabiliyordum.
11: Güzel. Peki sahne? İlk kez sahneyi ilkokulda bir kral olarak çıkmışsın. Evet. İşe kral olarak başladın ve çalışarak buralara kadar indin. Kaç yaşındaydın, ne hissettin?
12: Mavi sakallı bir kraldım, çok iyi.
11: Öyle mi, mavi sakallı?
12: İlkokul 3'teydim. Devlet Tiyatrosu'ndan hocalarım vardı. Bizim okulumuzda, tiyatro okulunda. Onlarla çalıştığımız bir oyundu. Bir samuray skeci vardı. Onların ikisini yapmıştık. Görünmez bir kılıçla harekiri yapmaya çalışan bir samuray. Ama yapamayan bir samurayın skeci
11: vardı. Bir türlü ölmeyenler.
12: Evet, aynen.
11: Peki mavi saçlı kraldan tiyatronun kralıyla, krallarından biriyle diyelim, Haluk Bilginer'le sahneye çıkma. Nasıl, mutlu musun?
12: Yani çok mutluyum. Yani dizi setinde 30 küsür bölüm çalıştık. Ve onun anti kahramanı iken onun neredeyse oğluna dönüşen bir karakteri oynadım.
11: Oynadım. Evet.
12: Çok heyecan vericiydi. Ve o heyecanı başında atıp oyun oynama heyecanıyla birlikte devam ettik. O yüzden çok mutluyum.
11: Evet. Çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir
12: oyun, çok iyi bir oyun arkadaşı da aynı zamanda.
11: Tabii. Yani çok... Onun için iyi bir oyuncu.
12: Evet. Mesela. Aynen öyle.
11: Kendisine oynamıyor, karşıya oynuyor.
12: Aynen öyle.
11: Ben kendisiyle ne zaman karşılaşsam onu hissediyorum. Yani naçizane benim de yapmaya çalıştığım bir şey. Karşındaki için oynadığın zaman bu senin için de iyi oluyor. Kendini oynamaya kalktığın zaman kimse için iyi olmuyor.
12: Aynen öyle. Kesinlikle.
11: Peki ben çoktan gidersiniz sanmıştım. 3 yıldır evet kapalı gişe oynuyor. Neden güçlü bir karşılık buldu seyircide? Neden iyi bir oyun?
12: Dönüştü öncelikle oyun.
11: Başından sonra
12: evet, dönüştü. Ve hiç ki aynı olan bir yeri çok az var oyunun. Çünkü o gün gelen seyirciyle şekillenen bir oyun. Hissi de bazen sinir bozucu kahkahaların atıldığı bir oyun oluyor.

0: Azdım.
1: Olsun, zaten öyle de olsa yarın akşam yeni bir 400 kişi gelecek.
0: Aynen,
1: yeni
0: öyle.
1: Bir oyun olacak.
0: Yeni bir şey olacak. O yüzden onunla mesela bu kendine yüzleşme hikayesi oluyor. Yani premier oyunun ilk günü ve o gün iyi geçmediğini kendine itiraf etmelisin ki daha iyi oyunlar oynayasın. Yoksa o gün ne olursa olsun iyiydi ya, güzeldi diye kendini kandırırsan o zaman bir anlamı yok. Onunla yüzleş ki ikinci oyunun daha güzel olsun. Hissini ben çok... Bu oyun o yüzden benim için daha şahsi bir mesele haline geldi. O yüzden çok mutluyum. Çok seve seve oynuyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Çünkü tek başına sahnede olmak, tek kişilik oyun çok dinamikleri farklı ve zor. Kesinlikle bir iştir. Evet. Seyirci için de, oyuncu için de zor bir versiyon tek kişilik. Hı-hı. Kolay gelsin. Üçüncü, dördüncü sene...
0: Dört.
1: Başlıyorsun. Müthiş bir başarı.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kısımla ilgili son bir soru soracağım. Her oynadığın televizyonda, sinemada, tiyatroda her karakter için bir playlist oluşturuyormuşsun. Bir müzik listesi. Bu çok hoş bir şey. Birçok insana iyi gelir. Her oyuncunun farklı yordamları falan olur. Metot oyunculuğu dışında kişisel şeyleri olur falan. Neden böyle bir şey? Yani o karaktere çalışırken en çok dinlediğin şeylerden mi oluşuyor, yoksa gidip buluyor musun? Bu karakterin
0: bunu dinler
1: evet. Falan mı yapıyorsun?
0: O daha zevkli oluyor.
1: Öyle yani, mi yapıyorsun?
0: Evet. O daha zevkli oluyor. Çünkü yani o tam olarak onun dinlediği şeylerin içinde dolaşmak bambaşka bir şey oluyor.
1: Peki şu an sonra onu sette, provada, kuliste filan kulağında mı oluyor?
0: Genelde evet. Yani sete giderken de sette...
1: Bir reminder, bir hatırlatıcı evet, olarak mı kullanıyorsun?
0: Evet, aynen öyle. Hazırlanırken de, kostümü giyerken de falan. Hep zaten bir müzik hayatımda var yani o şeyin içinde. Beklediğim zamanlarda sette. Onları genel olarak onun playlistlerini dinliyorum ve o kadar farklı playlistler oluşuyor ki bu da böyle çok mutlu ediyor beni. Yani Sultan'da oynadığım, Sultan filminde oynadığım karakterin playlistiyle kimler geldi kimler geçti'deki oynadığım karakterin playlisti aynı uzaktan algoritmanın içinde bile değil. Bulunamıyor yani. Bu da hem benim müzikal yelpazeme de faydası var bu arada his olarak, ama bir yandan da İşime çok yarıyor.
1: Peki ikinci hikayeye geçiyoruz. Hı hı. Şu baştaki kavramsal sorular Hakan'a soruyorum yollamadan önce. Hakan'cığım, aşk bir cesaret işi midir? İnsan aşık olunca kendi sınırlarını koruyabilir mi? Adlı ahiret sorusu işte. Tam ahiret sorusu.
0: Yani koruyabilir ama koruyamadığı zamanlarda olabilir. Gibi bir cevap verebilirim buna. Çünkü çok
1: bu ortaya karışık cevaptan ne anlayalım?
0: Yani çok geçişken bir şey. O sınırları tamamen çizip bu sınırlardan vazgeçmeyeceğim diyen insan zaten aşık olamaz diye düşünüyorum.
1: O zaman bir cesaret işidir.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Kendi sınırlarını koruyabilir mi aşkta insan?
0: Korumaya çalışıyorum.
1: Israr ediyorum. Korumaya çalışabilir.
0: Evet.
1: Bir böyle...
0: Ama beyhude bir çaba.
1: Ha, beyhude yani, çaba. Sen çünkü, inanmıyorsun o işe. Sınırını koruyamam.
0: Ama insanın yapısında olan bir şey o yani.
1: Evet. Sevgiliye de sınır mı olur? Eşe,
0: elbette
1: sevgiliye.
0: Elbette canım. Tabii ki.
1: Olmaz mı?
0: Olmaz bence.
1: Bunlar bazıları tuzak soru gibi gelmiyor mu sana bu sorular?
0: Yok, ben şu an bilinç akışıyla cevap veriyorum.
1: Samimiyetine teşekkür ederiz. Peki, insan yarım kalan, bitmemiş bir aşkın yüküyle nasıl yaşar sence?
0: Çok zor. Yani bitmemiş ve yarım kalan
1: kalmış.
0: İyi hisle devam etmek zor. Her sabah yataktan insan biraz daha zor kalkar gibi geliyor.
1: Peki bunu sormam lazım. Yakışıklılık ya da güzellik sence her kapıyı açıyor mu, açar mı? Yoksa ruhun görülmesini mi zorlaştırıyor? Aslında zorlaştırıcı bir şey mi?
0: Çok insandan insana değişen bir şey ama bu... Çoğu zaman açıyor diye düşünüyorum ben.
1: Kapıyı yani, açar diyorsun.
0: Ya evet, günümüz dünyasında çoğu kapıyı açar.
1: Hele işin oyunculuksa zaten
0: yani,
1: iş bu.
0: Aynen öyle. Yani. Biraz burada gerçekçi olmak gerekiyor.
1: Oyunculuk
0: bence.
1: Güzellerle yakışıklıların işidir demiyoruz. Ama kesinlikle. Güzellikle yakışıklılık bu işleri kolaylaştırıyor değil mi?
0: Yani evet.
1: Ama belki başka zorluklar da çıkartıyordur.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü
1: bilhassa özellikle... güzel kadınlar için bazen
0: evet.
1: Lanet gibi yaşamaya dönüşüyor. Onları tanımak, derinlemesine bilmek istemiyor olabiliyor çevre. Güzel olmaları yetiyor gibi olabiliyor çevre ama güzelin kendisine yetmiyor.
0: Aynen öyle. Bir de en belirgin özelliğini bir insanın sevmek istiyor insanlar hemen. O da bir güzellikse başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorlar ki bu da başka heyecanları olan insanlar için zor.

0: İnsan ne kadar zor bir mahluk. Bak, güzel misin derdin vara kadar gidiyor. Evet, ya yani güzelsin, niye bir derdin olsun? Şey gibi hani, evladın mı var derdin var. Dünyada hı-hı, evlat sahibi olmak kadar güzel bir şey var mı? Ama evladın mı var derdin var. Hı-hı. Lafı da var, hakkı da var. Yani hı-hı, haklı olduğumuz hı-hı, onu söylerken yanlar da var. İnsan zor bir şey. Hoşça kal Hakan, yine görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: 24 Temmuz 1969'da İstanbul'da dünyaya geliyorsun. Çok küçük yaşlarda müzikle tanışıyor. Halanın yönlendirmesiyle piyano eğitimi almaya başlıyorsun. Erkek güzeli derler ya, öyle yakışıklı bir çocuksun ve haddinden fazla enerjiksin. Yerinde duramıyorsun, müziği çok sevmene rağmen dersler sırasında piyanonun başında bile uzun süre kalmakta zorlanıyorsun. Klasik müzik eğitimi alıyorsun ama ruhun o dingin kalıplara sığmıyor. MFÖ hayranlığın seni hep pop müziğin enerjisine doğru çekiyor, sürüklüyor. Piyanonun başındasın ama için içine sığmıyor. Kalıplar, kurallar sana ne hissettiriyor?
1: Gereksiz. Kalıplar, kurallar.
0: Ne olsun müziğin kalıpsız içinde, kuralsız mı olsun? Ama müziğin notası var, makamı var.
1: Tabii.
0: Bemolü var, diyezi var.
1: Yani, tabii ki. Yani onlarla devam etmek bambaşka bir şey. Ama yenilerini icat edebiliriz. Yani icat etmek derken yenilerini yapabilirim.
0: Özgürleşerek de bunlardan
1: evet, daha
0: müzik
1: farklı işler yapmak istiyorum.
0: Sen müziğin içine doğdun, işte halan falan, herkes şey. O seni nasıl etkiliyor?
1: Şanslı hissettiriyor. Bir yandan da herkesin onunla ilgilenmesi ileride ne olacağını da merak ettiriyor tabii.
0: Bir baskı var mı üstünde?
1: Var. Tabii ki.
0: Çok küçük yaşta başlamanın evet, baskısı mı?
1: Çünkü herkes aynı şeyle ilgilendiği için ilgilendiğim şeyin özelliği de elimden gitmiş olabiliyor bir anda.
0: Biraz da kalıplamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü temel kuralları öğretmeleri lazım.
1: Aynen öyle. Hmm. O yüzden onlarla birlikte bir süre devam edeceğim muhtemelen.
0: Yakışıklı bir delikanlı olup çıkıyorsun. Sen Benoît Fransız Lisesi'ne başlıyorsun. Hala çok hareketlisin. Okulda da popülersin. Kızlar sürekli etrafında. Seninle sohbet edebilmek için her yolu deniyorlar. Öte yandan hiçbir mantık aramadan daima duygularının sesine kulak veriyorsun. Hep dürtüsel hareket ediyorsun. En büyük hayalin ise müzikte sınırları aşmak ve yeni bir üslup ortaya koyabilmek. Lise bitiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümüne giriyorsun, kazanıyorsun. Ama teorik dersler, kurallar da sana göre değil. Sen müziği okulda değil, hayatın içinde yaşamak istiyorsun. Geldik yıl 1988, henüz 19 yaşındasın. Gece Beyoğlu'nda bir mekanda piyano çalarken fark ediliyorsun ve profesyonel dünyaya adım atıyorsun. O keşfedildiğin an ne hissettin? Dünyayı değiştirebileceğine mesela inanıyor musun? 19 yaş.
1: Aynen öyle. Ve işte şimdi başlıyor her şey hissin oldu muhtemelen.
0: Nasıl bir şey o? Yani insanüstü bir...
1: Bir kere olan bir şey. Ha. Bir kere ha, hayatta.
0: Öyle mi?
1: Evet, çünkü bir kere o dolulukla o anda hissedilebilen bir şey. O yüzden hiç unutulmayacak bir şey bence.
0: Bu keşfedilme, fark edilme, görülme şeyinde... Anında yakışıklı olmanın bir şey katkısı var mıdır acaba? Yeteneğin mi yoksa acaba fiziğin, yüzün falan mı daha çarpıcı?
1: Fiziğimle başlamıştır her şey diye düşünüyorum. Ama bir yandan yeteneğimin olduğunu da inanıyorum.
0: Olmasın zaten, küçük yaşta seni konservatuara, piyano evet, bölümüne falan niye alsın? Ama bu yakışıklılıkta bir şey var.
1: Muhtemelen vardır. İnsanoğlu çünkü diye düşünüyorum bir yandan da.
0: Yıllar hızla akıyor, ülkenin diline dolanan dev şarkıların bestelerine ve düzenlemelerine imza atıyorsun. Artık sadece piyano çalan genç bir müzisyen değilsin, herkesin peşinde koştuğu bir bestecisin. 90'ların henüz başı ve sen pop müziğin rengini değiştiriyorsun. Ama bir acelem varmış gibi, fazla vaktim kalmadı diyerek gece gündüz uyumadan üretmeye devam ediyorsun. Zamanın olmadığını, yeterince zamanın olmadığını düşünüyorsun ve müzikle ilgili hep daha fazla, hep daha fazla çalışma şeyindesin. Çok çalışan bir bestecisin. Popülersin. Bu kadar beğenilmek seni ürkütmüyor mu? Yani mesela genç yaşta insan bunu yönetebilir mi? Yönetebiliyor mu? Yönetemiyor
1: yani,
0: mu?
1: Bence...
0: Ne yaşamıştın? Zorluğun neydi?
1: Bir anda çok genç yaşta büyük ilginin ortasında kalmak, aslında tek başına kalıp bir de bir müzisyen olarak kendi kendime yapmak istediğim daha özgür şeyleri yapamamak ya da deneyimlemek istediğim şeyleri deneyimleyememek, herkesi bütün gözleri üzerinde hissetmek beni biraz rahatsız hissettirmiştir.
0: Peki bu aceleci, arka arkaya her şeyi yapma isteği O zaman şey baskısı nereden geliyor? O neden var üstünde? Zamanın yeterli olmadığını mı düşün? Zamanda yetmeyen de gencecik adamsın yani. Bu telaş nedir?
1: Aileden de gelen bir şey olabilir. Onların yaptığı şeylerin üstüne daha da bir şeyler koymak istiyor olabilirim.
0: Kabul görme mi?
1: Evet, onlardan.
0: Ama zaten
1: daha da fazla.
0: Harika şarkılarını falan yapar oldun. Ne bu telaş?
1: Daha fazla ilgi istemek herhalde.
0: Öyle mi? Yıl 92. O kadar başarılısın ki sektörün en kuvvetli isimleri seninle çalışmak peşinde istiyorlar. Dönemin dev isimlerinden biriyle çalışmaya başlıyorsun. Birlikte yaptığınız müzikler hafızalara kazınıyor. Durmak nedir bilmiyorsun. Kariyerinin, müzik kariyerinin yanında bir de Atıf Yılmaz'ın bir filminde başrol oyuncusu olarak oyunculuğa adım atıyorsun. Onu sevdin mi oyunculuğu?
1: Yani tuhaf geldi müzisyen olarak ama sevdim.
0: Niye sana şey teklif ettiler başrol? Yakışıklı olduğun için mi, iyi bir müzisyen olduğun için mi, yoksa başka bir şey mi?
1: Yakışıklı olduğum için olabilir.
0: Öyle mi?
1: Yani bir yandan da
0: popülersin
1: popüler,
0: de tabii ki.
1: Popüler
0: yani.
1: De olduğum için.
0: 90'lar tabii.
1: İyi bir müzik yaptığım için de hislerimin kuvvetli olduğunu da düşünüyor olabilirler.
0: Stüdyodan stüdyoya şimdi bir de sete koştururken yorulmuyor musun?
1: Yoruluyorum. Yani çok yorucu.
0: Ama
1: keyif verici.
0: Onu seviyorsun.
1: Evet.
0: Ve acelen var, her şeyi yapman lazım. Etrafında herkese enerjinle, zekanla ve duruşunla etkiliyorsun. Hayatı son sürat, adeta frene dokunmadan yaşıyorsun. 93'ün sonları, bir yardım gecesinde yıldırım hızıyla aşık oluyorsun. Tıpkı işte olduğu gibi aşkta da hızlısın. Hemen o akşam yine fazla zamanın olmadığını söyleyerek hanımefendiye evlenme teklif ediyorsun. 24 yaşındasın bu sırada. Ya bu hız neden? Kaçıyor musun? Kovalıyor musun? Kaçtığın ya da kovaladığın şey nedir?
1: Anı yaşamayı seviyorum. Ve hissettiğim şeyleri dışa vurmayı da seviyorum. O yüzden bugün hissettiğimi bugün yaşamak istiyorum. Yarın değil. Ertelemek istemiyorum.
0: Ne yarınla ilgili sorunun ne? Yarın niye değil?
1: Yarın gelmeyebilir çünkü.
0: Bu evlilik ölçeğinde soruyorum. Gerçekten aşık mı oldun? Bu kadının değerlerinden ayıran ne oldu? Evliliğe hazır mısın 24 yaşında?
1: Hazır hissediyorum. Bu benim o zamanki hissimle ilgili. O zaman, o anda hazır
0: buna
1: hissettim.
0: Buna da acelem var.
1: Evet.
0: Buna da acelem var. Hayatının her anı gibi evliliğin de hızlı oluyor. Bu tekliften 2 hafta sonra aşık olduğun kadınla dünya evine giriyorsunuz. 94 senesindeyiz. Kariyerinin zirvesindesin ve içinde büyük bir heyecan var. Baba olacaksın. Evladını kucağına alacağın günü sabırsızlıkla bekliyorsun. Bu yeni heyecanla üretmeye devam ediyorsun. Durmaksızın çalışıyorsun ve hep göz önündesin. Hatırlatayım, bunca yeniliğe rağmen hala 24 yaşındasın. Neredeyse hiç uyumadan çalışmaya devam ediyorsun. 20 Mayıs 1994 akşamı. Yeni albüm çalışmalarından çıkıp bir başka stüdyoya doğru motosikletinle yola koyuluyorsun. Ne yazık ki Etiler'de talihsiz bir kaza geçiriyorsun. 11 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veriyorsun. 31 Mayıs'ta 24 yaşındayken hastanede verdiğin mücadeleyi kaybediyorsun. Sen gittikten aylar sonra oğlun dünyaya geliyor. 24 yıllık kısacık bir ömür. Bir fırsatın olsaydı iyi ki dediğin, keşke dediğin şeyler ne olurdu?
1: İyi ki bugünü yaşadım. Bugünü yaşıyorum. İyi ki yarına bırakmadan bugün hissettiğim her şeyi yaşadım, yaşıyorum. Keşke dediğim şeyler de, keşke bir takım şeyleri yarına bırakabilseydim demek isterdim.
0: Ama sen şey diyordun, belki yarın yoktur.
1: Evet.
0: Yarın şimdi çok uzak diyordun.
1: Evet.
0: Değil mi?
2: Bir duygu bir düşünceyi, bir düşünce bir kararı, bir karar da bambaşka bir hikayeyi başlatabilir. Birbirinden uzak görünen 6 konuyu zincirleme reaksiyonda birbirine bağlayacağız.
3: Kuruyan nehirler ve azalan su kaynakları. Geleceğin su ihtiyacı nasıl karşılanacak? Yapay zeka çağında insan IQ'su düşüyor. Algoritmalar zekamızı nasıl etkiliyor? Yalnızlık salgını yayılıyor. Kalabalıklar içinde neden yalnızız? 24 ilçe neden il olmak istiyor? Zihni bulandıran beyin sesi sendromu. Beynin sınırını bağırsak mı çiziyor? Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon Cuma 21'de NTV'de.
0: Bu fazla zamanım yok diyordun ya, acaba ölüme yakın yaşamak mı o, yoksa o aklından geçen bir şey miydi acaba?
1: Hı hı.
0: Geçen bir şey.
1: Evet. Çünkü hepimiz bir noktada yakınız. Ne zaman geleceğini bilmediğimiz bir son var. Ve buna her zaman hep yakınız. Unutmamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu konuda daha çok uzun konuşabilirdik. Çok uzun anlatabilirdik. Çok uzun ikimiz irdeleyebilirdik. Bunu tahmin etmeye çalışırdık. Ama bu kısa ömrün kısa anlatılma ihtimali yok. Çok uzun bir ömür. Tanışalım mı? Sen zaten kesinlikle tanıyorsun, biliyorum ama seyircimize de gösterelim mi kim
1: tabii
0: olduğunu?
1: Tabii ki. Seve seve.
0: Efendim geliyor.

0: sevgili Uzay Hepar'ı Türk pop müziğinin gidişatını değiştiren bir isimdi. Hayatını frene dokunmadan, basmadan son hızla yaşayan bir müzik dahisiydi Uzay Hepar'ı. 90'lar Türk pop müziğinin yönünü baştan aşağı değiştirdi. Ustaların dahi çocuk dediği Uzay, 24 yıllık ömrüne Masum Değiliz'den Serserim Benim'e, Karanfil'den Medcezir'e kadar hafızalara kazınan onlarca dev eser sığdırdı. Sezen Aksu hanımefendiyle yaşadığı büyük aşk ve müzikal ortaklık dillere destandı. 93 yılında ilk görüşte vurulduğu modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. 20 Mayıs 94'te Etiler'de elin bir kaza yaptı. Motosiklet tutkunuydu diyelim. 11 günlük yaşam mücadelesinin ardından henüz 24 yaşında aramızdan ayrıldı. Arkasında hiç göremediği oğlu Uzay Kanat'ı ve hafızalardan silinmeyen muazzam şarkılar bıraktı. Kendisini sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz.
1: Hakikaten.
0: Daha çok çocuklar ve kadınlar için kullanılır ama su damlası gibi değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Su damlası gibi. Bir...
1: Ben yani 20'li yaşlarında konservatuvardan yeni mezun olduğumda hep mesela yani keşke hayatı bir film olsa da oynasam dediğim insanlardan biriydi.
0: Evet.
1: Yani keşke onun hikayesini anlatabilirim, anlatabilseydim dediğim insanlardan biri.
0: Zaten hayatı film gibi.
1: Kesinlikle ve, öyle.
0: Onu da basbayağı başrolünde aslanlar gibi aynen oynadı öyle. Yani Uzay.
1: Müthiş. Müthiş
0: ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun gerçekten.
0: Ne kadar zor bazı şeyleri anlatmak, söylemek çok zor ama... içimizden geçen şeyler eminim ekran başında onu tanıyan, müziğini dinleyen herkesin de içinden geçiyordur. Allah rahmet eylesin Gani Gani. 24 Temmuz 1969'da İstanbul'da dünyaya geliyorsun. Çok küçük yaşlarda müzikle tanışıyor. Halanın yönlendirmesiyle piyano eğitimi almaya başlıyorsun. Klasik müzik eğitimi alıyorsun ama ruhun o dingin kalıplara sığmıyor. MFÖ hayranlığın seni hep pop müziğin enerjisine doğru çekiyor, sürüklüyor. Sen Benoît Fransız Lisesi'ne başlıyorsun. En büyük hayalin ise müzikte sınırları aşmak ve yeni bir üslup ortaya koyabilmek. Lise bitiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümüne giriyorsun, kazanıyorsun. Yıl 1988, henüz 19 yaşındasın. Gece Beyoğlu'nda bir mekanda piyano çalarken fark ediliyorsun ve profesyonel dünyaya adım atıyorsun. Yıllar hızla akıyor, ülkenin diline dolanan dev şarkıların bestelerine ve düzenlemelerine imza atıyorsun. Artık sadece piyano çalan genç bir müzisyen değilsin, herkesin peşinde koştuğu bir bestecisin. 90'ların henüz başı ve sen pop müziğin rengini değiştiriyorsun. Hayatını frene dokunmadan, basmadan son hızla yaşayan bir müzik dahisiydi Uzay Hepar'ı. 90'lar Türk pop müziğinin yönünü baştan aşağı değiştirdi. 24 yıllık ömrüne Masum Değiliz'den Serserim Benim'e, Karanfil'den Medcezir'e kadar hafızaları kazınan onlarca dev eser sığdırdı. Sezen Aksu hanımefendiyle yaşadığı büyük aşk ve müzikal ortaklık dillere destandı. 93 yılında ilk görüşte vurulduğu modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. 20 Mayıs 94'te Etiler'de elin bir kaza yaptı. 11 günlük yaşam mücadelesinin ardından henüz 24 yaşında aramızdan ayrıldı. Arkasında hiç göremediği oğlu Uzay Kanat'ı ve hafızalardan silinmeyen muazzam şarkılar bıraktı. Kendisine sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Sorularına geçiyorum Hakan. Orada kalırız, biteriz orada.
1: Evet, evet.
0: Orada biteriz, gel. Uzay Hepar'ı tutkulu ve ne olursa olsun tutkuların peşinde koşan biri belli ki. Senin de böyle güçlü tutkuların var mı? Sonunu düşünmeden peşinde koştuğun şeyler.
1: Var. Şu an bu armağan hikayesinden de bahsettiğimiz gibi bana hediye edildiğini düşündüğüm, hissettiğim şeyleri insanlarla paylaşmak gibi bir arzum, tutkum var. Bunun için de aynı zamanda oyunculuk dışında da yaptığım şarkıları çalıp, müzik yapıp insanlarla canlı bir şekilde paylaşmaya başladım.
0: Evet.
1: Bu da bir tutku benim için. Anlatmak istediğim hikayeleri ya da hisleri çeşitli yöntemlerle insanlara anlatmak gibi bir tutkum var.
0: Hangi enstrümanlarla olursa olsun, tiyatro olur, sinema olur, müzik edebiyat olur.
1: Yani evet. Hangisi çağırıyorsa artık bu hayatın bu döneminde de neyin beni çağırdığını daha iyi duyabildiğim bir dönemdeyim.
0: Tabii. Giderek daha da iyi olacak
1: eminim. Umuyorum.
0: Sevmek ve sevilmek senin için ne ifade eder? Aşkı tek bir cümleyle tanımlayabiliyor musun mesela? Hiç duymadığınız fısıltılar gibiydik diyorsun kendi aşkın için.
1: Evet, o
0: hiç duymadığınız fısıltılar
1: evet,
0: gibi.
1: Yani bir şeyde aslında oyundan bir replik, benim oyunumdan bir replik, bir aşk, kendi aşk hikayesini anlattığında ve çok kıymetli. Yani bir yandan hiç duymadığınız fısıltılar kadar özel ve kişilere has, bir yandan da kabına sığmayacak kadar da herkesin tanımlayabileceği bir şey var.
0: Başkalarının kulağına gitmeyen, sadece sizin ikinizin
1: evet,
0: kulağında dolaşan fısıltılar, evet.
1: O yüzden iki ucu da çok heyecan verici bir şey bence. Aşk.
0: Birce ile ilişkiniz böyle bir şey mi?
1: Evet.
0: Birce Akalay'la 3 yıldır değil mi birliktesiniz? Hı-hı. Bir mahsur var mı bundan bahsetmeniz?
1: Yok yani bilinen bir
0: aklının,
1: şey.
0: Aklının evet yani. Bilinmeyen şeyleri karıştırmıyoruz. Bilinmeyen bir şeyler biliyoruz da paylaşmıyoruz anlamında söylemedim. Gözünde bir telaş
1: yok, yok.
0: Bir an.
1: yok.
0: Trollüyorum. Yok öyle bir şey. Birce dendiğinde aklına ilk ne geliyor? Nasıl aşık oldun?
1: O ilk tanıştığımız zaman da oldu. O. Evet. Yani tanışmamıştık önceden. İlk tanıştığımızda.
0: Nerede tanıştınız?
1: Bir oyunun kulisinde. Bir arkadaşımızın tiyatro oyununun galasının kulisinde tanıştık.
0: Hep iş güç peşinde. O da sende.
1: Yani evet. İkinizde. Oyun izleyelim. Tiyatro oyununda kuliste tanışalım falan. Öyle bir şey.
0: Bugün setimiz yok. Gidip başkasının şeyini seyredelim. Mürüvvetini seyredelim falan. Hemen hızlı gelişti mi aşk?
1: Adım adım. Her şeyi böyle birbirine saygı duya duya, birbirinin alanlarına saygı duya duya, birbirini tanıya tanıya.
0: Zor bir şey mi Hakan, meslektaşların ilişkisi? Aynı meslekten olanların.
1: Ben
0: biraz zahmetli yanları vardır.
1: Evet, zahmetli yanları olabilir ama karakterle çok değiştiğini düşünüyorum. Yani oyuncuların şöyle bir handikapı var. Ben bunu ikimizi ayrı tutarak söylüyorum. Oyuncu çoğunlukta hissettiğim bir şey. Her şeyin sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor mesleki deformasyon olarak çoğu oyuncu. Hı. Bu da ilişkiye hiç yarayan bir şey değil. O yüzden bizde bunu hiç hissetmiyorum. Hı. Çünkü hiç yani her şeyle ilgili olabileceğini düşündüğümüz için dünyayla olan bağımız da o yüzden sağlıklı. O yüzden birbirimizle olan bağımız da sağlıklı.
0: Birce de öyle olabiliyor mu?
1: İşte o da öyle olduğu için öyle bence.
0: Yoksa kayırıyor musun?
1: Yok, kayırmıyorum. Ya kayırmamayı öğrenecek kadar
0: yakında Birce'ye de sormaya niyetliyim bunu. O
1: tabii ki.
0: Karşılaştınız. Şimdi dışarıdan bakıldığında her şey kontrol altında. Cool, karizmatik ve mesafe sınırlarını çizmiş bir adam görüyoruz karşımızda. Gerçekten göründüğün gibi misin yoksa o kontrollü hallerin aşkta helva gibi dağılıyor mu?
1: Dağılıyor.
0: Dağılıyor. Helal olsun. Bana bu cevaplarla gel.
1: Ya ama öyle yani olduğumuz hali o. Yani kontrolü zaten çoğu yerde kullanmak durumundayız hayatta.
0: Ve hele oyunculukta
1: evet,
0: gölgemiz gibi değil mi?
1: Evet kontrol. Aynen öyle. Yani orada işte bir saat mesela kontrol yani şeyde sahnede bile kontrolsüz gibi görünen bir kontrollülük içindeyiz ya. Şimdi her yerde böyleyken keyif veren bir kontrolsüzlüğün içinde doya doya hissettiğin şeyi yaşamak kadar güzel bir şey yok bence.
0: Yani Birce konusu açıldı diye söylemiyorum. Gerçekten ondan bağımsız düşünüyorum. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Evlenmek ister misin bir gün?
1: Yani bu konu bende net bir cevabı olan bir şey değil. Hayatta her zaman her şeye ihtimal veren
0: bir insanım. Şöyle bir şey. Ben evlilik hiç hayatımda düşünmüyorum diyen insanlar var.
1: Ya evet, ben ama her hakkıdır ihtimal hayatta vardır, hakkında. Dahildir hayatta.
0: Ama sende öyle bir ön koşulun yok yani.
1: Herhangi bir ön koşulum yok yani, pozitif ya da negatif bir ön koşulum yok.
0: Son bir sorum var. Seçtim onu.
1: Çok evet, gizli gülmenden anladım. Tabii.
0: Halo etkisi diye bir şey var psikolojide, biliyor musun onu? Halo etkisi. Yani fiziksel olarak çekici olan insanların otomatikman dürüst, zeki, başarılı, kibar ve hatasız olarak algılandığı bilinir. İlk en azından intiba olarak öyle biliniz. Mesela yani şimdi uzayın yüzüne bakıp da oradan kötü bir mana, bir şey, bir ne deniyor şimdi, vibe mı deniyor? Öyle bir şey. Evet yani öyle bir şey, yani etki alman mümkün mü? Değil.
1: Yok yani ufacık bir parantez açacağım.
0: Bebekler bakıyor yüzünden.
1: Aynen öyle. Bir tane 90'larda Sertab Erener'in orada stüdyoda hep beraber söyledikleri bir şarkı videosunda kapıdan girişi var.
0: Tabii.

0: Ve herkesin ona ister istemez bakışı var. Yani öyle bir öyle bir aura saçan birisi yani. Hmm. Çok enteresan. Hmm.
1: Senin hayatında var mı bu şey, halo etkisi?
0: Kendim için mi yoksa başka?
1: Senden bahsediyorum.
0: Kendime şimdi öyle bir şey söylemek çok şey...
1: Hayır yani öyle bir... bu seninle ilgili konuşuluyor da yüzüne karşı söylüyorlardır.
0: Evet, böyle güzel şeyler duyuyorum.
1: Duyuyorsun.
0: Diye. Evet, duyuyorum. Ama bu mükemmel anlamında söylemiyorum bunu.
1: Dürüst, yani bayağı... zeki, başarılı, kibar ve hatasız buluyor musun otomatikman kendini?
0: Ha işte orada... yani mükemmel her zaman bence hatalıdır. Hatalı. Yani mükemmel fikri hatalı bence zaten. Mükemmel olan insan
1: hayat fikri. Hayat kusurlu bir şeydir.
0: Aynen öyle. Ve evet, güzel olan yanı da orada bence.
1: Evet, noksan. Hı-hı. Diyorum ben. Ama noksan
0: aynen öyle.
1: Önemlidir.
0: Yani enerjisiyle bulunduğu ortamın hissini değiştirebileceğimi duydum insanlardan. Bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Mesleki anlamda soruyorum bunu. Başka şey, özel hayatınla, işte medeni durumunla ilgili falan değil. Bu arada o güzel ilişkinin çok güzel devam etmesini, sürmesini diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama kişisel olarak mesleki açıdan soruyorum. Kendini nerede görmek istiyorsun ileride? Çünkü şu bir hedef değil artık çalışan, bizim gibi sık çalışan insanlar için. Şunu da oynayayım, bunu da oynayayım falan değil de. Onlar zaten var hayatımızda, ele geçmiş şeyler. Ben gitmeden önce tamamıyla, ister meslekten ister hayattan gitmeden evvel kendimi şöyle bir yerde görmek isterim. İnsanlar ne desinler senin için? Sen, Hakan Kurtaş'tan bahsedildiği için. Daha buna çok var. Yani sona doğru daha çok zaman var da. Allah korusun, ondan bahsetmiyorum. Kendini nerede görmek istiyorsun, onu merak ediyorum.
0: Bunun ben de çok böyle çok eskiden beri, konservatuvardan mezun olduğumdan beri çok benzer bir yanıtı var. Anlattığım hikayelerin ne kadar fazla insana ulaştıysa o kadar kendimi kıymetli ve iyi hissederim diye düşünüyorum. Yani nerede görmek istiyorumsa, bu yazdığım ya da oyunun içinde bulunduğum bir sinema filminin festival festival dolaşıp dünyanın çeşitli yerindeki insanların o hikayedeki karakterle ya da hikayeyle heyecanlanması.
1: Olabilecek en geniş ölçüde insanlara ulaşmak gibi mi hedef?
0: Ama bu bir popülist bir yerden bahsetmiyorum. Hikayenin dolaşması ve bunun istediğim yerlerde dolaşması ile ilgili bir şeyden bahsediyorum. Bence başarı tanımı bunu sürdürülebilir kılmak. Yani bunu bir kere yaptım ve bitti ve hayatta tamam artık mutluyum gibi bir şey değil. Ben Londra'da da bir oyun oynuyor oluşum bunun bir ön ayağı, bir adımı. Almanya'da oynamış olmam bir adımı. Hı-hı. Belki de ileride çekeceğim bir sinema filmi, oynadığım bir sinema filmi.
1: Belki müziklerinin insanlara ulaşması, yaptığın müziğin.
0: Yani bu hikayeleri paylaşan insanların da sayıca fazla ve dünyanın alakasız yerlerinden olmasını istiyorum.
1: Ne kadar çok insan o kadar iyi bir şey değil mi?
0: Evet, o başında konuştuğumuz bağ kurabilme, insanın birbiriyle bağ kurabilme mucizesini yaşamak istiyorum yani.
1: Ağzına sağlık. Deminden beri bir yandan da sağ pazındaki çengelli iğneye gözüm değiyor. Ucu açık bir çengelli iğne. Onun hayatta istediğin şeylere değerlenmesini, tutturulmasını diliyorum. Umarım bütün arzuların istediğin gibi gerçekleşir. Yetenekli, iyi kalpli ve çok açık bir insansın. Bize bunları paylaştığın için teşekkür ederim. İyi
0: ben
1: ki geldin.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak. Birce'ye selamlar. Birce'yi de bekliyoruz ayrıca. Efendim, özel, çok farklı yetenekleri olan bir meslektaşımla bu akşam çok güzel sohbet ettik. Empatinin tadını çıkardık doğrusu. Ben de çok mutluyum. Umarım o da iyi vakit geçirmiştir. Eminim siz de iyi vakit, ya da dilerim siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yepyeni bir empatide, ama yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar, güzel sonbaharlar.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek. Su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Ankara hafif yağmurlu 17 derece. Ege'de, Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. İzmir yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de de kuvvetli yağmur etkili. Antalya 28 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur şiddetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden kuvvetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Akaryakıtta Eşel mobil sistemi sona erdi. Eşel eski sistemle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık artış öngörülüyordu. Hükümet artışın kademeli olarak pompaya yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti.
1: Akaryakıta uygulanan Eşel mobil sistemi uygulaması sona erdi. Motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV sistemine geçiş yapıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzinin litre fiyatında 12,48 liralık bir artış öngörülüyordu. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek amacıyla benzindeki ÖTV artışının kademeli olarak yansıtılmasına karar verildi. Düzenlemeyle benzinin litresine 4,44 lira olan mevcut ÖTV tutarı Ekim ayı boyunca 7,90 lira olarak uygulanacak. Böylece pompaya 12,48 lira yerine 4,27 liralık bir zam yansıyacak. Kademeli ÖTV çerçevesinde Kasım ve Aralık aylarında da benzinin ÖTV tutarı her ay için 3,46 kuruş artırılacak. Böylece Kasım ayında ÖTV tutarı 11,36 kuruş, Aralık ayı ve sonrasında ise 14,82 kuruş olarak uygulanacak. Benzinin yanı sıra LPG'de de Eşel mobil sistemi sona erdi. Ancak benzin ve motorinde uygulanan kademeli sistem LPG'de geçerli değil. LPG'de kilogram başına 9,21 lira olan ÖTV tutarı Eşel mobil sistemi öncesi olduğu gibi 11,38 lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda gece yarısı itibariyle LPG'nin pompa fiyatında 1,48 liralık bir artış olması öngörülüyor.
0: Milli Güvenlik Kurulu terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi sonrası ilk kez topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
2: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
1: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
2: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
1: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
2: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken, Irak'la stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
0: Ankara'da sürpriz bir görüşme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken kabule dair görseller sosyal medyadan paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya gelmişti. İzmir'e yönelik projelerin ele alındığı görüşmede ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri masaya yatırılmıştı. 56 kişinin tutuklandığı fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü geçti. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi de TMSF'ye devredildi. SPK, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını süreli olarak iptal etti. Ayrıca fonların tasfiyesi konusunda da yeni bir gelişme var.
3: Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de mutabakatı tamamlanmış tüm hak sahiplerine tasfiye sonucunda ara ödeme yapılacak. Tera Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin ise SPK faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Fon soruşturması kapsamında SPK'nın incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Hakan Göktere ve Hayriye Car'ın lisansları hukuka aykırı işlem yaptıkları gerekçesiyle sürekli olarak iptal edildi. Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül 2026'da aldığı kararlarda ara ödeme yapılacağını duyurdu. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında mutabakatı tamamlanmış kişilere ara ödemenin yapılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. BDDK aralarında Tera Yatırım, Hedef Yatırım gibi toplamda 5 şirketin yönetiminin TMSF'ye geçtiğini duyurdu. Yapılan 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada gelinen son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
3: Gözaltındaki 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltındaki isimler arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
5: Menkul yatırım fonlarının projelere yatırım yapıldı.
3: Soruşturmada bugüne dek hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti, CHP ve İYİ Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
6: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi. Yurt içi ve yurt dışında çalışacak komisyonlar kurduklarını söyledi.
6: Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız. Ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
7: CHP sözcüsü Müslüm Sarı sorumluların hesap vermesi çağrısı yaptı.
8: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
7: İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetse fon krizine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu önünde açıklama yaptı. Heyet adına konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, süreçte ihmali ya da kusuru bulunduğu savunulan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yaptıklarını bildirdi.
0: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılamaya devam ediyor. Endeks bu yıl elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Borsa Mayıs ayında gördüğü zirve seviyesinden %20 daha aşağıda.
9: Borsa İstanbul'da değer kaybı devam ediyor. Fon kriziyle birlikte başlayan çıkışlar Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratıyor. BIST 100 endeksi 2026 yılında elde ettiği yükselişi geri verdi. Endeks Mayıs ayında gördüğü zirveden de %20 aşağıda.
10: Yükselişler borsalarda genelde siz de herhalde kabul edersiniz merdiven şeklinde oluyor. Fakat düşüşler asansör gibi oluyor. Aslında borsalarda yaşadığımız son dönemdeki hikayede bu. Bir borsada onlarca yüzlerce kağıtlardan taban gidiyorsa bunda bir problem olduğu açık.
9: Borsada haftalık düşüş %8'e yaklaştı. Endeksteki aylık kayıp %17'ye ulaştı. Sektörel bazda finansal faktöring %70'e yakın düşüşte başa çekiyor. Öte yandan 40 şirket hisse geri alım programı başlattı.
10: Sorun olan fonlarla ilgili kısmı doğru, ona katılıyorum. Yani bu bütün fon endüstrisine, bütün sermaye piyasasına sirayet edecek bir risk değil, kesinlikle değil. İlk günde söylemiştim zaten. Fakat diğer konu tarafı da likidite tarafı. Yani bu paralar ne zaman ödenecek bir tarafı için. Yani o fonlarda sıkışan para için söylüyorum. Çok üzücü tabii ama en hızlı şekilde çözülmesini diliyorum. Fakat bir de işin diğer tarafı var. Bunun biz finansal piyasalarda bulaşma riski deriz. Bulaşmaması lazım. Yani konu aslında bu. Yani dolayısıyla da bu o tarafta kalmalı, diğer tarafı da sirayet etmemeli.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgecilikte sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu.
7: Türkiye Futbol Federasyonu inceleme yapıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise böyle bir işlemin olmadığını duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Riva'daki tesislerde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını duyurdu. Bu açıklamalardan saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bilgilendirme geldi. Böyle bir incelemenin olmadığı belirtildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Türk hakemliğinde son dönemde gündeme gelen iddialar yeni bir boyut kazandı. Hakemlere yönelik mobbing, klasman dışı bırakma ve sınav sorularının bazı isimlere önceden verildiği yönündeki iddialar dikkat çekici. MHK operasyonu öncesinde savcılığa ihbarda bulunan isimlerden biri olan avukat Halil İbrahim Atabay, eski bir hakem olarak mağdur edildiğini öne süren hakemlerin yaşadıklarını anlattı.
11: Ben bu camianın içerisinde 2005 yılında hakem olarak, aday hakem olarak başladım. Bu mevcut Merkez Hakem Kurulu geldiğinde ben bölgesel gözlemciden biliyordum ki maç vermeyeceklerini. Ve bir mobbinge ben de maruz kalacaktım. Onlar kovmadan ben kendim ayrıldım.
9: Avukat Halil İbrahim Atabay eski bir hakem. Şimdi ise Merkez Hakem Kurulu tarafından mağdur edildiği söylenen bazı hakemlerin avukatlığını yapıyor. Halil İbrahim Atabay, Merkez Hakem Kurulu'na yapılan operasyonlardan aylar önce savcılığa ihbarda bulunduğunu belirtti. İhbarda bulunduğu ve hukuki süreç başlattığı isimler arasında 2022 yılında Merkez Hakem Kurulu kararıyla görevlerine son verilen Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemler de var.
11: Merkez Hakem Kurulu tarafından ne gerekçeyle bu kişilerin görevlerine son verdiniz diye tek sayfa evrak dahi olmadığını gördük. Cevap verme lütfunda dahi bulunmamışlar. Adamcılık çok uzun zamandır ne yazık ki bizim camiamızda olan bir durumdu. Yani Abdülkadir Bitigen, hiç unutmuyorum UEFA maçından dönerken bir klasman açıklaması yaptılar. Ve uçakta klasmanın dışında bırakıldığını, bir FIFA gemi durup dururken klasman dışı bırakılıyor ve hiçbir klasmanda yer almıyor. Hiçbir gerekçe yoktu tabii yine bunda da.
9: Merkez Hakem Kurulu'ndaki mobbing, klasman dışı bırakma ve sınav sorularının verildiği iddiaları sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üye Sabahattin Şahin'in aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
11: Sezon başı semineri olur. O toplantılara davet edilmediler. Böyle uygun görüldü şeklinde bir cevap verdiler. Klasman olmak istiyorsan, işte bizden olmak istiyorsan işte borcunu yatır vesaire gibi yazışmaları görüyoruz. Bunlar gerçekten çok acı şeyler.
0: Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması sürerken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
12: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. 4 büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Boluspor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen iki kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol disiplin talimatının 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Peki yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde neler var? Ayrıntılarına bakalım.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı başlıyor. Genel kurulda 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon da düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeyle sosyal medyada kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 5 belediye başkanını kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. İhracı istenen isimler arasında İstanbul Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe belediye başkanları da var. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
8: Özellikle son bir haftada ortaya çıkan bazı gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi belediye başkanlarının bazılarıyla ilgili bir değerlendirme yapmayı zorunlu kıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez. Ahlaki olan bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın partiyle yollarını ayırmasıdır. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini biz MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ İki tane de Antalya'da bulunan belediye başkanımız için aynı süreci işletiyoruz. Bunlardan biri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
0: Dün sabah saatlerinde bir yolcu uçağında alarm verildi. Uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e gidiyordu. Dubai Hava Yolları'na ait uçak 30 bin fitteyken hızla alçaldı ve 14 bin fit irtifa kaybetti. Uçaktan acil durum kodu geldi. İsrail savaş uçaklarının havalandırıldığı duyuruldu. İddia, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı ve kasıtlı olarak uçağı düşürmeye çalıştığı yönündeydi. İsrail yaralı pilotu kimliğini açıkladı. Hint pilotu tedavi altında. Olayda terör şüphesi var.
7: Görüntüler Dubai'den Tel Aviv'e gitmekte olan Fly Dubai Havayolu şirketine ait yolcu uçağının kokpitinden. Pilotlardan birinin yaralı halde yerde yattığı görülüyor. Boeing 737 Max tipi uçak Tel Aviv'e bir saat kala Ürdün hava sahasına girdikten hemen sonra aniden hızla irtifa kaybetmeye başladı. Flight radar verilerine göre 30 saniye içinde 14 bin fit irtifa kaybeden uçak önce acil durum ardından hava korsanlığı sinyali gönderdi. Uçaktaki yolculardan biri o anları kaydetti. Ürdün üzerindeyken rotasını değiştiren Fly Dubai uçağı Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine başarıyla indi. Apronda çekilen fotoğraftan kuyruğun hızla irtifa kaybı sırasında hasar gördüğü anlaşılıyor. İsrail basınından olayla ilgili birbiriyle çelişen bilgiler gelmeye başladı. Hükümetin olayı uçak kaçırma değil terör saldırısı olarak değerlendirdiği belirtildi. Başbakan Benjamin Netanyahu'dan saatler sonra açıklama geldi. Pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını söyledi.
13: Dubai'den İsrail'e yapılan bir uçuşta son derece ciddi bir güvenlik olayı yaşandı. Uçuş sırasında pilotlardan biri diğerini bıçakladı. Görünüşe göre uçağı içindeki yolcularla birlikte düşürmeye çalıştı.
7: Netanyahu yolculardan biriyle konuştuğunu söyledi. Ondan aldığı bilgileri aktardı. Yolcunun uçak irtifa kaybetmeye başladığında mürettebattan biriyle kokpite girmeyi başardığını söyledi. Uçağın sistemlerini sabote etmeye çalışan bıçaklı pilotu etkisiz hale getirdiklerini belirtti. Uçaktaki diğer uçuş ekibinin uçağı yeniden kontrol altına aldığını ifade etti.
13: Olağanüstü bir soğukkanlılıkla pek çok hayat kurtardılar. Büyük bir felaketi önlediler.
7: İsrail Başbakanı saldırgan pilotun Tebük'te gözaltına alındığını ve Suudi yetkililer tarafından sorgulandığını belirtti. İlgili makamlarla sürekli temas halini izledi. İsrail basını saldırgan pilotun Umman asıllı olduğunu yazdı. İsrail yolcuları tahliye etmek için Suudi Arabistan'a askeri nakli uçağı göndermek istedi. Riyad İsrail'in talebini geri çevirdi. Yolcular bir başka Fly Dubai uçağıyla Tel Aviv'e götürüldü.
0: Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını Irak'tan çekti. Pentagon, Irak'taki görevin resmen sona erdiğini ilan etti. Amerikan basınına göre ise bu çekilme İran'a yarıyor.
9: Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki görevinin resmen sona erdiğini ilan etti. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele için Irak'ta bulunan Amerikan ve diğer koalisyon askerleri ülkeyi terk etti. Irak'ta yaklaşık 1500 koalisyon askeri bulunuyordu. Çekilme kararı 2024'te Biden yönetimi tarafından alınmıştı. Pentagon, DAEŞ'le mücadele görevinin Ürdün'den yönetileceğini açıkladı. Amerikan çıkarlarına ve askerlerine olası tehditlere müdahale edilmeye devam edileceğinin altı çizildi. Amerikan askerlerinin Irak'tan Ürdün'e çekilmesi Washington'da sessiz sedasız yürütüldü. İran ise Amerikan askerlerinin çekilmesini zafer olarak kutluyor. Amerikan Washington Post gazetesinde güç dengesi İran'ın deyine gelişirken Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki birliklerini çekiyor başlıklı bir haber yayımlandı. Bu durum yıpranmış ancak giderek daha etkili hale gelen İran'ı bölgenin geleceğinin merkezinde bırakıyor yorumu yapıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin kıdemli danışmanı Mark Gansian, İran'ın Amerikan askerinin çekilmesiyle güç kazanabileceğini söyledi. Ancak son dönemdeki davranışların bölgede tarına meydan okuyan, beklenmedik ittifakların oluşmasına da yol açacağına dikkat çekti. Kansiyan'a göre Tarın'ın Amerikan üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine laf alması, Suudi Arabistan gibi bazı ülkeleri İsrail'de yakınlaştırdı. Bunun 10 yıllar önce hayal bile edilemeyecek bir savunma duvarı oluşturduğunu belirtti. Washington'ın Araplarla İsrailler arasında denge kurmakta her zaman zorluk çektiğini belirten Kansiyan, bu Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir yardım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgali, Saddam'ı devirerek Tarın'ın hasmını ortadan kaldırmakla kalmadı, Irak'ta geniş bir nüfuz alanı sağladı. DAEŞ'e karşı mücadele eden milis güçlerinin şemsiye örgütü Haçlı Şabi'nin içinde İran destekli olanlar da var. Amerikan askerinin çekilmesiyle birlikte Haçlı Şabi'nin de silah bırakma sürecinin tamamlanması öngörülmüştü. Ancak Irak Başbakanı Arizeydi, geçen hafta sürecin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. İran devrim muhafızlarının Irak'ta yakalanmamak için geniş milis ağları yerine küçük hücrelerde çalışmaya başladığına dikkat çekiliyor. Silah bırakan gruplardan ayrılanların yeni milis grupları kurarak İran'da çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına son saldırıları bu küçük hücrelerin yaptığı ifade ediliyor.

0: Katar iki tarafa iki sayfalık bir uzlaşma metni sundu. Metinde hem İran'ın talep ettiği ABD deniz ablukasının kaldırılması hem de ABD'nin istediği gibi İran'ın nükleer konusunda taviz vermesine ilişkin maddeler yer alıyordu. Ancak Axios'a konuşan bir kaynak süreç tıkandı. İranlılar ABD'nin kabul edemeyeceği taleplerde bulunuyor. ABD ise kazandığını düşündüğü için uzlaşmaya gerek görmüyor dedi. Axios müzakerelerdeki çıkmazın çatışmaların yeniden başlayacağı yönündeki kanaati güçlendirdiğini yazdı. Amerikalı yetkililerin ABD Başkanı Trump'ın ABD'de 3 Kasım'daki kongre seçimlerinin ardından İran'a yeniden geniş çaplı saldırı başlatma emri verebileceği görüşünde olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran'ın savaşı durdurmak için son önerisini kabul etmediklerini söylemişti. İranlı yetkililerse ABD'nin önerilerine resmi yanıtını henüz alamadıklarını duyurmuştu. O yanıtın New York'tan dönerken Doha'ya uğrayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya iletildiği bildirildi. Yetkiliye göre taraflar atılması gereken adımlar konusunda büyük ölçüde hemfikir olsalar da bu adımların hangi sırayla atılacağı konusunda hala anlaşmazlık yaşıyor. İran nihai anlaşmada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendisine verilmesinde de ısrar ediyor.
1: Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralindeki doğal gaz hattında patlama meydana geldi. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Ayrıca batıdaki Humus vilayetinde mühendis ve işçileri taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendi. En az 7 kişi yaşamını yitirdi. Suriye elektrik şirketi Deyrali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santrallerinin patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu açıklandı. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları ise devam ediyor. Yetkililerin aktardığına göre patlamanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Ayrıca aynı saatlerde batıdaki Humus vilayetinde bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıya uğrayan otobüsün özel bir elektrik şirketi için çalışan işçi ve minibüsleri mühendisleri taşıdığını yazdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme yapıyor. İngiltere 2020'de ayrıldığı Avrupa Birliği'ne yeniden dönüş için göz kırptı. Başbakan Andy Burnham, Brüksel'le ilişkilerin seyrine karar verirken AB'ye yeniden üyeliği de gündemine aldı. İşçi Partili Başbakan mevcut Brexit anlaşmasının İngiltere'ye yarardan çok zarar getirdiğini de söyledi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca anlattı.
2: 2016 yılında düzenlenen referandumdan çıkan Avrupa Birliği'nden çıkalım kararı sonrası 2020 yılında Birleşik Krallık biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. 2020 yılında muhafazakarlar iktidardaydılar. Muhafazakar partinin büyük bölümü de Brexit yanlısıydı. Yani AB'den çıkma yanlısıydı. Dolayısıyla o tarihten itibaren bu konu pek gündeme gelmiyordu ama tartışmalar hep devam etti. İngiliz toplumunda daha çok Birleşik Krallık toplumunda. İşçi Partisi iktidara geldikten sonra İşçi Partisi bu konuyu yeniden tartışmaya açmaya başladı yavaş yavaş. Ve son olarak bu yıl Temmuz ayında başbakan olan Andy Burnham şimdi artık bu konunun yani artık bir tabu olmaktan çıktığını ve Brexit'den geri dönüş yani Avrupa Birliği üyeliğine yeniden dönüş konusunun da masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Partisinin Liverpool kentinde kurultayı var Andy Burnham'ın ve o kurultay kapsamında bir açıklama yaptı ve dedi ki AB ile ilişkilerin önümüzdeki yıllarda ki geniş bir perspektiften bahsediyor. 5-10 yıllık bir perspektiften yeniden daha sıkı biçimde gelişmesi için birçok formül üzerinde çalışıyoruz. Bu formüller derken tabii birçok seçeneğin de masada olduğunu söyledi. Bu seçenekleri de şöyle sıralıyor. Statüko diyor. Yani şu anki durumun devamı bir gümrük birliği olabilir diyor. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliğine benzer bir gümrük birliği konusu gündeme gelebilir diyor. Veya onun dışında ortak pazara dahil olabiliriz diyor veya diyor bir başka son seçenek olarak Avrupa Birliği üyeliğine geri dönüş diyor. Bunların hepsi tabii Britanya toplumunda tartışılacak. Fakat kendisi daha başbakan olmadan önce Haziran ayında

0: Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne geri dönüşünden yana olduğunu söylemişti. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bunları bir taktik olarak mı kullanıyor şu anda Burnham? Onu bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan ayrılma konularını da konuşmaya başladılar. Dolayısıyla olası bir Avrupa Birliği'ne dönüş Birleşik Krallık'ın bütünlüğü açısından da önemli olabilir. Bir de son not olarak şunu söyleyeyim. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre halkın %55'i Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği'ne yeniden üyelikten yana.
1: ...6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada kolon kestikleri tespit edilen 876 yıl hapis istemiyle yargılanan pastane sahipleri tahliye edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. 3 sanığın olası kast suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.
2: Yıkılan binada kolon kestikleri tespit edilen pastane sahipleri olası kasta öldürme suçlamasıyla yargılanırken 11 Eylül'de tahliye edildiler. 6 Şubat depreminde 35 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasının gerekçeli kararında mahkeme, olası kast için sanıkların olursa olsun mantığıyla hareket etmesi gerekir. Sanıkların olursa olsun düşüncesiyle hareket ettiğine dair delil bulunamadığı ifadelerini kullanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise haklarında 876 yıl hapis cezası istenen sanıkların olası kast suçlamasıyla yargılanmaları için ısrarcı. Başsavcılık kararı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkındaki mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını, eylemlerin olası kasta kasten öldürme ve yaralama kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Dilekçede bu talebin gerekçesi şöyle açıklandı. Mevcut maddi olgular taşıyıcı sistem elemanlarının doğrudan tahrip edildiğini, bu müdahalelerin ruhsatsız ve projesiz gerçekleştirildiğini ve buna rağmen eylemlerin sürdürüldüğünü göstermektedir. Sanıkların eylemleri sonucunda doğabilecek ağır neticeyi öngörmelerine rağmen eylemlerine devam ettikleri ve olursa olsun düşüncesiyle gerçekleşen neticeyi kabullendikleri değerlendirilmelidir. İç mekan tasarımcısı sanık Ertan Danacı hakkındaki beraat kararında kaldırılması istendi. Başsavcılık, Danacı'nın eyleminin tadilatı yaptıran pastane sahiplerinin eylemlerinden ayrı değerlendirilebileceğini belirtti. Onun da olası kast suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kamu görevlisi hakkında verilen beraat kararında kaldırılmasını, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yargılanmalarını istedi.
1: Sakarya'daki sel geride büyük hasar bıraktı. Bir asfalt yol çöktü. Bazı tarım alanları zarar gördü. Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı. NTV ekibinden Sinan Kuntar ve Cüneyt Ali Horozal'ın izlenimleri geliyor ekrana.
3: Karasu Darı Çayırı'nda tam anlamıyla aslında sel felaketinin başladığı noktadayız. Burası Darı Çayırı deresinin üzerine kurulu köprülerden bir tanesi. Sel sularıyla beraber neredeyse köyün tüm molozu, pet şişeleri bu köprünün altına yığılmış vaziyette. Şu anda gördüğünüz gibi çok sayıda hayvan ne yazık ki telef oldu. Bir tanesini daha şu anda sizlere gösteriyoruz. Bir ördek ne yazık ki suya kapıldı o da.
4: Ben saat 6.30'da buradan geçtim. Geri gelemedim. 1 metre su vardı şu meydanda.
3: Nehrin üzerinde hemen yan tarafında yol, Setçe köyüne giden yol çöktü ve kapatıldı. Üzerinde yürüdüğüm yolun altı tamamen oyulmuş vaziyette. Sel suları yolun altındaki toprak tabakasını söküp almış.
5: Yaklaşık 5 ay önce yine böyle bir şey oldu. Evlerimizde herhangi bir sorun yok ama yollarımız da var. Yollarımızı işte inşallah bir an evvel yapacağız.
3: Darıçayırı köyünde yaşayanların çoğunlukla geçim kaynağı fındık. Çok kısa bir süre önce bahçelerde hasat bitti. O hasat için çevre şehirlerden mevsimlik işçiler geliyordu ve bu çadırlarda konaklıyorlardı. Dün sel suları o çadırları da yerle bir etti.
6: Bugüne kadar 27 yıl önce yaşamış olduğumuz bir yağmuru biz tekrardan yaşamış olduk. Evini su basmış, evinde duramayanların konaklamasını, yeme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
7: Dere yataklarında olan bazı ayva tarlalarımızda sorun ve problemler var. Ama hamdolsun daha tam hasat dönemi başlamamıştı. Bugünlerde artık başlar. Biiznillah ayvaya da bir şey olmaz diye umut ediyoruz.
1: Artvin'de 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının eşi ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşarken yakalandı. Yaklaşık 20 yıldır burada kaldığı belirlenen zanlının gösterdiği yerde ise kadına ait kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
2: Yeni kimlik başvurusunda bulunmayınca hakkında araştırma başlatıldı. Nigar Bilgin'in yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu anlaşıldı. Üstelik resmi bir kayıp başvurusu da yoktu. Kadının 20 yıldır bir mağarada yaşayan eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
8: Bu hadisenin
2: sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'de yıllardır gizlenen cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. JASAT ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Çiftçi, katil zanlısının tutuklandığını açıkladı. Nigar Bilgin, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşıyordu. Yıllardır kendisinden haber alınamıyordu. Kadının yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine araştırma yapıldı. Bilginden yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı anlaşıldı. Hakkında resmi bir kayıp başvurusu yoktu. Hiçbir dijital ayak izine de rastlanmadı. JASAT ekipleri mahallede yaşayanlarla görüştü ve kadının eşinden şiddet gördüğü öğrenildi. ZB'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi. Operasyonla yakalanan zanlı, eşine ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu yeri gösterdi. Nigar Bilgin'in katil zanlısı eşi tutuklandı. Zanlının kardeşlerinden birine yurt dışına çıkış yasağı, diğerine ise ev hapsi kararı uygulandı.
1: Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere idari para cezası tebligatları gönderilmeye başlandığı öne sürülüyor. Öte yandan İstanbul Şişli'deki bir okulun duvarlarına kazanç vaadiyle yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin yazıldığı görüldü. Bu yazıları okul çevresine yazan kişiler aranıyor.
2: Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Yasa dışı bahis oynayanlara para cezası gönderiliyor. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 14 milyon kullanıcının kayıtları incelendi. 56 farklı yasa dışı bahis platformunda toplam 210 milyar lira işlem hacmi belirlendi. Spor müsabakalarına yönelik yasa dışı bahis oynayan kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulanabiliyor. İddiaya göre kimliği tespit edilen 3 milyonu aşkın kişiye vergi dairesinden idari para cezaları gönderilmeye başlandı.
9: 2026 yılı ceza miktarı 100.000 TL'den 400.000 TL'ye kadar idari para cezalarına çarptırılır. Bu ceza mülki idare amirleri tarafından onaylanır ve şahıslara resmi kanallar üzerinden tebliğ edilir. Dijital ortama bırakılan finansal izlerin silinememesi, kişilerin bu tür cezalarla yıllar sonra bile karşılaşmasına yol açar.
2: Yasa dışı bahis oynatanlar da bahis faaliyetlerine yer ve imkan sağlayan kişiler 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabiliyor.
9: Yasa dışı bahis operasyonlarına dahil olan bireylerin MASAK veya savcılık tarafından banka hesaplarına ve kredi kartlarına bloke konulabilmektedir.
2: İstanbul Şişli'de de Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu çevresindeki duvarlara kumar ve yasa dışı bahis reklamları yazıldığı göründü.
10: Belki de belediye görmüyor ya da bir belediyeye uyarılması lazım ya da kimse hiç uyarmadı. Uyarsalar büyük ihtimalle yaparlar. Tehlikeli tabii. Ya bir bağımlılık yaparsa uçar gider her şey yani. Mecbur. Kötü bir bağımlılık.
2: Çocukların kullandığı yol ve okul çevresinde bulunan reklamların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
1: İngiliz Üniversite Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite sıralamasını yayımladı. Türkiye sıralamaya giren üniversite sayısında dünya üçüncüsü ve ilk 500'de ise bu yıl Türkiye'den 4 üniversite var.
2: Türkiye'nin 4 üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500'e girdi. İngiliz Üniversite Derecelendirme Kuruluşu, Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralamasını yayınladı. Sıralamada en yüksek dereceyi Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi elde etti. 2026 yılı raporunda 351-400 aralığında bulunan ODTÜ, bu yıl 326-350 aralığında bir üst banda çıkarak sıralamadaki en iyi derecesine ulaştı. Önceki raporda 301-350 bandında yer alan Koç Üniversitesi de bu yıl bantların 25'erli hale gelmesiyle 326-350 aralığına geçti. 351-400 arasında yer alan Sabancı Üniversitesi de bu yıl 376-400 bandına yerleşti. İlk 500'e giren son Türk üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi de 2026 raporunda bulunduğu 401-500 sıralamasından 401-450 bandına geçti. Türkiye'den ilk 1000'e giren üniversite sayısı ise toplam 13 oldu. Bu yıl Türkiye'den liseye giren üniversite sayısı da arttı. Dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2297 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Böylelikle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından sıralamada en fazla üniversitesi bulunan 3. ülke oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversitemizde ilk 100'de yer almak dedi.
1: Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Çevre illerden gelen yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanına akın etti. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava araçları gökyüzünde nefes kesti. Milli muharip uçak Kaan'ın birebir ölçekli mock-up'ı Teknofest Güneydoğu'da ilk kez sergilendi.
8: Teknofest! Kahraman polislerimiz sizleri selamlıyor. Ne mutlu Türk'üm diyelim.
11: Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da başladı.
12: Halfet'ten geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Yani geldiğimizde gerçekten büyülendik. Çok mükemmel bir yer.
11: Festivalin açılışını yapan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır teknolojik ilerlemenin önemine dikkat çekti.
13: Dünya bugün canavarlığın hakim olmaya çalıştığı karanlık bir dönemden geçiyor. Teknolojinin gücü karanlık amaçlar için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz.
14: Bu coğrafyayı başkalarının oyunlarına asla teslim etmeyeceğiz. Türkler, Kürtler, Araplar, kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Biz bu toprakların ev sahibiyiz. Şanlıurfa'da gördüğümüz bu coşku bize bir kez daha gösteriyor ki bu topraklarda güçlü bir irade var.
11: Selçuk Bayraktar, ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini söyledi.
15: Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz. Sürekli test ediyoruz. Sürekli yeni mühimmatları, yeni teknolojileri.
16: Nasıl bir duygudur acaba bulutların üstünden seyretmek dünyayı?
11: Festival için kente giden Bayraktar Göbekli Tepe'den de bir paylaşım yaptı.
17: Teknofest Güneydoğu'dayız. Sadece orada değil, Şanlıurfa'da medeniyetin doğduğu yerde Göbekli Tepe'deyiz.
11: 191 bin metrekarelik GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde özellikle hava araçlarına ilgi yoğundu.
12: Buradaki pilotları görmeye geldik, askerleri. Şanlıurfa'nın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
18: Vallahi teknolojide çağ atlamışız. Ben bunu burada gördüm yani.
19: Göklerimizin rakipsiz kartalları.
11: Etkinlik kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu nefes kesti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen milli muharip uçak Kaan'ın birebir ölçekli mock-up'ı ilk kez sergilendi.
12: Ünlü pilotlarımızı görmek için, Kaan'ları, uçakları, helikopterleri görmek için buraya geldik. Çok mutluyuz.
11: bilim şovları, teknoloji atölyeleri ve sahne etkinlikleriyle dolu festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinliklerinde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin arkasında olmaya devam edeceğiz dedi.
11: İslam İşbirliği Gençlik Forumu Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin Günü düzenledi. Etkinlik kapsamındaki Filistin Gençlik Forumu'nun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıdır dedi.
20: Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
11: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da İsrail'in Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini süreceğini vurguladı.
20: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
11: Etkinlik kapsamında Gazze Mahkemesi oturumu da yapıldı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Gazze Mahkemesi'nin soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdiğini, devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderdiğini söyledi.
21: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz.
11: Programın son etkinliği ise Konyaspor'la Filistin milli takımı arasında oynanan özel maç oldu. Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği maçta Filistin'le dayanışma mesajları öne çıktı. Dostluk maçına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında dostluk maçının Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği, dayanışmayı ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
22: 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin milli futbol takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime, şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'le bir ve beraber olmaya, Filistin'in hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğini de ifade etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını Irak'tan çekti. Bu gelişme bölgeye nasıl yansıyacak, dengeleri değiştirecek mi? Konuyu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi. Ekrana taşıyacağız. Ardından saat başında tekrar buradayız.
23: Bölgede büyük değişiklik var. Amerika Birleşik Devletleri'nde stratejik düzeyde yapılan hatalar var. İran'ın bölgede izlediği yöntem çok farklı ve bunlar bir araya geldiğinde kimi zaman anlaşılabilir, kimi zaman anlaşılamayan bazı gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi de şu an Irak'ta tezahür ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki ana argümanı Irak'taki yeni başbakanın Amerika Birleşik Devletleri ile çalışabileceği istikametinde. Nitekim Zeydi iktidara geldikten sonra Washington'a gitmesi, Beyaz Saray'da resim vermesi ve Trump ile görüşmesi sonrasında Amerikan çıkarlarına Irak'ta saygı gösterileceğine dair bir imaj verdi. Öte yandan başka bir gerçeklik daha var. Şu an Irak'ın petrol geliri her ne kadar Irak'ın güneyinde ve kuzeyinde farklı petrol rejimleri uygulanmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'ndaki hesaba yatıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri asker çekerken bir taraftan kendi iç kamuoyuna savaşlardan uzak duruyoruz mesajı veriyor ki orada bir İran paradoksu var. Bir taraftan da Irak'ın petrol gelirini kontrol etmek suretiyle Irak'ı asker olmadan kontrol etme yeteneğinde olduklarını düşünüyorlar. Şimdi bu Amerikan cenahının görüşü. Şimdi İran'a şöyle bir bakarsanız, İran'da durum çok daha farklı. Suriye'den tamamen çekilmiş, Lübnan'da artık etkisi çok çok olmayan, Yemen'deki Husileri kullanmak suretiyle Körfez'deki çatışmayı bölgeye yaymaya çalışan İran, Irak güneyinde kendisine destek veren Şiilerden kopmak istemiyor. Gayet normal bu, çünkü İran gibi bir devletin araç yaratıp bunu kullanabilmesi özellikle bekası açısından önemli. Hele bir de bir çatışma varsa Körfez'de ve bu çatışmanın kara sınırını teşkil eden Irak hududunda Amerikan birliklerinin geri çekilmesi söz konusuysa, tabii ki İran açısından bu çok olumlu bir gelişme. Ancak şunu da unutmamak lazım, Irak'ta çok önemli gelişmeler var. Bu gelişmelerden özellikle hiyerarşik bir sistem kurulması, silahlı kuvvetlerin bir reformdan geçirilmesi, silahlı grupların silah teslim etmesi gibi bir süreç büyük bir ihtimalle yaşanacak. Ama bunun da bazı koşulları var. Dolayısıyla o koşulların da olgunlaşması lazım. Irak siyaseti çok ilginç. Koalisyonlar var. Siyasi partiler bir araya gelerek koalisyonlar kuruyorlar. Ve ilginç bir şekilde bu koalisyonlar çoğu zaman farklı çıkar gruplarını ve kimlikleri bir araya getiren yapılar. Örnek vermek gerekirse Irak kuzeyinde Barzani ailesi genellikle iktidardaki Irak hükümetine karşı daha net bir tavır sergilerken, özgün ve özgür bir tavır sergilerken, Süleymaniye'deki Bafel Talebani koalisyona destek verebiliyor. Şimdi Amerikalıların çekilmesiyle beraber bu iç siyaset biraz farklılaşacak. Bunun bir ayağı tabii ki önce kuzey. Kuzeyde Talabaniler ve Barzaniler ve tabii Goranlar var, ayrı bir siyasi parti, yeni oluşumlar var. Ve bu oluşumlar da güçlü, onun da altını çizmek lazım. Ama Talabani-Barzani eksenindeki rekabetin geleceğiyle ilgili şu an çok ilginç durumlar yaşanıyor. Şu ana kadar Talabani hem İran'la hem Amerikalılarla aynı düzlemde yürümeyi, PKK'yı da Barzani'ye karşı kullanmayı tercih etmişti. Amerikalılar çekildikten sonra Talabani kardeşlerin muhtemelen İran'a yakınlaşması mümkün olabilir. Eğer PKK Irak'ta varlığını sona erdirirse, şu ana kadar ilan ettiği gibi, o takdirde Irak kuzeyinde farklı bir dengenin ortaya çıkması beklenmeli. Ancak Irak siyasetinde ikinci husus, Şiilerden önce tabii ki Sünniler. Sünnilerde daha net bir aşiret yapısı var ve bu aşiret yapısı federasyonun bir parçası olma, yani bir federasyon tesis etme istikametinde Kürtlerle aynı haklara sahip olmak istiyor. Bunları durdurmak pek mümkün değil kanaatimce ve bence önemli, çünkü DAEŞ'in ortaya çıkmasına neden olan husus Saddam sonrasında Sünnilere yapılan muamele. Amerikalılar çekildikten sonra aşiretlerle anlaşmış Amerika'nın varlığının tamamen devre dışı kalmasıyla Şiilerle Sünniler arasındaki durumun belirsizliği aslında bir nevi risk. Bu tamamen Irak Başbakanı Zeydi'nin çekilme sonrası süreci nasıl yönettiği ile ilgili bir konu. Eğer Zeydi daha önce ilan etmiş olduğu programı uygulamaya çalışır ve gerçekten bir hiyerarşi tesis ederse, tabii ki Sünniler bu sürece mevcut anayasa dahilinde uyum sağlarlar. Ama ola ki Irak güneyinde farklı Şii ekoller farklı mazeretleri ileri sürmek suretiyle Zeydi'yi sıkıştırır. Kimi zaman da İran'ın bölgedeki güvenliğine yönelik daha net tavırlar sergilerse, o takdirde Irak içerisinde daha farklı bir siyasi kompozisyon oluşabilir. Ben bunu büyük bir risk olarak görüyorum. Dolayısıyla bu noktada hem üçüncü taraflara bir görev düşüyor, İran'ı tahrik etmemesi lazım ki bu beklenen bir durum değil. Ama en önemlisi kanaatimce Irak Başbakanı'nın güçlü bir şekilde o elindeki yetkiyi ikna ederek, zorlayarak değil ama ikna ederek kullanabilmesi.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu. Radyo tiyatrosu.
4: Niye gelmedin Şesuar? Seni beklerken öldüm açlıktan.
5: Sana geleceğim dediğimi hatırlamıyorum Mehmet.
4: Kızdın mı yoksa? Bu kadar hukukumuz var zannediyordum.
5: Hukuk meselesi değil, vakit meselesi. Bana bir not yollamıştın ama ben o saatte müsait değildim.
4: Tamam kuzum, olabilir. Ne çıkışıyorsun?
5: Çıkıştığım falan yok. Sadece durumu izah etmeye çalışıyorum.
4: Daldın Şesuar. Monsieur Leon diyorum. İstanbul'a mı yerleşti sence? Selanik düştüğünden beri Yahudiler birer ikişer ayrılıyormuş şehirden.
5: Ha bilmiyorum. İlk senden duyuyorum Monsieur Leon'un İstanbul'da olduğunu.
4: Yani Ester'i hiç görmedin mi?
5: Görmedim. Görmem için bir sebep de yok zaten. Peki neymiş şu notta yazdığın mühim havadis?
4: Bizimkilerle konuştum. Senin hakkında. Bizimle çalışmanı istiyorlar. Evet Şesuar, seni vazifeye çağırıyorlar.
0: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında. NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin son durum değerlendirildi.
1: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
2: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
2: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
1: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken, Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
0: Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama olmazken kabule dair görseller sosyal medyadan paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya gelmişti. İzmir'e yönelik projelerin ele alındığı görüşmede ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri masaya yatırılmıştı. 56 kişinin tutuklandığı fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü geçti. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi de TMSF'ye devredildi. SPK Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Ayrıca fonların tasfiyesi sürecine ilişkin de bilgilendirme yapıldı.
3: Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de mutabakatı tamamlanmış tüm hak sahiplerine tasfiye sonucunda ara ödeme yapılacak. Tera Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin ise SPK faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Fon soruşturması kapsamında SPK'nın incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Hakan Göktere ve Hayriye Car'ın lisansları hukuka aykırı işlem yaptıkları gerekçesiyle sürekli olarak iptal edildi. Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül 2026'da aldığı kararlarda ara ödeme yapılacağını duyurdu. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında mutabakatı tamamlanmış kişilere ara ödemenin yapılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. BDDK aralarında Tera Yatırım, Hedef Yatırım gibi toplamda 5 şirketin yönetiminin TMSF'ye geçtiğini duyurdu. Yapılan 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada gelinen son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
3: Gözaltındaki 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltındaki isimler arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
5: Menkul yatırım fonlarının projelere yatırım yapıldı.
3: Soruşturmada bugüne dek hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti, CHP ve İyi Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
6: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi. Yurt içi ve yurt dışında çalışacak komisyonlar kurduklarını söyledi.
6: Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız. Ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
7: CHP sözcüsü Müslim Sarı sorumluların hesap vermesi çağrısı yaptı.
8: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
7: İyi Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetse fon krizine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu önünde açıklama yaptı. Heyet adına konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, süreçte ihmali ya da kusuru bulunduğu savunulan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yaptıklarını bildirdi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin ortağı olduğu 4 şirketin de tasfiye edilen Tera fonlarından birine para yatırdığı ortaya çıktı. Zeybekçi bu fonun manipülatif işlemlerle alakası yok dedi. Zeybekçi parasının içeride kaldığını söyleyerek mağdur 455 bin kişiden biriyiz diye konuştu. Tera, TP2 fonunun aylık kazancının %3,5-4 civarında olduğunu söyledi. Zeybekçi paralarını faize koymama yönünde hassasiyetleri olduğunu belirtti. Bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar. Haberim olsa müsaade etmezdim dedi. Zeybekçi gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaş bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi düşüncesiyle buralarda parasını tuttu. Manipülatif işlem yapan milyarlarca lira kazanıp çıkanla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım ifadelerini kullandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu.
7: Türkiye Futbol Federasyonu inceleme yapıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise böyle bir işlemin olmadığını duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Riva'daki tesislerde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını duyurdu. Bu açıklamalardan saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bilgilendirme geldi. Böyle bir incelemenin olmadığı belirtildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması sürerken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
9: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. 4 büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Boluspor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen 2 kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılarına bakalım.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı başlıyor. Genel kurulda 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyonda düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeyle sosyal medyada kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi gece yarısı itibariyle sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık bir fiyat artışı öngörülüyordu. Hükümet söz konusu artışın kademeli olarak pompaya yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti.
2: Akaryakıta uygulanan Eşel Mobil sistemi uygulaması sona erdi. Motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV sistemine geçiş yapıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle benzinin litre fiyatında 12,48 liralık bir artış öngörülüyordu. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek amacıyla benzindeki ÖTV artışının kademeli olarak yansıtılmasına karar verildi. Düzenleme ile benzinin litresine 4,44 lira olan mevcut ÖTV tutarı Ekim ayı boyunca 7,90 lira olarak uygulanacak. Böylece pompaya 12,48 lira yerine 4,27 liralık bir zam yansıyacak. Kademeli ÖTV çerçevesinde Kasım ve Aralık aylarında da benzinin ÖTV tutarı her ay için 3,46 kuruş artırılacak. Böylece Kasım ayında ÖTV tutarı 11,36 kuruş, Aralık ayı ve sonrasında ise 14,82 kuruş olarak uygulanacak. Benzinin yanı sıra LPG'de de Eşel Mobil sistemi sona erdi. Ancak benzin ve motorinde uygulanan kademeli sistem LPG'de geçerli değil. LPG'de kilogram başına 9,21 lira olan ÖTV tutarı Eşel Mobil sistemi öncesi olduğu gibi 11,38 lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda gece yarısı itibariyle LPG'nin pompa fiyatında 1,48 liralık bir artış olması öngörülüyor.
0: Bakırköy'de iki katlı metruk binanın ikinci katı sokağa doğru yıkıldı. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'ndaki etrafı demir saclarla çevrili iki katlı metruk binadan sesler gelmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar binadan uzaklaşırken metruk binanın ikinci katında kısmi çökme meydana geldi. Çöken moloz parçaları sokağa saçıldı. Çökme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakarya'da yaşayan Fedai Şentürk sel anında bir kahramanlık örneği gösterdi. Mahsur kalan sokak köpekleri için canını tehlikeye attı. İki köpeği kucaklayıp güvenli alana taşıdı. Çevredekiler tarafından görüntülenen o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
10: Selde ilk aklına gelen sokakta beslediği canlar oldu. Bir an bile düşünmeden suya girdi. Sokak köpeklerinden ikisini kurtarmayı başardı.
11: Kahraman!
12: Sokak kurtarılmıştı ya. Neydi, okay?
11: Kurtarıldığı yer.
12: Evet, oradan.
13: Sesini duydum derinden. Ta aşağıda Mısırlı'nın oradan aldım geldim. İki taneyi kurtardım, öbürlerini kurtaramadım.
14: Korkmadın mı su seni alır götürür diye?
13: Hayvanın sesini duyunca ben bir şey fark etmem daha. O hayvanı ne zaman aldım geldim oradan bilmiyorum.
10: Görüntüler Sakarya'nın Darıçayırı mahallesinden. Mahalle sakinlerinden Fedai Şentürk'ün de evini su bastı. Ancak ne kendini ne de evindeki eşyayı kurtarmayı düşündü. Uzun zamandır sokakta beslediği köpeklerin sesini duyunca kayıtsız kalamadı. Mahsur kalan hayvanlar için canını tehlikeye attı. Suya girdi, akıntıya kapılma riskine rağmen köpeklerin yanına ulaşmayı başardı. İkisini kucaklayıp güvenli alana taşıdı.
13: Bir tane ufak gitti, enik, ona aklım, içim gitti, yakalayamadım. Oradan daldım, aşağıdan çıktım ama baktım. Sadece o değil, hani bütün köpeklere bakarım. Yem çuvalım olur benim burada. Hatta arabaya bile yem çuvalı koyar, köpeklere yem dağıtırım, ekmek dağıtırım.
10: Fedai Şentürk şimdi o görüntülerdeki köpeğe yuva oldu. Can dostuna artık evinde beslediği kedi yavrularıyla birlikte bakıyor.
0: İstanbul'da etkili olan sağanak sebebiyle Sultanbeyli'de yol çöktü. Yoldan geçen bir otomobil mahsur kaldı. Araçtakilerin otomobili dengede tutmak için bulduğu yöntemse kameraya bakın nasıl yansıdı. İstanbul genelinde aralıklarla süren sağanak sonrası yol çöktü. Otomobilin tekerleği çamura saplandı. Sultanbeyli'de sürücü ve yanındaki yolcu aracın devrilmesini önlemek için kapıya ve tekerleğin üzerine çıkarak otomobili dengede tutmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken otomobil çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Süresiz nafaka uygulaması bitiyor. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin, iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenleme için 9 aylık bir süre var.
10: Uzun zamandır tartışılan süresiz nafaka düzenlemesi 9 ay sonra yürürlükten kalkıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da verdiği iptal kararı gerekçesiyle resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusunu karara bağlayarak yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. Kararın gerekçesinde boşanma sonrası belirli bir miktar parasal katkı sağlanmasının beklenebilir olduğu belirtildi. Ancak bu yükümlülüğün hiçbir ölçüt belirlenmeksizin kategorik olarak süresiz öngörülmesinin nafaka borçlusu açısından ağır bir külfete neden olduğu kaydedildi.
15: Anayasa Mahkemesi'nin de dikkat çektiği ölçü uyarınca evet pozitif ayrımcılık belli şartlarda belki yapılabilir ama ciddi mağduriyetlere sebep olunan bir durumdu. Süresiz olarak 1 yıllık, 6 aylık, 2-3 yıllık evliliklerin ömür boyu nafaka hükmü altında. Dolayısıyla da yeniden bir hayat kurmak, yeniden belki evlenmek, yeniden çoluk çocuk sahibi olmak noktasında vatandaşların sıkıldığı bir durumdu.
10: Verilen 9 aylık sürede bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Üzerinde çalışılan alternatiflerde nafakanın evlilik süresine bağlı olması öngörülüyor.
15: Sayın Adalet Bakanı açıklamalarından çıkan hüküm itibariyle şu an mevcut nafaka ödeyen kişileri de kapsayacak. Şöyle bir düzenleme daha var. Bunun toplu bir şekilde baştan nafaka borçlusu tarafından yatırılması da gündemde.
0: Sosyal medyada kamp videolarıyla tanınan Atik ailesi üst üste 2 yıl Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Video içerik üreticisi Burcu Atik 2024 yılında olduğu gibi 2025'te de vergi sıralamasında listenin üst sırasına yerleşti. Atik 12 milyon 648 bin lira ödeyerek kentin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi oldu.
7: Sosyal medyada doğa ve kamp videoları paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştılar. Atik ailesi Bolu'da 2025 yılı vergi rekortmeni oldu. Bolu'da 2025 yılı vergi ödemelerinde ilk 50 mükellefin yer aldığı liste açıklandı. Listenin birinci sırasında Burcu Atik yer aldı. Sosyal medyada Atik ailesi ismiyle doğa ve kamp videoları çeken aile 12 milyon 648 bin lira vergi ödedi. Atik'in listedeki mesleği video içerik üreticisi olarak yer aldı. Atik ailesi bir yıl önceki listede de zirvedeydi. Burcu Atik 8 milyon 206 bin lira gelir vergisiyle ilk sırada yer almıştı. Sosyal medya içerik üreticisi Bolu'nun gelir vergisi listesinin zirvesinde üst üste 2 yıl kalmış oldu. Burcu ve Özgür Atik'le kızları Nehir'den oluşan aile 2018'den bu yana doğa ve kamp videoları üretiyor. Salgın sonrasında dünya genelinde artan kamp ve doğa merakıyla birlikte ailenin sosyal medya platformundaki abone sayısı 5 milyona yaklaştı. Videolarını genelde Bolu'da çeken aile Türkiye genelinde farklı noktalarda kamp yapıyor.
0: Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yoksulluk sınırı 123 bin lirayı aştı. Türk İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan verilere göre Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 123.130 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda 19 yıllık Bendevi Palan Döken dönemi sona erdi. 22. Olağan Genel Kurul'da Bendevi Palan Döken'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte seçime tek aday olarak giren Mehmet Yiğner, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun yeni genel başkanı oldu.
16: Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun.
17: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda 19 yıl sonra yönetim değişti. TESK'in genel kurulunda yeni genel başkan Mehmet Yiğner seçildi.
16: Birliklerin, federasyonların güçlerini çatıda birleştireceğiz. Hedefimiz o. TESK olarak başta Türkiye esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız.
17: TESK genel başkanını seçmek için 22. olağan genel kurulunu topladı. İki adayla başlayan genel kurulda mevcut genel başkan Bendevi Palandöken adaylıktan çekildiğini açıkladı.
18: Adil ve eşit olmayan bir bu şartlarda seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdi. Aranızdan ayrılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
17: Bu gelişmenin ardından tek aday Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner kaldı. Seçimde 695 delegenin 645'i oy kullandı. Mehmet İğner tek liste halinde girdiği seçimde 560 oy alırken 85 oy geçersiz sayıldı. Böylece TESK başkanlığına İğner seçildi.
0: İstanbul'da yaşlı bir kadın yolda yürüdüğü sırada bastığı kapağın açılması sonucu 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Olay Avcılar Gümüşpala mahallesinde yaşandı. 76 yaşındaki kadın yolda yürüdüğü sırada rögar kapağının üstüne bastı. Yaşlı kadın kapağın açılmasıyla 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Görenlerin yardımına koştuğu kadın itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. Yaşlı kadın tedavi altına alındı. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Kaybolan iki polis memurundan birinin cansız bedenine ulaşıldığı diğer polisi arama çalışmaları sürüyor. Sinop'ta polis memuru olarak görev yapan iki arkadaş izin günlerini balık avlayarak değerlendirmek istedi. Lala köyü sahilinden denize açıldılar ancak bir süre sonra motoru arızalanan tekne alabora oldu. İhbar üzerine jandarma ve polis ve sahil güvenlik harekete geçti. Arama çalışması başlatıldı. Polis memurlarından birinin cansız bedeni bulundu. Aramalar sürüyor. Kaybolan diğer polisten henüz haber yok.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki 12 yıllık DAEŞ'le mücadele misyonu sona erdi. Son Amerikan askerleri de ülkeden ayrılırken Bağdat'ta kutlama törenleri vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan harika yeni bir başbakan Ali Zeyd ile ayrılıyoruz dedi.
1: Bugün son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu çıkmaza sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir dönemdi. Ama yakında bu da tarihin bir parçası olacak. Bu Amerika için büyük bir gün. Daha da önemlisi Irak'tan harika yeni bir başbakan Ali Zeydi ile ayrılıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekildiğini bu sözlerle duyurdu. Çekilmeyi Amerika ve Irak için bir zafer olarak nitelendirdi. Terör örgütü DAEŞ'in tamamen yok edildiğini, Irak'taki görevinde sona erdiğini söyledi. Başkent Bağdat

0: İran'a yakın bazı güçlü gruplar silahlarını teslim etmeyi reddediyor. Ketayip Hizbullah da silah bırakma konusunda hükümetle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ancak Bağdat'la henüz anlaşmaya varılmadı. Irak hükümeti söz konusu grupların silahsızlandırılması için daha önce belirlediği 30 Eylül tarihini Haziran 2027'ye erteledi.
1: Rusya mühimmat stokları azalan Ukrayna'ya yeni askeri yardımları gündemine alan Avrupa'ya sert uyarılarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefleri olduğunu söyledi. Zaharova açıklamayı haftalık basın toplantısında yaptı. Rus yetkili, Ukrayna toprakları dışında Kiev rejimi için silah üreten askeri fabrikaların güvende olacağı varsayılmamalıdır ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'da barışçıl bir çözümü engellemek için her şeyi yaptığını da savundu. Polonyalı yetkililer Ukrayna için Patriot füzeleri üretecek bir fabrikaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti. Yemen nedeniyle ilişkileri gerilen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yakınlaşma sinyalleri var. Suudi Arabistan gerilimin ardından ilk kez üst düzey bir emirlik yetkilisini ağırladı. Suudilerin Yemen konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek almaya çalışacağı belirtiliyor.
2: Yemen'de destekledikleri farklı grupların Ocak ayında karşı karşıya gelmesiyle ilişkileri geriden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan yeni bir hamle var. İki ülke ilişkilerini yeniden rayına oturtma çabasında. Suudi Arabistan gerilimin ardından ilk kez üst düzey bir emirlik yetkilisini ağırladı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. El Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'la bir araya geldi. Suudi resmi haber ajansı görüşmede dostane ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını duyurdu. Ziyaret, iki ülke yetkililerinin aralarındaki anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğinin farkına vardığının bir göstergesi olarak yorumlandı. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan uzmanlar, iki ülke arasındaki gerilimin giderilmemesi halinde etkilerin Yemen, Sudan, Suriye, İran ve Lübnan dahil geniş bir coğrafyada hissedileceğine dikkat çekti. Yemen iç savaşının başlarında İran destekli Husilere karşı oluşturulan koalisyonda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ortak mücadele ediyordu. Ancak bu yılın başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi sürpriz bir şekilde ilerleyerek doğal kaynaklar bakımından zengin Hadramat ve Mahra'yı ele geçirdi. Bu yapının ayrı bir yönetim kurmaya çalışmasından rahatsız olan Suudi Arabistan'ın müdahalesi gecikmedi. Suudi Arabistan destekli güçler Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçıların ele geçirdiği bölgeleri geri aldı. Bu olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri askerlerini Yemen'den çekti. Abu Dhabi, Riyad arasındaki ilişkiler gerildi. Son dönemde İran destekli Husilerin Yemen'de ilerlemeye başlamasıyla Suudi Arabistan'ın yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini almaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
1: Fransa'da eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle lise öğrencileri bir süredir eylemde. Paris'te geçen hafta başlayan protestolar ülke geneline yayılmış durumda. Lise öğrencileri bazı okulların çevresinde yolları kapattı. Zaman zaman öğrencilerle polis arasında çatışma da çıkıyor.
3: Öğretmen açığı giderilsin, eğitim koşulları iyileştirilsin, kaynaklar artırılsın. Fransa'da lise öğrencileri geçen haftadan beri bu taleplerle eylemde. Paris'te başlayan eylemler ülke geneline yayılmış durumda. Öğrenciler bazı okulları ve çevresindeki yolları ablukaya aldı. Protestolarda zaman zaman şiddet olayları da yaşandı. Çöp konteynerlerini ateşe veren ve şişe fırlatan protestocuları dağıtmak için polis cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda yaralananlar arasında polisler de var. Şimdiye kadar 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğu 18 yaş altında. Fransa Eğitim Bakanlığı 3700 liseden 400'ünün protestolardan etkilendiğini duyurdu. 46 okulda

0: kuşatma girişiminin olduğu belirtildi. Eğitim sisteminin değişmesini talep eden öğrenciler, kalabalık sınıflar, derse gelmeyen öğretmenler ve yetersiz okul binalarından şikayetçi. Öğrenciler ders programlarını da yorucu buluyor. Lise öğrencileri eylemlerine üniversitelerinde destek vermesini istiyor. Lise öğrencilerinin eylemleri sürerken kamu sektörü çalışanları da fon kesintisi ve tasarruf tedbirlerini içeren hükümetin bütçe teklifine karşı ülke genelinde greve gitmişti.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından hazırlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporuna göre Türkiye öğretmen ihtiyacının karşılandığı iki ülkeden biri. Rapordaki diğer göstergelere ve Türkiye'nin yerine bakalım.
2: Türkiye öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri. 4 yıllık lise eğitiminin zamanında tamamlanmasında ise OECD ülkelerinden açık ara önde. Bu tespitler OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunda. OECD tarafından her yıl yayımlanan rapora göre İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki ülke Türkiye ve Güney Kore oldu. Türkiye sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı oranlarında da OECD ortalamasına yaklaştı. Buna göre OECD'de 13 olan sınıf mevcudu sayısı Türkiye'de 14. 21 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise Türkiye'de 23 öğrenciye geriledi. Kamu harcamaları içinde eğitim ayrılan pay göstergesinde de Türkiye %9,9 ile %9,8 olan OECD ortalamasında. Rapora göre Türkiye'de öğrencilerin %92'si orta öğretimi öngörülen sürede yani 4 yılda tamamlıyor. Bu oran OECD ülkelerinde %75. 2 yıl geçmesine rağmen liseyi tamamlayamayan veya eğitime devam etmeyenlerin oranı ise Türkiye'de %1 olarak kayıtlara geçti. OECD ortalamasında bu oran %12. Rapora göre bu göstergede Türkiye, Kanada, İrlanda ve İsviçre gibi ülkelerle birlikte en başarılı OECD ülkeleri arasında yer aldı.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun önemli misafirleri vardı. Bakan Memişoğlu Ankara'nın 3 üniversitesinin tıp fakültesinde bu yıl dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Geleceğin hekimlerine tavsiyelerde bulundu.
3: Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizmlerini kaybetmeyin. İdeal edinin kendinizi. Hekimlik onu hissetmektir arkadaşlar. Empati duymaktır. Diğer gamlıktır hekimlik. Hekimlik duygu mesleğidir.
0: Memişoğlu buluşmada sağlık hizmetleri, hekimlik mesleği ve hekim adaylarının üniversite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç hekim adaylarını ailelerini ihmal etmemeleri için uyardı.
3: Anne babalarınız veya sizi yetiştiren insanlar, emek veren insanlara vefanızı hiç unutmayın. Çünkü buraya gelmenizi sağlayan, sizi canlarından daha çok seven insanların sayesinde buradasınız. Bu vefayı da unutmayın.
0: Memişoğlu programın sonunda öğrencilere stetoskop hediye ederek başarılar diledi.
1: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilgi yoğun. O noktalardan biri de tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe deneyim alanı. Alan ziyaretçileri geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkarıyor.
4: Tarihin sıfır noktası.
2: 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Teknofest'te Göbekli Tepe'den geleceğin teknolojilerden uzanan deneyim alanı oluşturuldu.
5: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'nın en ilginç noktalarından biri de arkamda gördüğünüz Göbekli Tepe standı. Tarihi sıfır noktasına gelen ziyaretçiler geçmişle gelecek arasında bir yolculuğa çıkıyor. Nasıl bir atmosfer vardı içeride?
6: Bayağı güzeldi, ben çok beğendim. Eskiden yeniye götürdü.
2: Teknofest Güneydoğu birçok ilkide bünyesinde barındırıyor. Bunların başında Göbekli Tepe'den ilham alan deneyim alanı geliyor. Alan, Doğuş grubunun Doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla 20 yıl boyunca sponsor olduğu Göbekli Tepe'den geleceğin teknolojilerine uzanıyor. Ziyaretçiler 360 derece ekranların olduğu alanda video gösterilerini izliyor. Alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde her şey nerede başladı sorusuna gene taranıyor.
5: Nasıl, etkileyici miydi ortam?
7: Evet, çok etkileyici bir ortamdı ve gerçekliydi. Hani böyle eskiden yeniyi görebiliyorduk.
8: Hepsi de heyecan içinde, merakla dinliyorlar her şeyi, izliyorlar.
2: Tarih boyunca savunma sanayindeki dönüm noktalarının ele alındığı alanda Havelsan standında öğrencilere özel bir etkinlik de düzenlendi. Mühendis çocuk oyunları atölyeleri Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel simgeleriyle birleştirilerek yeni bir konsepte çocuklara sunuldu.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Durağan Konyaspor'la Filistin milli takımı arasında gerçekleştirilen dostluk maçına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Durağan paylaşımında Konya'da bu akşam sahada futboldan çok daha fazlası vardı. Gönüllerimiz Filistin'leydi dedi. Bu anlamlı buluşmanın sporun sınırlarını aşan insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdiğini belirten Durağan, kazanan insanlık olduğu ifadesini kullandı. Filistinli futbolcuları Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını da vurgulayan Duran, onlarla aynı heyecanı paylaşmak, aynı sahada buluşmak bizim için yalnızca bir spor karşılaşması değil, Filistin halkına uzattığımız dostluk elinin ve gönülden gelen dayanışmamızın da bir ifadesiydi dedi. Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin yanında durmaya ve haklı mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Manisa'nın önemli tarihi zenginliklerinden Sardes Antik Kenti ve Bintepe Lidya Tümülüsleri artık drone kameralarla korunacak. Ören yerinde hizmete alınan havadan izleme ve güvenlik merkezinin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
0: 2500 yıllık Ören yeri son teknoloji sistemlerle koruma altına alındı. Sardes Antik Kenti ve Bintepe Lidya Tümülüsleri için havadan izleme ve güvenlik merkezi hizmete açıldı.
9: Yeni teknoloji kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz. Bununla beraber sistemin sağladığı verilerle koruma politikalarımızı geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz.
0: Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış olan tarihi alan ilk paranın basıldığı yer olarak biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ören yerlerinin korunmasına yönelik projesini Sardes Antik Kenti'nde pilot uygulama olarak hayata geçirdi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
9: Merkezimizi uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracıyla sistemiyle donattık. Üç anten sistemiyle kapsama alanını genişlettik. Merkezi izleme sistemleri, büyük ekranlar ve çevre güvenlik kameralarıyla sahayı etkin biçimde takip edebilecek bir altyapı oluşturduk.
0: Bakan Ersoy, Manisa'daki programının öncesinde Kütahya'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğine katıldı.
1: Ankara'da yaşayan 45 yaşındaki Zeki Karakaya, ekmek israfının önüne geçmek için 14 ay önce harekete geçti. Karakaya her gün sokaktan topladığı ekmekleri sahipsiz hayvanlara ve hayvan barınaklarına vermeye başladı.
0: Her gün sokak sokak, mahalle mahalle geziyor, atılmış ekmekleri topluyor. Ankara'da yaşayan 45 yaşındaki Zeki Karakaya topladığı ekmekleri hayvan barınaklarına verip israfın önüne geçiyor.
10: Burası 3 ton olunca, yani aşağı yukarı 2 ton ile 3 ton olunca Çorum hayvan barınaklarına veriyorum. En son Yozgat hayvan barınağına verdim. Kışında dağa dağa ova ova gezerek, Çangırı, Çorum dağlarını gezerek yabani hayvanlara ikram ediyorum.
0: Karakaya 14 aydır ekmek topluyor. Günde 4 saatini bu iş için ayırıyor.
11: Ekmekleri atıyoruz, salam da atıyoruz böyle.
10: Günlük 2 saat geziyorum aracımla gördüğünüz gibi. 2 saat topluyorum. 2 saatte aşağı yukarı 30 çuvalla, yani 40 çuval arası topluyorum. Buraya getiriyorum. Burada 2 saatte boşaltım yapıyorum.
0: Karakaya 14 ayda 18 tona yakın ekmek topladı. Topladığı ekmeklerle Gazze'ye de yardım yapmak istiyor.
10: Bu zamana kadar hayvanları besledim. Bu seferkinde hayvan olanlara satmayı düşünüyorum. Satıp parasıyla Gazze'ye un almayı düşünüyorum. Yani güzel bir dernek bularak, dernek vesilesiyle orada un olarak bağışlamayı istiyorum.
1: Samsun Üniversitesi yeni akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene AK Parti Samsun Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da katıldı. Yeni yılın ilk dersini küresel gelir adaletsizliği üzerine veren Mehmet Muş'a Samsun Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
12: Samsun Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene AK Parti Samsun Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da katıldı. Muş programda küresel gelir adaletsizliği konulu 2026-2027 akademik yılının ilk dersini verdi.
13: Dünya nüfusunun %14'ünü barındıran az gelişmiş ülkelerin dünya üretiminden aldığı pay %1'in altında. Çok daha dijitalleşmiş, çok daha gelişmiş bir dünyadayız. Bu eşitsizlik azaldı mı, arttı mı? Değerli hazırın, rakama baktığımız zaman eşitsizlik daha da artmış vaziyette.
12: Programda konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydın ise üniversitenin kuruluşundan bugüne kat ettiği yola dikkat çekti.
14: Eylül 2018'de 3 akademik birimde 55'i akademik, 29'u idari, toplam 84 personelle çıktığımız bu yolda bugün 550'si akademik, 340'ı idari, 890 personele, 9300 öğrenciye ve 5300 mezuna ulaştık.
12: Törenin sonunda Samsun Üniversitesi tarafından Mehmet Muş'a Fahri Doktora unvanı verildi. Muş'a Fahri Doktora diplomasını Profesör Doktor Mahmut Aydın takdim etti.
1: Nefes aldığımız hava artık eskisinden çok daha kirli ve riskli. Avrupa Birliği'nden gelen son verilere göre dünya nüfusunun neredeyse %40'ı zehirli ozon kirliliğinin pençesinde. Kuzey yarımküre alarm verirken binlerce kilometre ötedeki yangınlar soluduğumuz havayı etkiliyor. Amerika neden son 5 yılın en kirli dönemini yaşıyor? Gezegenin en temiz köşesi neresi? Bu soruların yanıtlarına bakalım şimdi de.
2: 2026'nın ilk 8 aylık verileri incelendi. Dünya nüfusunun yaklaşık %40'ının tehlikeli oranda yer seviyesi ozon kirliliğine maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu veriler Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'nin yayınladığı yeni rapordan. Rapora göre Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümünde ozon kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği sınırların üzerine çıktı. Kirlilikten en çok etkilenen kıta Asya oldu. Asya'yı sırasıyla Avrupa ve Kuzey Amerika izliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda ise %100 oranında güvenli ozon seviyeleriyle gezegenin en temiz bölgesi olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ozon maruziyeti son 5 yılın en yüksek seviyesinde. Ülkede her 10 kişiden 4'ü sağlıksız hava koşullarında yaşıyor. Kirliliği azaltma çabalarına rağmen artan orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle ilerleme kaydedilemiyor. Rapor, hava kirliliğinin sınır tanımadığına da işaret ediyor. Orman yangınları nedeniyle duman ve tozlar binlerce kilometre öteye taşınarak kaynağından çok uzaktaki insanların da hava kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, temiz hava sahasını korumak için küresel çapta daha katı çevre politikalarının hayata geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
1: Evcil kedilerle insanlar arasındaki bağ tıp dünyasında tarihi bir devrime yol açabilir. Bilim insanları kedilerdeki kanser vakalarının insanlarla şaşırtıcı bir genetik benzerlik taşıdığını ortaya koydu.
2: Ev kedilerinin gen haritası insanlardaki kanser tedavisine ışık tutabilir. Kanada'nın Guelph Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği çalışmada 5 farklı ülkeden yaklaşık 500 ev kedisine ait tümör örnekleri incelendi. Araştırmada kedilerde kansere yol açan gen mutasyonlarının insanlarda kanseri tetikleyen genlerle örtüştüğü saptandı. Özellikle kedi meme kanserlerinde tespit edilen bir mutasyonun insanlardaki agresif meme kanseri türleriyle aynı yapıda olduğu belirlendi. Buna ek olarak akciğerler, cilt, sindirim sistemi, beyin, kan ve kemikleri etkileyen kanserlerde de ortak genetik mutasyonlar tespit edildi. Uzmanlara göre bu benzerliğin en kritik nedeni insanların ve ev kedilerinin aynı yaşam alanını ve aynı çevresel koşulları paylaşması. Elde edilen veriler, akıllı ilaç ve kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinde yeni bir dönem başlatabilir. Uzmanlara göre gelecekte standart kemoterapi yerine tedavi doğrudan tümörlerin genetik profiline göre uyarlanabilir.
1: Merkez Hakem Kurulu'ndaki soruşturmanın futbola olası etkilerini ve federasyonun bahis soruşturması sevklerini spor yorumcusu Aydın Cingöz NTV yayınında değerlendirdi. Biz de bu değerlendirmeyle sizlere veda edeceğiz. Ancak saatler 7'yi gösterdiğinde güne başlarken de Osman Yirgin ekranda olacak.
15: Yeni bir hamle beklemiyorum çünkü Futbol Federasyonu'nun yaptığı bahis soruşturmasında futbolcular ayağı, hakemler ayağı, yöneticiler ayağı ve menajerler ayağı vardı. Ya bu 4-5 unsur zaten futbolun paydaşları. Son olarak yöneticiler açıklandı. Tabii yöneticiler açıklandığı gün genel olarak manidar olarak değerlendiriliyor. Şöyle ki bu soruşturma, bahis soruşturması geçen yıl tam bu zamanlarda başlamıştı. Daha önce yine yöneticilerle bir ilgili bir kısım vardı, öyle hatırlıyorum ama temel olarak, esas olarak bu beklenen liste bugün açıklandı. Bugün açıklanması da İşte mesele de o zaten, neden bugün açıklandı diye. Federasyon tarafı bütün tasdifler yapıldı. Spor Dodu Teşkilat Başkanı'ndan taleplerde bulunduk, geldi, soruşturduk ve açıkladık. Yani sonuçta yürüyen bir soruşturmaydı. Biz mevcutta MHK üzerinden yürüyen soruşturmaya bakmadan biz bunu açıkladık diye doğal olarak şöyle de yorumlanıyor. Hazırda MHK'de böyle bir tartışma varken, bu yorumlanırken, konuşulurken bir başka tartışma başlatmak istediği gibi değerlendirenler de olacaktır ister istemez. Ama günün sonunda bu liste bekleniyordu ve bu liste açıklandı. Sürprizler var mı? Açıkçası Trabzonspor Başkanı'nın adı daha önce de geçiyordu. Kulislerde konuşuluyordu bahis oynadığına dair. Benim için açıkçası sürpriz olmadı Ertuğrul Doğan'ın oynaması. Bu arada tabii orada son 5 yılda bahis oynayan isimler var. Yani işte bahis hesabı olan, yasal bahis hesabı olan ve oynayan yöneticiler var. Beklenen açıklamanın bugüne gelmesi de tesadüf olarak değerlendirebiliriz. Şimdi ifadeler henüz, yani ifadeler alınıyor. Dolayısıyla ifadelere ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bilgilendirme sonrası biraz daha detaylı olarak göreceğiz ama eski bazı hakemler, mevcutta bazı hakemlerin de ifadeye çağrıldığı gibi iddialar var ama bunların hep iddia noktasında olduğunu düşünüyorum. Burada iki nokta var bence. Birincisi, zaten bu soruşturmaya esas olan konu bir kadrolaşma faaliyeti. Mevcutta Ferhat Gündoğdu başkanlığında, özellikle Ahmet Şahin özelinde futbolda bir kadrolaşma, hakemler konusunda bir kadrolaşma faaliyetine bahsediyor. Bu da nasıl oluyor? Bir kısım hakemlerin dışarıda bırakılması ve yeni hakemlerin buraya atanması, atanırken de işte soruların verilmesi, puanlama sistemlerinin değiştirilmesi ya da adamına göre muamele yapılması gibi konular var. Çünkü burada şöyle bir durum var, dışarıda bırakılan hakemler var ve onlarla konuştuğumuz zaman da diyorlar ki evet biz dışarıda kaldık ama bizim dışarıda kalmamızı gerektirecek hukuki koşullar oluşmamıştı, nitelikli açıklamalar yoktu. Bizi tasfiye edip kendi adamlarını burada hakem yapmak için bir organizasyon yaptılar noktasında görüşler var. Aslında bunun bir hikayesi var. 2022 yılında 8 Mart operasyonu olarak bilinen o operasyonda da Ferhat Gündoğdu vardı. Aslında o yıllarda bunu yapmak istedi. Yaptı da fakat tahkim bunun önüne geçmişti. Sonra yıllar sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu geldikten sonra tekrar Federasyon Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı yaptı ve o yarım kalan işi tamamladı. Hatta ben kendisine göreve geldikten çok kısa bir süre sonra kameralara kapalı bir basın toplantısı yapılmıştı. O zaman şunu sormuştum federasyondaki toplantıda. Siz neden geldiniz tekrar? Sizi tanıyalım, bu operasyonla tanıyoruz. Ne diyeceksiniz diye sorduğumda. Hatta federasyon başkanı ona yanıt vermişti. Hayır, ben yanıt vereceğim, böyle bir durum söz konusu değil diye. Günün sonunda bir kadrolaşma faaliyeti özelindeki şeye bakarsak zaten, gerekçeli kararlara bakarsak da bu soruşturma ile alakalı bunu görebiliyoruz. İşte bazı hakemlerin doğru sağlıklı gerekçe göstermeden dışarıda bırakılması, bunların yerine yenilerinin getirilmesi ve buradaki ilişkiler şu anda sorgulanan noktalar. Orada tabii bir bilirkişi raporuyla bir hakemin, Ali Tuna'nın sınav kağıdını bile isteye değiştirdikleri noktasındaki mesele soruşturmanın en önemli ayaklarından bir tanesi. Bu konu federasyonun en dikkat çeken noktalardan biri. Benim bildiğim kadarıyla da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuya ilişkin olarak bu yazılı kağıdın gerçek olduğunu öne sürerek bilirkişi raporunun hatalı olduğunu düşünerek Adli Tıp Kurumu'ndan, hatta dün federasyon bir açıklama yaptı, DNA örnekleri de yollanmıştır diye. Ben de hakikaten merak ettim, nedir bu DNA örneği diye. Oradaki değerlendirmede de bu yazılı kağıt üzerindeki işte elindeki teknik olarak onu şimdi tabii tarif edemeyeceğim. Her neyse artık, kağıda bulaşanlar neyse, onların da incelenmesi ve burada bilirkişi raporunda bir hata olduğunun ortaya çıkarılması konusunda da onların bir talebi olacaktır. Ben Merkez Hakem Kurulu'nun toptan gideceğini düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu da hala hazırda başkan ama artık başkanlığa fiili olarak bence devam edemez. Yeni bir Merkez Hakem Yönetimi Kurulu mutlaka gelecektir. Mevcuttaki Merkez Hakem Kurulu yönetimiyle devam edilmesi zor. Ben federasyonun da çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
18: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
19: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
20: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
21: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Radio. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçe yazıldığı gibi okunan ya da söylenen bir dil midir tartışmaları sürer gider. Böyle olmadığının, yani yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığının en önemli kanıtı yumuşak G sesinin söylenişinde ortaya çıkar. Daha önce bu konuya değinmiştik ancak televizyonda duyduğum bir yanlış söyleniş beni yeniden aynı konuya itti. Bir spor spikeri arkadaş tenis maçı anlatırken yağış nedeniyle bu karşılaşma yapılamıyor diyerek yumuşak G'yi telaffuz etmeye çalıştı. Oysa biliyoruz ki yağış biçiminde değil de yumuşak G'yi söylemek yerine kendisinden önceki A sesini bir ölçü uzatarak yağış şeklinde söylüyoruz. Bir benzerini de kağıt derken görüyoruz. Kağıt değil, kağıt şeklinde söylüyoruz bu sözcüğü de. Şimdi türlü örnekler vererek söylenişi yerleştirmeye çalışalım. Yazı kağıdı, duvar kağıdı, sigara kağıdı. Bu örneklerden sonra deyimlerde bakalım sözcüğe. Kağıt atmak, kağıt oyunlarında elindeki kağıtlardan birini oynamak. Kağıt çalmak, iskambil oyununda hile yaparak işine gelen kağıdı atmak. Kağıt çekmek, kağıt oyunlarında oyun gereği desteden kağıt almak. Kağıt dağıtmak, kağıt oyunlarında oyuncuların hepsine belli sayıda kağıt vermek. Kağıt gibi olmak, kanı çekilip yüzünün rengi solmak, bembeyaz olmak. Kağıt mendil, mendil yerine kullanılan yumuşak kağıt. Kağıt oyunu, iskambille oynanan oyun. Kağıt peçete, peçete yerine kullanılmak üzere yapılmış kağıt. Kağıt üzerinde kalmak. Yapılması kararlaştırıldığı halde uygulanamamak, sözde kalmak. Kağıda ya da kağıt üzerine dökmek. Düşünülen veya konuşulan bir şeyi yazıya geçirmek, metin haline getirmek. Kağıda kaleme vurmak. Kalemle hesap etmek. Sonra kağıt helvası, kağıt kebabı gibi yiyecekler, kağıthane diye bir semtimiz var. Kağıda ayırdığımız bu programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu günler diliyorum.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da bu sabah hafif yağmur var. Trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %36'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıbeylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderken sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 1 Ekim Perşembe. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü geçti. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönü de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi de TMSF'ye devredildi. SPK Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Tera Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de mutabakatı tamamlanmış tüm hak sahiplerine tasfiye sonucunda ara ödeme yapılacak. Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ise SPK faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılamaya devam ediyor. Endeks bu yıl elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Borsa Mayıs ayında gördüğü zirve seviyedeyken %20 daha aşağıda şu an. Son duruma birazdan bakacağız. Eşel Mobil Sistemi sona erdi. ÖTV artışı nedeniyle benzin satış fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. İstanbul'da benzin 84 lira 50 kuruşa, Ankara'da 85 lira 50 kuruşa, İzmir'de de 85 lira 80 kuruşa yükseldi. ÖTV Kasım ve Aralık'ta da kademeli olarak artacak. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya gelmişti. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor, yeni yasama yılı başlıyor. Genel kurulda 14'te özel oturum düzenlenecek. Peki meclisin yeni döneminde gündeminde ne olacak? Birazdan aktaracağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma da sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu inceleme yapıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise böyle bir işlemin olmadığını duyurdu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli takımıyla Tümesan Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçı ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi. Karşılaşma hayatlarını yarım kalan yüz binlerce Filistinli için 89. dakikada bitirildi. Tribünler Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Fon soruşturmasındaki son durumla başlayalım. 56 kişinin tutuklandığı fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü aştı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönü de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpaner ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Ayrıca fonların tasfiyesi konusunda yeni bir gelişme de var.
7: Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de mutabakatı tamamlanmış tüm hak sahiplerine tasfiye sonucunda ara ödeme yapılacak. Tera Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin ise SPK faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Fon soruşturması kapsamında SPK'nın incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Hakan Göktere ve Hayriye Car'ın lisansları hukuka aykırı işlem yaptıkları gerekçesiyle sürekli olarak iptal edildi. Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül 2026'da aldığı kararlarda ara ödeme yapılacağını duyurdu. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında mutabakatı tamamlanmış kişilere ara ödemenin yapılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. BDDK aralarında Tera Yatırım, Hedef Yatırım gibi toplamda 5 şirketin yönetiminin TMSF'ye geçtiğini duyurdu. Yapılan 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada gelinen son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
7: Gözaltındaki 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltındaki isimler arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
9: Menkul yatırım fonlarının projelere yatırım yapıldı.
7: Soruşturmada bugüne dek hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin de tasfiye edilen Tera fonlarından birine para yatırdığı ortaya çıktı. Zeybekci bu fonun manipülatif işlemlerle alakası yok dedi. Zeybekci parasının içeride kaldığını söyleyerek mağdur 455 bin kişiden biriyiz diye konuştu. Tera TP2 fonunun aylık kazancının %3,5-4 civarında olduğunu söyledi. Zeybekci paralarını faize koymama yönündeki hassasiyetleri olduğunu belirtti. Bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar, haberim olsa müsaade etmezdim dedim. Zeybekçi gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaş bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi düşüncesiyle burada parasını tuttu. Manipülatif işlem yapan milyarlarca lira kazanıp çıkanla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım ifadelerini kullandı. Fon soruşturması muhalefetinde yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel en ciddi takibi yapacağız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı sorumluların hesap vermesi çağrısını yaptı. İYİ Parti'den de açıklama var.
10: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi. Yurt içi ve yurt dışında çalışacak komisyonlar kurduklarını söyledi.
10: Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız. Ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
11: CHP sözcüsü Müslüm Sarı sorumluların hesap vermesi çağrısı yaptı.
12: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
11: İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetse fon krizine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu önünde açıklama yaptı. Heyet adına konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, süreçte ihmali ya da kusuru bulunduğu savunulan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yaptıklarını bildirdi.
4: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılamaya da devam ediyor. Endeks bu yıl elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Borsa Mayıs ayında gördüğü zirve seviyeden %20 daha aşağıda.
13: Borsa İstanbul'da değer kaybı devam ediyor. Fon kriziyle birlikte başlayan çıkışlar Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratıyor. BIST 100 endeksi 2026 yılında elde ettiği yükselişi geri verdi. Endeks Mayıs ayında gördüğü zirveden de %20 aşağıda.
14: Yükselişler borsalarda genelde, siz de herhalde kabul edersiniz, merdiven şeklinde oluyor. Fakat düşüşler asansör gibi oluyor. Aslında borsalarda yaşadığımız son dönemdeki hikayede bu. Bir borsada onlarca, yüzlerce kağıtlardan taban gidiyorsa bunda bir problem olduğu açık.
13: Borsada haftalık düşüş %8'e yaklaştı. Endeksteki aylık kayıp %17'ye ulaştı. Sektörel bazda finansal faktöring %70'e yakın düşüşte başa çekiyor. Öte yandan 40 şirket hisse geri alım programı başlattı.
14: Sorun olan fonlarla ilgili kısmı doğru, ona katılıyorum. Yani bu bütün fon endüstrisine, bütün sermaye piyasasına sirayet edecek bir risk değil, kesinlikle değil. İlk günde söylemiştim zaten. Fakat diğer konu tarafı da likidite tarafı. Yani bu paralar ne zaman ödenecek bir tarafı için. Yani o fonlarda sıkışan para için söylüyorum. Çok üzücü tabii ama en hızlı şekilde çözülmesini diliyorum. Fakat bir de işin diğer tarafı var. Bunun biz finansal piyasalarda bulaşma riski deriz. Bulaşmaması lazım. Yani konu aslında bu. Yani dolayısıyla da bu o tarafta kalmalı, diğer tarafta sirayet etmemeli.
4: Piyasadaki son duruma da bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 11.947 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.04, Euro 55.70'ten işlem görüyor. Altının onzu ise 4.176 dolar. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi gece yarısı itibariyle sona erdi. ÖTV artışı nedeniyle benzin satış fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. ÖTV Kasım ve Aralık'ta da her ay için 3,46 kuruş artacak.
15: Akaryakıta uygulanan Eşel Mobil sistemi uygulaması sona erdi. Motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV sistemine geçiş yapıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle benzinin litre fiyatında 12,48 liralık bir artış öngörülüyordu. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek amacıyla benzindeki ÖTV artışının kademeli olarak yansıtılmasına karar verildi. Düzenleme ile benzinin litresine 4,44 lira olan mevcut ÖTV tutarı Ekim ayı boyunca 7,90 lira olarak uygulanacak. Böylece pompaya 12,48 lira yerine 4,27 liralık bir zam yansıyacak. Kademeli ÖTV çerçevesinde Kasım ve Aralık aylarında da benzinin ÖTV tutarı her ay için 3,46 kuruş artırılacak. Böylece Kasım ayında ÖTV tutarı 11,36 kuruş, Aralık ayı ve sonrasında ise 14,82 kuruş olarak uygulanacak. Benzinin yanı sıra LPG'de de Eşel Mobil sistemi sona erdi. Ancak benzin ve motorinde uygulanan kademeli sistem LPG'de geçerli değil. LPG'de kilogram başına 9,21 lira olan ÖTV tutarı Eşel Mobil sistemi öncesi olduğu gibi 11,38 lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda gece yarısı itibariyle LPG'nin pompa fiyatında 1,48 liralık bir artış olması öngörülüyor.
4: Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yoksulluk sınırı 123 bin lirayı aştı. Türk İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan verilere göre Eylül'de açlık sınırı 37 bin 801 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı da 123 bin 130 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 884 lira olarak hesaplandı. İşsizlik oranı ise Ağustos'ta 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı. %13 seviyesinde gerçekleşti. Genel işsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Geniş tanımlı işsizlik ise arttı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31 oldu.
5: NTV Radyo.
4: Milli Güvenlik Kurulu terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
16: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
15: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
16: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
15: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
16: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken Irak'la stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılara bakalım.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı başlıyor. Genel kurulda 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon da düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeyle sosyal medyada kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
4: Ankara'da dün sürpriz bir görüşme de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken kabule ilişkin görseller sosyal medyadan paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya gelmişti. İzmir'e yönelik projelerin ele alındığı görüşmede ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri masaya yatırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi 5 belediye başkanını kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. İhracı istenen isimler arasında İstanbul Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe belediye başkanları da var. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
12: Özellikle son bir haftada ortaya çıkan bazı gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi belediye başkanlarının bazılarıyla ilgili bir değerlendirme yapmayı zorunlu kıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez. Ahlaki olan bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın partiyle yollarını ayırmasıdır. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini biz MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ. İki tane de Antalya'da bulunan belediye başkanımız için aynı süreci işletiyoruz. Bunlardan biri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu.
11: Türkiye Futbol Federasyonu inceleme yapıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise böyle bir işlemin olmadığını duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Riva'daki tesislerde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını duyurdu. Bu açıklamalardan saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bilgilendirme geldi. Böyle bir incelemenin olmadığı belirtildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
4: Türk hakemliğinde son dönemde gündeme gelen iddialar yeni bir boyut kazandı. Hakemlere yönelik mobbing, klasman dışı bırakma ve sınav sorularının bazı isimlere önceden verildiği yönünde iddialar dikkat çekici. MHK operasyonu öncesinde savcılığa ihbarda bulunan isimlerden biri olan avukat Halil İbrahim Atabay, eski bir hakem olarak mağdur edildiğini öne süren hakemlerin yaşadıklarını anlattı.
17: Ben bu camianın içerisinde 2005 yılında hakem olarak, aday hakem olarak başladım. Bu mevcut merkez hakem kurulu geldiğinde ben bölgesel gözlemciden biliyordum ki maç vermeyeceklerini ve bir mobbinge ben de maruz kalacaktım. Onlar kovmadan ben kendim ayrıldım.
13: Avukat Halil İbrahim Atabay eski bir hakem. Şimdi ise merkez hakem kurulu tarafından mağdur edildiği söylenen bazı hakemlerin avukatlığını yapıyor. Halil İbrahim Atabay, merkez hakem kuruluna yapılan operasyonlardan aylar önce savcılığa ihbarda bulunduğunu belirtti. İhbarda bulunduğu ve hukuki süreç başlattığı isimler arasında 2022 yılında Merkez Hakem Kurulu kararıyla görevlerine son verilen Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemler de var.
17: Merkez Hakem Kurulu tarafından ne gerekçeyle bu kişilerin görevlerine son verdiniz diye tek sayfa evrak dahi olmadığını gördük. Cevap verme lütfunda dahi bulunmamışlar. Adamcılık çok uzun zamandır ne yazık ki bizim camiamızda olan bir durumdu. Yani Abdülkadir Bitigen, hiç unutmuyorum, UEFA maçından dönerken bir klasman açıklaması yaptılar ve uçakta klasmanın dışında bırakıldığını, bir FIFA hakemi durup dururken klasman dışı bırakılıyor ve hiçbir klasmanda yer almıyor. Hiçbir gerekçe yoktu tabii yine bunda da.
13: Merkez Hakem Kurulu'ndaki mobbing, klasman dışı bırakma ve sınav sorularının verildiği iddiaları sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üye Sabahattin Şahin'in aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
17: Sezon başı semineri olur. O toplantılara davet edilmediler. Böyle uygun görüldü şeklinde bir cevap verdiler. Klasman olmak istiyorsan, işte bizden olmak istiyorsan, işte borcunu yatır vesaire gibi yazışmaları görüyoruz. Bunlar gerçekten çok acı şeyler.
4: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere ise idari para cezası tebligatları gönderilmeye başlandığı öne sürülüyor. Diğer yandan İstanbul Şişli'deki bir okulun duvarlarına kazanç vaadiyle yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin yazıldığı görüldü. Bu yazıları okul çevresine yazan kişiler aranıyor şimdi.
13: Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Yasa dışı bahis oynayanlara para cezası gönderiliyor. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 14 milyon kullanıcının kayıtları incelendi. 56 farklı yasa dışı bahis platformunda toplam 210 milyar lira işlem hacmi belirlendi. Spor müsabakalarına yönelik yasa dışı bahis oynayan kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulanabiliyor. İddiaya göre kimliği tespit edilen 3 milyonu aşkın kişiye vergi dairesinden idari para cezaları gönderilmeye başlandı.
18: 2026 yılı ceza miktarı 100 bin TL'den 400 bin TL'ye kadar idari para cezalarına çarptırılır. Bu ceza mülki idare amirleri tarafından onaylanır ve şahıslara resmi kanallar üzerinden tebliğ edilir. Dijital ortama bırakılan finansal izlerin silinememesi, kişilerin bu tür cezalarla yıllar sonra bile karşılaşmasına yol açar.
13: Yasa dışı bahis oynatanlar da bahis faaliyetlerine yer ve imkan sağlayan kişiler 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabiliyor.
18: Yasa dışı bahis operasyonlarına dahil olan bireylerin MASAK veya savcılık tarafından banka hesaplarına ve kredi kartlarına bloke konulabilmektedir.
13: İstanbul Şişli'de de Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu çevresindeki duvarlara kumar ve yasa dışı bahis reklamları yazıldığı göründü.
19: Belki de belediye görmüyor ya da bir belediyeye uyarılması lazım ya da kimse hiç uyarmadı. Uyarsalar büyük ihtimalle yaparlar. Tehlikeli tabii. Ya bir bağımlılık yaparsa uçar gider her şey yani. Mecbur. Kötü bir bağımlılık.
13: Çocukların kullandığı yol ve okul çevresinde bulunan reklamların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
4: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada kolon kestikleri tespit edilen 876 yıl hapis sistemiyle yargılanan pastane sahipleri tahliye edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. 3 sanığın olası kast suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.
13: Yıkılan binada kolon kesikleri tespit edilen pastane sahipleri olası kasta öldürme suçlamasıyla yargılanırken 11 Eylül'de tahliye edildiler. 6 Şubat depreminde 35 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasının gerekçeli kararında mahkeme, olası kast için sanıkların olursa olsun mantığıyla hareket etmesi gerekir. Sanıkların olursa olsun düşüncesiyle hareket ettiğine dair delil bulunamadığı ifadelerini kullanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise haklarında 876 yıl hapis cezası istenen sanıkların olası kast suçlamasıyla yargılanmaları için ısrarcı. Başsavcılık kararı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkındaki mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını, eylemlerin olası kasta kasten öldürme ve yaralama kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Dilekçede bu talebin gerekçesi şöyle açıklandı. Mevcut maddi olgular taşıyıcı sistem elemanlarının doğrudan tahrip edildiğini, bu müdahalelerin ruhsatsız ve projesiz gerçekleştirildiğini ve buna rağmen eylemlerin sürdürüldüğünü göstermektedir. Sanıkların eylemleri sonucunda doğabilecek ağır neticeyi öngörmelerine rağmen eylemlerine devam ettikleri ve olursa olsun düşüncesiyle gerçekleşen neticeyi kabullendikleri değerlendirilmelidir. İç mekan tasarımcısı sanık Ertan Danacı hakkındaki beraat kararında kaldırılması istendi. Başsavcılık, Danacı'nın eyleminin tadilatı yaptıran pastane sahiplerinin eylemlerinden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirtti. Onun da olası kast suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kamu görevlisi hakkında verilen beraat kararında kaldırılmasını, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yargılanmalarını istedi.
5: NTV Radyo.
4: Dün sabah saatlerinde bir yolcu uçağında alarm verildi. Uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e gidiyordu. Dubai Hava Yolları'na ait uçak 30 bin fitteyken hızla alçaldı ve 14 bin fit irtifa kaybetti. Uçaktan acil durum kodu geldi. İsrail savaş uçaklarının havalandırıldığını duyurdu. İddia pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı ve uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalıştığı yönünde. İsrail yaralı pilotun kimliğini açıkladı. Hint pilot tedavi altında. Olayda terör şüphesi de var.
11: Boeing 737 Max tipi uçak Tel Aviv'e bir saat kala Ürdün hava sahasına girdikten hemen sonra aniden hızla irtifa kaybetmeye başladı. Flight radar verilerine göre 30 saniye içinde 14 bin fit irtifa kaybeden uçak önce acil durum ardından hava korsanlığı sinyali gönderdi.

0: Netanyahu yolculardan biriyle konuştuğunu söyledi. Ondan aldığı bilgileri aktardı. Yolcunun uçak irtifa kaybetmeye başladığında mürettebattan biriyle kokpite girmeyi başardığını söyledi. Uçağın sistemlerini sabote etmeye çalışan bıçaklı pilotu etkisiz hale getirdiklerini belirtti. Uçaktaki diğer uçuş ekibinin uçağı yeniden kontrol altına aldığını ifade etti.
1: Olağanüstü bir soğukkanlılıkla pek çok hayat kurtardılar. Büyük bir felaketi önlediler.
0: İsrail Başbakanı saldırgan pilotun Tebük'te gözaltına alındığını ve Suudi yetkililer tarafından sorgulandığını belirtti. İlgili makamlarla sürekli temas halindeyiz dedi. İsrail basını saldırgan pilotun Umman asıllı olduğunu yazdı. İsrail yolcuları tahliye etmek için Suudi Arabistan'a askeri nakli uçağı göndermek istedi. Riyad İsrail'in talebini geri çevirdi. Yolcular bir başka Fly Dubai uçağıyla Tel Aviv'e götürüldü.
2: Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralindeki doğalgaz hattında patlama meydana geldi. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. Ayrıca aynı saatlerde batıdaki Humus vilayetinde bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. AFP saldırıya uğrayan otobüsün özel bir elektrik şirketi için çalışan işçi ve mühendisleri taşıdığını yazdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme yapıyor. İran ve Amerika arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamadığı yönünde iddialar var. Amerikan haber sitesi Axios'a göre çatışmaların yeniden başlaması ihtimali kuvvetleniyor. İran, Amerika'ya sunduğu 7 günlük ateşkes planına dair Washington'dan resmi yanıtı aldı. Tahran, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın konu hakkında meclisi bilgilendirdiğini duyurdu.
0: ABD ile İran arasında Katar arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde çok az ilerleme sağlanabildi. İki taraf da anlaşma için geri adım atmak istemiyor. Bu iddia Amerikan Axios haber sitesinde yer aldı. Axios'un iki kaynağı dayandırdığı haberine göre arabulucu Katar her iki tarafın tutumundan hayal kırıklığı duymaya başladı. Katar iki tarafa iki sayfalık bir uzlaşma metni sundu. Metinde hem İran'ın talep ettiği ABD deniz ablukasının kaldırılması hem de ABD'nin istediği gibi İran'ın nükleer konusunda taviz vermesine ilişkin maddeler yer alıyordu. Ancak Axios'a konuşan bir kaynak süreç tıkandı. İranlılar ABD'nin kabul edemeyeceği taleplerde bulunuyor. ABD ise kazandığını düşündüğü için uzlaşmaya gerek görmüyor dedi. Axios müzakerelerdeki çıkmazın çatışmaların yeniden başlayacağı yönündeki kanaati güçlendirdiğini yazdı. Amerikalı yetkililerin ABD Başkanı Trump'ın ABD'de 3 Kasım'daki kongre seçimlerinin ardından İran'a yeniden geniş çaplı saldırı başlatma emri verebileceği görüşünde olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran'ın savaşı durdurmak için son önerisini kabul etmediklerini söylemişti. İranlı yetkililerse ABD'nin önerilerine resmi yanıtını henüz alamadıklarını duyurmuştu. O yanıtın New York'tan dönerken Doha'ya uğrayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya iletildiği bildirildi. Yetkiliye göre taraflar atılması gereken adımlar konusunda büyük ölçüde hemfikir olsalar da bu adımların hangi sırayla atılacağı konusunda hala anlaşmazlık yaşıyor. İran nihai anlaşmada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendisine verilmesinde de ısrar ediyor.
2: Amerika'nın Irak'taki 12 yıllık DAEŞ'le mücadele misyonu sona erdi. Son Amerikan askerleri de ülkeden ayrılırken Bağdat'ta kutlama törenleri vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Irak'tan harika yeni bir başbakan Ali Zeydi ile ayrılıyoruz dedi.
3: Bugün son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu çıkmaza sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir dönemdi. Ama yakında bu da tarihin bir parçası olacak. Bu Amerika için büyük bir gün. Daha da önemlisi Irak'tan harika yeni bir başbakan Ali Zeydi ile ayrılıyoruz.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekildiğini bu sözlerle duyurdu. Çekilmeyi Amerika ve Irak için bir zafer olarak nitelendirdi. Terör örgütü DAEŞ'in tamamen yok edildiğini, Irak'taki görevinde sona erdiğini söyledi. Başkent Bağdat'ta ise Amerikan askerlerinin ayrılışı törenlerle kutlandı. Irak güvenlik güçleri araçlarla konvoy oluşturdu. Irak bayrakları taşıyan araçlar kent sokaklarından geçti. Iraklılar da meydanlarda toplandı. Irak bayrakları ile sevinç gösterilerinde bulundu. Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kimi Iraklılarsa kutlamalarda İran'ın ABD saldırılarında öldürülen eski dini lideri Ali Hamenei'nin fotoğraflarını taşıdı. Bağdat'taki bir başka törende İran yanlısı Şii gruplar tarafından düzenlendi. Meydanlarda Irak

0: ve bu gruplara ait bayraklar taşındı. Amerikalıların çekilmesi Irak'ın egemenliği açısından bir zafer olarak değerlendirildi. Ancak Amerikan ordusunun Irak'tan çıkması ülkedeki grupların silah bırakacağı anlamına gelmiyor. İran'a yakın bazı güçlü gruplar silahlarını teslim etmeyi reddediyor. Ketayip Hizbullah da silah bırakma konusunda hükümetle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ancak Bağdat'la henüz anlaşmaya varılmadı. Irak hükümeti söz konusu grupların silahsızlandırılması için daha önce belirlediği 30 Eylül tarihini Haziran 2027'ye erteledi.
1: İngiliz Üniversite Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralamasını yayımladı. Türkiye sıralamaya giren üniversite sayısında dünyada 3. İlk 500'de ise bu yıl Türkiye'den 4 üniversite var.
2: Türkiye'nin 4 üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500'e girdi. İngiliz Üniversite Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralamasını yayımladı. Sıralamada en yüksek dereceyi Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi elde etti. 2026 yılı raporunda 351-400 aralığında bulunan ODTÜ, bu yıl 326-350 aralığında bir üst banda çıkarak sıralamadaki en iyi derecesine ulaştı. Önceki raporda 301-350 bandında yer alan Koç Üniversitesi de bu yıl bantların 25'erli hale gelmesiyle 326-350 aralığına geçti. 351-400 arasında yer alan Sabancı Üniversitesi de bu yıl 376-400 bandına yerleşti. İlk 500'e giren son Türk üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi de 2026 raporunda bulunduğu 401-500 sıralamasından 401-450 bandına geçti. Türkiye'den ilk 1000'e giren üniversite sayısı ise toplam 13 oldu. Bu yıl Türkiye'den liseye giren üniversite sayısı da arttı. Dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2297 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Böylelikle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından sıralamada en fazla üniversitesi bulunan 3. ülke oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversitemizde ilk 100'de yer almak dedi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da bu sabah hafif yağmur var. Trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arası oldukça yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Aremdere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Mobile Systems.
3: Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Rus edebiyatının parlak isimlerinden Lermontov'un en ünlü yapıtı, Zamanımızın Kahramanı, Ataol Behramoğlu çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mihail Yuryevich Lermontov 1814 ile 1841 yılları arasında yaşadı. 27 yıllık kısa bir ömür. Buna rağmen Rus şiirinin bu büyük devrimci romantiğinin etkisi 20. yüzyılın başlarına, Gorki'ye ve simgecilere dek uzandı. Lermontov, Çar'ın mutlakiyet rejiminin sınırlanması ve anayasal düzene geçişi savunan subayların, yani dekabristlerin ayaklanmasının acımasızca bastırıldığı, Çarlık Rusyası'nın kültür ve sanat yaşamına yoğun bir sansür uygulandığı dönemde aristokrat bir subay ailesinde büyüdü. Lermontov, Puşkin'in ölümü üzerine yazdığı Şairin Ölümü şiiri yüzünden Kafkasya'ya sürgüne gönderildi. Sürgün hayatı, Kafkasya'nın doğası ve Kafkas halklarının yaşamı Lermontov üzerinde derin izler bıraktı. Lermontov'un 1840 yılında yayımlanan, bugün sözünü ettiğimiz Zamanımızın Kahramanı isimli başyapıtı, Kafkasya'da görev yapan genç Rus subayı Grigori Aleksandrovich Peçori'nin hayatı üzerinden 1830'ların Rus toplumunda amaçsız bir biçimde kendini tüketip giden bir kuşağın hikayesini anlatıyor. Aslında zeki, eğitimli ve cesur bir adamdır Peçorin. Sağlam bir gözlem gücü vardır. Lakin bir yandan da temas ettiği ya da manipüle ettiği insanları yıkıma sürükleyecek kadar hayattan bezmiş, hiçbir şeye uzun süre bağlanamayan bir karakterdir. Üstelik Peçorin, çoğu zaman yaptıklarının farkındadır ama bir türlü kendini değiştiremez. Çerkes kızı Bela'ya aşık olur, onu elde etmek için türlü oyunlar çevirir ve bunda da başarılı olur ama kıza olan ilgisi kısa sürede azalır, hikaye bir trajediye dönüşür. Ya da Peçorin bir grup kaçakçıyla tanışır, merakı ve tehlikeye atılma eğilimi istemeden başkalarının hayatını alt üst eder. Bir başka Peçorin davranışı. Peçorin genç ve güzel Prenses Mary ile oynar, aynı zamanda eski sevgilisi Vera'ya karşı gerçek duygular beslediğini fark eder. Hasılı, aşkı bile bir mücadele ve iktidar oyunu haline getirir. İşte buna benzer örnekler, Peçorin'i Rus edebiyatındaki fuzuli adam tipinin parlak bir temsilcisine dönüştürür. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Yağışlı hava yurt genelinde etkisini artırıyor. İstanbul ve Marmara'da bu iki gün sağanak bekleniyor. Su baskını riski yüksek. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağış özellikle Antalya'nın bazı kesimlerinde etkili olacak. Rize çevresinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış nedeniyle taşkın ve heyelan riski var. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Kuş beyinli, eşek gözlü ya da balık hafızası. Hayvan gibi yemek, ayı gibi olmak veya köpek gibi davranmak. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, dünyadaş bir dil kurmak için sözlük çalışmasını anlattı.
6: Çünkü hayvanlara insan davranışı adlediyoruz. Yani tam türcülük, insan merkezlilik. İnsan sanki o binlerce tür arasındaki tek hakim türmüş bu gezegenin gibi. O davranışları diğer gezegenin diğer canlı varlıkları da yapıyormuş gibi adlediler. Mesela bunların çoğuna dedik ki kullanmayalım. Ne anlama geliyorsa o kavram, o deyim, onu kullanalım. Niye burada bir başka bir canlıyı tahakküm altına alıp bizim himayemiz demiş, bizim bakışımızla yaşıyormuş bu yaşamını bu gezegende diye onları yaptık. Ama onun dışında sorduklarınızın tabii ki nedenleri var. İşte mesela balık hafızasından bahsedebilirim. Bunu mesela balık adamda da aynısını söyledik. Balık hafızasını birazcık daha hani unutan kişileri tanımlamak için kullanıyoruz ama balıkları aslında bir yanlış indirgemeci bir özelliği küçümsemeyi düşünüyoruz. Yani oradan kuruyoruz balık nasıl bir canlıdır diye. Bakın algımızı değiştiriyor bir canlı hakkındaki tutumumuzu değiştiriyor. Çocukluktan yetişkinliğe ve sonrasındaki bütün hayatımız boyunca ve işte söylediğim o insan merkezi, insanı tahakküm ettiği, değersizleştirdiği, bir metalaştırdığı bir şeye dönüştürüyorsunuz, objeye dönüştürüyorsunuz balığı. O yüzden hani bir sürü balığa, o örnekten gidelim, balığı nasıl tüketileceğinden, nasıl üretileceğine bir sürü şeylere metalaştırmaya gidiyor.
4: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antakya Topboğazı yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Aksaray Ortaköy yolunun 25-26. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Akü yol durumunu sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems. Reklam. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Gogo.com.tr'de.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

Son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması devam ederken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
4: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. 4 büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Boluspor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen 2 kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol disiplin talimatının 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
3: Türksel Süper Kupa'da maç tarihleri açıklandı. 4 takımın katılacağı turnuvanın finali 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta yapılacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Türksel Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlılar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Olimpiyeviç'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scotty Wilbekin ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlılar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinliklerinde Türkiye'nin desteği bir kez daha vurgulandı. Uluslararası toplumun tavrının yetersizliğine bir kez daha dikkat çekildi.
5: İslam İşbirliği Gençlik Forumu Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin Günü düzenledi. Etkinlik kapsamındaki Filistin Gençlik Forumu'nun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıdır dedi.
6: Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
5: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da İsrail'in Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini süreceğini vurguladı.
7: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
5: Etkinlik kapsamında Gazze Mahkemesi oturumu da yapıldı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Gazze Mahkemesi'nin soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdiğini, devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderdiğini söyledi.
8: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığına yaşıyoruz.
5: Programın son etkinliği ise Konyaspor'la Filistin milli takım arasında oynanan özel maç oldu. Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği maçta Filistin'le dayanışma mesajları öne çıktı. Dostluk maçına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında dostluk maçının Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği, dayanışmayı ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
9: 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin milli futbol takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime, şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'le bir ve beraber olmaya, Filistin'in hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğini de ifade etti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
10: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
12: ister o. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
13: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Reklam.
15: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
16: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
15: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü geçti. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi de TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu Teraportföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Tera Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de mutabakatı tamamlanmış tüm hak sahiplerine tasfiye sonucunda ara ödeme yapılacak. Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ise Sermaye Piyasası Kurulu faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılamaya devam ediyor. Endeks bu yıl elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Borsa Mayıs ayında gördüğü zirve seviyeden %20 daha aşağıda. Eşel Mobil sistemi sona erdi. ÖTV artışı nedeniyle benzin satış fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. İstanbul'da benzin 84 lira 50 kuruşa, Ankara'da 85 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 85 lira 80 kuruşa yükseldi. ÖTV Kasım ve Aralık'ta da kademeli olarak artacak. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya gelmişti. Milli Güvenlik Kurulu terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel kurulda saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli takımıyla Tümasan Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçı ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi. Karşılaşma hayatları yarım kalan yüz binlerce Filistinli için 89-59'da bitirildi. Tribünler Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ekonomideki gelişmeleri çeyreklik yani 3 aylık bazda izlemek, yerleşik bir teorik ve pratik temeller üzerinde yükselen değerdir. Gerçekten aslında biliyorsunuz günlük, anlık, haftalık hatta aylık gelişmeler genel gidişatı, trendi, hakim olan eğilimleri göstermek veya bize anlatmak bakımından yeterli olmayabilir. Bazen de yanıltıcı olabilir. İşte hal böyle olunca 3 aylık yani 12 haftalık bir serim, böylesi bir vade aslında hem kısa dönemde gidişatı görebilmek hem de vakit kaybetmeden, veriler eskimeden, trendler henüz sönmeden vaziyet edebilmek için önemli ve pratik bir zaman aralığını bize gösteriyor. O bakımdan çeyreklik bazda yapılan değerlendirmeler özellikle ekonomideki gidişatı ve bundan sonraki öngörüleri oluşturabilmek, doğru tahminleme modelleri kurabilmek bakımından yerleşik, teorik ve pratik bazı temellere sahip yaygın bir uygulamadır. İşte bugün itibariyle 1 Ekim itibariyle 2026 yılının ilk 3 çeyreği tamamlanmış ve artık yılın son çeyreğine girilmiş bulunuyor. O bakımdan bugün itibariyle şöyle bir ufuk turu yapmak ve bir icmal çıkartmak da daha doğrusu şu anda ufuk turu çerçevesinde neler gelişiyor, neler oluyor onları paylaşmakta fayda var. İlk önce küresel planda başlayalım. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri rezerv paranın sahibi Fed üzerinden, Fed kararları üzerinden dünyadaki bütün finansal varlık ve piyasa gelişmelerini doğrudan ve dolaylı etkiliyor. Nitekim tahvil, Amerika'nın 10 yıllık tahvil fiyatları dünyadaki pek çok gelişmenin, yani Adana'daki bir vatandaşın örneğin öğleyin hamburger aldığında kullandığı tüketici kartına ödeyeceği faizin, eğer ödeyemezse gecikme faizinin de doğrudan ve dolaylı belirleyicisi oluyor. İşte bu çerçevede elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin bu türden kararları, ekonomideki gelişmeleri yakından izleniyor. Ez cümle dün çekirdek enflasyonla ilgili, enflasyon gelişimiyle ilgili öncü göstergeler ve ilk belirtiler tahminler paralelinde çıktı. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Beklentilerin ötesinde bir bozulma yok. Böyle olunca özellikle Kasım seçimleri öncesinde Fed'in hani faiz arttırımına devam konusunda bir parça elini korkak alıştıracağı gibi bir yeni kanı hakim olmaya başladı. Nitekim Goldman Sachs Ekim ayındaki beklenen faiz arttırımını aralığa erteledi. Bu tabii önemli bir nokta çünkü netice itibariyle altın başta olmak üzere tüm finansal varlıkların seyrini ve değerlerini bu gibi gelişmeler etkiliyor. Biz bu konuda henüz ihtiyatla tutumumuzu sürdürüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla Fed Kasım öncesinde elini korkak alıştırabilir ama tehlikeyi veya riski gören Trump hemen saldırıya geçti. Daha evvel meslektaşımız Lisa Cook'u yolsuzluk iddiasıyla Fed'den almaya çalışırken şimdi tekrar hala Fed karar verici üyesi olarak görevine devam eden Powell'ın derhal görevinden ayrılması gerektiğini söyledi. Yani Fed'i içeriden fethetmeye çalışıyor. Önemli bir başka nokta Fransız Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'ye bir açık davette bulundu ve İngiltere artık tekrar Avrupa Birliği'ne dönmeli. Hatta şimdiden hoş geldin diyorum dedi. Tabii 1960'larda Charles de Gaulle'un Fransa'nın bir kurucu, önemli lideri ve efsanevi cumhurbaşkanı olarak İngiltere'nin orijinal yediliğe yani Avrupa Birliği'ni kuran AYT'ye katılması için daha çok fırın ekmek yemesi lazım dediğini ve kendisi hayatta olduğu müddetçe İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin yani Avrupa Birliği'ni kuran iradenin veya mekanizmanın kapısından bile adım atamadığını hatırladığımızda nereden nereye diyoruz. Hakikaten De Gaulle hayatını kaybettikten sonra İngiltere ancak Pompidou döneminde, Charles Pompidou döneminde Avrupa Birliği'ne girmişti, Avrupa mekanizmasına dahil olmuştu. Tabii bu arada Kanada 28. üye olarak şimdiden selamlanıyor. O da Montreal'de önümüzdeki ay görüşmeler başlayacak. Avrupa Birliği enteresan manevralar yapıyor. Bu çerçevede tabii Avrupa Birliği'nin yeni bütçesi konusunda da ağababalar bu işe önemli katkıyı sağlayanlar biraz ayak sürüyorlar. Ve özellikle bir parça bütçede kısıntıya gidilmesini istiyorlar ama ne gam Kanada'ya kollar açılmış durumda. Bu arada Made in Europe Avrupa'da yapılmış etiketi ve Çin'in bir takım ihracat hamlelerini engellemek bakımından arada Türkiye'nin de sıkıntılı bir sürece girdiğini söyleyelim. Bu konu çok önemli, tekrar değineceğiz ama bugün dediğim gibi bir icmal çıkarıyoruz. Bu çerçevede Bayan Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı görevi bitiyor 2027 yılında. Belki biraz erken ayrılırım ama Avrupa için endişelenecek bir durum yok dedi. Fakat Fransız ekonomisi sıkıntılı, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mükemmel notu kırıldı, aşağıya indi. Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki spekülasyonları da en azından an itibariyle yalanlamış oldu. Tabii Avrupa'nın bu gidişatı gerçekten Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'ye döndüğümüzde tabii hani kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak diye bir deyim vardır. Bu fonla ilgili, fon sıkıntısıyla, kriziyle, bunalımıyla, buhranıyla ne derseniz deyin ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. SPK önemli kararlar aldı. Aslında beklenen kararlardı son günlerdeki gelişmeler üzerine. Ve 1 milyon liraya kadar olan ve merkezi kayıt sistemiyle ve tasfiye edici bankalar, tasfiyeye memur bankalar tarafından mutabakat sağlanan 1 milyon liranın altında para fonları öncelikli olmak üzere miktarların, içeride kalan miktarların behemahal hemen ödeneceği, sonradan hesaplaşmaya gidileceği söylendi. Bu tür yaklaşımlara biliyorsunuz stress relief denilen, yani stresin azaltılması, gerginliğin bir parça, beklentilerin karşılanması, gerginliğin aşağı çekilmesi olarak karşılıyoruz. Ama bu konunun herhalde çok boyutlu ve çok vadeli olarak etkilerini ve tartışmalarını gündemde kalmaya devam edeceğini öngörmek gerekiyor. Evet, yılın son çeyreği ne diyelim, hayırlı olsun. Ama daha evvelki 3 çeyrek gibi pek de iyimserlik notasının üst perdeden seyredeceği bir son çeyreğe girmediğimizi şimdiden ifade etmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
4: Finans Bülteni. Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 11.947 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.04, Euro 55.65'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.180 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.181 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 96 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni bir gelişme var. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Şimdi ayrıntıları Mustafa Berber'den dinleyeceğiz.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon bu, hem de iki ilçe belediyesi yani Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik bir operasyon. Operasyonun gerekçesi yolsuzluk. Bu nedenle de gözaltı kararı verilmiş durumda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ki Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapılarak bu kişiler gözaltına alındı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararının tespit edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda da soruşturmanın gerçekleştirildiği, başlatıldığı ifade ediliyor. Aslında Vahap Seçer hakkında daha önce de bir soruşturma yürütülmüş. Vahap Seçer tutuklanmış. Sonrasında tahliye edilmişti ve Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi de devam ediyordu Vahap Seçer'in. İşte bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması yürütüldü. Bu soruşturmada 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemede 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı var. Bu sabah saatlerinde bu kamu zararı nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltı kararları ile birlikte belediye başkanları da gözaltına alınmış durumda ki evlerindeki aramalar da devam ediyor.
4: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Fon soruşturmasındaki son durumla devam edelim. 56 kişinin tutuklandığı fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 200'ü geçti. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi de TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Ayrıca fonların tasfiyesi konusunda da yeni bir gelişme var.
7: Pera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de mutabakatı tamamlanmış tüm hak sahiplerine tasfiye sonucunda ara ödeme yapılacak. Pera Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin ise SPK faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Fon soruşturması kapsamında SPK'nın incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Hakan Göktere ve Hayriye Car'ın lisansları hukuka aykırı işlem yaptıkları gerekçesiyle sürekli olarak iptal edildi. Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül 2026'da aldığı kararlarda ara ödeme yapılacağını duyurdu. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında mutabakatı tamamlanmış kişilere ara ödemenin yapılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. BDDK aralarında Tera Yatırım, Hedef Yatırım gibi toplamda 5 şirketin yönetiminin TMSF'ye geçtiğini duyurdu. Yapılan 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada gelinen son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
7: Gözaltındaki 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltındaki isimler arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Öner Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
9: Menkul yatırım fonlarının projelere yatırım yapıldı.
7: Soruşturmada bugüne dek hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: Fon soruşturması muhalefetin de yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel en ciddi takibi yapacağız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı sorumluların hesap vermesi çağrısını yaptı. İYİ Parti'den de açıklama var.
10: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi. Yurt içi ve yurt dışında çalışacak komisyonlar kurduklarını söyledi.
10: Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız. Ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
11: CHP sözcüsü Müslüm Sarı sorumluların hesap vermesi çağrısı yaptı.
12: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
11: İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetse fon krizine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu önünde açıklama yaptı. Heyet adına konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, süreçte ihmali ya da kusuru bulunduğu savunulan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yaptıklarını bildirdi.
4: Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi gece yarısı itibarıyla sona erdi. ÖTV artışı nedeniyle benzin satış fiyatına 4 lira 27 kuruş zam geldi. ÖTV Kasım ve Aralık'ta da her ay için 3 lira 46 kuruş artacak.
13: Akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil sistemi uygulaması sona erdi. Motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV sistemine geçiş yapıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle benzinin litre fiyatında 12,48 liralık bir artış öngörülüyordu. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek amacıyla benzindeki ÖTV artışının kademeli olarak yansıtılmasına karar verildi. Düzenleme ile benzinin litresine 4,44 lira olan mevcut ÖTV tutarı Ekim ayı boyunca 7,90 lira olarak uygulanacak. Böylece pompaya 12,48 lira yerine 4,27 liralık bir zam yansıyacak. Kademeli ÖTV çerçevesinde Kasım ve Aralık aylarında da benzinin ÖTV tutarı her ay için 3,46 kuruş artırılacak. Böylece Kasım ayında ÖTV tutarı 11,36 kuruş, Aralık ayı ve sonrasında ise 14,82 kuruş olarak uygulanacak. Benzinin yanı sıra LPG'de de Eşel Mobil sistemi sona erdi. Ancak benzin ve motorinde uygulanan kademeli sistem LPG'de geçerli değil. LPG'de kilogram başına 9,21 lira olan ÖTV tutarı Eşel Mobil Sistemi öncesi olduğu gibi 11,38 lira olarak uygulanacak. Bu kapsamda gece yarısı itibariyle LPG'nin pompa fiyatında 1,48 liralık bir artış olması öngörülüyor.
4: Ankara'da dün sürpriz bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabule ilişkin görseller sosyal medyadan paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya gelmişti. İzmir'e yönelik projelerin ele alındığı görüşmede ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantısı, bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri masaya yatırılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu.
11: Türkiye Futbol Federasyonu inceleme yapıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise böyle bir işlemin olmadığını duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Riva'daki tesislerde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını duyurdu. Bu açıklamalardan saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bilgilendirme geldi. Böyle bir incelemenin olmadığı belirtildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
4: Bahis soruşturması da yeniden gündemde. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
14: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. Dört büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Boluspor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen iki kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol disiplin talimatının 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
4: Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrasında dün ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
15: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
13: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
15: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
13: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
15: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken Irak'la stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak, anlatalım.
16: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı başlıyor. Genel kurulda 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon da düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeyle sosyal medyada kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
1: NTV Radyo.
4: Dün sabah saatlerinde bir yolcu uçağında alarm verildi. Uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e gidiyordu. Dubai Hava Yolları'na ait uçak 30 bin fitteyken hızla alçaldı ve 14 bin fit irtifa kaybetti. Uçaktan acil durum kodu geldi. İsrail savaş uçaklarının havalandırıldığı duyuruldu. İddia pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı ve uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalıştığı yönünde. İsrail yaralı pilotun kimliğini açıkladı. Hint pilot tedavi altında. Olayda terör şüphesi var.
11: Boeing 737 Max tipi uçak Tel Aviv'e bir saat kala Ürdün hava sahasına girdikten hemen sonra aniden hızla irtifa kaybetmeye başladı. Flight radar verilerine göre 30 saniye içinde 14 bin fit irtifa kaybeden uçak önce acil durum ardından hava korsanlığı sinyali gönderdi. Uçaktaki yolculardan biri o anları kaydetti. Ürdün üzerindeyken rotasını değiştiren Fly Dubai uçağı Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine başarıyla indi. Apronda çekilen fotoğraftan kuyruğun hızla irtifa kaybı sırasında hasar gördüğü anlaşılıyor. İsrail basınından olayla ilgili birbiriyle çelişen bilgiler gelmeye başladı. Hükümetin olayı uçak kaçırma değil terör saldırısı olarak değerlendirdiği belirtildi. Başbakan Benjamin Netanyahu'dan saatler sonra açıklama geldi. Pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını söyledi.
17: Dubai'den İsrail'e yapılan bir uçuşta son derece ciddi bir güvenlik olayı yaşandı. Uçuş sırasında

0: İsrail basını saldırgan pilotun Umman asıllı olduğunu yazdı. İsrail yolcuları tahliye etmek için Suudi Arabistan'a askeri nakli uçağı göndermek istedi. Riyad İsrail'in talebini geri çevirdi. Yolcular bir başka Fly Dubai uçağıyla Tel Aviv'e götürüldü.
1: Rusya mühimmat stokları azalan Ukrayna'ya yeni askeri yardımları gündemine alan Avrupa'ya sert uyarılar da bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi. Zaharova açıklamayı haftalık basın toplantısında yaptı. Rus yetkili Ukrayna toprakları dışında Kiev rejimi için silah üreten askeri fabrikaların güvende olacağı varsayılmamalıdır ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'da barışçıl bir çözümü engellemek için her şeyi yaptığını da savundu. Polonyalı yetkililer Ukrayna için Patriot füzeleri üretecek bir fabrikaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti. İngiltere 2020'de ayrıldığı Avrupa Birliği'ne yeniden dönüş için göz kırptı. Başbakan Andy Burnham, Brüksel'le ilişkilerinin seyrine karar verirken Avrupa Birliği'ne yeniden üyeliği de gündemine aldı. İşçi Partili Başbakan, mevcut Brexit anlaşmasının İngiltere'ye yarardan çok zarar getirdiğini de söyledi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
2: 2016 yılında düzenlenen referandumdan çıkan Avrupa Birliği'nden çıkalım kararı sonrası 2020 yılında Birleşik Krallık biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. 2020 yılında muhafazakarlar iktidardaydılar. Muhafazakar Parti'nin büyük bölümü de Brexit yanlısıydı, yani AB'den çıkma yanlısıydı. Dolayısıyla o tarihten itibaren bu konu pek gündeme gelmiyordu ama tartışmalar hep devam etti. İngiliz toplumunda, daha çok Birleşik Krallık toplumunda. İşçi Partisi iktidara geldikten sonra İşçi Partisi bu konuyu yeniden tartışmaya açmaya başladı yavaş yavaş. Ve son olarak bu yıl Temmuz ayında başbakan olan Andy Burnham şimdi artık bu konunun, yani artık bir tabu olmaktan çıktığını ve Brexit'den geri dönüş, yani Avrupa Birliği üyeliğine yeniden dönüş konusunun da masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Partisinin Liverpool kentinde kurultayı var Andy Burnham'ın ve o kurultay kapsamında bir açıklama yaptı ve dedi ki AB ile ilişkilerin önümüzdeki yıllarda, ki geniş bir perspektiften bahsediyor, 5-10 yıllık bir perspektiften yeniden daha sıkı biçimde gelişmesi için birçok formül üzerinde çalışıyoruz. Bu formüller derken tabii birçok seçeneğin de masada olduğunu söyledi. Bu seçenekleri de şöyle sıralıyor: statüko diyor, yani şu anki durumun devamı, bir gümrük birliği olabilir diyor, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliğine benzer bir gümrük birliği konusu gündeme gelebilir diyor, veya onun dışında ortak pazara dahil olabiliriz diyor, veya diyor bir başka son seçenek olarak Avrupa Birliği üyeliğine geri dönüş diyor. Bunların hepsi tabii Britanya toplumunda tartışılacak. Fakat kendisi daha başbakan olmadan önce Haziran ayında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne geri dönüşünden yana olduğunu söylemişti. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bunları bir taktik olarak mı kullanıyor şu anda Burnham, onu bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan ayrılma konularını da konuşmaya başladılar. Dolayısıyla olası bir Avrupa Birliği'ne dönüş Birleşik Krallık'ın bütünlüğü açısından da önemli olabilir. Bir de son not olarak şunu söyleyeyim. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre halkın %55'i Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği'ne yeniden üyelikten yana.
1: Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Çevre illerden gelen yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanına akın etti. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava araçları gökyüzünde nefes kesti. Milli Muharip Uçak Kağan'ın birebir ölçekli mock-up'ı Teknofest Güneydoğu'da ilk kez sergilendi.
3: Teknofest! Kahraman polislerimiz sizleri selamlıyor. Ne mutlu Türk'üm diyelim.
4: Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da başladı.
5: Halfet'ten geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Yani geldiğimize gerçekten büyülendik. Çok mükemmel bir yer.
4: Festivalin açılışını yapan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır teknolojik ilerlemenin önemine dikkat çekti.
6: Dünya bugün canavarlığın hakim olmaya çalıştığı karanlık bir dönemden geçiyor.

0: Teknolojinin gücü karanlık amaçlar için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz.
1: Bu coğrafyayı başkalarının oyunlarına asla teslim etmeyeceğiz. Türkler, Kürtler, Araplar, kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Biz bu toprakların ev sahibiyiz. Şanlıurfa'da gördüğümüz bu coşku bize bir kez daha gösteriyor ki bu topraklarda güçlü bir irade var.
2: Selçuk Bayraktar ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini söyledi.
3: Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz. Sürekli test ediyoruz. Sürekli yeni mühimmatları, yeni teknolojileri.
4: Nasıl bir duygudur acaba bulutların üstünden seyretmek dünyayı?
2: Festival için kente giden Bayraktar Göbekli Tepe'den de bir paylaşım yaptı.
5: Teknofest Güneydoğu'dayız. Sadece orada değil, Şanlıurfa'da medeniyetin doğduğu yerde Göbekli Tepe'deyiz.
2: 191 bin metrekarelik GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde özellikle hava araçlarına ilgi yoğundu.
6: Buradaki pilotları görmeye geldik, askerleri. Şanlıurfa'nın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Vallahi teknolojide çağ atlamışız. Ben bunu burada gördüm yani.
8: Göklerimizin rakipsiz kartalları.
2: Etkinlik kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu nefes kesti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen milli muharip uçak Kaan'ın birebir ölçekli make-up'ı ilk kez sergilendi.
6: Ünlü pilotlarımızı görmek için, Kaan'ları, uçakları, helikopterleri görmek için buraya geldik. Çok mutluyuz.
2: Bilim şovları, teknoloji atölyeleri ve sahne etkinlikleriyle dolu festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
10: İstanbul'da bu sabah hafif yağmur var. Trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Florya. Temde ise Esenyurt Firuzköy arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
9: İstanbul yol durumu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Son dakika.
10: Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Ayrıntılar Baran Bila'da.
13: Uzun bir savcılık ve adliye sorgusu oldu. Mahkemede ifade verdi her iki isim. Tera yöneticileri ve bu ifadenin ardından tutuklanmalarına karar verildi. İlerleyen dakikalarda cezaevine gönderilmeleri bekleniyor. Şu an halen adliyede olan isimlerde olabilir, gözaltında olan kişiler olduğunu biliyoruz ama şu ana kadar toplam tutuklu sayısı da böylece 58'e yükselmiş gibi görünüyor bu son dakika gelişmesiyle birlikte. Her ikisi hakkında, yani hem TR Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve TR Yatırım CEO'su Emir Münir Sakyener hakkında önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti ve sonrasında savcılık yeniden bir değerlendirme yapmış ve her iki ismin de gözaltına alınmasına karar verilmişti ve bu gelişmenin ardından iki isim de tutuklandı. Şöyle bir ayrıntı var: TR yöneticileri biri CEO, biri ise yönetim kurulu başkanı şeklinde görev yapıyorlardı. Borsa spekülasyonu, saat zinciri kurmak, öte yandan farklı yollarla haksız kazanç sağlamak, şişirilmiş hisselerle pek çok kişiyi mağdur etmek, haklarındaki suçlamaları bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii soruşturma, inceleme bir yerden devam ediyor. Mağdur olduğu ifade edilen kişilere nasıl ödeme yapılacak, bununla ilgili çeşitli fonlar, havuzlar oluşturulması hedeflenmiş vaziyette. Bazı fonlar burada tavsiye sürecindeydi veya bunlarla ilgili çeşitli tedbir kararları alınmıştı. Uzun kapsamlı bir inceleme yapılacak bu konuda, ancak bir yandan da daha geri yönelik araştırmalar da devam ediyor. Bu yönde de daha önce pek çok şirket yöneticisi tutuklanmıştı veya finans dünyasının yakından tanıdığı isimler hakkında bu şekilde kararlar verilmişti ve son olarak iki tutuklama kararı daha geldi Osman.
10: Baran Bila son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktardı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Tek reklam. NTV Radyo.
15: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
9: Reklam.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: de mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Güz yağmurlarının başlamasından sonra toprak kıvama gelir ve bu ay ekim yapılır. Eski dilde teşrini evvel olan 10. aya bu nedenle ekim adı verilmiş. Ayların adı dilimize Latince, İngilizce, Fransızca ya da Arapça veya Süryanice'den girmiş. Ancak Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının adı 1945 yılında kanunla değiştirilmiş. Şair ve dönemin Erzincan milletvekili Behçet Kemal Çağlar'ın hazırladığı kanunla Teşrini Evvel ayı Ekim, Teşrini Sani ayı Kasım, Kanunu Evvel ayı Aralık, Kanunu Nisani ayı da Ocak olmuş. Behçet Kemal Çağlar, Ekim kelimesini çiftçinin ekim zamanı diye seçmiş. Kasım ayı denmesi eski takvimde Kasım denilen kış bölümünün Kasım ayında başlamasından. Eski takvimde Hızır yani yaz dönemi Mayıs'ta, Kasım yani kış dönemi Kasım ayında başlar. Behçet Kemal Çağlar, kanunu evvel yerine iki yılı birbirinden ayıran ay anlamında Aralık demiş. Ocak ayının gerekçesi ise soğuk nedeniyle ocağın yakıldığı ay olmasında.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kızılcahamam Ankara yolunun 15-19. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Çorum yolunun 34. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Arvento. Mobile Systems.
0: Reklam.

0: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Türkiye'de mantar deyince gerçekten de çok zengin bir ülkeyiz ama aynı zamanda da o kadar da dikkatli olmamız lazım. Mesela bir mantar var, adı üstünde köy göçüren mantarı. Şimdi bu konuda gerçekten köy göçüren mantarı diye bir mantar var ve genellikle tabii ki başka yerlerde başka isimlerde verilebiliyor. Bu konuda özellikle de herkesi uyaran bir kişi var. Gilbert Barutçuyan. Şahsen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte bir projede yapmıştık. Küre Dağları'nda dağların veya ormanların öyle bir ismi vardı. Gizemli Şapkası Mantar diye. Böyle komik romantik bir adı vardı. Evet, Gizemli Şapka Mantar. Ama gerçekten de mantar gizemli. Çünkü doğru mantarı toplamak, doğru şekilde toplamak aynı zamanda mantarın dağlardaki, ormanlardaki sürdürülebilirliği için de çok önemli. Nasıl mı? Köküyle koparmayacaksınız. Bir bıçağınız olacak, bir fırçanız olacak. O bıçakla keserek alacaksınız ki de yeni mantarlar bitebilsin, tozunu toprağını fırçalayacaksınız. Bizim projenin amacı doğru mantar toplama yöntemlerini öğretmek ve belki de kurutma tesisleri falan kurarak mantarın da aslında dağ köyleri için bir gelir kapısı olmasının önünü açmaktı. Tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, eğitim de verdik falan ama benim içimde ukde kalan bir şey var. Küre Dağları'nda bu boletus mantarı, yani ayı mantarı denilen, İtalyanların porcini dedikleri mantar çok yaygın derler. Araziye çıktık, bir tane bile toplayamadık. Orada dağ köylüleri de bu yenmez diyorlar. Bir golf topuna veya tenis topuna tekme atar gibi tekmeyi atıyorlar, basıyorlar, geçiyorlar. Halbuki bence mantarların en lezzetlilerinden biri. Evet, şimdi gerçekten de mantarların doğru toplanması ve tabii ki elbette zehirsiz olanlarının toplanması son derece önemli. Gilbert Barutçuyan bu konuda aslında çok güzel seminerler de veriyor. İsviçre'de rastladığı öyle vakaları anlattı ki, yani öyle mantarı yedim, fenalaştım, gittim değil. Aylar sonra da etkisini gösterebilen mantar zehirlenmeleri var. Peki Gilbert'in bu konudaki uzmanlığı nedir? İstanbul doğumlu, arkeoloji okumuş ama İsviçre'ye gitmiş sonradan ve İsviçre'de ilgi duymuş ve uzmanlığını almış ve son derece prestijli bir diploma var. VAPCO diploması, İsviçre'nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. O diplomaya da sahip tek Türk. Gerçekten de Gilbert her zaman bu zehirli mantarlara karşı uyarıyor. Türkiye'nin de ormanlarını, Belgrad Ormanı olsun, Polonezköy olsun, Şile olsun, Küre Dağları olsun, Toroslar, Bolu Dağları, her yeri neredeyse karış karış biliyor. Son derece de aslında dikkatlidir. Öyle keşfettiği mantarları şurada şu bol bulunuyor falan diye asla ser verir, sır vermez. Son derece de ketumdur o konuda. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkiye'nin Mantarları diye belki sadece sahaflarda bulacağınız bir kitabı var. Ve Makro Mantarlar diye bir kitabı daha var. Mantarı bilmek lazım ama doğru bilmek lazım. Onun için de ciddi bir rehberliğe her zaman ihtiyaç var. Mantarı hem sürdürülebilir bir şekilde ormanlarda toplamak, aynı zamanda da zehirli olanlardan kaçınmak konusunda. Evet, mantarlı lezzetlere devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
3: Reklam.
4: Adile Sultan Ev Yemekleri.
5: Rock tarihinin efsane gruplarından Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. The Curiosity Tour 2026 kapsamında Jethro Tull 14 Kasım'da Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de.
3: 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
2: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Tekrar edelim, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine bir yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Şimdi ayrıntıları alacağız NTV muhabiri Mustafa Berber'den.
3: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma ve 59 kişi hakkında da gözaltı kararı var. Gözaltı listesinde olan isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. Bu üç ismin de olduğu bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma yolsuzluk iddiasıyla gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda yapılan incelemelerde de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemede 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtiliyor ve bu nedenle 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk iddiası ile ilgili soruşturmadaysa rakam aslında oldukça yüksek, özellikle Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı belirtiliyor ve yine Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği ifade ediliyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca bir de silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürüttüğü de öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ve bir medya kuruluşunun da olduğu ifade ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bu yolsuzluk iddiasıyla soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenmiş durumda, başlatılmış durumda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı'yla Mezitli Belediye Başkanları'na yönelik bir soruşturma bu. Ve bu soruşturmada 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Kamu zararı olduğu iddiası var ki bu da oldukça dikkat çekiyor. 1 milyar 500 milyonu aşan bir kamu zararından bahsediliyor bu 3 belediye yönelik soruşturma kapsamında. Şu ana kadar gözaltına alınanlar var ve adreslerde, belediye binalarındaki aramada devam ediyoruz.
2: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Bir gelişme daha var bu saat diliminde. Yeni Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarper de tutuklandı. Şimdi ona dair ayrıntıları da Baran Bila'dan dinleyeceğiz.
4: Yükseldi. Halen adliyede emniyette olan kişiler de var, gözaltında olanlar var. Eğer son dakikada bir yeni bir değişiklik olmazsa halihazırda tutuklu sayısı 58 ve geçtiğimiz dakikalarda elimize ulaşan bir bilgiydi. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklanan son iki isim. Tabii ki suçlamalar şöyle: fon soruşturması kapsamında şişirilmiş hisselerle, şişirilmiş fonlarla saadet zinciri kurmakta ve benzer suçlamalarla haklarında soruşturma başlatılmıştı. İki isim hakkında da şöyle bir durum var. Önce savcılık bir değerlendirme yapmış ve hem Emir Münir Sarp Yener hem de Erdin Özel'in yurt dışına çıkış yasağını yeterli görmüştü. Fakat sonrasında geçtiğimiz günlerde yeni bir değerlendirme yapıldı ve bu değerlendirmenin ardından öncelikle gözaltı kararı verildi ve bugün tutuklama kararı. Bu bahsettiğimiz iddialar kendilerine yöneltildi. Bu fonları nasıl şişirildi, öte yandan eğer bir saadet zinciri oluşturulduysa, aklama durumu varsa, para aklandıysa bunlar nasıl oldu, bunlarla ilgili sorulara yanıt verdi. İlerleyen saatlerde veya günler içerisinde bu ifadenin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Ayrıca 5. dalga operasyonu düzenlenmişti, bunu da hatırlatmış olalım. Toplam 34 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi ve bir diğer dikkat çeken gelişme de eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasıydı. İbrahim Ömer Gönül'e de ağırlıklı olarak şöyle bir soru yöneltildi. edilecek. Daha önce bir tespit yapılabilir miydi? Gerekli önlemler alındı mı? Gerekli bilgi paylaşımları yapıldı mı? Şeklinde sorulara ve bu konuyla ilgili suçlamalara, iddialara yanıt verecek. Ayrıca Adalet Bakanı Akın Güllek toplam rakamları açıklamıştı. Bugüne kadar tutuklama kararlarının yanı sıra 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti ve bugüne kadar tutuklama olabilir, gözaltı veya yurt dışına çıkış yasağı, farklı işlemler, toplamda hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı ise 217'yi buluyor.
2: Varan Bila'nın notlarını dinledik. Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası da açıklandı. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu ödemelere ilişkin bültenini yayımladı. Süreç şirketlere göre belirlendi. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Fonu'nda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması kararlaştırıldı. Yani net yatırımı 1 milyon lira altı olanlar yatırım yaptıkları tutarın tamamını alabilecek. Tasfiye süreci para piyasası fonlarından başlayacak. Diğer 3 şirkette ise ara ödeme yapılmayacak. Yine para piyasası fonundan tasfiye başlayacak. Yatırımcı sayısına göre en fazla olan fonlar öncelikli tasfiye edilecek. Ankara'da dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabulle ilişkin görseller sosyal medyadan paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya da gelmişti. İzmir'e yönelik projelerin ele alındığı görüşmede ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri masaya yatırılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
5: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
6: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
5: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
6: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
5: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken, Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntıları Ankara'dan Uğraş Bingöl aktarıyor.
7: Öncelikle şunu söyleyelim, meclis bahçesinde oldukça yoğun bir mesai var. Her yıl 1 Ekim'de meclis açıldığında hatırlanacağı üzere uzun uzun yayınlar olur. Şu dakika itibariyle de televizyon kanalları bahçede kurulma aşamasındalar ve oldukça ummalı bir çalışma var. Çünkü ilerleyen saatlerde bizim de olduğu gibi 1 Ekim meclis açılış yayınları başlayacak. Siyasiler gelecekler ve yeni döneme ilişkin mesajlar verecekler. Evet, bugünkü programı anlatmakta fayda var. Saat 13'te her yıl olduğu gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koyacak. Saatler 13.55'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis kampüsüne gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılaşacak ve yine meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla Celal Adan'ın karşılamasını bekliyoruz. Ardından tören mangasını selamladıktan sonra genel kurula gelecek. Saat 14'te de genel kurul Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde mesajlar vermesini bekliyoruz. Ne mesajlar verecek? Senin de söylediğin gibi önemli. Özellikle yeni anayasa tartışması uzun süredir konuşuluyor. Yeni anayasa ilişkin net mesajlar vermesini bekliyoruz. Yine terör suç Türkiye süreciyle ilişkin hatırlanacağı üzere Meclis 10 Ağustos'ta terör suç Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın kabulüyle kapanmıştı ve 50 gündür de kapıları kapalıydı. O yüzden de önemli. Yine terör suç Türkiye sürecinde de yeni bir aşamaya geçilecek önümüzdeki günlerde bu sürece ilişkinde yine net mesajlar vermesini bekliyoruz.
2: Uğraş Bingöl Ankara'dan aktardı. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Ankara'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi ve Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısının yarın sabah yapılacağını duyuruyor. Cevdet Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işlemekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiştir ve çalışmalarına başlamıştır diyor Cevdet Yılmaz ve yarın da yine fon kurulunun ikinci toplantısını yapacağını söylüyor diyelim ve bülteni bitirelim.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: 28 Eylül, 5 Ekim tarihleri arasında...

0: bilgisayar.com'da. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
1: önde. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması devam ederken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
2: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. 4 büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Boluspor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen 2 kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol disiplin talimatının 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
1: Türksel Süper Kupa'da maç tarihleri açıklandı. 4 takımın katılacağı turnuvanın finali 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta yapılacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Türksel Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlılar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Olimpiyeviç'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlılar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinliklerinde Türkiye'nin desteği bir kez daha vurgulandı. Uluslararası toplumun tavrının yetersizliğine bir kez daha dikkat çekildi.
3: İslam İşbirliği Gençlik Forumu "Evimiz Evinizdir" sloganıyla Konya'da Filistin Günü düzenledi. Etkinlik kapsamındaki Filistin Gençlik Forumu'nun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıdır" dedi.
4: Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
3: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da İsrail'in Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini süreceğini vurguladı.
5: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
3: Etkinlik kapsamında Gazze Mahkemesi oturumu da yapıldı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Gazze Mahkemesi'nin soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdiğini, devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderdiğini söyledi.
6: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz.
3: Programın son etkinliği ise Konyaspor'la Filistin milli takımı arasında oynanan özel maç oldu. Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği maçta Filistin'le dayanışma mesajları öne çıktı. Dostluk maçına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında dostluk maçının Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği, dayanışmayı ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
7: 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin milli futbol takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime, şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'le bir ve beraber olmaya, Filistin'in hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğini de ifade etti. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antakya Topboğazı yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Aksaray Ortaköy yolunun 25-26. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
9: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
12: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
15: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
16: iş bankası. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 1 Ekim 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Mustafa Aşkın, finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte olacak. Değerli izleyenler, dün Sermaye Piyasası Kurulu önemli açıklamalar yaptı. Neyle alakalı? Fonlarla alakalı. Fonların geri ödemeleriyle alakalı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde son sayfada, dördüncü sayfada ama çok çok önemli değerlendirmeler, açıklamalar ifadeler var şeyin içerisinde, bültenin içerisinde. Mustafa Aşkın bizi anlatacak, beraberce değerlendireceğiz. Sonrasında Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikte olacak. Soner Bey ile de piyasamızı, iç piyasayı, yurt dışını değerlendireceğiz. Yurt dışından içeriye etkiler var mı? Onu soracağız, konuşacağız. Programımızın süresi içerisinde haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Birazdan gelin hep beraber başlayalım. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Sermaye Piyasası Kurulu az önce de söylediğimiz gibi önemli açıklamalar yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu ödemelere ilişkin bültenini yayınladı. Süreç şirketlere göre belirlendi. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Fonu'nda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması kararlaştırıldı. Yani net yatırımı 1 milyon lira altı olanlar yatırım yaptıkları tutarın tamamını alabilecek açıklamaya göre. Tasfiye süreci para piyasası fonlarından başlayacak. Öncelik oraya verilecek. Birazdan daha geniş bir şekilde ayrıntıları paylaşacağız sizinle. Ekonomi yönetiminin ikinci fon toplantısı yarın sabah gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır dedi. Fon soruşturmasında adı geçen 3 yatırım bankası ve 2 factoring şirketi tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Tera Yatırım Bankası, Destek Finans Factoring ve Tera Finans Factoring'in yönetimlerinin tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesine karar verdi değerli izleyenler. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azalarak %7,8 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise arttı. Yani atıl iş gücü, geniş tanımlı işsizlik, atıl iş gücü, bunun içerisinde işte part-time çalışanlar var, bunun içerisinde iş aramaktan vazgeçmiş ama işsiz olanlar var. Atıl iş gücü oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31 oldu ki normal işsizliğin kaç kat oluyor? 4 katı, neredeyse 4 katından da fazla oluyor atıl iş gücü. Değerli izleyenler, akaryakıtta yine önemli bir haber. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12 lira 47 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyordu. Eşel Mobil'in bitmesiyle hükümet artışın kademeli sisteme geçti ve kademeli olarak fiyatlara yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti. Böylelikle benzinde fiyatlara 4,27 liralık bir zam yansıdı. ÖTV değişikliği üzerine KDV'yi de eklediğiniz zaman 12 lira yerine 4 lira 27 kuruşluk bir fiyat artışı oldu değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi hemen hızlıca piyasalara bakalım. Dün nerelerden kapattık? Bu sabaha nerelerde ve nasıl başlıyoruz? Önce borsada dün de %2'nin üzerinde, hatta %3'e yaklaşan %2,79'luk bir düşüş vardı. 12.000 puanın altında. 11.900 1947 puandan kapattık. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 11.928 puandı. Oranın hemen üzerinde dip seviyesine yakın bir noktada kapanış gerçekleşti. İşlem hacmi 150 milyar liraydı. Dünkü satışlarda dikkat çeken unsurlardan bir tanesi bankacılık endeksinde %4,5'luk bir satış gelmesiydi. Hani 15 Eylül, daha doğrusu 16 başlangıç, 15 bir gün öncesi fon krizinin başlamasından bir gün önce kapanışlarla kıyaslandığında bankacılık biraz daha nispeten pozitif ayrışan endekslerden birisiydi. Dün oraya da satışların bir miktar arttığını gördük %4,5'la. Gıdada %3'ün üzerinde, holdinglerde %3'ün üzerinde ki holdingler 15 Eylül'le kıyaslandığında alt endeks, sektör endeksi, holdingler ve yatırım endeksi %25,75 değer yitirmiş durumda. İletişimde yine

0: karşısında 1.3250 seviyelerinden geçiyor. Altın fiyatlarını da etkiledi elbette. Bir dün yukarıya yaptı, sonra hafif bir geriledi ama önceki kapanışına göre %0,79 yukarıda 4.189 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün dolar güçlenmeden, yeniden 101,6'lara gelmeden bir 4.200 doların üzerine denedi ama oradan aşağıya kaymıştı. Bugün yine oralarda 4.189-4.190 dolar civarında. Petrolde %0,7'lik bir geri çekilme var. Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 80 kuruş seviyesinde. Dünkü işlem aralığına baktığımızda 95 ila 99 dolar aralığında geçtiğini büyük oranda söyleyebiliriz. İşlemlerin kapanışını da buradan 1 dolar yukarıda yapmıştı. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.605 lira, tamamen yurt dışına paralel. Çeyrek altında 10.819 lira seviyesinden işlem görüyor. Asya borsalarında, daha doğrusu Amerikan vadeli işlemlerinde özellikle Nasdaq'ta bu sabah %1,3'lük bir yükseliş var. Yine teknoloji hisselerinden bahsedebiliriz burada. Teknoloji hisselerinin öncülüğünden Dow Jones'ta yatay pozitif %0,3, S&P 500'de de keza aynı şekilde %0,5'lik bir yükseliş var. Asya borsaları da bu sabah pozitif. Kripto para evreninde ise yine yatay pozitif seyirlerin olduğunu söyleyebiliriz. En büyük para birimi Bitcoin 84.250 ile 84.300 dolar aralığında. Şimdi değerli izleyenler, ilk konuğumuz Mustafa Aşkın'a dönmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamalarını getirelim ekranlarınıza ayrıntılı bir şekilde. Sermaye Piyasası Kurulu dünkü bültenin 4. ve son sayfasında bu kararları açıkladı. Diyor ki Tera, Pusula, Atlas hedef portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verildi. Mutabakatı tamamlanan, yani eşleşmeleri yapılan, mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için merkezi kayıt kuruluşunun hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Buradaki bu net yatırım tutarı da ne ifade edildi acaba? O da hani bir miktar kafa karışıklığına sebebiyet verdi ama onu soracağız birazdan. Mustafa Bey nasıl bir çıkarımda bulundu? Diyor ki merkezi kayıt kuruluşunun hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak, ekrana da yansıdığı gibi. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek. Pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak. Değerli izleyenler, devam ediyoruz yine. Diğer şirketler, Abir Kapital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye sürecinde öncelikle unvanında para piyasası ibaresi bulunan yatırım fonlarından, yani para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı sayısına göre belirlenecek. Yatırımcı sayısı en fazla olan fondan başlanarak en aza doğru tasfiye işlemleri sürdürülecek, yürütülecek. Şimdi dönüyoruz hemen, finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Murat Bey, iyi günler, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, sürecin başladığı günden beri hani 16 Eylül siz yayında da fon depremi olarak değerlendirmiştiniz yaşananları. Ondan sonra bugüne kadar gelen gelişmeleri sizin de sıklıkla yayın yaparak beraberce değerlendirdik. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun dünkü bülteninde son sayfada, 4. sayfada yaptığı açıklamalar az önce geniş bir şekilde de getirdik ekranlara. Siz nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Orada özellikle hani nasıl anladınız diye soracağım. Sermaye Piyasası Kurulu diyor ki, mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için merkezi kayıt kuruluşunun hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Buradaki net yatırım tutarı derken hani ne anlamamız gerekiyor acaba?
1: Öncelikle şunu ifade ederek başlayayım. Tabii kurumlarımız ivedilikle bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz koordinasyon kurulu da kuruldu. Ancak burada finansal iletişim ve açıklamaların daha sarih olması konusunda biraz daha özen gösterilmesi son derece yararlı olacaktır. Çünkü hassas bir konu, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Yatırımcılar da ciddi derecede yaptıkları yatırımdan şüphe etmeden öğrenmek istiyorlar. Şimdi gece, daha doğrusu sabaha karşı 03'te yayınlandı Sermaye Piyasası Kurulumuzun bu bülteni. Dolayısıyla bununla ilgili açıklamayı yapmak önemli. Şimdi burada sözü edilen tutar, mutabakat

0: tutarı benim anladığım kadarıyla şöyle işleyecek. Malum merkezi kayıt kuruluşu her yatırımcının sicili bağlamında Türkiye'de herhangi bir yatırım kuruluşunda açtığı tüm hesapları tek bir sicilde izlemekle mükellef bir kurumumuz. Burada ilgili fonlara dahil olan alım satım ve giriş çıkışları da izleyebiliyor. Çünkü bu sicil numarasına bağlı olarak yapılabiliyor işlemler. Şöyle bir örnek verebilirim. Bir yatırımcı söz konusu para fonlarına 500 bin lira para yatırıp daha sonra 50 bin lira çektiyse net bakiyesi 450 bin lira. Daha sonra bir 100 bin lira yatırdıysa 550 bin lira tutarında bir bakiyeye sahip olacak. Burada sözü edilen konu bence bu. Yani ana parada giriş çıkışların netleştirilmesi ve dolayısıyla ödemede baz alınacak tutar da bu olması muhtemel. Dolayısıyla ben parayı yatırdım. Nemasıyla birlikte bu 550 bin lira 700 bin lira oldu. Ben 700 bin lira alacağım diye yatırımcının düşünmemesi lazım. Zaten sonraki maddelerde de şu vurgulanıyor. İleride yapılacak mutabakat da mahsuplaşma olasılığından bahsediyor ki zaten hesaplanan fonların tutarları netleşince tamamen burada mahsuplaşma imkanını da ilgili düzenleme açıkta bırakmış. Dolayısıyla burada söz edilen tutar, ana para tutarı yatırılan veya çekilen bağlamda netinin alınarak MKK kayıtları bazında değerlendirilmesi olarak açıklanabilir.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz, ana para gibi düşünelim mi?
0: Evet, ağırlıklı olarak ana para olarak düşünmekte fayda var. Bireyin, yatırımcının yatırdığı veya çektiği tutarın neti alınarak bundan sonra değerlendirmeye tabi tutulacak para piyasası fonları bağlamında.
1: Biraz daha ana para gibi düşünürsek daha sadeleşmiş süreci açıklamayı daha sadeleştirmiş gibi olacağız. Diğer taraftan bülten içerisinde A1 Kapital Portföy Yönetimi, Buz Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye sürecinde öncelik sizin de altını çizdiğiniz üzere para piyasası ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlayacak. Yatırımcı sayısına göre belirlenecek diyor. Hani hangi fonda daha fazla yatırımcı varsa oradan başlanacak diye. Para piyasası fonlarının öne alınmış olması hem hesaplamanın biraz daha kolay oluyor, hem değişikliğin şeye göre hisse senedi fonlarına göre daha az olması, daha istikrarlı görünmesinden mi kaynaklanıyor acaba?
0: Şimdi para piyasası fonları ne, onu bir anlatmak gerekiyor çok kısaca. Para piyasası fonlarının içinde sabit getirili menkul kıymet ağırlıklı olarak olmak zorunda. Bunların ağırlık dozajı biraz farklılaşabiliyor fon bazında ama vadesine 180 gün kalmış ortalama 91 gün ağırlıklı vade yapısıyla sabit getirili menkul kıymet var. Yani hazine bonosu, devlet tahvili veya özel sektör tahvili. Bunların ikincil piyasası mevcut ve istediğiniz zaman büyük ölçüde nakde çevirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tip fonlardaki kayıp oranları son derece az oluyor veya sınırlı olabiliyor diyelim. Birkaç tane istisna yapılmış işte Teran'ın ve Pusula'nın hisse reposu yaptığı bazı özel durumlar var. Onları da sermaye piyasası.
1: Mustafa Bey, çok özür diyerek evet, bir izin isteyeceğim sizden. Bir son dakika gelişmesi ekrana da yansıdı. Hemen aktaralım. MİT, Reyhanlı saldırısının Suriyeli failini yakaladı. Detayları alacağız şimdi. Erce Tren bizimle birlikte. Erce.
2: Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşer Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. İlk olarak Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirlemişti. Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay almışlardı. Askeri Lazkiye şubesine giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim alıp bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle imha edildi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik, Cengiz Sertel, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı 2025 yılına kadar bu süreçte yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atanmıştı. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı da biliniyor. Bugün de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ömer El Hatip'in Türkiye'ye getirildiği ifade edildi. Ömer El Hatip düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
1: Teşekkür ediyoruz. Erce Tren ayrıntıları anlattı. Saat 10'da NTV bülteninde yine daha geniş olarak haberi görebileceksiniz. Biz şimdi kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hemen Mustafa Aşkın'a tekrar dönelim. Mustafa Bey, kestiğimiz yerden buyurunuz, devam edelim. Para piyasaları fonları demiştik, öncelik verildi demiştik. Neden diyorduk, anlatıyordunuz, buyurunuz.
0: İçindeki varlıklardan söz ediyordum. Dolayısıyla sabit getirili menkul kıymetler oldukları için bunların ikincil piyasası ve değerlenmesi çok daha kolay. Nakde çevirebilmesi de kolay. Dolayısıyla bu yolun izlenmesini doğal karşılamak gerekiyor. Varlıkların büyük ölçüde değerlemesinin yapılabileceği ve kolaylıkla nakde çevirebileceği imkanlar söz konusu. Bir istisna var demiştik. Birkaç tane burada söz edilen kurum, pay reposu dediğimiz biraz teknik ama vade, belli bir vadede bazı hisse senetlerini de kullanarak buradaki parayı başka fonlara aktarmışlar. Orada bazı ufak tefek teknik problemler olabilir ama onun dışındaki varlıklar itibariyle baktığınızda nakde kolay dönüştürülebilmesi anlamında bir avantajı var. Dolayısıyla sermaye piyasası kurulu ve ilgili düzenlemelerin de bu yönde yapılmasını normal karşılamak lazım. Bir de bunun sosyal boyutu var. Şöyle ki bizleri de çok yatırımcı arayıp söylemek durumunda kalıyor, iletelim diye. Evin giderlerini karşılayacağı bir parayı geçici bir süre için oraya yatırmış olan bireyler var. Okul taksidi, elektrik parası veya bir işletmenin sahibi çek parasını 3-5 gün orada değerlendirmek amacıyla koymuş. Dolayısıyla ticari ve ödeme faaliyetlerinde bazı sıkıntılar doğmaması adına da bunun ivedilikle çözülmesi gerekiyordu. Evet. Bu tepkileri de göz önüne almış ilgili otorite. Dolayısıyla buradan başlamasını ben normal ve iyi karşılıyorum.
1: Son bir soru yine SPK'nın bülteninden. Birinci maddenin ikinci başlığı, tasfiye süreci tamamlandıktan sonra tasfiye kapsamında olmayıp 17 Eylül tarihli kurul kararları uyarınca TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında tasfiye kapsamında olmayacak, TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapanmış olan fonların tüm dağıtım kanallarında alım satım yönlü eş zamanlı işleme açılabileceği, işleme açılma tarihinin ve fon katılma payı alım satım esaslarının ise fon portföy yapıları likidite ve piyasa koşullarıyla yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenmesi diyor. Ama tasfiye süreci tamamlandıktan sonra tasfiye kapsamına alınmayan fonlar için yatırımcı, oranın yatırımcısı biraz daha beklemek durumunda kalacak gibi görünüyor. Yanlış mı anlıyorum?
0: Doğru anlıyorsunuz. Çünkü doğrudan tasfiyeye tabi olmayan ilgili şirketlerin fonları da var. Fakat o fonlar üzerinde de tedbir var. Yani işlem yapılabilmesi, çekilebilmesi, para yatırılabilmesi son derece mümkün değil şu anda. Dolayısıyla buradaki fonların tekrar aktif hale gelebilmesi de tasfiye süreci artı ilgili kurumların portföy yönetim şirketlerine vereceği yetkili portföy yönetim şirketleri tarafından belirlenecek. Dolayısıyla tarih konusunda herhangi bir ibarede işaret edilmemiş. Bu fonlarla, bu para piyasası fonlarıyla ilgili de ödeme takvimiyle ilgili bir açıklama yok ama yöntem konusunda bir bilgilendirme var. Muhtemelen bundan sonra da tarih ve buna bağlı olarak süreçlerde açıklanacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Finansal danışman Mustafa Aşkın, bizleri bilgilendirdiniz bu sabah. Mutlu günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, şimdi sıradaki konuğumuz Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru. Soner Bey, günaydın demeden önce hızlıca bir haber. Dünün en çok konuşulan konularından bir tanesi, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, biliyorsunuz, ifadeye çağrılmıştı. Burada bir hissedeki 1000 kat artış Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözünden kaçabilir mi soruları da vardı basın mensuplarının. Kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık dedi basın mensuplarına ve bazı adı geçen fonlara da para cezası kestik yanıtını verdi. Değerli izleyenler, onu da bir not olarak basın mensuplarına verdiği cevap olarak aktaralım. Şimdi piyasalara etkisini konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bu kez bizimle birlikte. Soner Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Soner Bey, şöyle bakıyorum 15 Eylül yani fon krizinden bir önceki günün kapanışı borsada BIST 100 endeksi %14 aşağıda, finansal kiralama faktöring %64 aşağıda, bankacılık endeksi, iletişim ve ulaştırma bir miktar daha burada pozitif ayrıştı. En azından kayıplar tek hanede kaldı diğer endekslere, alt sektör endekslerine göre baktığımızda, ama dün bankacılıkta da %4,5'luk bir satış vardı. Nasıl değerlendirelim?
3: Yani fiyatlama son dönemde şirketlerin iş kolları üzerinden değil de likit olup olmaması üzerinden şekillendiğini ifade edelim. Yani özellikle bir bu fonların yoğunlaştığı şirket grubu var. Onlarda taban serisi devam ediyor. Bir de biraz daha likit hisseler var. Onlar biraz daha dayanıklı kaldı son dönemde. Yani neyi kastediyorum? Bu süreçten itibaren işte halka arz endeksi neredeyse yarı yarıya geriledi. %50'lere yakın düşüş var. BIST 100 böyle %10'lar. BIST 30 biraz daha pozitif ayrışıyor. Yani hisse ölçeği büyüdükçe, hisse likiditesi yükseldikçe dayanabilme kabiliyetinin de arttığı bir dönemdeyiz. Piyasa şu anda şeye bakmıyor, hisse fiyatlamasına bakmıyor. Likiditeye ulaşma amacıyla nereden ne satabilirse biraz ona doğru hareket ettiğini söylemek lazım. Bu fonlardaki sürecin ardından piyasadaki geri çekilme paralelinde özellikle kredili ve kaldıraçlı pozisyonlarda bir teminat açığı ihtiyacı doğdu. Bu bir likidite sıkışıklığına yol açtı. En azından borsa sınırları içinde diyelim, genel yayılan bir süreç değil. Bu da özellikle yatırımcı satabildiği hisseyi satma yoluna doğru götürdü bizi. Ama bugünkü gelişmeler özellikle biraz daha burada insanların artık parasını alabilecek olma hikayesi borsa açısından böyle bu düşüşün frenlenmesi noktasında etkili olabilir diyebilirim.
1: Peki Soner Bey, bir taraftan da hani taban taban giden hisseler var. Borsada özellikle fonların manipüle ettiği bazı hisselerin gerçek değerine gelme süreci var. Ekim ayında bugün itibariyle endekslerde değişiklikler var. Dolayısıyla hakikaten birçok farklı şeyin yaşanabildiği, yaşanacağı günlerdeyiz. Bir de üzerine bu süreçte alınan kararların hızı meselesi var. Piyasanın hepsine baktığınız zaman nasıl değerlendiriyor? Hakikaten atılan adımlar hızlı buluyor mu? Evet ya, bu hakikaten hızlı aksiyon aldı diyor mu? Ya da geri kalanlarda evet bundan sonra bu hisseler gidecek, artık biz yüzde olmayacak, biraz daha dengeli fiyatlamalar görebilir miyiz? Nasıl bakıyor gelişmeleri?
3: Şöyle, şimdi BIST 100 tarafında mesela 20'den fazla şirkette endeks değişikliği olacak. Haliyle bu endeks fiyatlaması anlamında pozitif yansır. BIST 30'da bir şirket girip çıkıyor. Orada yine onun da etkili olduğunu görürüz. Haliyle bu endeks değişiklikleri fiyatlamalara olumlu yansıyacağını bu noktada bekleriz. Özellikle yani kararların hızlanıp alınmaması noktasından biraz daha belki de endeks fiyatlaması anlamında teknik olarak önemli konu şu. Biliyorsunuz marjlar %10. Yani bir hisse gün içinde %10'dan daha fazla gerileyemiyor. Doğru. Bu da piyasanın beklediği adil değere gelme hızını yavaşlatıyor. Yani fiyatı 50 TL olan bir hissenin, örnek olarak söylüyorum, adil fiyatı 5 TL olacaksa, ilk gün zaten bu hisse 5 TL'ye düşebildi ama bu hisse şimdi 10 TL'ye geriledikten sonra 1 TL'ye düşebiliyor. Haliyle süreçle ilgili acaba geçici olarak marjların açılmasıyla ilgili böyle bir çözüm yöntemi olabilir mi noktasında da öneriler var. Şu an için böyle bir şey gelmedi ama haliyle sürecin uzuyor olması, bu marjın %10'la kısıtlanmış olması hikayesi, buradaki taban serisinin bu anlamda sonuna gelindi demek açıkçası zor. Bu şirketler aşağı yukarı baktığımızda neredeyse sürecin başından beri taban taban gidiyor. Yani ortalama %70 şu anda geri çekildi özellikle o grup, ama zannediyoruz ki bir süre daha devam edecek. Buradaki süreyi uzatan unsur da bu %10 marjı.
1: Pekala. Bu gelişmelerden dolayı yurt içine tabii fazlasıyla odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü enflasyonu göreceğiz. Merkez Bankası'nın faiz politikasını takip ediyoruz elbette. Bütün bu gelişmeler, enflasyon, acaba bu ay 22 Ekim toplantı Merkez Bankası'nın kararını etkiler mi, etkilemez mi, ne dersiniz?
3: Şimdi pazartesi enflasyon rakamını alacağız. Piyasa böyle %2'nin biraz üzerinde bir enflasyon bekliyor. Doğru. Eylül ayı tabii hareketli, çarşı pazarın hareketli olduğu, şehre dönüşün gerçekleştiği bir dönem. Enflasyon diğer aylara göre biraz daha yüksek gelir. Tabii hedeflerin gerçekleşmesi ihtimali zayıflıyor. Yani kalan 3 ayda burada %2 baz alırsak Eylül'ü, kalan 3 ayda da Ekim, Kasım, Aralık %1,5 özür dilerim %1,5 gibi gelmesi lazım ki %28'lere yıl sonumuz yaklaşsın. İki ortalamayla %32'lere doğru geliyor açıkçası yıl sonu enflasyon. Haliyle küresel tarafta da sıkılaşma hikayesinin devam ettiğini biliyoruz. Amerikan tahvilleri biliyorsunuz neredeyse son 25-30 yılın en yüksek seviyelerini işaret ediyor. Bu ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasında eli en azından bir ay önceye, iki ay önceye göre biraz daraldığını ifade edelim. Haliyle bizim beklentimiz artık biz belki bir ay öncesinde 100 bas puan indirim olur bekliyorduk. Yıl sonuna kadar da 35'e gelir diye bekliyorduk ama burada 35 biraz iddialı kalacak olabilir. Belki 36 burada ihtimali biraz daha güçlü. Yani 50-50 ya da Ekim'i pas geçip Aralık'ta 100 bas puan indirim biraz daha olası görünüyor.
1: Pekala. O zaman son olarak da yurt dışına bakalım. Az önce siz de ifade ettiniz, Amerika'da 10 yıllık gösterge tahvil faizi %5,3'lere, yani son 20 yılın, son 30 yılın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Bir taraftan Amerika'nın borçları, bir taraftan bütçe açıkları, bir taraftan Amerika-İran savaşı, bir taraftan petrol fiyatları, bir taraftan Fed'in faiz. Bu ortalık biraz toz duman ama borsalar yükselmeye devam ediyor. Yapay zeka hakikaten çok güçlü bir motor. Hani sadece borsayı yukarı çekmek anlamında değil, yatırımları çekmek anlamında da çok fazla anlam yüklenmiş gibi görünüyor. Hani burada bir de fren tartışmaları vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan bir geri dönüş, bir düzeltme, özellikle riskli varlıklar için soruyorum. Küresel piyasalar için diyorum. Öngörüyor musunuz?
3: Şimdi bir faiz artış hikayesi var hem Avrupa tarafında hem FED'de. Burada evet birçok başlık sayabiliyoruz ama gömleğin ilk düğmesi yüksek petrol fiyatları, Hürmüz krizi. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalması enflasyon ilişkin beklentileri canlı tutuyor. Bu da yüksek faiz anlamına geliyor ekonomiler açısından. Önümüzdeki dönemde açıkçası petrol fiyatları normalleşirse ki seçimden sonra belki biraz daha bu ihtimal güçleniyor. Bu sıkı faiz ortamının bir miktar yerini düzeltmeye bıraktığını görürüz. Yapay zeka teması dediğiniz gibi çok önemli. Bu anlamda artık hisse senedi endeksleri, borsa endeksleri belki 10 sene önce ekonominin bir barometresiydi, bir göstergesiydi ama bugün itibariyle baktığımızda şirket büyüklüklerindeki o homojen yapı yerini heterojen bir yere getirdiği için, şirketokrasi artık çok daha büyüdüğü için, yani belli başlı büyük şirketlerin fiyatlamaları çok fazla etki etmesi dolayısıyla endeksler ekonomilerin barometresi olma özelliğini yitirdi. Haliyle bu yüzden yükseliyor. Niye yükseliyor? Yapay zeka teması çok ciddi yatırım çekiyor. Önümüzdeki 10 yılların konusu burası olacak ve buradaki yatırımlar genel itibariyle şuna alışıyoruz. Bugün yatırım yaptım, ne zaman geri dönüşünü alacağım? İşte ilk 10 sene içinde dönüşünü almam gerekir beklentisi olur ama burada şirketleri görüyoruz ki 10 seneden daha uzun sürede geri dönüşü olacak yatırım kararlarına da imza atıyorlar. Burada da bir piyasada likidi de çeken bir unsur. Ben önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının rahatlamasıyla bu faiz ortamında bir düzeltme olması ihtimalini daha yüksek görüyorum.
1: Gayet net, anlaşılır ifade ettiğiniz, çok teşekkürler. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikte oldunuz bu sabah. Mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi programımızın süresi içerisinde artık sona yaklaştık. Bir araya gitme zamanı, sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.

0: TV Radyo. Reklam. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Polaroid fotoğraf makinesi fikri nasıl doğdu?
1: Polaroid fotoğraf makinesini Harvard Üniversitesi mezunu Amerikalı Edwin Herbert Land buldu. Ancak bu buluşa yol açan fikir küçük kızından çıktı. 3 yaşındaki Jennifer babası fotoğraflarını çekerken neden hemen göremiyorum diye sordu. Yaklaşık 1 saat sonra Land'in kafasında her şey netleşti. Banyo gerekmeden anında görüntü veren fotoğraf makinesi yapabilirdi. Jennifer'ın ilham veren sorusundan 5 yıl sonra 1948 yılında Polaroid Land adıyla anında görüntü veren fotoğraf makinesi piyasaya sürüldü. Makine fotoğrafı sepya tonlarında basıyor, bir dakikadan az bir süre sonra da negatifin üzerinden soyulup çıkarılıyordu. Land üzerinde çalışmaya devam etti. 1963 yılında renkli fotoğraf basan Polaroid makineyi 1972 yılında da negatiften soymayı gerektirmeyen Polaroid fotoğraf makinesini geliştirdi. Artık kullanıcılar çektikleri fotoğrafların gün ışığında renklenişini görmeye başladı. Edwin Herbert Land 1991 yılında öldüğünde arkasında kendi adına alınmış 533 patent, 14 fahri doktora, 37 madalya ve ödül vardı. Kim buldu, nasıl buldu?
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
6: Bale kendine vücut deneyim.
5: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
5: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
8: Siz yoksanız sanatta yok.
5: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
5: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10. NTV Radyo.
1: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Özetleri paylaşalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Mersin Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Suçlama ne? Ayrıntıları paylaşacağız. Fon soruşturmasına dair yeni gözaltı, yeni tutuklama haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da kısa süre önce bir açıklama geldi. Süreçte son durum 10 bülteninde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşme çok konuşulmuştu. Dün de Beştepe'de yine sürpriz bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Bugün 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başlıyor. Mecliste törenler olacak. Bugün nasıl bir program var? Bu yasama yılında meclisin önündeki önemli başlıklar neler? Tüm ayrıntılarıyla Haber Merkezi kuşağında aktaracağız. Sıcak gelişmeyle başlayalım. MIT'in düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Ayrıntılar Erce Tren'de. Erce.
2: Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleri Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlayan isimdi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik'i Kifah Meltem'le ilk olarak 2013 yılında bir araya getirdi. Planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Laskiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay alındı. Ömer El Hatip eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile Emnel Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Ardından da Esad rejimi tarafından bu ekip ödüllendirildi. Sonrasında ise Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve bu isimler adım adım takip edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalarına başladı. Diğer failler gibi Ömer El Hatip'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi. Teşkilat Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Reyhanlı saldırılarının Suriyeli faillerinden olan Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve ardından da Türkiye'ye getirildi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018 yılında, Cengiz Sertel 2024 yılında, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atanmış. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı da ifade edilmişti. Bugün de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Reyhanlı saldırısında 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Ömer El Hatip yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Erce Tren aktardı. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Hem büyükşehir hem de ilçe belediye binalarında polis arama yapıyor. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Fon Koordinasyon Kurulu yarın ikinci toplantısını yapacak. Kısa süre önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da yeni bir açıklama geldi. Fahiş kazancını iade etmek isteyenler için iade hesapları açılacak. Sibel Can'dan şimdi ayrıntıları alacağız. Şimdi Sibel, SPK'dan fon tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama var. Onunla başlayalım. Neler söylediler?
3: İade hesapları açıldı SPK tarafından yapılan açıklamada ve her fon için ayrı ayrı açıldı bu hesaplar. Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına açılan bu hesaplar tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirilen katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmesinde kullanılacak. Yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılmayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile ilgili görevlendirilen Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'na aktarılacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama var. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir fon koordinasyon kurulu kurulmuştu. Yarın bu kurul ikinci toplantısını yapacak sabah saatlerinde. Cevdet Yılmaz sürece ilişkin de kapsamlı bir değerlendirme yaptı açıklamasında. Kurumların kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunun sürekli biçimde bilgilendirildiğini ifade etti ve dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecek ifadesinde yine kullandı. Temel yaklaşımın tüm bu süreçte kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerde haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirlerin alınması yönünde olacaktır dedi. Yine ekonominin temelleri ve sermaye piyasasının yapısının sağlam olduğunu söyledi. Sistemik risk söz konusu değil dedi. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğine dair bir mesajı da yine o açıklamasında verdi.
1: Sibel Can karşımızdaydı. Gelelim soruşturmadaki son duruma. İki Tera yöneticisinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 58'e yükseldi. Daha fazla ayrıntı için şimdi Baran Bila stüdyomuzda. Baran, hoş geldin.
4: Merhaba Burak Özcan.
1: Şimdi bu iki kişiyle başlayalım. Kimdir bu kişiler, neyle suçlanıyorlar?
4: Hemen sadece çok yakın bir süre önce bir son dakika bilgisi geldi. Bunu aktarmış olalım. 58'li tutuklu sayısı son tutuklamalarla beraber hali hazırda adliyede olanlar da vardı. Sürekli sayı değişebiliyor. An itibariyle sayı 61. 61 kişi tutuklandı. Bunu hatırlatmış olalım. Senin de söylediğin üzere yeni gelişmeler vardı. Uzun bir adliye, uzun bir savcılık ve hakimlik sorgusu oldu. Aslında o 5 kişi dün adliye sevk edilmişti. Bu sabah saatlerinde karar çıktı ve tutuklanan isimler arasında en çok dikkat çeken ise Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener. İkisi hakkında da şöyle ortak bir durum var.
1: Erdin Özel ismini çok duyduk.
4: Evet, onu da ikisini de Tera'nın üst düzey yöneticileri çok sık duymuştuk. İkisi hakkında da şöyle bir ortak durum vardı. Geçtiğimiz günlerde bu iki yönetici hakkında önce savcılık bir adli kontrol kararı, daha doğrusu bir yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Bu yönde bir tedbir yeterli bulundu ama sonrasında yeni bir değerlendirme yapıldı. Belki yeni raporlar geldi, belki yeni deliller geldi, tam olarak bilmiyoruz. İşte bunun ardından öncelikle gözaltı kararı verilmişti. Sonrasında ise bugün artık bu sabah saatlerinde tutuklama kararı verildi. Haklarındaki suçlamalar tam olarak netleşmedi. Madde madde netleşmedi aslında. Çünkü bunun için savunmayı, ifadeyi de beklemek lazım ama tahminimiz o yönde ki diğer tutuklanan yöneticilerle ilgili suçlamalara da baktığımız zaman TRL ile ilgili pek çok farklı iddiayı göz önünde bulundurduğumuz zaman öncelikle o şişirildiği belirtilen fonlar sorulacak kendilerine. Seninle de geçtiğimiz yayınlarda bahsediyorduk. Hep öncelikle bazı hisseler düşük nitelikte, düşük değerdeki hisseler bir havuzda toplandı adeta. Sonrasında o hisseler karşılıklı alım satımlarla adeta danışıklı bir şekilde bunların fiyatı yükseltildi. Ve sonrasında zincirleme şekilde bu devam etti. Kağıt üzerinde çok düşük nitelikte olan hisseler, fonlar çok daha yüksek hisselere satılıyordu. Bazı firmalarla, bazı şirketlerle de ilgili farklı suçlamalar var. Ağırlıklı olarak o portföy finans şirketleriyle ilgili ama üretim yapan da bazı firmalar vardı. Oradaki suçlama da şu yönde, sadece 3-4 kişinin çalıştığı işletmeler sanki çok daha kalabalık, çok daha büyük şirketler gibi gösterildi. Ve böylece de halka veya yatırımcılara daha farklı bir tablo sunulmuş oldu. Mağduriyetlerin bir bölümü de bu şekilde geldi. Haksız kazanç sağlamak, borsa spekülasyonu gibi yine pek çok farklı maddeyi de bu iddialar arasında sayabiliriz.
1: İşte en başından beri herkes şunu hep soruyor, merak ediyor. İşte burada da yazdık. Şimdi sermaye piyasası kurulu nasıl bu olağanüstü hareketleri görmedi, neden müdahale edilmedi? Bu konuda eski başkana sorulacak. İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Beşinci dalga operasyon var şimdi. Çok yönlü bir soruşturma, hayli de karmaşık. Böyle soruşturmanın geneline baktığımız zaman nasıl bir noktadayız?
4: Evet, soruşturmanın genelinde en dikkat çekici gelişme, evet, eski sermaye piyasası başkanı ile ilgili karardı. Şüpheli sıfatıyla adliyede ifade vermesi bekleniyor. Bu bahsettiğin sorular sorulacak. Evet, hali hazırda bu yönde iddialar ve artık hatta iddianın ötesine geçen tespitler var ama bugüne nasıl gelindi? Gerekli bildirimler yapıldı mı? Araştırmalar, bu anlamda kurullar oluşturuldu mu? Bu sorulara teker teker yanıt verecek eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül. Ayrıca soruşturma bir yandan da devam ediyor. Sadece böyle yöneticiler, şirket yöneticileri değil, finans dünyasının da yakından tanıdığı isimler var. Ama 5. dalga operasyon özelinde baktığımız zamansa farklı hisselerle ilgili 20 küsür hisseyle ilgili bir araştırma yapıldığını görüyoruz burada. Genel tabloyu da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşmıştı. 5. dalga operasyonla ilgili 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi veya genel manada 34 şüpheli. Toplam 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve toplam işlem yapılan şüpheli sayısı ise 217. Yani bu tutuklama olabilir, gözaltı, adli kontrol, karakolu imza verme veya farklı yönde adli kontroller, toplam rakam da bu şekildeydi Burak Özcan.
1: Şimdi tabii hala mağdurlar, zararımız nasıl karşılanacak veya paramızı alabilecek miyiz? Bunu merak ediyorlar. SPK'nın aldığı bazı kararlar var. Nedir onlar?
4: Burada günlerdir dile getiriyoruz aslında, mağdurların parası ödenecekken en büyük sıkıntı belirli yerlerde o nakit akışının sağlanması olacak. Buna karşı bazı önlemler alınması öncelikle planlanıyor. Biraz önce Sibelcan'ın anlattıkları bu bağlamda önemliydi. Diyor ki SPK, eğer bir fahiş kazanç varsa bunu gelip iade edebilirsiniz şeklinde değerlendirilebilecek bir açıklama var. Ama burada iade edilecek paranın sadece tasfiye fonuna gideceği vurgulanmış vaziyette. Buradan ne anlıyoruz? Eğer bir mağduriyet varsa bunun giderilmesi için de bir nevi bir havuz oluşturulmaya çalışılıyor. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Bir başka önemli kararı vardı SPK'nın. Bunu da çeşitli fonlara yatırım yapan ama 1 milyon liraya kadar yatırım yapanlara bir ara ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak bu bütün fonlarla ilgili değil, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy özelinde yatırım yapanlara yönelik verilmişti. Yatırımcı sayısına göre en fazla olanlarda bu da tasfiye sürecindeki fonlarda ödeme yapılacak kişiler bağlamında öncelikli olacak.
1: Şimdi bu süreçte bir de bazı şirketlerde farklı yönetim kadroları planlanıyordu. Ama bazıları tamamen TMSF'ye geçti. Hangi şirketler onlar?
4: 5 şirket var. Tera Yatırım, Hedef Yatırım ve Destek Faktöring de aralarında olduğu veya onlarla bağlantılı alt grup da diyebiliriz. 5 şirket TMSF'ye gitti. TMSF'ye devroldu. Şöyle açıklamalar da geliyordu bazen aslında. Evet, biz yeni kurullar oluşturuyoruz diyorlardı. Hatta yer yer o savunmalarda yer alan ifadelere benzer nitelikte açıklamalar da yapılıyordu. Borsa bu. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Öte yandan çok yüksek sayıda kişi başvurunca, nakit para çekmek isteyince zorlandık şeklinde açıklamalar yapılıyor. deniyordu ama belli ki artık onların planlamaları ve bu anlamdaki belki başka şüpheli hareketler de değerlendirildi ve artık onların TMSF'ye geçmesine karar verildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda da suç gelirlerin TMSF bünyesinde kurulacak fonlara aktarılacağı belirtiliyordu. Burada da bir kez daha ilk başta dediğimiz durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Nasıl ödenecek para? Çünkü çok yüklü bir miktar, 455 bin kişinin tespit edilen sadece mağdur olduğu söyleniyordu ama pek çok o 131 fon ilk etapta karşımıza çıkmıştı. İşte onlarda hepsinde para veya likidite, nakit akışı yok. Nasıl bu zarar karşılanacak? Bu anlamda işte çeşitli tedbirler bu şekilde karşımıza çıkıyor şu an Burak.
1: Peki, teşekkürler Baran. Baran Bila ilk günden bu yana takip ediyor süreci. Bu bölümde de yine son durum ne onu bizlerle paylaştı. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken kabule ilişkin görseller sosyal medyadan paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de bir araya gelmişti. İzmir'e yönelik projelerin ele alındığı görüşmede ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri masaya yatırılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Okey.
5: Da gerçekleştirildi. 3,5 saat süren toplantının en kritik maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası yapılan ilk toplantıda sahadaki gelişmeler ele alındı.
6: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametine atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
5: Toplantıda Amerika ile İran arasındaki çatışma süreci de gündemdeydi.
6: Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
5: Açıklamada Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini arttırdığı da vurgulandı. Küresel istikrar bakımından bölgede sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına tepki de gösterildi. Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdüren ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Toplantıda Irak ve Suriye'deki son durum da ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında desteğin süreceği vurgulanırken, Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. Açıklamada sivil altyapı ve seyir-i sefer güzergahlarına yönelik saldırılar ve çatışmanın yayılması emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu.
7: Türkiye Futbol Federasyonu inceleme yapıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise böyle bir işlemin olmadığını duyurdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüphelinin baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Riva'daki tesislerde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını duyurdu. Bu açıklamalardan saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bilgilendirme geldi. Böyle bir incelemenin olmadığı belirtildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giderken pilotlar arasında yaşanan kavga yüzünden acil iniş yapan uçağa ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İsrail pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını, saldırgan pilotun uçağı düşürmek istediğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da açıklama yaptı.
8: Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai Hava Yolu şirketine ait yolcu uçağında bu görüntüler kaydedilmişti. İsrailli yolcular sağ salim Tel Aviv'e indi. İner inmez de Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu pilota bıçakla saldıran ikinci pilotun motivasyonunu bilmediklerini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
9: Şimdilik bir şey söylemek için çok erken. Saldırıyı gerçekleştiren pilot şu anda Suudi Arabistan'da soruşturuluyor. Sanırım Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülecek. Biz de bu soruşturmayı takip edeceğiz ve muhtemelen katılacağız.
8: Boeing 737 Max tipi uçak Tel Aviv'e bir saat kala Ürdün hava sahasına girdikten hemen sonra aniden hızla irtifa kaybetmeye başlamıştı. Flight radar verilerine göre 30 saniye içinde 14 bin feet irtifa kaybeden uçak önce acil durum ardından hava korsanlığı sinyali gönderdi. Uçaktaki yolculardan biri o anları kaydetti. Apronda çekilen fotoğraftan kuyruğun irtifa kaybı sırasında hasar gördüğü anlaşılıyor.
1: Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Ayrıca batıdaki Humus vilayetinde mühendis ve işçileri taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendi. En az 7 kişi yaşamını yitirdi. Suriye elektrik şirketi Deir Ali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santrallerinin patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Santrallerin çalışması için gerekli gaz tedariğinin durduğu açıklandı. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Yetkililerin aktardığına göre patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. Ayrıca aynı saatlerde batıdaki Humus vilayetinde bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. AFP, saldırıya uğrayan otobüsün özel bir elektrik şirketi için çalışan işçi ve mühendisleri taşıdığını yazdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki 12 yıllık DAEŞ'le mücadele misyonu sona erdi. Son Amerikan askerleri de ülkeden ayrılırken Bağdat'ta kutlama törenleri vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan harika yeni bir başbakan Ali Zeydi ile ayrılıyoruz dedi.
10: Bugün son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu çıkmaza sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir dönemdi. Ama yakında bu da tarihin bir parçası olacak. Bu Amerika için büyük bir gün. Daha da önemlisi Irak'tan harika yeni bir başbakan Ali Zeydi ile ayrılıyoruz.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekildiğini bu sözlerle duyurdu. Çekilmeyi Amerika ve Irak için bir zafer olarak nitelendirdi. Terör örgütü DAEŞ'in tamamen yok edildiğini, Irak'taki görevinde sona erdiğini söyledi. Başkent Bağdat'ta ise Amerikan askerliğinin ayrılışı törenlerle kutlandı. Irak güvenlik güçleri araçlarla konvoy oluşturdu. Irak bayrakları taşıyan araçlar kent sokaklarından geçti. Iraklılar da meydanlarda toplandı. Irak bayrakları ile sevinç gösterilerinde bulundu. Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kimi Iraklılarsa kutlamalarda İran'ın ABD saldırılarında öldürülen eski dini lideri Ali Hameney'in fotoğraflarını taşıdı. Bağdat'taki bir başka törende İran yanlısı Şii gruplar tarafından düzenlendi. Meydanlarda Irak ve bu gruplara ait bayraklar taşındı. Amerikalıların çekilmesi Irak'ın egemenliği açısından bir zafer olarak değerlendirildi. Ancak Amerikan ordusunun Irak'tan çıkması ülkedeki grupların silah bırakacağı anlamına gelmiyor. İran'a yakın bazı güçlü gruplar silahlarını teslim etmeyi reddediyor. Ketayip Hizbullah da silah bırakma konusunda hükümetle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ancak Bağdat'la henüz anlaşmaya varılmadı. Irak hükümeti söz konusu grupların silahsızlandırılması için daha önce belirlediği 30 Eylül tarihini Haziran 2027'ye erteledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda ciddi değişikliklere başlandığını söyledi. Deniz piyadelerinden yüzlerce subaya yaptığı sert konuşmasında ordunun %20'sinin görevden alındığını belirtti. Hegseth, artık şişman, sakallı, tuhaf tiplere yer yok. Dine daha fazla odaklanacağız dedi.
11: You're no longer the woke department.
9: Şişmanlar yok, sakallılar yok, tuhaf tipler yok, korkaklar yok, radikaller yok. Sadece savaşçılar. Sadece sert, hazır, kararlı birlikler.
12: Pentagon ciddi bir değişikliğe gidiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ordunun %20'sinin işten çıkarıldığını açıkladı.
9: Sayısal veriler ordudaki generallerin ve amirallerin %10'unu görevden aldığımızı söylüyor. Genel asker sayısını %20 azalttık. Medya bunu tasfiye olarak adlandırıyor. Ben ise hesap verebilirlik ve çoktan yapılması gereken bir şey olarak görüyorum.
12: Hegseth yeni ABD subaylarına konuşmasında bir üs inşa etmek için önerilerini istedi. Dine daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. Pentagon bünyesinde din işleri ofisi kurulduğunu açıkladı. Elon Musk'ın yeni nesil silahların geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti. Hegseth sert konuşmasında artık zayıf departman değiliz ifadelerini kullandı. Hegseth yaklaşık 9 ay boyunca görevde kalan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki intihar haberlerine de tepkiliydi. Gemideki personeli örnek gösterdi. Yaklaşık %80'in görevine devam ettiğini belirtti. Hegseth ayrıca Elon Musk'ın da destek için Trump yönetimine geri döneceğinin sinyalini verdi. Musk, ABD'nin kurduğu yeni askeri üste destek olacak. Ordu için yeni nesil silahlar geliştirilmesinde çalışacak. Hegseth, silahların SpaceX destekli füze yapımı ve insansız hava aracı gibi üst düzey teknoloji gerektiren silahlar olduğunu belirtiyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasamayalı bugün başlıyor. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Bugün nasıl bir program var? Ayrıntıları Uğraş Bingöl Genel Kurul Salonu'ndan aktaracak. Uğraş, önce bugün ne olacak? Kaçta başlıyor program? Bugünkü programa dair neler aktarırsın onu sorayım.
13: 50 gün aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden açılıyor. Bugün 1 Ekim, her yıl olduğu gibi 1 Ekim'de meclis açılış töreni gerçekleşecek. Saat 13'te başlayacak burada etkinlikler. İlk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koyacak. Saatler 13.55'i gösterdiğinde Meclis Başkanı yine Meclis Başkanlığı önünde bir tören gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada karşılanacak. Ardından Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve 14'te de burası Meclis Genel Kurulu açılacak ve açılış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada milletvekillerine hitap edecek. Saat 18.30'da da mecliste resepsiyon var ve orada da şüphesiz ki önemli görüşmeler olacak. Siyasetin ana gündemini, siyasetin sıcak başlıklarına yönelik açıklamalar olacak. Neler olacak? Özellikle öncelikle anayasa, yeni anayasaya yönelik bir mesaj vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine teröristli Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin de yine Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu gündeminde de önemli maddeler olacak. Onlardan biri şüphesiz ki yargı paketi, 13. yargı paketi gelecek. Yine teröristli Türkiye süreci çerçevesinde mecliste kurulacak izleme komisyonu da önemli gündem başlıklarının içinde önemli gündem başlıkları altında bu konularda, bu başlıklarda gün boyu siyasetlerden de bir değerlendirme bekliyoruz.
1: Burak, şimdi muhalefetin de tabii hazırlığı var. Yeni parti grubu ilk kez meclis açılışında olacak. Özellikle fon krizi çok gündemde. Buna ilişkin bir hazırlık var mı? Oradan ne bekliyoruz?
13: Bu konuda aslında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de muhalefet partilerinden de günlerdir açıklamalar yapılıyor. Hatta toplantı üstüne toplantılar yapılıyor fon krizine ilişkin. Bu noktada bir araştırma komisyonu kurulması noktasında bir genel görüş birliği var. Şüphesiz ki bu fon krizi de meclisin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bugün de yine bu konuya ilişkin genel kurulda olmasa bile meclis kulislerinde akşam resepsiyonda bu tartışmalara yönelik, son gelişmelere yönelik de bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Ama Özgür Özel bugün resepsiyona da katılmayacak. Saat 16'da Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Dün de hatırlanacağı üzere milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Ekonomi kurmaylarıyla zaten uzun süredir toplantı halindeydi fon krizi üzerine. Ona yönelik de bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bugün mesela Özgür Özel fon krizi nedeniyle akşamki resepsiyona katılmayacağını bildirmişti.
1: Özgür Özel'in katılmayacağını söyledin. Tabii gözler resepsiyonda hep kimlerin katıldığında, kimlerin katılmadığında.

0: Meden bu operasyon arasında bugün akşamki resepsiyona Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılmayacağı yönünde bir bilgi var. Kurmayları da bunu bu yönde doğruluyor. Katılanlar kimler? AK Parti katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasını bekliyoruz. MHP'li Deri Devlet Bahçeli. DEM Parti eş genel başkanları da bugün katılacaklarını duyurdular. Şu an için Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin akşamki resepsiyona katılmayacağını söylemek mümkün.
1: Uğraş Bingöl karşımızdaydı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kim olacak? Bu tartışmaya Türkiye'den henüz dahil olan diplomat olmamıştı ama Yunan Katemerini gazetesi bir isim öne sürdü.
2: And I will never ever give up.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresini doldurmak üzere. Guterres'in yerine ülkeler aday göstermeye başladı. Ancak henüz Türkiye'nin bir adayı yok. Resmi adaylık süresi geride kalmış olsa da 5 daimi üyenin mevcut aday üzerinde uzlaşamaması durumunda yeni isimler sürece dahil olabiliyor. Yunan basınına yansıyan bir iddia ise Türkiye'nin deneyimli bir diplomatı önereceği yönünde. Yunan Katimerini gazetesinin haberine göre Türkiye'nin önereceği aday Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu. Daha önce Türkiye'nin BM daimi temsilcisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yürütüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği seçim sürecinde adayları 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi değerlendiriyor. ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor.
1: Teknofest Güneydoğu dün Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Bugün ikinci gün Osman Terkan festival alanından yayına hazır. Osman, nedir bugünün programı?
4: Renklendiriyor bayrağımızla.
5: Yani zengin bir program var Burak Özcan. Hatta ilk gösteri az önce tamamlandı. Paraşütle atladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler, özel birlikler. Şimdi de o hava gösterileri devam edecek. Yani hemen bakın, sağ tarafında Atak helikopter var. İşte Atak helikopterin gösterisini izleyecekler. Anka uçacak. Yine insansız hava aracı. Yine Gökbey. Yani yerli milli helikopter. Onun bir gösteri uçuşu olacak. Dün Türk Yıldızları Şanlıurfa semalarındaydı. Türk Yıldızları'nın, Solo Türk'ün gösterileri oluyor. Ve o insansız hava araçları, Hürjet olsun, diğer insansız hava araçları, TB2, Bayraktar TB3, onların gösteri uçuşları oluyor. Ama tabii bir taraftan da etkinlikler devam ediyor. Şu etkinlikler, yani standlar da geziliyor, yarışmalar da var. Yoğun ilgi gören standların başında, bakın, İçişleri Bakanlığı'nın standı geliyor. Şimdi Özgen Özel'le elimizden geldiğince sizi o standı gezdirelim. Buradaki son teknoloji, yerli milli ürünleri de ekrana getirelim. Bakın, hem Türk Silahlı Kuvvetleri, biliyorsunuz, yani onların kullandığı silahlar, bunları ekranlara getiriyoruz, yerli üretim. İşte burası da yine Emniyet Teşkilatı olsun, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin kullandığı o yerli milli cihazlar, son teknoloji ürünlerin sergilendiği alanlar, kalabalığı da görüyorsunuz. Zaten yani tahminen 1 milyon 200 bin kişiden fazla bir ziyaretçi olacağı yönünde tahmin vardı ki dün yoğun bir kalabalık vardı. Bugün de sabah erken saatlerden itibaren o kalabalık alanda oluşmaya başladı. Şu anda yani on binlerce kişiden bahsedebilirim. Çoğunluğu öğrenciler, komşu illerden gelenler var ve onlar da tek tek bu standları geziyorlar, bilgi alıyorlar. Şimdi bakın, burası Emniyet Genel Müdürlüğü'nün standı. Burada Emniyet Teşkilatı'nın kullandığı o son teknoloji ürünler sergileniyor. Mesela bakın, bomba imha ekiplerinin giydiği elbise ki TÜBİTAK tarafından yapılmış, yerli üretim. Hemen yanında yine sinyal kesici jammer'lar, işte Aselsan tarafından üretilmiş. Bakın, burada yine bomba imha robotunu görüyorsunuz. Bakın, yine yerli üretim. Olası bir tehlike durumunda işte polis ekipleri yerine yeri geldiğinde bu robotlar gidiyor, o bombayı imha ediyorlar. Yine özel harekat ekiplerinin bakın kullandığı ekipmanlar, uzun namlulu

0: silahlar, onların sergilendiği bir yer var. Şimdi bakın, şimdi çocuklara bir lazer gösteriliyor. Bakın burada olay yeri inceleme ekiplerinin kullandığı son teknoloji ürünler de sergileniyor. Şimdi rica edelim, o bir daha o spreyi görebilir miyiz? Bakın bu da yani olay yeri inceleme ekipleri kurşunun nereden geldiği, yani yön tayini yapmaya çalışıyorlar. Kurşunun nereden geldiğinin belirlenmesi için kullandıkları bir teknoloji bu. Görüyorsunuz yeşil, kırmızı lazer ışınlarını o spreyle de net bir şekilde görünür hale geliyor. Onlar da çocuklara anlatılıyor bu teknoloji. Hangi durumlarda kullanılıyor, teknolojinin içeriğine, işte yerli üretim olduğu, tüm bu bilgileri edinebiliyorlar bu standları gezerek. Şimdi bir taraftan devam edelim. Yine Emniyet Teşkilatı'nın kullandığı son teknoloji ürünlerden bir tanesi Karagöz. Yani yüz tanıma sistemi, kimlik tespit etme sistemi. Son dönemlerde bazı noktalarda görmeye başladık. Yani şöyle söyleyeyim, bakın sizi kalabalıklar içinde bu sistem tespit edebiliyor. Yüzünüzden bir kimlik tespiti yapıyor ve anında sisteme uyarı gidiyor. Eğer aranan bir şahıssanız bu tespit edilebiliyorsunuz sistem tarafından. Bakın ekrana da geliyor. Bu şekilde polis ekipleri uyarılıyor. Aynı zamanda diğer o son teknoloji kamera sistemleri de burada sergileniyor. Hemen yan tarafa geçelim, sizi götürelim oraya. Orada da yine dalgıç polislerin kullandığı teknolojiler var. Onlar da yine yerli üretim. Bir taraftan da görüyorsunuzdur kalabalığı. Yani biz de gezmekte zorlanıyoruz. Yani sadece çocuklar değil, teknolojiye ilgi duyan çok sayıda genç burada. Hatta ve hatta yetişkinlerin de sayısı bir hayli fazla, dünden de biliyoruz. Sadece gösteriler için gelinmiyor. İşte bu yerli teknolojiyi açıkçası bilgi almak için, bu teknolojiyle ilgili bilgi almak için merak edip de gelenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bakın yine Özgün Özel'in gösterdiği size bir başka teknoloji. Şimdi dalgıç polisler 42 metreye kadar dalış yapabiliyorlar. Yani suyun altına işte delil toplamak için girdiklerinde, ama onların ulaşamayacağı noktalar da oluyor. Orada da robotlar devreye giriyor. Bakın yerli üretim yine robot. Finike 05 yazıyor üzerinde. Bu da 100 metreye kadar size bir görüş olanağı sağlıyor. Yani bu robot dibe gidiyor. Oradaki delili ya da bir cansız bedene ulaşmaya çalıştıklarında polis ekipleri bu robot sayesinde, vasıtasıyla o delilleri su altından çıkarabiliyorlar. Yine onların kullandığı son teknoloji ekipmanlar. Orada yine polislerin, ekiplerin giremeyeceği darlıkta olan noktalara da giren parmak kameralar var. Uzun, yani 40 metreye kadar girebiliyor. Ve aynı zamanda polis ekiplerinin, dalgıç polislerin su altında kullandığı diğer ekipmanlar. Yani gördüğünüz gibi işte çocuklar da polislerle burada görevli, stand görevlisi polislerle de bu anı ölümsüzleştiriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, deneyim yaşıyorlar. İşte yine burada simülatörler var, uçuş simülatörleri. Burada polis ekiplerinin, buradaki görevli polislerin anlatımıyla bunları deneyimliyorlar. Mesela bu gördüğümüz kadarıyla bir helikopter, bu tip araçlar var. İşte bu araçların içinde bir anlamda da uçuş deneyimi yaşıyorlar. Havacılık Daire Başkanlığı'nın buraya getirdiği simülatörlerden bir tanesi ve hatta sertifika veriliyor çocuklara. Şimdi devam edelim. Şöyle Özgür Özel'den rica edeyim. İşte İçişleri Bakanlığı'na ait tüm kurumların ürünlerinin, kullandığı ekipmanların sergilendiği noktalar. İşte dronlar, yine Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan dronlar. Hemen yan tarafında Bakın yine az önce gösterdiğimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kullandığı, yani tıpkı dalgıç polisler gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılan ekipmanlar. İşte devam edelim. Yine sağlı sollu aynı şekilde diğer birileri, Jandarma Havacılık Komutanlığı standı görüyorsunuz. Aynı son teknoloji yerli ürünlerin sergilendiği standlar. Yine bomba imha ekiplerinin kullandığı elbiseler, ekipmanlar ve işte yine jandarma arama kurtarma ekiplerinin, JAK timlerinin kullandığı yine son teknoloji ekipmanlar da burada sergileniyor. Yoğun bir ilgi olduğunu belirtelim. Yani merak ediyor çocuklar, meraklarını gidermek için de buradaki personelden bilgi alıyorlar, detaylı bilgi alıyorlar. Dediğim gibi yani bunun gibi çok sayıda stand var, çadır var, bir bir geziliyor ama dışarısı da son derece hareketli. Bir kez daha gösterelim. İşte ana sahne, ana sahnenin çevresinde gökyüzünde gördükleri o hava araçlarını yerde de görme imkanı buluyor buraya gelen ziyaretçiler. Dün ilk gündü, resmi açılış yapıldı. Bugün Teknofest heyecanının ikinci günü. Erken saatlerde herkes buranın, yani hem Urfalılar hem de diğer illerden gelenler buranın yolunu tuttular. Alanı da görebiliyorsunuzdur. Çok kalabalık. Gün boyu da hava gösterileriyle bu heyecan devam edecek Burak Özcan.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'u işgal edilince Fransızlar tarafından tutuklanan ve kürek mahkumu olarak Fransız Güyana'sına gönderilen Mehmet Ali Kaya'nın hatıraları, Mütareke İstanbul'undan Şeytan Adası'na bir esaret hikayesi adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Gazeteci Nezih Uzel'in Mehmet Ali Kaya'nın anlatımlarından kitaplaştırdığı çalışmayı yayına Ali Satan ve Melih Küçüker hazırlamışlar. Fransızların Güney Afrika'daki kolonisi olan Guyana, Şeytan Adası olarak da bilinir. Ada 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sürgün ve ceza adası olarak kullanıldı. Mahkumların çoğu Fransız olsa da farklı millet ve bölgelerden pek çok kişi de Şeytan Adası'na sürüldü. Şeytan Adası bilhassa Henri Charrière'in Kelebek isimli romanıyla hafızalara kazındı. Roman 1973 yılında filme çekildi. Başrollerini Steve McQueen ile Dustin Hoffman'ın oynadığı unutulmaz bir film. Romanı okuyanlar ya da filmi seyredenler hatırlayacaktır. Henri Charrière, firar edilmesi neredeyse imkansız Şeytan Adası'nda yaşadıklarını ve kaçma macerasını anlatır. İstanbul'un işgal altında bulunduğu mütareke döneminde de Türk mahkumlardan Şeytan Adası'na sürgün edilenler olmuştu. Mehmet Ali Kayan bu isimlerden biriydi. 1971 yılında şair yazar Hasan İzzettin Dinamo ile gazeteci Nezih Uzel, Mehmet Ali Kayan'la uzun bir röportaj yaparak hikayesini kayıt altına alırlar. Hasan İzzettin Dinamo bu görüşmelerden yola çıkarak Türk Kelebeği adlı bir de roman yazar. Nezih Uzel ise görüşmeyi derleyip toparlar ve Mehmet Ali Kaya'nın ağzından kitaplaştırır. Ortaya bugün sözünü ettiğimiz otobiyografik çalışma çıkar. Mehmet Ali Kaya'nın hatıraları, işgal altındaki İstanbul'dan Atlas Okyanusu'na uzanan müthiş bir yolculuk ve tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi. Şeytan Adası'nda yaşadıkları, adadan kaçışı, Amazon ormanlarında karşılaştığı yerliler, onlardan gördüğü medeni muameleye karşın, işgalci beyaz adamın zulmü, hasılı eşine az rastlanır bir macera. Mehmet Ali Kaya'nın hikayesi, bu ülkenin direniş tarihinin bilinmeyen sayfalarına da ışık tutuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Yağışlı hava yurt genelinde etkisini artırıyor. İstanbul ve Marmara'da bu iki gün sağanak bekleniyor. Su baskını riski yüksek. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağış özellikle Antalya'nın bazı kesimlerinde etkili olacak. Rize çevresinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış nedeniyle taşkın ve heyelan riski var. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
8: Zayıflama iğnelerine hekim reçetesi olmadan veya merdiven altı kanallardan ulaşmaya çalışanlar da var. Peki bu iğneleri reçetesiz ya da denetimsiz kullanmak hangi sonuçları doğurur? Doktor bana doğruyu söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sorduk.
9: Şimdi buradaki en önemli mesele hekime başvurmadan yapılan uygulamalarda öncelikle sağlık riski çok yüksek. Yani kişilerin bilinçsizce gerektiği dozdan daha yüksek dozda, hatta bazı hastalarımız yüksek dozda başlıyor. Halbuki biz basamaklı sistemi öneriyoruz. En ufak dozdan başlayıp ona göre ilerlemeyi düşünüyoruz. Fakat hastalarımız kendi kafalarına göre yüksek dozda başlayıp ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Ciddi beslenme yetersizliğiyle karşılaşabiliyorlar. Artı ilaç güvenliği açısından da sıkıntılı. Sonuçta merdiven altı nereden geldi belirsiz ilaçlar da olabilir. İçeriği farklı da olabilir. O yüzden hep doktor kontrolünde olmak şartını mutlaka öne koyuyorum ben. Artı reçeteyle alınmasından taraftarım. Yani eczaneye gidip alınmasını çok doğru bulmuyorum.
7: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Şansa kalmaz
10: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması devam ederken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
12: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. 4 büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Boluspor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen 2 kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol disiplin talimatının 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
11: Turkcell Süper Kupa'da maç tarihleri açıklandı. 4 takımın katılacağı turnuvanın finali 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta yapılacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlılar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Olimpiyeviç'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scotty Wilbekin ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlılar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinliklerinde Türkiye'nin desteği bir kez daha vurgulandı. Uluslararası toplumun tavrının yetersizliğine bir kez daha dikkat çekildi.
13: İslam İşbirliği Gençlik Forumu "Evimiz Evinizdir" sloganıyla Konya'da Filistin Günü düzenledi. Etkinlik kapsamındaki Filistin Gençlik Forumu'nun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıdır" dedi.
14: Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
13: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da İsrail'in Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini süreceğini vurguladı.
15: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
13: Etkinlik kapsamında Gazze Mahkemesi oturumu da yapıldı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Gazze Mahkemesi'nin soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdiğini, devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderdiğini söyledi.
16: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz.
13: Programın son etkinliği ise Konyaspor'la Filistin milli takımı arasında oynanan özel maç oldu. Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği maçta Filistin'le dayanışma mesajları öne çıktı. Dostluk maçına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında dostluk maçının Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği, dayanışmayı ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
17: 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin milli futbol takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime, şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'le bir ve beraber olmaya, Filistin'in hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğini de ifade etti. Şansa kalmaz
10: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlendi. Özden Erkuş takip etti toplantıyı. Hangi başlıklar öne çıktı, neler söylendi? Şimdi Özden Erkuş bizimle paylaşıyor.
1: Burak, Kayseri'deyiz. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri, daha doğrusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı için son derece önemli noktalardan bir tanesi. Hemen arkamda görülen A400M dev nakliye uçağı dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan pek çok nakliye uçağına, bunun yanı sıra tanker uçakların fabrika seviyesindeki bakımlarının yapıldığı bir noktadayız. İşte bugün basın bilgilendirme toplantısı burada, Kayseri'de düzenlendi. Tabii önemli başlıklar var, hemen onlarla başlayalım. Onlardan belki de en dikkat çekici olanı Başika üssüne ilişkin. Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde olan Başika üssü 2015 yılından bu yana bilindiği üzere DAEŞ'e karşı Irak personelini, Irak askeri personelini eğitmek üzere kurulmuş bir üstü burası. Aslına bakılırsa daha önceki yıllarda da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan bir askeri bölgeydi. İşte bu üssün Iraklı makamlara devredilmesine karar verildiği açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ki bu konudaki ilk temas hatırlanacaktır. Birleşmiş Milletler zirvesi marjında Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde de gündeme gelmişti. İşte bu görüşmenin ardından da söz konusu Başika üssünün Iraklı makamlara devredilmesi için sürecin başladığını açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Tabii şunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle bu adımın Sincar'daki gelişmeler doğrultusunda ilerleyecek bir süreç olduğuna vurgu yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Merkezi Irak Hükümeti'nin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara tespit edilmesi kararlaştırılmıştır ifadesini kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Yani Sincar'ın tamamen örgütten boşaltılmasının ardından söz konusu üs, Başika üssü Iraklı makamlara, Irak Merkezi Hükümeti'ne teslim edilecek, ancak bir zaman çizelgesi çerçevesinde ve Sincar'daki gelişmeler doğrultusunda bu adımların atılacağı belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün olduğu gibi bugün de Türkiye bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarının sağlanmasında Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır ifadesi kullanıldı. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe, uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz dendi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Ama önemli kısmını bir kere daha hatırlatalım. Türkiye'nin 2015 yılından bu yana kullandığı Başika üssü Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde ve kararlaştırılan mekanizma uyarınca Iraklı makamlara teslim edilecek, bu bilgiyi paylaşalım. Mekke Savunma İttifakı bugünkü basın bilgilendirme toplantısındaki bir başka önemli gündem başlığıydı. Bilindiği üzere 25 Eylül tarihinde Genelkurmay Başkanı Riyad'da bir toplantıya katıldı. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Genelkurmay Başkanları'nın katıldığı bir toplantıydı. Bu toplantıya ilişkin bazı ayrıntılar paylaşıldı. Toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetler arasında işbirliğini daha da ileri taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu arttırmanın yollarının görüşüldüğü açıklandı. Caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konularının ele alındığı belirtildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Gelelim son zamanlarda özellikle Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bazı gerginlik alanları söz konusu. Bunlara ilişkin basın bilgilendirme toplantısında paylaşılan bilgileri de hemen sizlere aktaralım. Onlardan biri, bir süredir Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir elektrik kablosunun Doğu Akdeniz tabanından geçirilmesi, döşenmesine ilişkin bir proje söz konusu. İşte bu projeye ilişkin bir açıklama yapıldı Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve şu ifadeler kullanıldı. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekir ifadesi kullanıldı bakanlık açıklamasında. Ve Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde Türkiye kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir ifadesi de yine dikkat çeken bir başka ifade oldu. Bir başka konu başlığı bu defa Güney Kıbrıs Rum yönetimine ilişkin. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bugün bir askeri geçit töreni yapılması planlanıyor ve o geçit töreninde de İsrail'den satın alınan Barak X1 hava savunma sisteminin ilk kez sergileneceği bilgisi daha önce Rum basınına yansımıştı. Buna ilişkinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri geçit töreninin yakından takip edileceğine ilişkin bir açıklama geldi. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminin devam eden silahlanma faaliyetleriyle üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirlikleri adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkiliyor vurgusu yapıldı bir kez daha ve garantör ülke olarak Kıbrıs adasında adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini bir kez daha ifade ediyoruz ve işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde adadaki hak ve menfaatlerin korunmasına devam edileceğine ilişkinde bir bilgi paylaşıldı. Basın bilgilendirme toplantısından son notsa aslında bakılırsa çok daha önce Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen bir anlaşma çerçevesinde artık bazı uçakların teslimatına ilişkin hatırlatmak gerekirse Türkiye İngiltere'den C-130C tipi 12 adet nakliye uçağı satın almıştı. Bu uçaklardan ikisinin modernizasyonu tamamlanmak üzere ve basın bilgilendirme toplantısında söz konusu 12 uçaklık paketten ilk ikisinin yani iki uçağın Aralık ayında Türkiye'ye teslim edileceği bilgisi de yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı Burak.
0: Özden Erkuş aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil bugün sona eriyor. Yeni yasama yılı başlıyor. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'le Özgür Akbaş şimdi meclisin bahçesinden karşımızda.
2: İyi günler. Burak'ın da söylediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Genel Kurulu 51 günlük bir aranın ardından çalışmalarına başlayacak. Bugünkü program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla program başlayacak. Saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14'te Başkan Numan Kurtulmuş'un başkanlığında açılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş bir sunuş konuşması yapacak. Ardından genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek. Ardından İstiklal Marşı okunacak ve daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Akşam da geleneksel olarak meclis başkanlarının yasama yılı açılışı nedeniyle düzenlediği resepsiyon olduğunu da hatırlatalım. Saat 18.30 itibariyle genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini, ilk oturumunu da 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden yeni yasama yılı 28. dönem 5. yasama yılının başlaması nedeniyle özel bir yayınımız olacak. Birçok konuğumuz olacak. Ama hepsinden önce NTV parlamento muhabiri Özgür Akbaş'la meclisin yeni dönemini konuşacağız. Özgür hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk Ahmet.
2: Şimdi birçok güncel konu var. Bunların hepsinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönem mesaisinde de gündeme gelmesini bekliyoruz ama bunlar bizim ilk etapta söylediklerimiz. Şöyle bir genel soru sorayım. Meclis yeni dönem mesaisine nelerle başlayacak?
3: Şimdi meclis için oldukça önemli bir gün. Her 1 Ekim tarihi önemli oluyor. Bundan 2 yıl öncesine dönecek olursak hatırlanacaktır. 1 Ekim 2024 tarihinde bir el sıkışmayla terörsüz Türkiye süreci aralanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli DEM Partililerle tokalaşmıştı. Ve ondan sonraki süreçte de bu terörsüz Türkiye süreci ardına kadar açılmıştı. Artık yasa devreye girdi ve önemli bir süreç daha aralanmış durumda. Bugün 1 Ekim itibariyle biz sadece konuşmaya odaklı değil, görsel olarak yani nasıl fotoğraflar ortaya konulacak, kim kimle el sıkışacak, tabii onlara dikkatle bakacağız. Meclisin gündeminde evet, önemli yasa teklifleri var. Bir kere şunu söyleyelim Ahmet, ağır bir gündemle meclis açılıyor. Ağır gündemin belki de en önemli başlığı hiç şüphesiz fon krizi. Fon krizinin yarattığı bir tablo var ve bu tablo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından pek çok kurum devreye sokuldu. Devlet Denetleme Kurulu devrede.
4: Yeni bir kurul oluşturuldu.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı bir kurul oluşturuldu. O devrede ki yarın ikinci toplantısını evet. yapacak. Ama burada merak edilen konu şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulacak mı, kurulmayacak mı? Bu merak ediliyor. Bununla ilgili bir değerlendirme var. Muhalefet partilerinin bakış açısı var. Mutlaka siyaset bunu irdelemeli, incelemeli, araştırmalı diyorlar. Ancak AK Parti burada nasıl bir tavır alacak? Şimdi az önce Milliyetçi Hareket Partisi hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Onun değerlendirmesine göre mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilir deniyor. Ancak AK Parti cephesinde, yani biraz kulis bilgi vermem gerekirse, bir araştırma komisyonu konusunda bir netleşmiş bir tavır henüz yok.
4: Bazı isimlerin bu yönde, yani bir araştırma komisyonu kurulması yönünde görüş bildirdiği kamuoyuna yansıdı. Birçok habere konu oldu, birçok köşe yazarı yazdı ama net durumu senden alalım.
3: Henüz netleşmiş bir tavır yok çünkü henüz MYK toplanmadı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bekleniyor. Merkez Yürütme Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında o toplantı yapıldığında o toplantı ana gündem maddesi bu konu olacak. Ve orada bir son kararın verilmesi bekleniyor. Yani araştırma komisyonu kurulması yönünde evet yüksek bir güçlü bir tavır var. Ancak bu noktada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ara sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmesi yönünde de bir tavır gelişmiş durumda. Yani bu yöntem de kullanılabilir deniliyor.
4: Yani sadece bu son yaşadığımız süreçle ilgili değil, sermaye piyasalarında yaşanan
3: ekonomideki gelişmeler
4: ya da ekonomideki gelişmeler konusunda dönem dönem bilgilendirmesi.
3: Evet, evet. Böyle bir görüş de ortaya çıkmış durumda. Yani araştırma komisyonu kurulmayabilir ama fon krizini yöneten kurulun başındaki ismi, yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ara sıra meclise gelerek bu konuya ilişkin ve ekonomide yaşanan gelişmelere de ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirebilir görüşü de AK Parti'de hakim bir tavır. Ama muhalefet bu konuda iktidarı sıkıştıracaktır. Ama tabii göstermelik bir komisyon kurulmasını da istemiyor muhalefet. Bunu da bizzat dile getiriyorlar. Bunun dışında tabii bugün gözler hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
4: ne
3: üzerinde
4: mesaj
3: olacak.
4: Vereceği yeni önemli dönem, sorulardan biri.
3: Yani yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Bunu göreceğiz bugün Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından. Bu noktada büyük ihtimal fon krizine girecektir bir kez daha. Teröristli Türkiye konusu, yeni anayasa konusu, ekonomi ve yeni yasama dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli mesajlar bekliyoruz. Akşamda bir resepsiyon var saat 18.30'da. O saat neden 18.30? Tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programına uygun olarak 18.30'a çekildi. Çünkü normalde 19-19.30'dan sonra, hatta zaman zaman 20'de olan resepsiyonlar da oldu ama bu kez erken alındı. Tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre şekillendi. Şunu da belirtelim. 2024'teydi yine, hiç yanlış hatırlamıyorsam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı Özgür Özel.
4: Evet.
3: Cumhurbaşkanı meclis genel kuruluna davet edildiğinde ayağa kalkılmıştı ve büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti CHP açısından. Bugün genel kurulda olacaklar. Yeni parti ayağa kalkmayacak. Onu biliyoruz. Böyle bir karar aldılar. Akşam resepsiyona katılmıyorlar. Onu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün genel kurulda olacak. Akşam resepsiyona da katılması bekleniyor. DEM partililerin yine tam kadro genel kurulda olması ve akşam resepsiyona katılmaları bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel kurula gelemiyor çünkü milletvekili değil. Ama kendisine ayrılan locadan takip edebilir süreci. gelim gelme ihtimali var ama bugün sabah saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik bir operasyon söz konusuydu. Bunun bir tepkisi olduğu ifade ediliyor CHP kanadından, CHP kurmayları tarafından. O yüzden akşam resepsiyona katılmama ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Ama tabii bunlar her değişebilir. Şimdilik bilgiler bu yönde.
4: Peki. Şimdi biz bu fon krizi için meclis devreye girer mi, bir araştırma komisyonu kurulur mu konuştuk ama ondan önce aslında bizim üstünde durduğumuz başlıklardan biri terörsüz Türkiye süreciyle ilgiliydi. Şimdi bu teyit tespit mekanizmasının işlemesi gereken bir döneme girdik. Yani yasa çıktı. Sonrasında oluşturulan bazı kurullar var ama bir de mecliste kurul oluşturulması gerekiyor. Buna ilişkin de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Sayın Fethi Yıldız'ın çok kısa bir süre önce meclis bahçesinde bir açıklaması oldu. 10 gün içinde bir gelişme olabileceğine yönelik tahminini, beklentisini dile getirdi ama şunu sorayım, teknik olarak bu mümkün mü? Bunun altyapısı diyebileceğimiz hazırlıklar şu anda var mı? Meclis başkanlığı siyasi parti gruplarıyla bu konuda bir yürüyen süreç içinde mi? Bu 10 gün tahmini ne kadar gerçekleşebilir, onu konuşalım.
3: Evet, şimdi bu komisyon öncelikle net olarak söyleyeyim, bir ihtisas komisyonu olmayacak. Yani bir kanunla kurulmayacak. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çok net ifadelerde bulundu bu komisyon için. De facto kurulacak bu komisyon dedi. Yani ne demek istiyor? Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu, hatırlayacaksın.
4: Evet.
3: Bu komisyonun benzeri bir komisyon olacak. Bu noktada yine Numan Kurtulmuş'un basın mensuplarıyla, parlamento muhabirleriyle yaptığı o kahvaltılı basın toplantısından gelen bilgileri de aktarayım. Geniş bir komisyon olmasına gerek yok dedi o toplantıda. Komisyonun alacağı bir karar olmayacak. Hazırlayacağı bir rapor da olmayacak.
4: Evet.
3: O zaman geniş kapsamlı bir komisyona ihtiyaç yok. İzleme komisyonu olacak. Yani her siyasi partiden bir ya da en fazla iki üyenin olduğu bir komisyon olmasını bekliyoruz. Ancak şimdi Fethi Bey 10 gün içinde kurulur dedi ama henüz bir bunun işareti yok. Çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilere çağrı yapacak, grup başkan vekillerine. Onlarla bir araya gelecek. Onlarla komisyonu değerlendirecek. Nasıl bir komisyon olmalı, işlevi ne olmalı, kaç üyeden oluşmalı, partiler nasıl temsil edilmeli, bunları hep beraber karar verecekler aslında. Ama AK Parti'nin ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kafasındaki olan tabloda en fazla iki üyeli bir izleme komisyonunun olması yönünde. Bu izleme komisyonu ne yapacak? İzleme komisyonu kanunun takibini, kanunun uygulanmasının takibini gerçekleştirecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan teyit kurulu, ki çok önemli bir kurul, alt komisyonlar da oluşturdu ki evet, alt komisyonlar da çalışmaya başladı. Onların hazırlayacağı raporlar bu izleme komisyonuna gelecek. Belki terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni yasal düzenlemeler gerekecek. İşte bunlar izleme komisyonuna sunulacak. İzleme komisyonu da bunu Meclis Genel Kurulu'nda diğer siyasi partilerle paylaşarak bu yönde adımlar atılmasını sağlayacak. Ancak henüz bir gelişme yok. Yani Meclis Başkanı 1 Ekim'den sonra çağrı yapacağını ifade etmişti. Fethi Yıldız 10 gün diyor. Kurulabilir mi? Kurulabilir. Ama Meclis Başkanı'nın harekete geçmesini bekliyoruz.
4: Peki. Şimdi Özgür, biz meclisin önüne gelebilecek en ağır başlık diyebileceğimiz gündem konularını konuştuk ama bu işin bir de rutini var. Şimdi bugün bir açılış olacak. 6 Ekim itibariyle genel kurul yeni dönemin ilk mesaisini yapacak. Anayasa gereği bütçenin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi gerekiyor. Bu rutininde göreceğimiz, bütçeyi biliyoruz ama bütçe dışında başka yasal düzenlemeler olacak mı? Ya da hazırlıkları devam eden ve meclis açılır açılmaz gündeme gelecek yasal düzenleme bilgileri var mı elimizde?
3: Evet, yani yaz döneminden kalma bazı yasal düzenlemeler var. Özellikle 13. yargı paketi, ki Adalet Bakanlığı hala bunun üzerinde çalışıyor. Henüz metin ortaya çıkmış değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bir metin yok. Ancak ne gelecek? Anayasa Mahkemesi nafaka düzenlemesini iptal etti, biliyorsun. Dün de gerekçeli karar ortaya çıkartıldı. Şimdi bununla ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Nafaka sisteminin yeniden düzenlenmesi, boşanma davalarının hızlandırılması, yargılamaların makul sürede tamamlanması, hukuk ve ceza yargılamasında bazı usul değişiklikleri içeren bir 13. yargı paketi gelecek. Şimdi burada en çok merak edilen, Ahmet, konu bir infaz düzenlemesi, bu 13. yargı paketi içinde olacak mı, olmayacak mı? Bu çok bu, merak
4: buna
3: ediyor.
4: Buna ilişkin de süreç içinde açıklamalar oldu. Sanki oldu. Hazırlık var mesajları verildi.
3: Hazırlık var. Şimdi infaz düzenlemesiyle ilgili hazırlık var. Şöyle bunu ifade edelim. Mehmet Uçum'la bir sohbet toplantısına katılmıştık. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la. O da bu infaz düzenlemesiyle ilgili çalışıldığını ifade etti ki Adalet Bakanlığı bunun üzerinde çalışıyor. Sayın Adalet Bakanı Akın Güllek de bunu açıkladı. Şimdi infaz düzenlemesi ayrı bir konu. 13. yargı paketinin içinde bir infaz düzenlemesi olması beklenmiyor. Şöyle açalım. 295 bin cezaevlerinin kapasitesi, şu an cezaevlerinde 420 bini aşan tutuklu ve hükümlü var. Aşırı derecede kapsam aşılmış durumda. Bu nedenle hani bir af gelecek anlamı da çıkmasın bu anlattığımdan, ama bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu ifade ediliyor siyaset tarafından. Özellikle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bunu çok şey ifade etti. Birazdan senin yayın konuğun da olacak. Bu noktada infaz düzenlemesi 13. yargı paketinin içinde yok. Ama bunun dışında neler var? Kızılay'a ilişkin önemli bir düzenleme geliyor. Booking.com yurt dışında kullanılabiliyor ama Türkiye'de uzun zamandır kullanılamıyor. O da Türkiye'de kullanıma açılacak. Bu yasa teklifi meclise sunuldu. Şimdi 1 Ekim'le birlikte, daha doğrusu 6 Ekim'le birlikte bu düzenlemeler artık genel kurul gündemine gelecek. Ama bunlardan belki de en önemlisi hiç şüphesiz 13. yargı paketi olacak. Onun da önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, daha doğrusu AK Parti grubuna gönderilmesi ve sonrasında AK Partili kurmayların bunun üzerinde çalışması bekleniyor.
4: Şimdi Özgür, tabii gündemin en önemli başlıklarından biri seçimler, seçim tarihi. Şimdi öyle görünüyor ki 2027 ile birlikte, yani meclisin bugün başlayacak yeni yasama yılıyla birlikte seçim tarihi, seçimlere giderken hangi yolun benimseneceği, yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yeniden adaylığı için ya anayasanın değişmesi gerekiyor ya da meclisin seçimlerini yenileme kararı alması gerekiyor. Şimdi burada hangi yolun izleneceği en önemli tartışmalardan biri ve dediğim gibi bu yeni yasama yılı çerçevesinde, takvimi içinde bir yerden itibaren bu tartışılacak. Elbette siyasette 24 saat bile çok uzun, çok hızlı değişebilir ama mevcut durumda bu konuda konuşulanları da senden alalım.
3: Evet. Ya bu konuyla ilgili en somut paylaşımı yine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yaptı. Bir tarih verdi. Evet. 16 Nisan tarihini verdi. Yani seçimlerin 2028 16 Nisan tarihini verdi. Normal şartlarda 14 Mayıs 2028 seçim takvimi, normal seçim takvimi. Ancak 14 Mayıs 2023'te yapıldığı için o bir hafta erkene çekilir. 7 Mayıs 2028'de Türkiye'nin genel seçimini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapması gerekir. Şimdi Mehmet Uçum'un orada 2028'de bu seçimin olmasını beklediğini, tabii kendi kanaati, ve Şubat ayının 9 Şubat ya da işte o hafta Meclis Genel Kurulu'ndan seçim kararı alınması durumunda, ki Ahmet, seçim kararı alınması durumunda 45 gün içinde o seçimin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu ifade ederek 16 Nisan'da bu seçimin gerçekleşebileceğini ifade etti. En iyi takvimin bu olduğunu söyledi Mehmet Uçum, Sayın Mehmet Uçum. Ancak bu konu tabii meclisin en önemli konusu olacaktır. Şimdi burada yeni anayasa konusu, yani yeni anayasayla mı bu çözülebilir? Yoksa bir 360 milletvekilinin oy vereceği bir seçim kararıyla mı Türkiye seçime gider? Bu tabii henüz bu sorunun cevabı henüz yok. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen Müslüm Sarı'nın bir ifadesi vardı. 2028'de seçim olursa biz destek vermeyiz dedim. Yeni partinin destek vermeyeceği biliniyor. Kendileri de açıkladılar. Bu noktada DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti birleşerek bir 360'ı bulabilirler elbette. Ama bu olur mu? Tabii siyasette sen de söyledin. Süleyman Demirel'in çok önemli bir sözüdür. 24 saat çok uzun. Burada her şey olabilir ama şimdi bizi ne bekliyor? Yeni anayasa konusu bekliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bunun mesajını verecektir ama bunun dışında siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğü. Bu konularda adım atılabilir mi? Çünkü hem Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuya ilişkin mesajları oldu. Çok net mesajlar verdi. Ancak bir yandan da yıllardır siyaseti izlediğimiz için artık sanki seçim sattığına yavaş yavaş giriyor siyaset. Bu yüzden hem yeni anayasa konusu hem diğer önemli başlıklar, seçim yasası gibi, seçim siyasi partiler kanunu gibi düzenlemelerin meclis gündemine gelmesi çok kolay değil ama olabilir mi? Olabilir. Ama bunun için geniş bir takvim ayarlamak gerekiyor sanki.
4: Peki. Özgür, çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize devam edeceğiz günün ilerleyen saatlerinde. Uzun bir özel yayın planladık çünkü ama bu bölümü tamamlıyoruz. Oldukça kapsamlı, öne çıkan bütün başlıklarda senden önemli değerlendirmeler aldık. Tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılına bugün başlıyor. Saat 14'te genel kurulda bir özel oturum var. 51 günlük aranın ardından başlayacak yasama çalışmaları öncesinde sürece ilişkin, duruma ilişkin, meclisin yeni dönemine ilişkin bir özel yayın gerçekleştiriyoruz. İlk sohbetimizi NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş'la gerçekleştirdik. Önümüzdeki dakikalarda konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız.
0: Gündemdeki diğer başlıklarla devam ediyoruz. 2013'te Hatay Reyhanlı'daki 53 kişinin öldüğü terör saldırısının faillerinden biri daha MİT operasyonuyla yakalandı. Suriyeli faillerden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dipkoralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyarın üzerinde olduğu tespit edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Hem büyükşehir hem de ilçe belediye binalarında polis arama yapıyor. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Geçen yıl Yalova'da evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün hakim karşısına çıkıyor. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir Yalova Adliyesi önünden yayına hazır. Dilek.
5: İlk defa hakim karşısına çıkacak. Güllü cinayetse mi kurban gitti yoksa öldü mü, bu iddiaların işte o cevap bulacağı duruşma saat 14 sıralarında başlayacak. Yalova Adliyesi'nde güvenlik önlemi var ama adliyenin çevresinde ekstra bir güvenlik önlemi olmadığını belirtelim. Duruşma saat 14 sıralarında başlayacak ama şu sıralarda sakinliğini de koruyor bahçe. Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan hemen sonra tutuklanmasıyla birlikte burada Güllü'nün yakınları, fanları vardı ve bir kalabalık oluşturuyordu ama şu sıralarda adliyenin bahçesiyle birlikte etrafında bir kalabalık olmadığını belirtmekte fayda var. Peki Tuğyan Ülkem Gülter nelere cevap verecek? Nasıl savunma yapacak? İddianamedeki iddialar neler? Güllü'yü itti mi? Yani annesini camdan itti mi? Yoksa annesi düşerek mi hayatını kaybetti? Olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'ydu. Sultan Nur Ulu Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini kalçasından tutup camdan aşağı attığını, yani aslında bilerek öldürdüğünü ileri sürmüştü. Bu ifadelerinden sonra tutuklanmıştı. İşte Tuğyan Ülkem Gülter annesini itti mi itmedi mi, bu sorunun cevabını verecek. Bir başka iddia neydi? İddianamede görüntü kayıtları vardı ama bir ses kaydı vardı. O ses kaydında bir takım boşluklar vardı. Hem o boşlukları dolduracak hem de iddianamedeki iddiaya göre Güllü öldükten hemen sonra düştüğü sırada hadi görüşürüz şeklinde bir söz vardı. Bir söz sarf edilmişti. O sözü kim sarf etti? Sultan Nur Ulu'nun da bir beyanı yoktu bu konuya ilişkin. Tuğyan Ülkem Gülter annesini ittikten sonra hadi görüşürüz şeklinde bir beyanda bulundu mu? Bunun da cevabını verecek. Yine iddianamedeki bir başka iddia erkek Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'la aralarındaki mesajlaşmaydı. O mesajlarda iddiaya göre Güllü'nün ölümünü isteyen bir kız profili vardı. Çocuk profili vardı. Annesinin ölümüne ilişkin bu kadın ölsün, birazdan camdan aşağı atlayacak, annem birazdan hayatını kaybedecek şeklinde birden fazla mesaj da ortaya çıkmıştı ve bu mesajlarda dosyadaki yerini almıştı. Yine iddianameye konu olan bu mesajlara ilişkin de Tuğyan Ülkem Gülter sanık sıfatıyla ilk kez savunma yapacak. Tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilecek. Bu davada bir de müşteki var. Güllü'nün oğlu yani Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek kardeşi Tuğberk Ülker de var. Tuğberk Hamza Ülker acaba bu konuya ilişkin şikayetçi olmaya devam edecek mi? Çünkü bu sorunun cevabını niye arayacağız? Dün yaptığı açıklamada ablamın annemi öldürdüğüne inanmak istemiyorum demişti. Hamza Gülter'in de buraya gelmesini yani dava başladığı sıralarda duruşma salonunda hazır bulunmasını bekliyoruz. Yine bir başka duruşmada yaşanması muhtemel şeylerden biri de tanıklar olacak. Olayın tek tanığı yani Güllü'nün öldüğü sırada Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında olan bir sanık, bir kişi daha vardı, bir tanık vardı. Tanık Sultan Nur Ulu da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Çünkü birden fazla beyana imza atmıştı. İlk beyanında Güllü'nün düştüğünü, ikinci beyanında ise Tuğyan'ın annesini ittiğini söylemişti. Duruşma saat 14 sıralarında başlayacak ve bu soruların cevabı saat 14 sıralarında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak duruşmayla netlik kazanacak.
0: Dilek Yaman Demir karşımızdaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döneceğiz. Bir kez daha Ahmet Ergin'in yanında konuğu var. Bizi bekliyorlar. Ahmet.
2: Burak teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi.

0: Türkiye süreci zaten ilk sıralarda yer alıyordu. Onun üstüne bugünlerde konuştuğumuz bu fon krizi diye özetlediğimiz bir başlık var. Ne dersiniz, bu iki konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öncelikli ele alınacak durumlar var mı? Atılacak adımlar olur mu?
1: Türkiye'nin bütün meseleleri aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini teşkil eder. Etmesi gerekir ve öyledir. İfade ettiğiniz gibi öncelikle bu terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor. Buna ilişkin idari düzenlemeler yapıldığı gibi en son 10 Ağustos'ta bir çerçeve yasada çok büyük bir çoğunlukla 467 oyla kabul edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlıklar ve kurumlardan teşkil edilen bir takip izleme komisyonu kurulunda teşkil edildi. Yine önümüzdeki haftalarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir izleme ve takip denetim görevini icra edecek bir izleme komisyonu da teşkil edilecek. Bu daha önceki mecliste oluşturulan geniş kapsamlı çok yüksek sayıda olmasa da bütün parti gruplarının temsil edildiği bir komisyon olacak. Bilhassa bu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşan ve 4 alt kuruldan teşkil eden bu yapılarla da diyalog halinde bilgi alma şeklinde gerek görürse, daha henüz çalışma şartları belirlenmiş değil ama gerekli tavsiyelerde, önerilerde de bulunabilecektir. Bu fon kriziyle ilgili olarak da şimdi tabii önemli bir konu olmakla birlikte Türkiye'nin mali ve finans yapısı, sermaye piyasası mevzuatı, düzenlemeleri filan sağlam bir ülkeyiz. Ve geçmiş tecrübelere, birikimlere de sahibiz. Onun için ayrıca sermaye piyasasının ve borsanın çok küçük bir kesimini, işlem hacmi bakımından %1'lik bir kesimini teşkil eden fakat bir takım hukuksuzlukların, yolsuzlukların da işlendiği ortaya çıktığı da anlaşılan bir hususa karşı da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kayıtsız kalması düşünülemez. Şimdi yine Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir koordinasyon da kuruldu bu fonlarla ilgili. Yine Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Denetleme Kurulu'nda soruşturmaya girdi. Onun dışında yargı da zaten üzerine düşeni gerektiği gibi de yapıyor. Gerekli soruşturmalar var. Pek çok tutuklamalı gözaltılar söz konusu. Bunlar devam ediyor. Buna paralel olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi de aksayan noktaları da tespit etmek suretiyle bir gözden geçirme, bir düzenleme yapması da söz konusu olabilecektir.
0: Peki
1: yani
0: bunu hangi yolla yapabilir? Burada bir araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepler dile getiriliyor ama buna gerek var mı, ihtiyaç var mı sizce?
1: Yani o da olabilir. Yani bir meclis araştırma komisyonu öncelikle bir soruşturma komisyonu değil, bir araştırma komisyonu. Durum tespiti yapan ve yaptığı çalışma neticesinde bir rapor ortaya koyup ilgili kurumlara, paydaşlara bir perspektif getirecek bir değerlendirme yapılabilir, mümkündür. O da istişare edilerek önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşturulur ama %100 gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gündemi çerçevesinde milletvekilleri ve parti grupları olarak yapılacak çalışmalarla da bu hadiseler, soruşturmalar safahatı da ortaya çıktıkça gereken neyse yapılacaktır yani.
0: Peki. Şimdi yeni dönemde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mecliste oluşturulacak o kurul konusunu konuştuk ama sizce ilave yasal

0: Düzenleme ihtiyacı oluşturacak bir tablo gündeme gelir mi? Yeni bir yasal düzenleme için adım atılması söz konusu olur mu bu dönem içinde?
1: Yani şu anda gündemde olmamakla birlikte neden olmasın? Yani ihtiyaç olması halinde bu yasa uygulamaları yürürlüğe girdi ve kısa süreli geçici bir yasa biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Teyit, tescil ve tespitten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasını da resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 aylık süre ilk kapsayacak bir düzenleme. Bu süreç içerisinde bir ihtiyaç hasıl olursa elbette yasal düzenleme çalışmaları da yapılabilir.
0: Peki. Şimdi bu çerçeve yasanın, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın kabulünden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız'ın bir açıklaması olmuştu. Ceza infaz düzenlemesinin de gündeme gelebileceğini yönelik. Sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum'un da benzer yönde açıklamaları oldu. Tabi bu açıklamalar olunca gözler meclisin yeni döneminde bir olası infaz düzenlemesi çalışmasına da çevrildi. Onu da sormak isterim. Buna ilişkin bir alt hazırlık süreci var mı? Gündeme gelir mi? Gelirse hangi takvimle meclis bu konuda bir çalışma yürütebilir?
1: Evet, buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Fethi Yıldız Bey'in de açıkladığı üzere bu yani cezaevlerinde yaklaşık 430 bine yakın hükümlü tutuklunun bulunduğu bir ortamda konunun sosyal şartlarını, ihtiyaçlarını da dikkate alarak adına da 13. yargı paketi dediğimiz bir düzenleme çalışmalarında bir infaz düzenlemesi ihtiyacı olduğu bizce açık ve bunu da önümüzdeki haftalarda gündeme geleceğini düşünüyoruz.
0: Peki. Yeni anayasa yine uzun süredir gündemde olan bir başlık ve hemen hemen siyaset konusunun konuşulduğu her ortamda gündeme gelen bir konu. Onu da sormak isterim. Yani yeni yasama yılında yeni anayasaya yönelik bir adım söz konusu olabilir mi? Bunun altyapısı var mı? İmkanı var mı? Siz böyle bir tablo görüyor musunuz?
1: Vallahi olmasını arzu ederiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 4 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla 100. yılda 100 maddelik anayasa diyerek çerçevesi kamuoyuna açıklanmış ve anayasa çalışmalarını bundan yani 5 yıl önce gerçekleştirmiş ve ilgililerle de paylaşılmış bir anayasa görüşümüz var ve Türkiye'nin de bir yeni kapsamlı, geniş mutabakata dayalı, sivil darbe ve vesayet unsurlarından, izlerinden arınmış bir anayasaya ihtiyacımız olduğu kesin. Ve maalesef biz 150 yıldır anayasa tartışan bir ülkeyiz. Defalarca değişiklikler olmuş. Fakat bunun bir milli iradenin geniş mutabakatıyla, yani bu çerçeve yasayı 467 oyla kabul eden bir meclis, pekala bir yeni anayasa konusunda da uzlaşmayı sağlayabilir. Herkes birbirinin görüşünü birbirine dayatacak değil. Neticede uzlaşmayla, mutabakatla çıkacak bir anayasa çalışması. Özellikle bu 10 Ağustos'taki yasanın 467 oyla kabul edilmesi bizi daha da ümit var hale getirdi. Yani böyle bir çalışmanın olması arzu ederiz. Olmaması için de bir sebep görmüyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemin tekrar hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah olumlu, verimli bir çalışma dönemi olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün özel oturumla saat 14'te düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Biz de onun öncesinde meclis bahçesinden özel yayınımızı sürdürüyoruz. Bu bölümde Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'la konuştuk. Meclisin yeni dönem gündemine gelebilecek öncelikli konuları değerlendirdik. Sohbetlerimiz devam edecek. Meclisin yeni yasama yılı öncesinde nelerin öncelikli olarak gündeme gelebileceği, meclisin 28. dönem 5. yasama yılında hangi başlıkları öncelikli olarak ele alabileceği konularını konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde AK Parti Grup Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun yeni dönem.
2: Evet, 28. dönemin 5. yasama yılı ülkemize, aziz milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu yasama döneminde ülkemizin, milletimizin beklediği, arzu ettiği kanunları medeni ölçüler içerisinde, hoşgörü içerisinde verimli çalışmalarla inşallah hayata geçiririz diye dua ediyorum.
0: Şimdi meclisin yeni yasama yılına başlayacağı bugüne gelirken önümüzde sıcak gündemler var. Dolayısıyla bu gündemler meclisin de gündemini oluşturuyor. Yeni yasama yılında meclis öncelikle nelere bakacak diyoruz ama aslında sanki devam eden terörsüz Türkiye süreci, üstüne bu son dönemde yaşadığımız fon krizi tartışmaları yeni yasama yılındaki ilk başlıklar olacak gibi görünüyor. Birçok başlık var. Bu terörsüz Türkiye sürecinde mecliste oluşturulacak kurul, fon krizi konusunda da bir araştırma komisyonu kurulup kurulmaması. Her ikisini birlikte sorarak değerlendirmelerinizi alarak başlayalım.
2: Sondan başlayalım. Fon krizi diye son haftalarda kamuoyunun gündemine gelen hususiyetlerde malumunuz Salı günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bütün paydaş bakanlıklar ve ilgili başkanlıklar ve genel müdürlükler bir uzun toplantısı oldu. Ve o toplantıların neticesinde Ahmet Bey iki tane çok önemli bir karar alındı. Bir tanesi bu çalışmaların, izlemelerin, varsa bu konuda alınacak kararların bir koordinasyon içerisinde, bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında fon izleme ve koordinasyon kurulu kuruldu. Ve o kurulda dün akşam itibariyle tebliğsini yayınladı. Ve 1 milyon TL ve altındaki yatırımcılara ait olan paraların ana paralar üzerinden mevcut ilgili kişilere ödenmesi kararı aldı. Şunu çok açık ve net söyleyelim. Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu paralar fon kaynaklarının teminatlar ve diğer mal varlıkları üzerinden ödeniyor. Asla bir bütçenin veya herhangi bir şekilde diğer devlet kaynağı olarak diyebileceğimiz herhangi bir yerden ödenmiyor. Bir defa bunu ifade ederim ki bu ödemelerle beraber çok büyük bir orandaki hesap yatırımcı açısından da belli bir ölçüde ödenmiş olacak. Öncelikle bunu söyleyelim. Diğer bir önemli karar Ahmet Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber anayasamızın 108. maddesinde yer alan Devlet Denetleme Kurulu yetkili görev ve sorumluluk alanı içerisinde bu konuda yetkilendirildi ve görevlendirildi. Tabii Devlet Denetleme Kurulu mu? Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak da çok üst seviyede yetkisi, görevi ve araştırma alanı olan bir kurulumuz. Hem inceleyecek bu konuda, hem denetleme görevini ifade edecek, hem de soruşturma yapacak. Yani kimin idari mahiyette veya varsa cezai mahiyet arz eden eylemleri noktasında ciddi bir çalışmayı ortaya koyacak. Tabii bir de bunun üçüncü başlığı var ki zaten daha önceden başlamıştı. Şu anda 50'nin üzerinde kişi bu çalışmaların neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve ilgili suç ceza hakimliklerinin kararı noktasında 50'nin üzerinde kişi tutuklanmış durumda. Şimdi tabii süreçte aynı zamanda adli boyut olarak da devam ediyor. Şimdi ortaya bir tablonun çıkması lazım. Tabii bizim geçmiş dönemlerde de meclisimizin birçok konuda farklı başlıklarda meydana gelen olaylara yönelik olarak da bugüne kadar 11 tane araştırma komisyonu kurduk. Yani biz 28. dönem içerisinde yaklaşık 11 tane komisyon kurduk. Bu 11 komisyonun 10 tanesi raporlarını yazdı ve meclis başkanlığımıza arz etti. En sonuncu komisyonumuz devam ediyor. Bu ay içerisinde tamamlanacak. 3 ay artı 1 ay uzatmayla beraber o da malum Maraş'ta meydana gelen okul saldırılarına yönelik Çocuklarımızın bu mağada varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi, risklerin ortaya konulması noktasında bir çalışma devam ediyor. Şimdi burada da bir çalışma ortaya konulacaksa bir tablonun netleşmesi lazım. Hem cezai boyut açısından, hem idari çalışma açısından, hem de devlet denetleme kurulunun kararları açısından ortaya bir şeyin konulması lazım ki meclis de bu konuda ortaya çıkacak ihtiyaçların, alınacak tedbirlerin varsa idari boyut açısından ve varsa da yasal düzenleme açısından bir öneri de yapması gerekecek. Dolayısıyla henüz olayın başındayız. Derinlemesine hem sermaye piyasaları açısından hem de yatırım finans araçları açısından bunun netleşmesi lazım. Çünkü çok hesap var. Merkezi kayıt kuruluşu MKK bünyesinde geçmişten bugüne elbette bütün dijital ortamda bu tür işlem kayıtları tutuluyor. Bunların nitelikli olarak incelenmesi lazım. Ama benim üzüldüğüm nokta şu, maalesef bazı muhalefetin garip ifadelerini duyuyoruz. Özellikle yakın zamanda kendilerini yaşadığı, ki ismini de belirtelim, CHP ile beraber başlayıp yeni parti sözcülerine baktığımızda sanki böyle çok özel bir gizli bir şey yapıyormuş gibi, insanları hemen peşinden mahkum etme, hemen cezalandırma isteme gibi bir yaklaşımlarını görüyoruz. Peki 3 ay önce ben onlara sorarım. Özellikle Özgür Özel Bey'e sorarım. Yani senin Uşak Belediye Başkanı'nın yani bornozla otel odalarında neler yaptığını kamuoyu biliyor. O zaman ne dedin? Aylarca sürüncede bırakarak masumiyet dedin. Olayları araştırıyoruz dedin. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz dedin. Antalya'da o rezaletler yaşanırken o baklava kutularında ne dedin? Araştırıyoruz dedin. Masumiyet karinesi dedin. İnsanları peşinden mahkum etmeyelim dedin. Şimdi sen utanmadan, sıkılmadan, sözcülerinle beraber, şimdi diyorsun ki bu olaylar, kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Hem cezai boyut açısından, hem adli soruşturma açısından, hem de idari takip açısından. Derinlemesine her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sonuna kadar gidin dedi. Kim ne yapmışsa hesabını hukuk önünde versin dedi. Şimdi nedir bu? Birilerini peşinden hemen suçlu ilan etmek. Birilerini hemen kesin bir mahkumiyete eriştirmek. Demek ki siz aslında burada gerçek manada samimi değilsiniz. Bu olayların aslında derinlemesini, her yönüyle ortaya çıkmasını istemiyorsunuz. Hemen 3-5 kişiyi linç edelim. Bunların üzerinden kendimize siyasi bir rant devşirelim. Ondan sonra bu iş nereye gidiyorsa gitsin. Hayır, biz öyle yaklaşmayacağız Ahmet Bey. Biz ciddiyiz. Kamuoyuna güven verecek. Samimiyetle beraber gerçek manada bundan sonra da hem sermaye piyasalarındaki güveni oluşturacak, hem de bundan sonra bir daha bu türden herhangi bir krize sebebiyet verecek, usulsüzlüklere, yolsuzluklara, olumsuzluklara izin vermeyecek bir çerçeveyi ortaya koyacağız. Aziz milletimiz de bundan müsterih olsun. Devlet Denetleme Kurulu işini yapacak. Başsavcılık işini yapacak. Kurulumuz fon izleme ve koordinasyon işini yapacak. Biz de bundan sonraki tabloda üzerimize ne düşüyorsa, hem idari mahiyette hem de yasal boyut açısından kanun düzenleme ihtiyacı noktasında üzerimize düşen gereğini yaparız. AK Parti de bunun öncüsü olur. Diğer bir husus, kanunumuz 10 Ağustos'ta çıktığında güçlü bir destekle, 467 oy desteğiyle, oradaki kanun maddelerimizden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir izleme komisyonu kurulmasıydı. Yürütme içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında 8 bakanlık ve başkanlığın oluşturduğu kurul görevine başladı. Kendilerine bağlı ihtiyaç duydukları alanlarda da 4 tane alt komisyon kurdular. Şimdi bu görevlendirmeler yapılıyor. Bu alt komisyonda ihtiyaç duyulacak alanda görevlendirmeler yapıyor. Bu görevlendirmelerle beraber inşallah tablo çok daha netleşecek. Ama buradaki kritik eşik şudur. Aziz milletimiz de bilsin. Bizim PKK, KCK terör yapılanmasının tüm bileşenlerle beraber silah bıraktığının tespiti, bunu güvenlik bilimlerince ortaya konulması ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyidinin yapılması ve resmi gazetede yayınlanması. Esas bundan sonra soruşturmalar, kovuşturmalar, mahkumiyetler ve adli işlemler ve toplumsal uyum ve bütünleşme noktasında yapılacak çalışmalar. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken hususiyet, ki yürütmede şu anda tüm güvenlik bilimlerimizle beraber PKK-KCK yapılanmasının, terör yapılanmasının bir an önce silahlarını, mühimmatlarını, eldeki şeylerini güvenlik bilimlerimize teslim etmesi, bunun tespitini gerçekleşmesi ve teyit mekanizmasını işlemesidir. Ondan sonra da diğer ihtiyaç duyulacak alt komisyonlar entegre bir şekilde inşallah meclis başkanımız önümüzdeki haftalarda parti gruplarıyla beraber görüşecektir. Öncelikli olaraktan izleme komisyonunun sayısı ortaya çıkacak. Tabii burada sayının çok da önemli değil. Verimli ve etkin çalışması önemlidir. Yürütme içindeki bu kurulla iyi entegre olacak. Bilgi paylaşımı yapacak. Varsa kamuoyunun kendisine ilettiği veya kendisilerin kendinden oluşturduğu tavsiyeler varsa da bunu kurulla paylaşmak suretiyle hayata geçirilmesi için bir yol izlenecektir. Bu ay içerisinde inşallah izleme komisyonunun nasıl kurulacağına dair bir görüşmeyi tamamlarız diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi süremizin kalan kısmında şunu da sormak istiyorum. Şimdi birçok düzenleme meclisin açılışıyla gündeme gelecek diye beklenen başlıklar arasında. Bunlardan biri infaz düzenlemesi. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından açıklamalar oldu ama infaz düzenlemesi gibi bir çalışma var mı? Buna ilişkin bir hazırlık var mı?
2: Bizim şu anda Ahmet Bey çalışmalar içinde 13. yargı paketi var ama onun içinde infaz düzenlemesi yok. İnfaz düzenlemesi başta başta çok özel bir çalışma gerektiriyor. Evet. Tabii buradaki bizim mevcut durumumuz 13. yargı paketinde bu hafta içi Anayasa Mahkememiz gerekçesini yayınladı. Süresiz nafakanın Medeni Kanun çerçevesi içerisinde iptaline yönelik olarak. Dolayısıyla süresiz nafaka olayı toplumsal manada bu eksikliği giderme, Anayasa Mahkemesi'nin de iptal gerekçesine uygun bir kanun düzenleme yapma ve bir de boşanma davalarına yönelik olarak da daha etkin, daha makul sürede tamamlanması, tarafların bu manada hak ve konumlarının ölçülü, adil bir şekilde sonuçlanmasında bir düzenleme içeren 25-30 madde aralığında bir kanun düzenlememiz gelecek bu ay içerisinde. Adalet Komisyonu üyesi bazı arkadaşlarımız görevlendirdik, çalışıyorlar. Bizim Sağlık Bakanlığımızla özellikle çocukların, küçük yaştaki çocukların sigara erişimi, sigara kullanımındaki artışla dikkat alarak kamu binaları, hastaneler, okullar çevrelerinde ve belli yerlerde sigara içiminin yasaklanması gibi ciddi manada tedbirler içeren bazı düzenlemeler var. Bunu çalışıyoruz Sağlık Bakanlığımızla beraber ve Enerji Bakanlığımızla da beraber yenilenebilir enerji kaynakları çeşitlendirilmesi ve bu konuda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak bir gelişimi ortaya koyacak bir kanun düzenlemesi. Buna da çalışıyoruz. Bu ay içerisinde inşallah gündeme gelecektir. Önümüzdeki hafta biz genel kurul çalışmaları başlayacak Salı günü. Özellikle Kızılay kanun teklifimiz genel kurul gündemindeydi. Türk Kızılay'ın yetki görev sorumluluk alanları özellikle sağlık, barınma ve acil yardım ihtiyaçları noktasında bir kanunu düzenleme ihtiyacı vardı. Bunu inşallah 11 maddelik bir teklifle beraber önümüzdeki haftada itibaren görüşeceğiz. Airbnb, Booking ve Travigo gibi dijital platformlarda konaklama hizmeti veren kuruluşlarla ilgili, şirketlerle ilgili olarak da bir düzenleme ihtiyacı vardı. Özellikle tüketici hakları noktasında tüketici mağduriyeti engelleyecek mahiyet içerisinde düzenlemeyi de önümüzdeki haftalarda da o komisyonda görüşülerek genel kurul gündemine gelecek zaten. İnfaz düzenlemesi tabii bizim özellikle daha adil, daha gerçekçi mahiyette, daha sadeleştirilmiş bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu zaten Milliyetçi Hareket Partisi'deki arkadaşlarımız da ifade ediyorlar. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Şu anda Türkiye'de cezaevlerinde yaklaşık 420 bine yakın hem yani devlete karşı işlenen suçlar açısından hem de adi suçlar bağlamında mahkum var. Bunun yaklaşık %85'i mahkumiyetten oluşuyor. Yani cezası kesinleşmiş, hafız infaz ediliyor. Yaklaşık %14-15 aralığı da tutuklu dediğimiz kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla mahkumiyet halleri içerisinde bizim asla gelecek dönemlerde eğer bir beklenti veya bir şey varsa bir af düzenleme niyetimiz yok. Ne kısmi af ne genel af gibi. Ancak şunu biliyoruz ki Ahmet Bey, Türk Ceza Hukuku'nun ana hedeflerinden biri, ana başlığından biri de cezası kesinleşmiş mahkumların ıslahına yönelik. Yani cezası infaz edildikten sonra tekrar toplum içine karıştığında bir daha suç işlemeyeceğine yönelik ciddi manada bizim ortaya bir çalışma koymamız gerekiyor. Yani mahkumiyeti kesinleşmiş kişilerin bu infazıyla beraber koşullu salıverme şartları, cezaevi içerisinde varsa meslek edindirme, varsa eğitimini tamamlama, varsa psikolojik destek verme ve kişinin infazından sonra toplum içine karıştığında bir daha suç işlemeyeceğine yönelik bir gelişmeyi, bir çalışmayı güçlü bir şekilde ortaya koymamız lazım. Evet. Bizim en büyük belki de eksiğimiz bu maalesef. Bu eksikliği giderecek önümüzdeki dönemlerde bir infaz çalışmasını yapmamız gerekiyor. Belli hazırlıklarımız var. Adalet Bakanlığımızla beraber beklentileri ölçen, özellikle bu konularda kapalı infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçişle beraber bu süreleri yeniden düzenleyen, gerçekten uyumlu, ceza yönetimiyle uyumlu, koşullu sıra verme şartları içerisinde gerçekten meslek edinmiş, kendini geliştirmiş, toplumsal iyileşmeye katkı sağlayacak mahiyette olumlu davranışlar sergileyen mahkumların yine cezaevi yönetimiyle beraber oluşturulan idari gözlem kurullarının onayı ve infaz hakiminin onuruyla beraber bunların daha erken salıverme noktasında koşullu salıverme şartlarının iyileştirilmesi, ceza infaz kanunu çerçevesindeki özellikle belli suçlardaki oranların yeniden değerlendirilmesi ve belirlenmesi noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Evet. Ama bu kısa zamanda ortaya gelebilir mi? Biraz ciddi emek sarf etmemiz
0: uzun
2: lazım.
0: Uzun bir hazırlık gerekiyor.
2: Etki analizlerini evet. iyi ortaya koymamız lazım. Suç tiplerine yönelik etki analizlerini ortaya koymamız lazım. Yine her bir suç tipinin belli özelliklerdeki destekleneceği ve bu konularda koşullu salıverme şartları içerisinde mahkumiyet hallerini gözeteceği bir konuyu iyi çalışmamız lazım. Kalıcı hale gelmesi lazım. Bunu da ifade etmek isterim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar
2: ben
0: hayırlı
2: teşekkür
0: olsun.
2: Ederim.
0: Yeni yasama
2: 28.
0: yılı.
2: Dönemin 5. yasama yılı. Aziz milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Peki. İnşallah ülkemizin, aziz vatandaşlarımızın beklediği kanun düzenlemeleri hayata geçirmiş oluruz diye Peki. düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına bugün başlıyor. Özel yayınla meclisin yeni yasama yılı gündemini değerlendiriyoruz. Bu bölümde AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le konuştuk. Devam edeceğiz.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni operasyonuyla başlayalım. 13 yıl önce Hatay Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı. Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışıyordu.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emn el Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren tüm general Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
1: Fon soruşturmasından son bilgilerle devam edelim. Toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Son olarak tutuklanan 5 şüpheli arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Sarp Yener de yer alıyor. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu yarın ikinci toplantısını yapacak. Fahiş kazancını iade etmek isteyenler için de iade hesapları açılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Can'dan dinliyoruz.
3: İade hesapları açıldı SPK tarafından yapılan açıklamada ve her fon için ayrı ayrı açıldı bu hesaplar. Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına açılan bu hesaplar tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirilen katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmesinde kullanılacak. Yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılmayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile ilgili görevlendirilen Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'na aktarılacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama var. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir fon koordinasyon kurulu kurulmuştu. Yarın bu kurul ikinci toplantısını yapacak sabah saatlerinde. Cevdet Yılmaz sürece ilişkin de kapsamlı bir değerlendirme yaptı açıklamasında. Kurumların kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunun sürekli biçimde bilgilendirildiğini ifade etti ve dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecek ifadesinde yine kullandı. Temel yaklaşımın tüm bu süreçte kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerde haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirlerin alınması yönünde olacaktır dedi. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğine dair bir mesajı da yine o açıklamasında verdi.
1: Sibel Can Ankara'dan aktardı. Ankara'da kalmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil bugün sona eriyor. Yeni yasama yılı başlıyor. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen meclis bahçesinden konuklarıyla yeni dönemi değerlendiriyor. Sözü Ahmet Ergen ve konuğuna bırakıyoruz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı çalışmalarına bugün başlıyor. Saat 14'te Meclis Genel Kurulu özel oturumla açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapacağını, önemli mesajlar vereceğini belirtelim. Biz bugün meclisin açılış gününde meclis bahçesinden özel yayınımızı sürdürüyoruz. Konuklarımızla değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
4: Hayırlı ekranları, olsun.
5: Teşekkürler. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dediğiniz gibi inşallah vatanımız, milletimiz, devletimiz için yeni yasama yılımız hayırlı olsun diyorum ben de.
4: Şimdi tabii birçok gündem başlığı var. Tartıştığımız önceki dönemden bugüne gelen terörist Türkiye gibi önemli bir başlık var. Fon krizi var. Bunları konuşacağız ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da merakla bekleniyor. Dikkatle izlenecek. Siz parti içinde mutlaka buna ilişkin bir hazırlık yapılmıştır bilgisiyle sormak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı hangi konularda ne mesajlar verir bugün konuşmasında?
5: Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz böyle önemli günlerde genellikle ileriye yönelik olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu gidişat ve vizyonu noktasında önemli değerlendirmeler yapar. Bugün de bu istikametli bir konuşma olacağını ben düşünüyorum. Pek tabii olarak güncel gelişmelere istinaden de yani terörsüz Türkiye olsun, yeni anayasa olsun benzer konularda da değerlendirmeler yapacaktır kanaatindeyim.
4: Peki. Şimdi biz bugüne gelirken aslında meclisin açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi istenen bazı başlıkları konuşarak geldik. Hemen bugün burada meclis bahçesinde meslektaşlarımız birçok siyasi partiden isimlere şu soruyu soruyorlar. Bu fon krizi diye adlandırdığımız sürece ilişkin mecliste bir araştırma komisyonu kurulur mu sorusu. Farklı görüşler var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir özel kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında Devlet Denetleme Kurulu devrede. Bu adımlar yargı işin içinde. Bu adımlar atılmışken mecliste bir komisyon kurulmasına gerek olmayacağını belirten de var, isteyen de var. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
5: Şimdi tabii bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu şekliyle bu noktada çok ciddi bir kararlılık ve irade var. Yani burada ortaya konan yanlışların tespit edilmesi, bu yanlışlardan zarar gören vatandaşlarımızın durumunun ele alınması ve düzeltilmesi noktasında bir irade, bir devlet iradesi var. Dolayısıyla devletimizin ilgili kurumları ve bakanlıklar, yani Adalet Bakanlığı olsun, Hazine ve Maliye Bakanlığı olsun, süreci ilerletme noktasındalar. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bu konuya özel bir kurul da oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildi bu süreci devam ettirmek noktasında. Dolayısıyla burada çok ciddi bir devlet mekanizması şu an işlerlik kazanmış durumda ve süreci devam ettiriyor. Meclis tarafında böyle bir araştırma komisyonunun kurulması noktasında biraz sürece bakmak gerektiği kanaatindeyim ben. Çünkü biliyorsunuz meclis araştırma komisyonlarının spesifik amaçları oluyor. Mesela bir bilgilendirme amacı oluyor meclisi. Bu amaçlarından bir tanesi. İleriye yönelik olarak kanuni bir düzenleme gerekiyor mu, gerekmiyor mu noktasında, gerekiyorsa ise nasıl bir düzenleme olması gerektiği noktasında bir anlamda bir çalışma amacıyla kurulan yapılar bunlar. Dolayısıyla bizler sürecin henüz bu kadar başındayken bu noktada yani mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun veya kurulmasın noktasında net bir ifade kurmak doğru olmaz kanaatindeyim. Süreci biraz görmek, değerlendirmek lazım. Partiler kendi içlerinde bunu mutlaka değerlendirecektir. Zaten meclis yönetimimiz de bu noktada değerlendirmelerini yapacaktır. Ama günün sonunda temel amaç bu problemin kökenini teşhis etmek, bunu düzeltmek ve ileride tekrarlanmaması noktasında gerekli tedbirleri almak olacak.
4: Peki. Yeni anayasa tartışmaları bizim önceki dönemlerden bu döneme de taşıdığımız başlıklardan biri. Bu konuda AK Parti içerisinde de bir komisyon oluşturulmuş, çalışmalarını sürdürüyordu. Yeni yasama yılı çerçevesinde yeni anayasa konusunda bir adım atılabilir mi? Bunun altyapısı var mı? Bu konuda siz nasıl bir tablo görüyorsunuz?
5: Şimdi yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu noktasında bence toplumsal bir uzlaşma var. Bunu aslında siyaseten de söyleyebiliriz. Yani partiler cephesinde de diyelim yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu sıkça biliyorsunuz dillendiriliyor. Ben bunu iki nedenle çok önemli görüyorum. Bunlardan bir tanesi malum şu anki anayasamızın ortaya koyduğu ruh ve zihniyet işte darbe dönemlerini yansıtan bir yaklaşım. Zaten burada bir düğme ivmeyi baştan yanlış ilikleme problemiyle karşı karşıyayız. Ama onun yanında hakikaten bu süreçte dünya da çok değişti. Yani sadece Türkiye değil, dünya da değişti. İlerleyen teknolojiler vesilesiyle yeni yeni problem alanları oluştu. Yani insan hakları konusu bile biliyorsunuz artık yeniden yorumlanmaya başlıyor tabiri caizse. Dijital dünyada yeniden ele alınmaya başlanıyor. Şimdi hal böyle olunca Türkiye tabii ki daha demokratik, kuşatıcı, kucaklayıcı, ortaya konuşu itibariyle, oluşturulması itibariyle daha kabul edilebilir yöntemle kaleme alınmış bir anayasaya ihtiyaç duyuyor. Bu konuda zannediyorum toplumda genel bir uzlaşma ve ihtiyaç beyanı mevcut. Tabii siyasete düşen toplumun bu ihtiyacını ele almak ve gidermek. Bizler genel başkanımızın liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuyu çeşitli vesilelerle gündeme getiriyoruz. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bu anlamda çeşitli hazırlıklar da var. İşte komisyondan bahsettiniz ki biliyorsunuz geçtiğimiz yıllar içerisinde çeşitli faslalarda çeşitli hazırlıklar oldu. Yani bu kısa süreçte gündeme gelmiş bir konu kesinlikle değil. Ama günün sonunda tabii ki bunun meclis bünyesinde sahiplenilmesi, kabul görmesi ve ilerletilmesi gerekiyor. 28. dönem meclisi temsiliyet noktasında güçlü bir meclis. Bunu biliyoruz. Bu anlamda son derece uygun bir altyapı olduğu ben kanaatindeyim. Ama tabii bu sürecin ne zaman, hangi şekilde ve hangi takvimle gündemde olacak konusu ilerleyen günlerde ele alınacaktır ve nihai bir noktaya bağlanacaktır diye düşünüyorum.
6: Yine bir başka önemli tartışma konusu seçimlerin tarihi, takvimi. Farklı açıklamalar yapıldı bu konuda. Şimdi 28. dönem 5. yasama yılı teknik olarak baktığımızda 1 Temmuz 2027'ye kadar devam edecek ama bunun daha da uzun sürmesi de çok mümkün önceki yıllara baktığımızda. Sizce bu seçimlerin tarihi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasama yılı içerisinde bir karar alır, bir adım atar mı?
5: Şimdi tabii yani içinde bulunduğumuz süreç itibariyle ve takvim itibariyle şu an bu konuyu bu detayda gündem yapmak çok uygun değil diye düşünüyorum. Çünkü yasa ortada, süreç ortada. Burada ilerleyen süreçte yani seçimlerin yenilenmesi noktasında ne yapılması gerektiği eğer öyle bir karar olursa ortada. Yani bu noktada şu an çok ayrıntılı bir şekilde bunu gündem yapmak doğru değil. Çünkü Türkiye'nin gündemi şu an bu değil. Bunu biliyoruz. Ancak tabii ki dünyanın bu kritik sürecinde Türkiye'nin birçok açıdan ayağa kalktığı ve iç dinamiklerini kuvvetlendirdiği şu günlerde küresel konjektürün de Türkiye'ye fırsat pencereleri açtığı şu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin devam etmesinin bu ülke açısından kritik olduğunu görüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu doğrultuda da gerekli çalışmaları yapacağız.
6: Peki. Şimdi siyasette önemli bir başlıkta Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemde yaptığı bazı görüşmeler ki bunlar içinde iki görüşme çok öne çıkıyor, konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Kendisini kabul etti. Sonra Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP yönetiminden de gelen eleştiriler üstüne CHP'den istifa etti. Dün de yine Sayın Cumhurbaşkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la görüştü. Bu iki görüşme çerçevesinde devam eden tartışmalara siz ne söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
5: Tabii ben bu da yine açıkçası partimizin prensipleri çerçevesinden bir yorum getirmek, bir değerlendirme yapmak istiyorum. Siyaset biliyorsunuz iletişim üzerine kurulu bir alan ve siyasetin nihai hedefi millete hizmet. Bu perspektifi hiçbir zaman kaybetmemek gerektiği kanaatindeyim. Zaten AK Parti'yi her daim güçlü kılan duruşlarından biri de budur diye düşünüyorum. AK Parti günün sonunda millete hizmet noktasında doğru hamle, doğru hareket neyse onu yapmak peşindedir. Bu noktada da kapısı genel itibariyle söylüyorum bunu tabii ki doğruya doğru yanlışa yanlış diyen her kadroya açıktır. Ben bu çerçeveden bakıyorum bu süreçlere. Günün sonunda bizim amacımız parti olarak millete hizmet etmek. Bu doğrultuda da bizle bu istikamette paydaş olabilen herkesle de genel itibariyle yürümeye hazırız.
6: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben çok teşekkür
6: Tekrar
5: ediyorum.
6: Tekrar hayırlı olsun meclisin
5: hepimiz
6: yeni dönemi.
5: Için inşallah.
6: Umarız olumlu bütün Türkiye için kolay ve faydalı çalışmaların olduğu bir yasama yılı olsun.
5: İnşallah. Teşekkür ederim.
6: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına başlıyor. Bugün saat 14'te bir özel oturum olacak yeni yasama yılının açılışı nedeniyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli mesajlar vereceği bir konuşması olacak bu oturumda. Biz de onun öncesinde meclis bahçesinde konuklarımızla bugünü değerlendirdik. Bu bölümde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile konuştuk.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
9: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
12: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
13: Yapı Kredi, bir adım önde.
0: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Kaynana dili, karga sesli, at gibi kadın, balık adam. Ya da mesela deniz ürünleri. Dünyadaş bir dil için bunların yerine ne diyebiliriz? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay NTV Radyo'da anlattı.
3: Aslında kavramları yan yana böyle koyduğumuzda bütünmüş gibi bakılıyor ama bölmek gerekiyor. Şimdi ürün, bir deniz var, bakın deniz var. Kimin orası? O mülk kimin? O bir mülk müdür? O bir canlı mıdır, cansız mıdır? İçerisinde bir ekosistem var. İnanılmaz. Ve siz ona ürün diyorsunuz. Bakın yani ürün neye diyoruz? Objeye, paketlenen değil mi? Sattığımız, evet. Aldığımız, tükettiğimiz, ürettiğimiz yani insan eliyle yani olan bir şey ve biz bu yani insana sunulan bir nesne gibi, bir meta gibi oradaki bir yaşam formunu bu şekilde yapıyoruz. Ve sonra deniz canlıları neden demiyoruz? Yani ekonomik değeri üzerinden değil de yaşayan varlıklar, mevcut olanlar şeklinde de kafamızı kurabiliriz belki.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
6: Merhabalar. Türkiye'de mantar deyince gerçekten de çok zengin bir ülkeyiz ama aynı zamanda da o kadar da dikkatli olmamız lazım. Mesela bir mantar var, adı üstünde köy göçüren mantarı. Şimdi bu konuda gerçekten köy göçüren mantarı diye bir mantar var ve genellikle tabii ki başka yerlerde başka isimlerde verilebiliyor. Bu konuda özellikle de herkesi uyaran bir kişi var, Gilbert Barutçuyan. Şahsen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte bir projede yapmıştık. Küre Dağları'nda, dağların veya ormanların öyle bir ismi vardı, Gizemli Şapkası Mantar diye. Böyle komik, romantik bir adı vardı. Evet, Gizemli Şapka Mantar. Ama gerçekten de mantar gizemli. Çünkü doğru mantarı toplamak, doğru şekilde toplamak aynı zamanda mantarın dağlardaki, ormanlardaki sürdürülebilirliği için de çok önemli. Nasıl mı? Köküyle koparmayacaksınız, bir bıçağınız olacak, bir fırçanız olacak. O bıçakla keserek alacaksınız ki de yeni mantarlar bitebilsin, tozunu, toprağını fırçalayacaksınız. Bizim projenin amacı doğru mantar toplama yöntemlerini öğretmek ve belki de kurutma tesisleri falan kurarak mantarın da aslında dağ köyleri için bir gelir kapısı olmasının önünü açmaktı. Tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, eğitim de verdik falan ama benim içimde ukde kalan bir şey var. Küre Dağları'nda bu Boletus mantarı, yani ayı mantarı denilen, İtalyanların porcini dedikleri mantar çok yaygın derler. Araziye çıktık, bir tane bile toplayamadık. Orada dağ köylüleri de bu yenmez diyorlar. Bir golf topuna veya tenis topuna tekme atar gibi tekmeyi atıyorlar, basıyorlar, geçiyorlar. Halbuki bence mantarların en lezzetlilerinden biri. Evet, şimdi gerçekten de mantarların doğru toplanması ve tabii ki elbette zehirsiz olanlarının toplanması son derece önemli. Gilbert Barutçuyan bu konuda aslında çok güzel seminerler de veriyor. İsviçre'de rastladığı öyle vakaları anlattı ki yani öyle mantarı yedim, fenalaştım, gittim değil. Aylar sonra da etkisini gösterebilen mantar zehirlenmeleri var. Peki Gilbert'in bu konudaki uzmanlığı nedir? İstanbul doğumlu, arkeoloji okumuş ama İsviçre'ye gitmiş sonradan ve İsviçre'de ilgi duymuş ve uzmanlığını almış ve son derece prestijli bir diploma var. VAPCO diploması, İsviçre'nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. O diplomaya da sahip tek Türk. Gerçekten de Gilbert her zaman bu zehirli mantarlara karşı uyarıyor. Türkiye'nin de ormanlarını, Belgrad Ormanı olsun, Polonezköy olsun, Şile olsun, Küre Dağları olsun, Toroslar, Bolu Dağları, her yeri neredeyse karış karış biliyor. Son derece de aslında dikkatlidir. Öyle keşfettiği mantarları şurada şu bol bulunuyor falan diye asla ser verir, sır vermez. Son derece de ketumdur o konuda. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkiye'nin Mantarları diye belki sadece sahaflarda bulacağınız bir kitabı var. Ve Makro Mantarlar diye bir kitabı daha var. Mantarı bilmek lazım ama doğru bilmek lazım. Onun için de ciddi bir rehberliğe her zaman ihtiyaç var. Mantarı hem sürdürülebilir bir şekilde ormanlarda toplamak, aynı zamanda da zehirli olanlardan kaçınmak konusunda. Evet, mantarlı lezzetlere devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Yağışlı hava yurt genelinde etkisini artırıyor. İstanbul ve Marmara'da bu iki gün sağanak bekleniyor. Su baskını riski yüksek. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağış özellikle Antalya'nın bazı kesimlerinde etkili olacak. Rize çevresinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış nedeniyle taşkın ve heyelan riski var. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Güz yağmurlarının başlamasından sonra toprak kıvama gelir ve bu ay ekim yapılır. Eski dilde teşrini evvel olan 10. aya bu nedenle ekim adı verilmiş. Ayların adı dilimize Latince, İngilizce, Fransızca ya da Arapça veya Süryanice'den girmiş. Ancak Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının adı 1945 yılında kanunla değiştirilmiş. Şair ve dönemin Erzincan milletvekili Behçet Kemal Çağlar'ın hazırladığı kanunla Teşrini Evvel ayı Ekim, Teşrini Sani ayı Kasım, Kanunu Evvel ayı Aralık, Kanunu Nisani ayı da Ocak olmuş. Behçet Kemal Çağlar, ekim kelimesini çiftçinin ekim zamanı diye seçmiş. Kasım ayı denmesi eski takvimde Kasım denilen kış bölümünün Kasım ayında başlamasından. Eski takvimde Hızır yani yaz dönemi Mayıs'ta, Kasım yani kış dönemi Kasım ayında başlar. Behçet Kemal Çağlar, kanunu evvel yerine iki yılı birbirinden ayıran ay anlamında Aralık demiş. Ocak ayının gerekçesi ise soğuk nedeniyle ocağın yakıldığı ay olmasında.
8: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
11: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
12: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
13: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
14: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
15: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
16: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki VAR odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Merkez Hakem Kurulundaki soruşturmanın futbola olası etkilerini ve Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sevklerini spor yorumcusu Aydın Cingöz değerlendirdi.
2: Yeni bir hamle beklemiyorum çünkü Futbol Federasyonu'nun yaptığı bahis soruşturmasında futbolcular ayağı, hakemler ayağı, yöneticiler ayağı ve menajerler ayağı vardı. Ya bu 4-5 unsur zaten futbolun paydaşları. Son olarak yöneticiler açıklandı. Tabii yöneticiler açıklandığı gün genel olarak manidar olarak değerlendiriliyor. Şöyle ki bu soruşturma bahis soruşturması geçen yıl tam bu zamanlarda başlamıştı. Daha önce yine yöneticilerle bir ilgili bir kısım vardı öyle hatırlıyorum ama temel olarak esas olarak bu beklenen liste bugün açıklandı. Bugün açıklanması da işte mesele de o zaten neden bugün açıklandı diye federasyon tarafı bütün tasdifler yapıldı. Spor Dolu Teşkilat Başkanı'ndan taleplerde bulunduk geldi soruşturduk ve açıkladık. Yani sonuçta yürüyen bir soruşturmaydı. Biz mevcutta MHK üzerinden yürüyen soruşturmaya bakmadan biz bunu açıkladık diye doğal olarak şöyle de yorumlanıyor. Hazırda MHK'de böyle bir tartışma varken, bu yorumlanırken, konuşulurken bir başka tartışma başlatmak istediği gibi değerlendirenler de olacaktır ister istemez. Ama günün sonunda bu liste bekleniyordu ve bu liste açıklandı. Sürprizler var mı? Açıkçası Trabzonspor Başkanı'nın adı daha önce de geçiyordu. Kulislerde konuşuluyordu bahis oynadığına dair. Benim için açıkçası sürpriz olmadı Ertuğrul Doğan'ın oynaması. Bu arada tabii orada son 5 yılda bahis oynayan isimler var. Yani işte bahis hesabı olan, yasal bahis hesabı olan ve oynayan yöneticiler var. Beklenen açıklamanın bugüne gelmesi de tesadüf olarak değerlendirebiliriz. Şimdi ifadeler henüz yani ifadeler alınıyor. Dolayısıyla ifadelere ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bilgilendirme sonrası biraz daha detaylı olarak göreceğiz ama eski bazı hakemler, mevcutta bazı hakemlerin de ifadeye çağrıldığı gibi iddialar var ama bunların hep iddia noktasında olduğunu düşünüyorum. Burada iki nokta var bence. Birincisi zaten bu soruşturmaya esas olan konu bir kadrolaşma faaliyeti. Mevcutta Ferhat Gündoğdu başkanlığında özellikle Ahmet Şahin özelinde futbolda bir kadrolaşma hakemler konusunda bir kadrolaşma faaliyetine bahsediyor. Bu da nasıl oluyor? Bir kısım hakemlerin dışarıda bırakılması ve yeni hakemlerin buraya atanması, atanırken de işte soruların verilmesi, puanlama sistemlerinin değiştirilmesi ya da adamına göre muamele yapılması gibi konular var. Çünkü burada şöyle bir durum var. Dışarıda bırakılan hakemler var ve onlarla konuştuğumuz zaman da diyorlar ki evet biz dışarıda kaldık ama bizim dışarıda kalmamızı gerektirecek hukuki koşullar oluşmamıştı. Nitelikli açıklamalar yoktu. Bizi tasfiye edip kendi adamlarımızı

0: demeden dışarıda bırakılması, bunların yerine yenilerinin getirilmesi ve buradaki ilişkiler şu anda sorgulanan noktalar. Orada tabii bir bilirkişi raporuyla bir hakemin, Ali Tuna'nın işte sınav kağıdını bile isteye değiştirdikleri noktasındaki mesele soruşturmanın en önemli ayaklarından bir tanesi. Bu konu federasyonun en dikkat çeken noktalardan biri. Benim bildiğim kadarıyla da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuya ilişkin olarak bu yazılı kağıdın gerçek olduğunu öne sürerek bilirkişi raporunun hatalı olduğunu düşünerek Adli Tıp Kurumu'ndan, hatta dün federasyon bir açıklama yaptı, DNA örnekleri de yollanmıştır diye. Ben de hakikaten merak ettim, nedir bu DNA örneği diye. Oradaki değerlendirmede de bu yazılı kağıt üzerindeki işte elindeki teknik olarak onu şimdi tabii tarif edemeyeceğim. Her neyse artık, kağıda bulaşanlar neyse, onların da incelenmesi ve burada bilirkişi raporunda bir hata olduğunun ortaya çıkarılması konusunda da onların bir talebi olacaktır. Ben Merkez Hakem Kurulu'nun toptan gideceğini düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu hala hazırda başkan ama artık başkanlığa fiili olarak bence devam edemez. Yeni bir Merkez Hakem Yönetimi Kurulu mutlaka gelecektir. Mevcuttaki Merkez Hakem Kurulu yönetimiyle devam edilmesi zor. Ben federasyonun da çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Turkcell Süper Kupa'da maç tarihleri açıklandı. 4 takımın katılacağı turnuvanın finali 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta yapılacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndü. Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlılar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Olimpiyeviç'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlılar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Arda Güler Real Madrid'de fark yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcu İspanya devinde ayın futbolcusu seçildi. Milli futbolcu Eylül ayında İspanyol ekibinin formasını 4 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 204 dakika süre alırken 2 asist yaptı. Bu sezon Real Madrid'de 7 resmi maçta görev yapan milli yıldız toplam 349 dakika sahada kaldı. 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Portekiz'de Ronaldo krizi yaşanıyor. Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçında süre almayan 41 yaşındaki yıldız karşılaşmadan sonra yapılan iki antrenmana çıkmadı.
2: Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki gerilim tırmanıyor. Norveç karşısında yedek kulübesine oturan efsane futbolcu teknik direktörüne tepki gösterdi. 41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti. Portekiz oyuncunun yaptığı duyuruda teknik direktörün basın toplantısı sonrasında federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımın hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim ifadelerini kullandı. Ronaldo hakkında konuşan Jesus, o artık 20 yaşında değil demişti.
3: Kabul edelim veya etmeyelim. Cristiano artık João Neves gibi 20 yaşında değil. 3 günde bir maç oynayamaz.
2: Portekiz'de 2 sene sonra kadroda olduğu bir maçta süre alamayan Ronaldo kariyerindeki en büyük hedefin 21 gol uzağında. Geçtiğimiz günlerde kariyerinin son sezonunda olabileceğinden bahseden rekortmen oyuncu 1000 gol yolculuğunda 979 gole ulaştı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
5: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. İlk haberimizle başlıyoruz değerli izleyenler. Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası açıklandı. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyeleri için yol haritasını açıkladı.

0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültene göre net yatırımı 1 milyon lira altında olan yatırımcılar yatırdıkları tutarın tamamını alabilecekler. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsayacak, para piyasası fonlarına öncelik tanınacak. A1 Kapital, Bulls ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı.
1: Bir yatırımcı söz konusu para fonlarına 500 bin lira para yatırıp daha sonra 50 bin lira çektiyse net bakiyesi 450 bin lira. Daha sonra bir 100 bin lira yatırdıysa 550 bin lira tutarında bir bakiyeye sahip olacak. Burada sözü edilen konu bence bu. Yani ana parada giriş çıkışların netleştirilmesi. Dolayısıyla ödemede baz alınacak tutarda bu olması muhtemel.
0: Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fahiş kar elde eden ve bunu kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için her fona özel ayrı hesap açıldığını duyurdu. Söz konusu hesaplara yatırılan paralar fon tasfiyesinde görevli Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak.
1: Malum merkezi kayıt kuruluşu her yatırımcının sicili bağlamında Türkiye'de herhangi bir yatırım kuruluşunda açtığı tüm hesapları tek bir sicili izlemekle mükellef bir kurumumuz. Burada ilgili fonlara dahil olan alım satım ve giriş çıkışları da izleyebiliyor. Çünkü bu sicil numarasına bağlı olarak yapılabiliyor işlemler.
0: Şimdi sırada piyasalar var değerli izleyenler. Borsada şu sıralarda %0,87 yükselişle 12.052 puan seviyesini görüyoruz. Açılışla beraber az önce aktardığımız haberin de pozitif etkisiyle değerli izleyenler. Elbette bugün yükselişte yine bir miktar endeks 1 Ekim itibariyle yılın son çeyreğinde biliyorsunuz endekslerde değişiklikler oldu. BIST 100'den mesela 27 tane hisse çıktı. Onun da etkisi olduğunu 27 hisse çıktı 27 hisse geldi. Onun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz ama asıl hikaye sermaye piyasası kurulunun az önce haberimizde aktardığımız gibi bir takvim. Takvim demeyelim de yol haritası çünkü içerisinde tarihe ilişkin bir ibare yok. Yol haritasını açıklaması oldu. Borsa %2,32 yükselişle açılışta 12.228 puana kadar gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviyeye çıktı. Sonra oradan bir miktar gevşedi. %0,05 10.000'de 5 değer yitirip bir eksiği gördükten sonra yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye 11.936 puan. Şu sıralarda da yaklaşık %1 primle 12.054 puan. Dün 12.000 puanın altında önemli bir destek seviyesi. Onun altında kapanış yapmıştık. 11.947 puan gün içi dip zirvesi noktasına yakın bir yerde. Bu gün 12.000 puanın üzerinde kapanacağız, kapanmayacağız. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. İşlem hacminin 75 milyar lirayı aştığını, 15 Eylül 16 Eylül öncesine dönüş sinyali verdiğini işlem hacmi açısından bakalım söyleyebiliriz. Şu dakika itibariyle. Bankacılık endeksi %0,38 kadar primli. Orada da %3'e yaklaşan bir yükseliş vardı ama sonrasında kazançlarını geri verdi bankacılık endeksi büyük kısmını. Gıdada yine yarım puan kadar yükseliş var. İletişim, petrokimya, sigorta, sanayi endeks yarım puanla %1 arasında primli. Hizmet ve holding tarafında eksiler var. Ticarette de yine yatay negatif diyebiliriz. Ulaştırma endeksi %1,3 yukarıda. Asıl olarak teknoloji, bilişim endeksleri %5,4 ve %3 yukarıda. Orada da yurt dışında teknoloji hisseleri öncülüğündeki hareketin bir miktar yurt içine yansıması olduğunu söyleyebiliriz değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar 49 lira 3 kuruş, euro 55 lira 48 kuruş seviyesinde. Dolar endeksi bir miktar daha güçlendi sabaha göre. Sabah yayında 101,6'dan bahsediyorduk. Şu sıralarda 101,8'e gelmiş durumda. Euro dolar karşısında 1.13'ün altına sarktı. 1.12.90'lara doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.32.10'a kadar inmiş durumda. Şu dakikalarda altın tarafına baktığımız zaman altında da yine sabaha göre kazançların bir kısmının geri verildiğini söyleyebiliriz. 4160 dolara kadar geri çekilmiş durumda, hala artıda önceki kapanışına göre ama sabah 4190 dolarlar civarındaydı. Oradan bir miktar aşağıya gelmiş durumda dolar dolardaki güçlenmenin etkisiyle. Bu arada dolardaki güçlenme demişken tek başına o değil elbette, Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri, gösterge tahvil faizi, dünyanın takip ettiği tahvilin faizi %5,30'u da aşmış durumda. 5,33'lere geldi, 20 yılın son 20-25 yılın en yüksek seviyelerinde. Petrol fiyatları 99 dolara geldi, orada da %2,45'lik bir yükseliş var, yeniden 100 dolara dayanmış durumda. Elbette bu da dünyada merkez bankalarının faiz arttırma endişesini körüklüyor. Dolayısıyla da enflasyon endişelerini körüklüyor. Dolayısıyla da bir miktar faizlerde, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi gibi faizlerde, tahvil faizlerinde yukarıya doğru hareketi körüklüyor. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.562 lira, çeyrek altında 10.750 lira seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler, piyasaları aradan çıkardıktan sonra şimdi eski Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan bizimle birlikte. Hemen dönelim ve İlkay Bey'e merhaba, hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
2: Merhabalar Murat Bey.
0: İlkay Bey, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Hemen şunu sormak istiyorum. Sermaye Piyasası Kurulu bu sabaha karşı bültenini yayımladı ve orada tasfiye sürecine ilişkin bir tarih yok. Hani bir takvimden bahsedemeyiz belki ama yol haritası olduğunu, artık bir planın olduğunu öğrenmiş olduk. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? İkiye ayrılmış durumda, bir tarafta A1 Kapital, Pardus ve Buz portföyü var. Diğer tarafta Pusula, Hedef, Atlas ve Terra var. Onların da şeyleri, tasfiye süreçleri bir miktar farklılaşıyor galiba. Siz nasıl buldunuz? Böyle başlayalım.
2: Aslında beklediğimiz şekilde gelişiyor diyebiliriz. İlk karar, tasfiyeye ilişkin yayınlanan ilk kararda biliyorsunuz 2 gün içerisinde alacakların tespit edilmesi, 10 gün içerisinde de varlıkların tespit edilip daha sonra bu varlıkların İş Bankası ve Ziraat Bankası'na, tasfiyeyle sorumlu bankalara aktarılması öngörülmüştü. Neredeyse işte 10 günlük sürecin de bittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla varlıklar tespit edildi. Yatırımcı sayısının 455 bin olduğu tespit edildi. Şimdi bu yatırımcılara ödeme yapılması ilkeleri gündeme geldi. Ancak işte krizin başlangıcından bu yana gördüğümüz gibi piyasadaki olumsuz gelişmeler nedeniyle varlıkların kolayca likide edilemeyeceği, edilirse de hem piyasaya hem de fonlara ciddi zarar vereceği ortaya çıktığı için bu sizin de biraz önce söylediğiniz gibi tarihlendirilmedi ama yatırımcıların mağdur olmaması için de 1 milyon liralık bir baremle ödeme yapılmasına karar verdi diye yorumluyorum ben.
0: Pekala, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde ikinci maddenin birinci fıkrasında diyor ki ara ödemeye esas olmak üzere her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları dikkate alınacaktır. Burada 2 tane kritik ifade var, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla onu soracağım size. Her bir hak sahibi derken tekilleştirmeden bahsetmiyoruz herhalde. Mesela tamamen varsayımsal olarak söylüyorum. A fonuna girdi bir yatırımcı, aynı yatırımcı B fonuna da girdiği zaman bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek. Kişi olarak değil, fon olarak değerlendirilecek ve bu net yatırım tutarları da dendiği zaman ana para mı kastediliyor acaba?
2: Ben tam aksini düşünüyorum. Tekilleştirilmiş yatırımcıların dikkate alınacağını, birden fazla fonda hesapları da olsa o paranın verilecek 1 milyonun tüm hesaplar dikkate alınaraktan hesaplanacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü her bir hesaba ilişkin ödeme yaparsak, işte 5 ayrı fonda varlığı olduğunu varsayalım ve her birinin de işte 1 milyonun üstünde olduğunu varsayalım. Bu yatırımcı 5 milyon lira elde edecek. Öbür taraftan işte daha yüksek bir tutara tek fonda sahip olan yatırımcı 1 milyon alabilecek. Dolayısıyla bu biraz tasfiye ilkeleriyle çelişkili gibi görünüyor. Çünkü şu anki önceliğimiz insanlara belli bir tutarda para verebilmek. O yüzden çok sayıda hesabı olana fazla vermek doğru olmaz diye düşünüyorum ben de. Net bakiye, net varlık kafaları karıştırıyor.
0: Evet.
2: Ben yani geçmiş tecrübelerime dayanarak da tahminim burada ana paraların hesaba alınacağını dikkate alıyorum. Yani net varlık hesabında, çünkü henüz fonun değerleri belirlenmedi. Fon varlıklarının değerleri belirlenmedi. Fon varlıklarının piyasa fiyatları çok dalgalı. işte bazı fon varlıkları, gayrimenkulleri kastediyorum bu arada, şişirilmiş olabilir. Onların yeniden değerlemesinin yapılması lazım. Dolayısıyla bütün bunların hepsini dikkate aldığınızda net varlık net değer yatırımcının net varlığı belirlemesinde en doğru hesap sanki en başta yatırılan ana paralar olacak diye düşünüyorum. O yüzden de ana paraların dikkate alınacağını varsayıyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu noktadan hareketle hemen şunu sorayım. Para piyasası fonlarının öncelenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Likide daha kolay dönmesi açısından, hisse tarafındaysa, hisse senedi fonlarındaysa, özellikle manipüle edilen hisseler açısından mağduriyetlerin artacağı ya da işlerin biraz daha karışacağını düşünebilir miyiz?
2: Tam söylediğiniz gibi aslında para piyasası fonlarının içinde de pay repo dolayısıyla, ters repo dolayısıyla bir miktar, hatta bazı fonlarda hatırlı sayılır bir miktarda hisse senedi varlığından söz edebiliriz. Ama yine de baktığımız zaman benim bana gelen ricalar üzerine baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla %35 civarında bir sabit getirili menkul olduğunu görüyoruz pay piyasası fonlarında. Dolayısıyla bunların piyasası olduğu için ve fiyatları aşağı yukarı çok hareketlenmediği için bunlar kolayca likide edilebilecek. Pay piyasası, pay repodan gelen işlemler azsa bunlar da daha kolay tasfiye edileceği için pay piyasası fonlarına öncelik verildiğini düşünüyorum.
0: Siz de söze başlarken ifade ettiğiniz, özellikle yatırımcının hani eli sıkışık olanların bir miktar rahatlatma adına bu bir ara ödeme. 1 milyon liraya kadar olanlar, 1 milyon lira üstünde olanlarsa yine 1 milyon lira alacaklar. Bu bir ara ödeme, tasfiye süreci devam edecek. Peki 1 milyon liradan fazla bakiyesi olanlar bu parayı aldıkları zaman geri kalanı da tasfiye sürecinde düşülecek mi? Bir mahsuplaşma mı olacak? Orada bir şey bulabildiniz mi, ipucu bulabildiniz mi?
2: Elbette ki yani burada yapılan bu ara ödeme fon tasfiyesi gerçekleştikten sonraki bakiye ile mahsup edilecek rakamlar. Yoksa hani herkese baştan verilmiş bu işte Amerika'nın pandemi döneminde yaptığı gibi karşılıksız verilmiş paralar değil. Herkesin sahip olduğu fondaki payına istinaden yapılan ödemeler. Dolayısıyla nihai fon tasfiyesi sonrasında oluşacak değerler üzerinden bu tutarlar düşülecek ve ona göre bir ödeme planı çıkarılacak. Yani umuyoruz ki varlıklar gerçekten elden çıkarılabilir ve işte öngörülen 3 aylık 6 aylık sürelerin sonunda fon tasfiyesi bir kere de yapılır ve yatırımcılarımız paralarına kavuşur. Ama hani bazen kötüyü söylemek de gerekiyor belki. Bunun vadelendirilmesi de gündeme gelebilir. Tutarlar büyüdükçe bunu da dikkate alması gerekiyor yatırımcılarımızın.
0: Tam sözü getirdiğiniz nokta itibariyle sıradaki sorum da şu. Siz de altını çizdiniz. Taban taban giden hisseler var. Dolayısıyla bu fonların içerisinde varlıkların belki de likide dönmesi çok da kolay olmayacak. Burada mağduriyetlerin bir miktar daha dengelenebilmesi açısından hesaplar da açıldı. İBAN numaraları paylaşıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Orada hani fahiş kazanç elde edenlerin kendi istekleriyle galiba şey yapmaları, geri vermeleri durumu söz konusu olacak değil mi?
2: Şimdi sermaye piyasası kanunun 107. maddesinin 3. fıkrası sermaye işte piyasa manipülasyonu yapılan işlemlerle ilgili 3 kademeli bir iade sistemi, daha doğrusu iade demeyelim de yargılama ve uzlaşma sistemi öngörmüş durumda. Eğer siz soruşturmadan önce SPK suç duyurusu sonrasında bir ödeme yaparsanız işte asgari 500 bin lira olmak üzere elde edilen menfaatin iki katı kadar bu şey sonucu, yargılama sonucunda herhangi bir cezaya hükmedilmiyor hakkınızda. Eğer soruşturmada yaparsanız %50, yargılama aşamasında yaparsanız %30 ceza indirimleri söz konusu. Elimizdeki tek kanun maddesi bu şu anda, bu konuyla ilgili kullanabileceğimiz. Ancak bu tür yayınlarda hep söylüyorum, olağanüstü dönemlerden geçiyoruz ve olağanüstü kararlar almak zorundayız. Benim anladığım arkadan bir kanun düzenlemesi gelecek bu konuya, bugün açılan hesaplara yatırılmasına, fazla bakiyelerin, fahiş bakiyelere yatırılmasına ilişkin bir kanun düzenlemesi gelecek. Ancak tasfiye sürecinin hızını kesmemek anlamında da bu konuda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da bir imkan tanımak için şimdiden böyle bir yöntem tercih edildiği diye düşünüyorum. Hani buna şey eleştirileri de getiriliyor. Şu anda kanun yok, bu neye göre yapılıyor? Ancak devletin yetkili organları bu kararı verdiği için nihayetinde arkasından da bir kanun geleceğini varsaydığım için bence gayet doğru, yerinde bir karar diye yorumluyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Eski Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan, bizleri bilgilendirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Böylelikle piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Hoşçakalınız.

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bakın ama sözcüğü neler yapıyor. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlıyor. Para kazanmayı küçümsüyor ama harcamaya bayılıyor. Güneş pırıl pırıl ama hava soğuk. Umulmayan, beklenmeyen bir sonucu dile getiren bir cümleyi onun nedeni durumundaki cümleye bağlıyor. Dayanamadım, her şeyi bir bir söyledim ama iyi etmedim. Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için kullanılıyor. Güzel ama çok güzel verdi cevabını. Git ama çabuk git. Kim görmüş ama kim elini iyi öptüğümü demiş Orhan Veli de. Bir hüküm cümlesinden önce fakat lakin ancak yalnız anlamında kullanılıyor. Ama boyuna siyaset konuşulmaz ki. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getiriliyor. Gerçi seyircilerin hepsi gitmemişti ama şu sonuncu lokmayı da al. Darılırım ama. Ne hoş anlamında. Ama ne manzara. Şaşkınlık verici, şaşırtıcı nitelikte. Ama ne adam yahu. Bir de onaylama sözü olarak kullanılıyor. Ama ne? Hiçbir özrün kabul edilmeyeceği bir kesinliği anlatıyor. Aması maması yok. Gidip getireceksin. Bir nedeni var anlamında. Tamam yaptım ama neden yaptım biliyor musun? Ya da herkesin bilmediği bir sakıncası var kastıyla kullanılıyor. Bu araba yeni gibi ama işte aması var. Sonra anlatırım. Bir de amma diye iki M ile söyleneni var. Amma yaptın yahu. Hiç o kadar pahalı olur mu? Aslında ama ve ama sözcüklerini karşılaştırmak için yola çıkmıştım ama konuşmanın bu incelikleri beni peşinden sürükledi. Ama da hep biliyoruz, görmez, kör anlamında. Bir de kimi körler tarafından karşı çıkılan görme engelli diye bir karşılığı var. Aslında ama demeye çalışırken ağları uzatmayalım yeter. Amasız mamasız keyifli günler dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Engelsiz.
1: Engelsiz.
2: Deniz Yardım 27 yaşında bir mühendistir. Aynı zamanda 5 yıl tenis, 8 yıl basketbol geçmişi olan, sporcu mentalitesini çok iyi bilen ve spor olmadan hayatına devam edemeyen, enerjik, hiperaktif ve pozitif kalmaya çalışan bir karakterdir diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Haftanın 6 günü hem paralimpik kürek antrenmanlarıma katılıyorum, hem milli takımda hem federe olduğum Avcılar Kürek Kulübü'nde. Aynı zamanda bu Avcılar Spor Kulübü'nde altyapıda şu an tekerlek sandalye basketbol takımına hazırlanıyorum. Süper Lig'de basketbol oynamak istiyorum.
3: İnanılmaz seviyede yüksek bir hayalim var.
2: Gizli sevdamda kürekte olimpiyat başarısı getirmek olsun. Hayatın benle yarışa girdiğine bazen inanıyorum şu anlamda. Hem bana en büyük şanssızlığı veriyor, hem kesinlikle ikinci şansı veriyor.
3: Yani hem şanssızım hem çok şanslıyım.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe, gündem yoğun. Ankara'da özellikle bir hareket söz konusu. Ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. O hareket de bizim ilk başlığımız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil bugün sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel kurulda saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Meclisten canlı bağlantı birazdan öğle bülteninde olacak. Fon soruşturmasındaki son gelişmeleri de ekrana taşıyacağız. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu da ikinci toplantısını yarın sabah yapacak. Tasfiye edilecek fonlarda da yol haritası açıklandı. Yol haritasında neler var birazdan aktaracağız. Mersin'de 3 belediyeye yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin ayrıntı birazdan. Ve son başlığımız, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüne ilişkin dava bugün başlıyor. Davanın tek tutuklusu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşmadan notları da canlı bağlantıyla aktaracağız. Başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil bugün sona eriyor. Yeni yasama yılı başlıyor. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'le birlikte Özgür Akbaş yeni dönemi değerlendirmek için meclis bahçesinden yayına hazır. Sözü onlara bırakalım.
1: Ahmet teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından çalışmalarına bugün başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılı saat 14'te düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu özel oturumda bir konuşma yapacak. Biz sabah saatlerinden itibaren konuklarımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemini, yeni yasama yılında gündeme gelebilecek öncelikleri konuştuk. NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş'la birlikte yine bu içerikle sohbetimize devam edeceğiz. Özgür hoş geldin tekrar.
2: Hoş bulduk Ahmet.
1: Şimdi saat 11'de başlamıştık. Orada olası meclisin yeni döneminin ilk gündem başlıklarını konuşmuştuk. Sonra konuklarımıza da sorduk. Biz bugünlerde konuştuğumuz fon soruşturması sürecini öne alan, terörsüz Türkiye sürecini öne alan, infaz düzenlemesi konusundaki beklentileri şu anda

0: Taraf sorar mısınız Sayın Başkanım? Arz ederim.
1: Evet, 28. dönem 5. yasama yılı açılışı nedeniyle ilk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk konuldu anıta ve ardından İstiklal Marşı okundu. Şimdi o törenin tamamlanmasının ardından biz Özgür Akbaş'la, NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş'la sohbetimize devam ediyoruz. Özgür, biraz önce ifade ettim. Biz ilk yayınımızda olası gündem başlıklarını konuşmuştuk. Ama sonra konuklarımızla değerlendirmelerimizde aslında o konuştuğumuz başlıklara ilişkin bazı konular netleşti. Seninle de tekrar onu konuşalım. Bu fon krizi konusunda bir araştırma komisyonu talebi vardı ama hem AK Parti hem MHP tarafında ona şu aşamada çok ihtiyaç yok gibi değerlendirmeler var. İnfaz düzenlemesi konusunda gerekliliği kabul edilse de teknik çalışmasının daha uzun sürebileceği yönünde mesajlar var. Ne dersin? Bu mesajları da aldıktan sonra yeni dönem öncelikleri neler olabilir?
2: Evet. 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi bugün başlıyor. Önemli bir gün. Meclis için çok kritik bir gün. Az önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk törendeydi ama Kurtulmuş'la birlikte siyasi partiler de oradaydı. Evet. Şey dikkatimi çekti, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi partilerin önemli kurmayları da oradaydı. İyi Parti genel başkanı Musavat Dervişoğlu ile birlikte. Yani bu törene katılım vardı. Şimdi genel kurul tabii çok dikkatle onu izleyeceğiz. Biliyorsun sen de Ahmet, evet. Sadece Cumhurbaşkanı'nın sözleri değil, genel kuruldan tabii çıkacak fotoğraflar da bir hayli önemli. Kim kimle tokalaştı, kim kimin yanına gitti.
1: Nasıl selamlaştılar?
2: Bunları dikkatle takip edeceğiz. Çünkü 2 yıl önce 1 Ekim 2024'te terörist Türkiye sürecinin başlangıcı oluşmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli DEM partilerle tokalaştı ve oldukça önemli bir atmosfer oluşmuştu ve sonuçta terörist Türkiye süreci aralandı. Şimdi bugün evet konuklardan çıkan sonuç var aslında. En çok merak edilen, şimdi ağır bir gündemle toplanacak evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Ekim tarihinde. Bugün sadece özel bir oturum olacak, onu da vurgulayalım. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Başka bir konuşma olmayacak. Sonrasında gözler 6 Ekim'e çevrilecek. Çünkü 6 Ekim'le birlikte hem grup toplantıları başlayacak hem de Meclis Genel Kurulu rutin gündemini başlatmış olacak. Şimdi en çok merak edilen konu, evet ağır bir gündem var. O ağır gündemi yaratan belki de en önemli konu fon krizi, fon kriziyle ilgili gelişen süreç. Şimdi Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktu. Evet. Yeni bir kurul devreye girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki yarın yeni bir toplantı yapacak, ikinci toplantı yapacak. Ama en çok merak edilen konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştıracak mı? Çünkü bu tür olaylarda meclisin dışında gelişen süreçlerde hemen meclis devreye girer ve meclis bu konuyu araştırırdı. Şimdi muhalefet meclisin bunu araştırmasını istiyor. Siyaset kanalıyla bu konunun tüm yönleriyle irdelenmesini, araştırmasını istiyor. Ancak bugün senin de konuklarından elde ettiğimiz bilgiler, özellikle hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hem Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, yine hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın söylediklerinden anladığımız, bu komisyona şimdilik çok bir gereklilik yok. Çünkü yargı da, şimdi yargısal süreç de devam ettiği
1: için. Devlet Denetleme Kurulu devrede, özel bir fon kurulu oluşturuldu. O devrede, yargı devrede. Dolayısıyla meclisin bu aşamada yapabileceği çok bir şey olmadı.
2: Bir şey olmadığı yönünde. Yani işte Fethi Yıldız mesela diyor ki, gerekli bulmuyorum diyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin hakkını kimse yedirmez ifadesini kullanıyor. Yani devletimiz bu süreci gerekli şekilde atlatacaktır, halledecektir diyor. Bu yüzden meclisin komisyon kurması şu an için gerekli değildir ifadesi önemli. Ama aldığımız bilgiler, muhalefetin hem Yeni Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem İyi Parti, hem Yeni Yol grubu, yani grubu bulunan siyasi partiler bu komisyonun kurulması yönünde Salı günü itibariyle yoğun bir grup önerileri verecekler. Bu komisyon kurulması için önergeler sunacaklar. Bakalım nasıl bir tartışma izleyeceğiz. Evet. Ama çok ağır bir konu başlığıyla meclis açılacak gibi gözüküyor.
1: Senin de dediğin gibi Özgür, tam 6 Ekim'de şimdi bugün açılış var ama asıl mesai 6 Ekim'de evet. başlayacak. 6 Ekim'den itibaren bu fon krizi, fon soruşturması sürecinin yoğun bir şekilde meclis gündemine geleceği bir akışın işaretleri şimdiden var. Şimdi bir başka başlık bu terörsüz Türkiye süreci konusunda. Bu izleme kurullarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak. Ona ilişkin de aslında açıklamalar oldu 10 güne kadar hazırlanabileceği, sürecin tamamlanabileceği gibi. Ama yine konuklarımızla konuştuğumuzda gördük ki çok teknik olarak bu 10 güne sığdırılacak, yetecek bir mesele değil gibi görünüyor.
2: Evet. Şimdi şunu hatırlayalım. Ağustos ayında bir yasa. Evet. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili 10 Ağustos'ta bir yasa kabul edildi. 467 milletvekilinin oyuyla. Rekor bir oyla. Şimdiye kadar hiç görünmemiş bir tabloydu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu kadar kabul oyunun çıkması bir yasa teklifine ilişkin olarak. O yasa teklifinin iki önemli mekanizması vardı. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda kurulacak bir kuruldu. O kurul kuruldu. İkinci toplantısını da yaptı. Alt komisyonlar oluştu. Şimdi gözler mecliste. Evet. Çünkü mecliste de yine kanun gereği mecliste de bir izleme komisyonunun kurulması öngörülüyor. Bu izleme komisyonu nasıl olacak? Kaç kişiden oluşacak? Görev yetkileri neler olacak? Bunlar tabii merak ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş defakto olarak bu komisyonun kurulacağını ifade. Yani bir ihtisas komisyonu olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19'a yakın bir ihtisas komisyonu var. Yani nedir o ihtisas komisyonları? Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu gibi.
1: Plan Bütçe Komisyonu.
2: Plan Bütçe Komisyonu gibi ihtisas komisyonları var. Bunlar kanunla kurulurlar. Bir kanunla kurulacak bir komisyon olmayacak. İzleme komisyonu sadece bu süreci izleyecek. Yani terörsüz Türkiye sürecini izleyecek. Kanunun maddelerinin yerine getirilip getirilmediğini takip edecek bir komisyon olacak. Bu yüzden önce Sayın Abdullah Güler de bunu senin yayında ifade etti. Önce meclis başkanı siyasi gruplara bir yazı yazacak. Diyecek ki toplantı yapalım. Onlarla bir toplantı gerçekleşecek. Bu komisyonun nasıl oluşması gerektiğini onlardan da görüş alacak. Ama şunu biliyoruz. Çok geniş kapsamlı olmayan, en fazla iki üyeden yani siyasi partilerin iki üyeyle temsil edildiği bir komisyon olması bekleniyor. Geniş kapsamlı değil. Karar alıcı olmayacak. Bir rapor yazmayacak. Sadece süreci denetleyecek ve izleyecek bir komisyon olacak. Ama önümüzdeki günlerinde en önemli konu başlıklarından biri de hiç şüphesiz bu olacak.
1: Evet. Aslında oldukça önemli Özgür. Biz bu konu başlıkları olarak öne çıkan başlıkları konuştuk ama bir de somut olarak meclis gündemine gelecek ilk yasalar var. O konuda da aslında sen bir önceki yayınımızda notları verdin. Hem de sonrasında AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler'in de senin de birebir verdiği bir liste var. Onları da tekrardan izleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Meclis ilk olarak hangi yasaları
2: görüyor? İlk olarak mecliste bir Kızılay'la ilgili düzenleme var. Oldukça önemli bir düzenleme. Booking.com Türkiye'de yeniden faaliyete kavuşacak. O zaten teklif verilmişti. O öncelikli olarak ele alınması bekleniyor ama esas beklenen konu 13. yargı paketi. Anayasa Mahkemesi nafaka ile ilgili bir karar aldı, iptal etti. Dün de gerekçesini yayınladı. Şimdi artık yasa yapıcı da süreç. Yasa yapıcının bunu düzeltmesi lazım. Bu yüzden 13. yargı paketinde nafaka ile ilgili düzenleme yer alacak. 13. yargı paketinde infaz düzenlemesi olacak mı? En çok bu merak ediliyor. Cezaevinden de bize gelen sorular var. Bu olmayacak. Çünkü infaz düzenlemesi çok daha geniş kapsamlı ele alınıyor. Reformist bir düzenleme olacak. Adalet Bakanlığı çok yoğun çalışıyor. Bir de Ahmet, sigara yasakları ile ilgili bir düzenleme gelecek. Bu da çalışılmıştı zaten. Sağlık Bakanlığı çok uzun uğraşlar verdi. Kapalı alanlarda üstü açılır kapanır tenteli mekanlar ve kış bahçeleri tamamen kapalı olan sayılacak. Sigara yasakları daha da arttırılacak. Çocuklara, 18 yaşından küçük çocuklara sigara yasağı yine devam edecek.
1: Satış yasağı, evet.
2: Çocuk parkları tamamen sigarasız, kırmızı hat ilan edilecek, plajlarda özel mavi bölgeler oluşturulacak gibi bir düzenleme de meclisin gündeminde olacak. Bunu da herhalde oldukça konuşacağız, sigara yasağını.
1: Özgür, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bundan sonraki bölümde yaklaşık 45 dakika sonra özel oturum başlayacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajları hep birlikte izleyip sonrasında değerleneceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılının açılışı için saat 14'te özel oturum var. Özel oturum öncesinde biz de konuklarımızla gündemi değerlendirdik. Bu bölümde de NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş'la konuştuk. Sözü yeniden Ahmet Arpat'a bırakıyoruz.
3: Ahmet Ergen ve Özgür Akbaş meclis bahçesinden aktardı. Fon soruşturmasındaki son duruma da bakalım. Toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Ayrıntıları Baran Bila aktaracak bize. Baran, son tutuklanan isimler kimler ve haklarındaki suçlamalar ne?
4: Ahmet Arpat, evet, o da bugünün çarpıcı gelişmelerinden biriydi, ancak son edindiğimiz bilgilere göre eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de dün şüpheli sıfatıyla adliyeye geldi ve burada ifade verdikten sonra ayrıldı. Kendisine pek çok farklı sorunun savcılık tarafından sorulduğunu öngörüyoruz. Bu duruma nasıl gelindi? Daha öncesinde bir önlem alınabilir miydi? Kurumlar arasındaki koordinasyon yeterli mi şeklinde bazı soru başlıkları burada karşımıza çıkıyor. Ayrıntılar burada merakla bekleniyor. Ancak bu gelişmenin hemen öncesinde bir röportaj vardı gazeteye. Eski SPK Başkanı ani fon ve ani hisse yükselişleri kendisine sorulduğu zaman şu şekilde yanıt verdi. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız şeklinde bir burada yanıtı, bir ifadesi vardı. Bazı para cezaları verildiğini de söyledi. Bu bağlamdaki inceleme devam ediyor. Ayrıca senin de belirttiğin üzere tutuklama kararları geldi. Tera'nın iki yöneticisi cezaevine gönderildi. Onlar kimlerdi? Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener. İkisinin de bu anlamdaki ortak özelliği ilk başta haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi, sonra gözaltı kararı alınması ve sonra tutuklanmaları. Uzun da bir adliye sorgusu oldu. Dün adliyeye sevk edilmişlerdi ve bu sabah saatlerinde diğer 3 şüpheliyle beraber tutuklandıkları haberi geldi. Ayrıca halen gözaltında olanlar ve adliyeye sevk edilenler var. Geçtiğimiz saatlerde 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Ağırlıklı olarak Destek Faktüring ve Özata Denizcilik'teki yönetim kurulu üyelerinden oluşuyor buradaki şüpheliler. Onlardan öne çıkanlarsa Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı. Ayrıca bir başka isim de burada dikkat çekiyor. Operasyondan hemen önce Karadağ'a giden ve sonrasında Türkiye'ye gelip teslim olan İskender Balcı da şu sıralarda savcıya ifade veren isimler arasında. Tera gibi burada da karşımıza çıkan Destek Yatırım bir finans kuruluşu, bu anlamdaki inceleme devam ediyor ve diğeri ise Özata Denizcilik ise bazı gemilerin onarımını yaptığı ifade ediliyordu. İşte tüm bu şirketler halen mercek altında ve son raddede adliyeye sevk edilen 12 ismin sorgusu devam ediyor Ahmet Arpat.
3: Baran Bila fon soruşturmasına ilişkin son bilgileri, son ayrıntıları aktardı. Tabii bir de söz konusu tasfiye edilen fonlara paralarını yatıran fon yatırımcıları var. Onlar da zararlarını nasıl tanzim edecekler? Ana paralarını alabilecekler mi? Ödeme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu merak ediyorlardı. Sermaye Piyasası Kurulu ödemelere ilişkin bültenini yayınladı. Süreç şirketlere göre belirlendi. Peki tasfiye edilecek fonlarda yol haritası nasıl olacak? NTV Ekonomi Servisinden Murat Caner'le konuşacağız. Murat, hoş geldin.
5: Ahmet, merhaba.
3: Şimdi bir yol haritasından artık bahsediyoruz.
5: Doğru.
3: Ana hatlarıyla aktarır mısın? Nasıl bir yol haritası çizdi bu süreci yönetenler?
5: Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde, günlük bülteninde açıkladı. Sabah karşı 3 civarında yayınlandı bülten. Senin de söylediğin gibi bir yol haritası. Hangi yollar izlenecek, nasıl yapılacak? Bunun dışında bir takvim, bir tarih ödemelere ilişkin, geri ödemelere ilişkin yok. Ama şöyle bir başa saracak olursak eğer, bugün 1 Ekim ve mutabakatlaştırma süresi 1 Ekim itibariyle sona erecekti. Yani aslında bugün itibariyle tasfiye sürecinin başladığını, yarından itibaren açıklamaların artacağını, tarihlere ilişkin, takvimlere ilişkin, yol haritasına ilişkin yeni açıklamaların yapılacağını söyleyebiliriz. Bazı hatlar belirlendi, ana hatlar belirlendi. Tasfiye süreci devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bugün itibariyle. Bu ara ödeme meselesi. Yani 1 milyon meselesi. Onu da yine bu süreç içerisinde ama ondan daha farklı bir ek uygulama olduğunu söyleyebiliriz.
3: Ne demek bu ara ödeme?
5: Şöyle, sürecin, tasfiye sürecinin ikiye ayrıldığını bir netleştirelim. Bir tarafta A1 Kapital, Pusula ve Buz portföy yönetim şirketleri var. Orada herhangi bir ara ödeme, bu fonlar için herhangi bir ara ödeme yok. Diğer tarafta Atlas, Pusula, Hedef ve Tera portföy şirketlerinin fonları var. Bunlar için bir ara ödeme durumu söz konusu. Ara ödeme dediğimiz zaman büyük oranda şöyle ifade edelim. Ara ödemeler ciddi manada yatırımcı, biliyorsun sen de fon yatırımcısı. Bazıları maaşlarını buraya yatırdı. Bazıları yatırımlarının tamamını buraya yatırdı. Hani dişinden tırnağından arttıran denir ya. Dolayısıyla 1 milyon liraya kadar olan bakiyeler ödenecek bir ara ödemeyle. 1 milyonun üstü bakiyesi olanlar da bu 4 portföy şirketinin fonlarında, onların da yine 1 milyon lira alacaklar. Geri kalanı, mesela tamamen varsayımsal konuşuyorum. Hani 5 milyon lira vardı diyelim. Onun 1 milyonunu alacaksın. Geri kalan 4 milyon da tasfiye süreci sonunda ne kadar elde edilecek, nasıl yapılacak? O sürecin sonunda da kalanı alacaksın ya da hani duruma göre ne kadar alacaksın, o zaman belli olacak.
3: Peki fonlar neden ikiye ayrıldı burada?
5: Şimdi bunlar para piyasası fonları önceliklendirilecek ve tasfiye sürecine alınmamış fonlar da yine ilk grupta, yani büyük oranda A1 Kapital, Buz ve Pusula tarafında. Diğer tarafta tasfiye sürecinin ağırlıklı olarak yürüdüğü yer, ara ödemenin anladım, yapılacağı fonlar, anladım, diyebiliriz.
3: Şimdi zaten 455 bin küsür yatırımcıdan bahsediyorduk. Bunun 330 bin civarı 1 milyonun altında
5: olduğu
3: yani
5: tahmin.
3: Küçük boyutlu yatırımcı, küçük yatırımcı mı demek gerekir doğru tanımlama. Anladığımız kadarıyla onlar ilk aşamada 1 milyon olduğu için alacaklar ara ödeme kısmında.
5: Şu anda öyle görünüyor. Sonrasında
3: belirlenecek. Ne zaman alacaklarına dair bir bilgi var mı?
5: Şu anda demin de dedik ya, henüz bir tarih, bir takvim yok. Ama yarın biliyorsun ikinci kez Fon Koordinasyon Kurulu toplantısını yapacak ve oradan itibaren, yani bugünden, yarından itibaren herhalde açıklamaların sıklaşıp bilgilendirmenin, takvime ilişkin bilgilendirmenin de netleşeceğini tahmin edebiliriz bugün, yarın, öbür gün.
3: O zaman şunu söyleyebiliyor muyuz? Yani 455 bin küsür tekil yatırımcının hepsi en azından 1 milyon lirasını kurtaracak.
5: Dediğim gibi.
3: Tabii 1 milyonun altında yatırmışsa da daha az. Yani elindeki parayı kurtaracak. Ana parasını kurtaracak.
5: Çok, 1 milyonun altında. Şimdi onu söyleyecektim. Tam olarak öyle söyleyebiliriz. Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde de şu konunun altı çizilmiş. Daha doğrusu şu ifade kullanılmış. Onu da hemen bulup söyleyeceğim. Net yatırım tutarları dikkate alınacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan incelemeler yapılacak ve net yatırım tutarları, yani bu da senin de söylediğin gibi ana para, büyük oranda ana para olarak değerlendirilebilir. Hepsi alabilecek mi? Dediğim gibi ikiye ayrıldı süreç. Bir tarafta A1 Kapital, Buz ve Pardus var. Diğer tarafta ara ödeme. O yatırımcılar, bu taraftaki yatırımcılar, yani nedir? Atlas, Hedef, Pusula ve Tera. Bu fon şirketlerinin yatırımcıları evet 1 milyon alacaklar.
3: Net yatırım tutarını da biraz açalım mı? Yani şimdi 1 milyon lirayla ben bu işe giriyorum. Mesela cebimde 1 milyon lira vardı. 1 milyon lirayla ben buradan fon aldım. 1 milyon mu benim net yatırım tutarım, yoksa orada bir takım kesintiler var mı?
5: Şöyle söyleyeyim şimdi. Bu konu bir de yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde hak sahibi. İki tane ifade. Birisi şöyle okuyayım sana. Ara ödemeye esas olmak üzere her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları dikkate alınacaktır. Burada iki ifade biraz kafaları karıştırıyor. Doğru. Birisi bu hak sahipliği hani tekilleştirilecek mi? Mesela atıyorum Murat'ın A fonu, B fonu, C fonu, D fonu hepsine ayrı ayrı girdim.
3: Tamam.
5: Bunların hepsi bir bütün olarak mı değerlendirecek yoksa her biri bir fon olarak mı? Her biri bir ayrı hak sahipliği mi olarak değerlendirecek? Kimisi diyor ki tekilleştirilecek, bir olarak değerlendirilecek. Kimisi diyor ki ben buradan hepsinin ayrı ayrı değerlendirileceğini çıkardım diyor. O konuda henüz ben de tam anlayamadım. Biraz muğlak kalmış.
3: O zaman şöyle kalmış. Mi oluyor peki? Her biri ayrı ayrı değerlendirilirse var. Her biri için 1 milyon mu oluyor yoksa? Hepsi için 1 milyon mu oldu?
5: Ne kadar varsa A'ya mesela A fonundan işte 1 milyon, öbür tarafa 100 bin, öbür tarafa 50 bin. Bu burada biraz netleşmeye ihtiyacı var. Oradan evet. Herhalde açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Ana para mevzuna gelecek olursak da merkezi kayıt kuruluşu. Yatırım yapan herkesin kaydı ne aldı, ne sattı, nereden aldı, ne zaman aldı, ne zaman sattı, bunların hepsi merkezi kayıt kuruluşunda kaydediliyor. Takip yani sicil olarak kaydediliyor her bir isim için, her bir vatandaş için. Dolayısıyla şimdi mesela bu bahsettiğimiz 4 portföy yönetim şirketinin bir fonundan 100 bin lira yatırdım diyelim.
3: Tamam.
5: Ya da daha kolay olsun 1 milyon lira yatırdım diyelim. Sonra o 1 milyon liradan 100 bin lira çektim. Hı hı. Sonra 200 bin lira yatırdım. Hmm. Toplamda ne oldu? 1 milyon 200 bin. Bu benim orada aldığım, çektiğim ve sonuçta kalan getirisi bir tarafa. Anlatabiliyor muyum?
3: Anladım.
5: Yani net kazanç dediğimiz zaman getirisi bir tarafa. Hani ben şu kadar para yatırmıştım. 3 ay sonra, 6 ay sonra bu kadar almam gerekiyordu yerin değil de. Para hareketleri ne kadar yatırdım, ne kadar, yani ana param ne kadar, onu anlamakta fayda var gibi görünüyor.
3: Bayağı bir hesap kitap yapılacak. Ana para yatırdın, sonra belki bir kar çektin, sonra biraz daha yatırdın, sonra bir daha çektin.
5: Aynen yani dediğin gibi.
3: Bakiyeye mi bakılacak, ilk girilen paraya mı bakılacak, aldığın kar ne olacak, onları hepsini hesaplayacak herhalde.
5: Getiriden ziyade para hareketleri, yatırılan, çekilen, en son ne kaldı?
3: Anladım.
5: Hani 500 binini çektim, sonra 400 bin daha yatırdım, 900 bin oldu.
3: Anladım.
5: Bu hareketler takip edilecek. Asıl ana para yani oradaki getiriden ziyade.
3: Anladım. Peki şimdi anladığımız kadarıyla 1 milyon liranın altında yatırım yapan, 1 milyon ve 1 milyonun altında yatırım yapanlar bir şekilde evet paralarını alacaklar. Ara ödemeyle.
5: Doğru.
3: Daha yüksek yatıranlarsa fonu tasfiye sürecini takip edecekler. Peki nihai fiyat ne zaman belirlenecek, bu fonun nihai fiyatı, yani tasfiye fiyatı ne zaman belli olacak?
5: Şöyle düşünelim Ahmet, burada farklı dinamikler, unsurlar var. Şimdi bir tanesi şu, haksız kazanç elde eden kişilerden bu haksız kazançların geri alınması, zaten haberleri okuyoruz. Diğeri de fonların içerisindeki varlıkların satılması. O fonların içerisindeki varlıklar hisse senedi bir tarafa, para piyasası fonları bir tarafa. Zaten sermaye piyasası kurulu da para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini ifade etti.
3: Daha
5: neden?
3: Kolay.
5: Bravo. Hem ölçülebilmesi, hesap Doğru. edilebilmesi kolay, hem de likite dönmesi, yani nakite dönmesi Doğru. kolay. Diğer tarafta ise işler biraz daha karışık. Çünkü hisse senedi fonlarında özellikle taban taban giden 15-16 Eylül'den itibaren taban Doğru. taban giden, üst üste 20 taban yapmış hisseler var. Bu hisselerin bulunduğu fonlarda ana paranın da bir miktar eksilmiş olması Doğru. mümkün görünüyor o anlamda. Dolayısıyla hani bunlar nasıl ve ne zaman, hangi fiyattan satılacak? Dolayısıyla senin sorduğun soruya bir cevap verebilmek hani hakikaten mümkün
3: Doğru.
5: değil.
3: Doğru, peki.
5: Bekleyip göreceğiz süreci.
3: Peki takipteyiz. Murat Caner, çok teşekkür ederim değerlendirme ve bilgiler için. Devam edelim. Önemli bir gelişme. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Hem büyükşehir hem de ilçe belediye binalarında polis arama yapıyor. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Rehan'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emel Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren tüm general Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
3: Geçen yıl Yalova'da 6. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün hakim karşısına çıkacak. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir Yalova Adliyesi önünden yayına hazır, bizi bekliyor. Dilek, Tuğyan Ülkem Gülter neyle suçlanıyor ve bugünkü duruşmadan beklenti nedir?
7: Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü yani üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla suçlanıyor ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tuğyan Ülkem Gülter yaklaşık 14 sıralarında yani 1 saat sonra hakim karşısına çıkacak. Hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacak. Duruşma başlamadan hemen önce, aslında dakikalar önce, olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu yani Tuğyan'ın arkadaşı geldi. Biz basın mensupları soru sorduğunda cevapsız bıraktı. Sultan Nur Ulu çok kısa bir süre önce de oğlu geldi Güllü'nün. Tuğberk Hamza Gülter de buradaydı. Ona da çeşitli sorular sorduk ama Tuğberk de bir şekilde cevap vermeden duruşma salonunun içine girdi. Şu sıralarda duruşma adliyenin içine girdi ve şu sıralarda duruşma salonunun önünde duruşmanın başlamasını bekliyorlar. Tuğyan Ülkem Gülter hangi iddialara cevap verecek? Nasıl savunma yapacak? En merak edilen konulardan bir tanesi Güllü itildi mi yoksa düştü mü? Bu iddialara ilişkin savcılığın bir tespiti vardı. Güllü'nün öldükten sonra Tuğyan Ülkem Gülter yani kızı tarafından itildiğine ilişkin bir tanık beyanı ortaya çıktı. Olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu. Tuğyan'ın annesini kalçasından tutup camdan aşağıya attığı şeklinde bir iddia ortaya attı. Bu iddialardan hemen sonra da evde yapılan bir kamera kaydı incelemesi vardı. Bölük sesler ve parçalanmış o sesler vardı. O seslere ilişkin de bilirkişi incelemesi yapıldı. TÜBİTAK incelemesi yapıldı. O seslerde de yine iddiaya göre Tuğyan'ın annesini ittikten sonra hadi görüşürüz şeklinde bir söz sarf ettiği vardı. İşte itti mi? Bu sesi gerçekten Tuğyan mı söyledi? Bu iddialara ilişkin Tuğyan savunma yapacak. Yine bu davada tanıklar da dinlenecek. Sadece Sultan Nur Ulu değil bu davanın tanığı. Bir de Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'a attığı mesajlar da sorulacak. Çünkü o mesajlarda dosyaya girdi. O mesajlarda neler yazıyordu? Annem ölsün. Annem birazdan kendini camdan aşağı atacak, annemi öldüreceğim şeklinde birden fazla mesaj içeriği vardı. İşte bu mesaj içerikleri de Tuğyan Ülkem Gülter'e sorulacak ve bu iddialara ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı bu davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanık savunmasından sonra yani Tuğyan'ın savunmasından sonra tanıklar dinlenecek. Tanıklar beyan verdikten sonra ise Tuğyan çapraz sorguya alınacak. Bu iddialara ilişkin avukatlarla birlikte tanık beyanları sorulacak mahkeme heyeti tarafından. Duruşmanın 14 sıralarında başlaması bekleniyor. Şu sıralarda Tuğyan'ın erkek kardeşi Tuğberk burada. Olayın tanığı Sultan Nur Ulu burada ve toplam 4 tanık da artık duruşma salonunun önünde duruşmanın başlamasını bekliyor Ahmet Arpat.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının acil inişindeki olaya ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı, yolcuların bir ekiple saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği, uçağı da ikinci o müdahaleyi de gerçekleştiren ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala bilinmiyor.
8: Zemjerata

0: Uçağı biraz düzelttim, sonra pilotlar geldi. Flight Investigation programında izlemiştim. Levyeyi çekmem gerektiğini biliyordum.
1: Böylece uçaktaki 174 kişinin hayatı kurtuldu. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine indi. Yolcular 10 saat sonra başka bir Fly Dubai uçağıyla İsrail'e döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaralı pilotun durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsrail basınına göre ise Suudi Arabistan'da ameliyata alınan Hintli pilotun durumu stabil. İkinci pilotun kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istediği netlik kazandı. Ancak bunu neden yaptığı bilinmiyor. Arap dünyasına göre Ummanlı olan ikinci pilot yaklaşık 6 aydır Fly Dubai'de çalışıyordu. Saldırganın geçmişi araştırılıyor. Suudi Arabistan'daki sorgusu da sürüyor. Pilotun uçağa bıçak sokabilmesi Dubai'deki havalimanının ihmali olarak değerlendiriliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurmuştu. Dubai, Tel Aviv arasındaki uçak seferleri de bu yakınlaşmanın ardından başlamıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yeni bir diplomatik kriz yaşanıyor. ABD basında yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakereler çıkmaza girdikten sonra İran heyetinin New York'u terk etmesini istedi. Amerikan Axios haber sitesine göre pazartesi sabahı İran'la yapılan müzakerelerin öğleden sonra çıkmaza girmesi üzerine Rubio devreye girdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başkanlığındaki heyetin New York'u derhal terk etmesini istedi. Amerikalı bir yetkili heyetin kalma süresini aştığını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bitmesiyle gitme vakitlerinin geldiğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise bu iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada heyetin takvime uygun olarak pazartesi akşamı New York'tan ayrıldığı vurgulandı. İran tarafı müzakerelerde hiçbir şey elde edemeyen Amerika Birleşik Devletleri'ni asılsız ve değersiz haberler yaymakla suçladı. Rusya, Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı NATO'ya bir mesajla iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi.
1: Rusya'dan NATO'ya nükleer tehdit geldi. Moskova, Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'la bağlantısının kesilmesi halinde nükleer silah kullanabileceği tehdidinde bulundu. Rusya, ittifakı doğrudan çatışmayla sonuçlanabilecek tehlikeli ve pervasız bir seyir izlemekle suçladı. İttifak üyesi ülkelerdeki karar alma merkezlerinin de hedef seçilebileceği belirtildi. NATO'ya gönderilen mesajda NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde Rusya topraklarını savunmak amacıyla nükleer silahlar da dahil olmak üzere elindeki tüm güç ve kabiliyetleri kullanmaya hazır olacaktır denildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'dan NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit söz konusu değil açıklaması yaptı. Rusya'nın İngiltere, İrlanda ve Belçika büyükelçilikleri bu hafta içinde Moskova'nın NATO'nun Kaliningrad'da hava ve deniz ablukası uygulamaya hazırlandığına dair istihbarat elde ettiğini duyurmuştu. Rusya'nın Kaliningrad'la kara bağlantısı bulunmuyor. Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad-Suvalki koridoruyla Belarus'a, oradan da kara ve demir yoluyla Rusya'ya bağlanıyor. Rusya, Baltık Donanma Üssü'nün bulunduğu Kaliningrad'a nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender füzelerini de konuşlandırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi. İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan makalede ise Rusya'nın Avrupa'da giderek artan hibrit saldırılarına dikkat çekildi. Avrupa'nın saldırıları sekteye uğratacak savunma odaklı araçlar oluşturması gerektiği vurgulandı. Kremlin karşısında nasıl bir manevra alanı ve koz oluşturulacağına dair net bir vizyon oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.
2: İngiltere'de Brexit tartışması yeniden açıldı. Başbakan Andy Burnham, ikinci bir Brexit referandumunun ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Burnham, AB'ye yeniden katılmak dahil bütün seçeneklerin masada olacağını belirtti. Ayrıntılar için Londra'ya uzanacağız. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, birlikten ayrılmak için yürütülen kampanyada Brexit denmişti. Şimdi

0: olacak? Brenter ya da Brittern var mı, böyle isimler telaffuz ediliyor mu? Ne dersin, Avrupa Birliği'ne tekrar girer mi İngiltere?
1: Aslında Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Avrupa'ya yakınlaşma başlamıştı. Bir önceki başbakan döneminde, Starmer döneminde Avrupa'yla ilişkilerin daha da yakınlaştırılması konusunda adımlar atılmıştı. Belli anlaşmalar imzalanmıştı. Adım adım ayrılık öncesindeki döneme ilişkin bir fotoğraf verilmeye çalışılıyordu. Şimdi Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde artık yeni bir referandumda dahil olmak üzere Avrupa'ya tümüyle katılım bir seçenek olarak masada, bunu duyduk. Sen söyledin, şimdi Brexit diye adlandırılmıştı. Henüz yeni katılımla isimlendirme yapılmadı ama eminim ona da bir isim bulunacaktır. Ama şu çok net, bir Brexit sürecini hatırlayacaksın, çok ciddi tartışmalara tanık olmuştuk. Benzer tartışmaların böylesi bir yeniden katılımla da gündemde olmasını bekliyoruz. Burnham AB'ye yeniden katılmakta tüm seçenekler masada diye açıklama yaptı. Britanya'nın Avrupa'daki mevcut konumunun yeterince iyi olmadığını savunuyor Burnham. Bu nedenle bu tartışmayı açtı aslında. Ve bu yakınlaşmayı, başlayan yakınlaşmayı Avrupa Birliği ile artık bir başka boyuta taşımak istiyor. Somut bir noktaya getirmek istiyor. Değerlendirilen seçenekler arasında şu anki mevcut durumu korumak ya da gümrük birliğine dönmek, tek pazara yeniden yaklaşmak ya da başka bir seçenek, Kanada tarzı ortak bir üyelik seçeneği ya da Avrupa Birliği'ne tam üyelik için yeniden başvurmak gibi seçenekler masada olacak. Başbakan Burnham bir sonraki İşçi Partisi seçim bildirgesinde, manifestoda yeni bir referandum taahhüdünün yer almasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak referandumların toplumları böyle bildiğini de belirterek dikkatli ilerleyeceklerine de dikkat çekiyor. Bir başka seçenekse referandum yapılmadan doğrudan Avrupa Birliği'ne yeniden katılma vaadiyle bir genel seçime gitmek. Şimdi tüm bu ihtimaller masada, tabii çok tartışılacak daha. İlerleyen süreçte neler yaşayacağız, bunu da gözlüyor olacağız Ahmet.
0: Şanlıurfa'da başlayan Teknofest Güneydoğu ikinci gününde etkinliğe ilgi yoğun, yerli ve milli imkanlarla yapılan araçların sergilendiği festival alanına götüreceğiz şimdi sizleri. Nizamettin Kaplan konuğuyla yayına hazır. Nizamettin.
2: Teşekkürler Ahmet. Evet, Teknofest'in ikinci günü de oldukça hareketli. Birçok stand şu anda dolu. Biz de şu anda tamamen yerli ve milli savunma sanayi silahlarının sergilendiği sarsılmaz silah sanayinin standındayız. Burada birçok modern teknolojiyle yapılmış silah var ve önemli bölümü de şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, emniyetin envanterinde kullanılıyor. Yanımızda da Mesut Çilli var, ARGE Mühendisi Kurumu'nun. Hemen kendisine dönüyorum. Merhaba. Efendim, ikinci gündeyiz. Merhabalar. İkinci gündeyiz ve oldukça ilgi yoğun. Siz de burada son teknoloji silahları sergiliyorsunuz. Standınızda neler var? Öncelikle bununla başlayalım. Biraz bilgi verir misiniz bize?
3: Tabii ki, hoş geldiniz tekrar. 12.7 UKSS dual silah kulemiz, zırhlı araçların, kalekol gibi yapıların üzerine konulan, kullanılan kullanıcı personelin herhangi bir tehdit altında kalmadan müdahale edebildiği silah sistemi, bir kule sistemi. Üzerinde 7.62 ve 12.7 iki ayrı silahımız var. Ayrıca bomba atar da bu kuleye takılabiliyor. Elektrooptik cihazlarımız sayesinde hedefi 5 kilometreden yaklaşık tespit edebiliyoruz. Yapay zeka kullanarak araç, drone ve insan ayrımı yapabiliyoruz. Hedef takibi yapabiliyoruz. Silahımızın etkili menziline girdiği zaman da kullanıcımız tarafından ateş altına alabildiğimiz bir kule sistemi. Arkamıza baktığımızda 25 milimetrelik kara topunu görüyoruz. Kara ve deniz araçlarında kullanılabilecek bir top sistemi. Bu silahın kalifikasyon testleri tamamlanmış, envantere girmiş bir silahtır. Kalifikasyon testinde 16 bin atımlık ömür testini geçmiş bir silahtır. Bu da zırhlı araçların üzerine takılacak top sistemimizdir. Hemen onun üzerine baktığımızda yine içerisinde sarsılmazın SAR-120...
2: Çok özür dileyerek bir son dakika yeni gelişme oldu. Buradan yayını kesiyoruz. Daha sonra fırsat olursa devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: Evet, söz sende Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan, teşekkürler. Mecliste yasama yılı açılış günü Cumhurbaşkanı Erdoğan da mecliste resmi törenle karşılanıyor. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet.
4: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı nedeniyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir tören gerçekleştiriliyor. Bu törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi törenle karşılanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve meclis açılırken Erdoğan'ın bir konuşması da olacak. Merhaba asker diyerek Erdoğan tören kıtasını selamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı konuşmada Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bugün özellikle son dönemdeki gelişmelere ilişkin vereceği mesajlar elbette dikkatle takip edilecek. Bununla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki gündemi oldukça yoğun olacak. 13. yargı paketi, infaz düzenlemesi ve bununla birlikte daha pek çok yeni konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacağını hatırlatalım. Yeni anayasa süreci konuşulacak kritik başlıklardan bir diğeri olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin, çalışmalarına ilişkin vereceği mesajların da dikkatle takip edileceğini hatırlatalım. Bununla beraber akşam bir resepsiyon gerçekleşecek. Bu resepsiyonun da geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi beklentisi söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı açılış konuşmasında iç ve dış politikayla ekonomi gündemlerine dair mesajlar verecek. Elbette terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması beklenen izleme komisyonuna dair de mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi karşılama töreni gerçekleşti. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısına doğru Erdoğan'ın yürüyüşü devam ediyor. Bununla birlikte 13. yargı paketinden bahsetmiştik. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Bu başlığa ilişkin Erdoğan'ın vereceği mesajlar da yine dikkatle takip edilecek. İnfaz düzenlemesi yine önemli olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki bir diğer önemli başlıklardan çözüm sürecinin yanı sıra infaz düzenlemesinde yapılması beklenen değişikliğe ilişkin AK Parti çalışmalarını sürdürüyor. Henüz kesinleşmiş bir teklif olmadığını hatırlatalım. Ancak koşullu salıverilme kriterlerinin yeniden ele alınması gündemde. Bununla birlikte sigara yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir diğer önemli gündem başlığı olacak yeni dönemde. Sigara yasağının genişleyebileceği okul ve hastaneler başta olmak üzere pek çok yeni tesiste genişleyebilmesine yönelik yeni bir düzenleme üstünde çalışılıyor. Bunun da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklentisi söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir konuşma yapacak dedik. Bu konuşmada mevcut ekonomik tabloya, fon piyasalarındaki yeni gelişmelere dair mesaj verecek mi? Yine bu dikkatle takip edilecek. Bununla birlikte terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, sahadaki son durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer almasını bekliyoruz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. BM Genel Kurulu'nda önemli bir konuşma yaptı ama o konuşmadan önce de pek çok önemli diplomasi trafiği çerçevesinde görüşmeleri vardı. O görüşmelere dair bir çerçeve çizmesini bekliyoruz. ABD-İran savaşı, bu savaşın küresel ekonomiye yönelik etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz seyir güvenliği, Türkiye'nin savaşların son bulmasına dair attığı diplomatik adımlar, Erdoğan'ın muhataplarıyla yaptığı görüşmeler de yine bugün yapacağı konuşmanın gündem başlıkları arasında olacak. Yine yeni dönemde hükümetin atacağı adımlar, özellikle terörsüz Türkiye sürecinde atılacak olası hukuki adımların detaylandırılması beklentisi söz konusu. Biraz önce 13. yargı paketinden bahsetmiştim ama onunla beraber yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Kızılay Kanun teklifi bulunuyor. Bunu hatırlatayım. Afet, savaş ve insani krizlerdeki görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Yine 2027 bütçesi yeni dönemin önemli konu başlıklarından biri olacak. Komisyondaki görüşmeler yine bu çerçevede önemli kabul ediliyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 13. yargı paketinde aile hukuku ve sosyal medyada kimlik doğrulama sistemine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağı belirtiliyor. Yine Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da süresiz nafakayı iptal kararı gerekçesi 30 Eylül'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu konuda hazırlanacak yeni yasal düzenlemenin de yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce tören kıtasıyla, resmi törenle karşılandı. Ve şimdi Genel Kurul Salonu'na doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkan Vekili Celal Adan'la birlikte ilerliyor. Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı biz de buradan takip edeceğiz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste resmi tören için kesmiştik Şanlıurfa'dan yaptığımız yayını. Tekrar oraya döneceğiz. Teknofest Güneydoğu ikinci gününde Nizamettin Kaplan'ın yanında da konuğu var. Söz Nizamettin'de.
5: Evet Ahmet, konuğumuzla hemen devam edelim. Efendim Hürkuş C için üretilen silah bodunda kalmıştık. Ondan tam söz ediyordunuz. Onun özellikleri nelerdir?
3: Doğrudur. Hürkuş C'nin kadanının altına takılacak olan silah podumuz. Bu podun içinde de Sarsılmaz tarafından üretilen SAR-127MT Air versiyonu bir silah vardır. Bu kara aracında az önce gösterdiğim UKSS'de kullanılan silahın hava aracı için tasarlanmış versiyonudur. Dakikada 900 mermi atan bir silahtır. Daha hafifletilmiş, daha güçlü bir silahtır.
5: Çalışmaları sürüyor. Daha envantere girmedi değil mi?
3: Bu silah son testleri yapılmış durumda. Kalifikasyon silahımız kalifiye, podumuz kalifiye. Son testleri yapılıyor. Hürkuş C çok kısa bir zamanda bizim silahımız da uçacak.
5: Sanırım TUSAŞ Kaan için de bir silah var kullanılan.
3: Doğrudur. Kaan için de çalıştığımız bir projemiz var. Altın namlulu Kaan topu. Bu silahta dakikada 3000 atım sayısını yakalamış durumda. Hedefimiz bu silahın da atım sayısını daha yukarılara çekmek. Kaan Blok 10 versiyonu bizim silahımızda göklerde olacak. Hemen yanında kara araçları için kullandığımız, yaptığımız kara topumuz var. 25 milimetre kara topumuz. Bu silahta zırhlı personel taşıyıcı gibi kara araçlarında kullanılan 25 milimetre mühimmatları kullanan, kalifikasyon testleri bitmiş. Kalifikasyon testleri sırasında 16 bin mermiyi atmış bir silah sistemidir. Arka tarafta gene envantere girmiş. Şu anda jandarmanın, emniyetin ve ihraç edilen helikopterlerde de kullanılan atak burun topunu görüyoruz. Atak burun topumuz da dediğim gibi envanterde yerini almış. Bundan sonra üretilecek her atakta da bizim topumuz kullanılacak. Hemen önümüzde Türk mühendisinin emeği olan %100 yerli milli imkanlarla üretilen, otonom hareket edebilen, merdiven çıkabilen, en büyük özelliği de Türkiye'deki ilk üzerinde silah taşıyabilen robot köpeği diyebiliriz. Bir robotumuz, dört ayaklı bir robotumuz. Teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Teknolojide zamanı yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyilerini yapmakta hedefimiz.
5: Hürkuş'ta geçtiğimiz gün bir tanesi daha envantere girdi.
3: Evet. Doğrudur. Hürkuş 2 envanterimize girdi. Eğitim uçağı olarak kullanılan bir uçağımız. Hürkuş C taktik görevlerde kullanılan silahlı bir uçak olacak. O uçakta da bizim podumuz kullanılacak.
5: Az önce sözünü
3: evet. Podumuz kullanılacak.
5: Peki, teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun.
5: Evet, bir yandan hazır ve envantere girmiş silahlar, diğer yandan hala çalışmaları süren, geliştirmesi devam eden silahlar var. Burası aynı zamanda daha önce de söylediğimiz gibi tamamen milli ve yerli savunma sanayinin ortaya çıkardığı son teknoloji silahların sergilendiği bir alan. Konuğumuz Mesut Çilli'ydi, Ar-Ge mühendisi. Kendisi buradaki silahlarla ilgili bize detaylı bilgi verdi. Söz tekrar sende Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Biz de bu bağlantıyla bültenin sonuna geldik. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
6: Her mevsimde, her havada,
7: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kızılcahamam Ankara yolunun 15-19. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Çorum yolunun 34. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Güneşten korunmanın cilt yaşlanmasına etkisi nedir?
3: Güneş ışınları cilt yaşlanmasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Uzun süre korunmasız maruz kalındığında cildin elastikiyeti zamanla azalabilir, ince çizgiler ve leke görünümü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, cildin sağlıklı görünümünü uzun yıllar korumaya yardımcı olan önemli bir günlük alışkanlıktır.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede yağışlı hava devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış bu iki gün şiddetlenecek, su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Sıcaklık yine rüzgarın etkisiyle 15-16 derece hissedilecek. Ankara hafif yağmurlu 17, İzmir yerel yağmurlu 25 derece. Bursa'da yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'da yağış, Kaş, Konyaaltı tarafında daha şiddetli. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Perşembe akşamı ve Cuma günü yağışlar yeniden şiddetlenecek. Edirne 22, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Niğde, Kayseri, Sivas tarafında. Eskişehir hafif yağmurlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Denizli kesiminde sağanak yağmur var. Manisa kısa süre yağmurlu ve rüzgarlı 24 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağmur etkili. Adana 24, Hatay 26 derece. Karadeniz'de Rize kesiminde yağmur kuvvetli. Batı Karadeniz'de de akşam saatlerinde yağışlar yeniden şiddetlenecek. Bolu 18, Samsun 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da sağanak yağmurların etkisine giriyor. Erzurum 13, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: NTV Radyo. Saat 14.
7: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil bugün sona eriyor. Yeni yasama yılı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmi mecliste resmi törenle karşılandı. Birazdan özel oturum başlayacak. Hemen dönelim meclise. Ahmet Örsoğlu notlarıyla karşımızda. Ahmet.
8: Ahmet Arpat, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir oturum var. Neden? Yeni yasama dönemi açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir açılış konuşması yapacak. Bu konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüye davet edecek ve Erdoğan da önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemde pek çok önemli konu başlığı olacak. Pek çok yeni düzenlemenin hayata geçirilmesine dönük planlama var, çalışma var. Bunlar tek tek zamanı geldiğinde genel kurulda, komisyonlarda ele alınacak. Belki de yeni dönemin en önemli konu başlıklarından biri yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı bir konuşma gerçekleştiriyor. Ona kulak verelim.
9: Ülkemizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin banisi, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin kahramanlarını ve kuruluşundan bugüne kadar parlamentomuzda görev yapmış olan tüm vekilleri saygıyla yad ediyorum. Ayrıca vatan uğruna millet uğruna, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de şükranla anıyorum. Devletimizin kuruluşunu gerçekleştiren birinci meclisin farklı kanaatleri bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde birleştiren ve bütünleştiren unutulmaz tecrübesi bize yol göstermeye devam edecektir. Milletin mukadderatına dair kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz çalışma döneminde milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte açtık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kapı hiç şüphesiz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, esenliğin ve barışın kapısıdır. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Parlamento tarihimizde ender görülen, büyük bir mutabakatı sağlayan siyasi partilere, milletvekillerimize bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Kendi seçmenlerine bu yasayı anlatmak için çaba gösterdiler ve siyasi sorumluluk üstlendiler. Yasama organının önemini küçümseyen kanaatlere çıkardığımız kanunla cevap verdiler. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili bilimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibini devam ettirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada meclisimize 3 sorumluluk düşmektedir. İlki, kanunun tatbikini kuracağımız izleme komisyonu marifetiyle takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için atılan bu kanuni adımlar hiç şüphesiz ki terörsüz bölge hedefinin de ana taşlarını oluşturacaktır. Bir asır evvel dağılan coğrafyamızın halkları arasında yeniden güven kurulmasına öncülük edeceğimiz bir dönemin başındayız. Komşularımızın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde, bölgesel güvenliği ve huzuru artıracak ilişkileri geliştireceğiz. Bu süreci coğrafyamızın sulh içinde toparlanmasının başlıca adımlarından birisi olarak görüyorum. Aynı vatanın, aynı medeniyetin ve aynı değerlerin evlatları arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Bölgemizdeki her insanın kültürünü ve inancını yaşaması müşterek aidiyetimizi zenginleştirecektir. Eşit muhabere gören, hakkından emin olan herkesin ülkesine olan güveni ve bağlılığı da artacaktır. Biz de devletimizin temel niteliklerini koruyarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek imkanları artıracağız. Önümüzdeki merhale sözümüzle davranışlarımızın birbirini tamamlaması gereken bir süreçtir. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı üsluplardan da titizlikle uzak durmalıdır. Geçmişin acıları yeni husumetlere taşıyan bir dil yerine evlatlarımızın birlikte yaşayacağı yarınları düşünerek konuşmalı ve hareket etmeliyiz. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin önünü açacak reform iradesini de canlı tutmalıyız. Milletin emeğini ve geleceğe ait ümidini boşa çıkaran engelleri kaldırmak vazifemizdir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri alışkanlık uğruna korumayı sürdüremeyiz. Yasama organı olarak vazifemiz vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca iş tüzük çalışmalarını parlamentomuzun etkinliğini artıracak bir anlayışla ele almak durumundayız. Milletvekillerimizin bilgi ve tecrübesi mutlaka kanun yapımına daha fazla yansıtılmalıdır. Parlamenterlerin söz hakkını koruyan, tekliflerini yeterince tartışmaya açan bir iş tüzük yapılmalıdır. Yoğun mesaiyi nitelikli bir neticeye dönüştürecek usuller üzerinde uzlaşmak şüphesiz sorumluluğumuzdur. Öte yandan siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır. Parti içi katılımı artıracak ve seçmenle temsilci arasındaki bağı kuvvetlendirecek daha demokratik teklifler müzakere edilmelidir. Çoğulculuğu geliştirecek düzenlemelerde geniş bir konsensüsün sağlanabileceğine inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasete duyulan güveni artırmak, siyasetçinin hesap verme sorumluluğunu kuvvetlendirmeyi gerektirir. Milletin emanetine riayet konusunda göstereceğimiz açıklık, demokratik sistemin itibarını yükseltecektir. Demokrasinin derinleşmesiyle aş ve ekmek arasındaki bağı daha açık konuşmalıyız. Şeffaflığın arttığı ve kuralların eşit uygulandığı yerde dürüst çalışanlar da değer kazanacaktır. Çetelere, kamu kaynaklarına el uzanan yapılara ve haksız kazanç düzeneklerine karşı mücadele kuvvetlenir. Bu sayede kurumların hesap verebilirliği hiç şüphesiz ki ekonomide de güveni artıracaktır. Piyasanın demokratikleşmesi ise adil bölüşüm ve fırsatlara eşit erişim üzerinden ele alınmalıdır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dünya üzerinde gerilimler, çatışma ve savaşların arttığı, büyük güç merkezlerinin özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada karşı karşıya geldiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan dünyada çok merkeziliğe doğru geçilirken ve bunun sancıları yaşanırken, öbür tarafta küresel sistem tüm kurumları, kuralları ve terminolojisiyle çöküyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel sınamaların ağırlaşacağı, çok çeşitli bölgelerde çatışmaların süreceği aşikardır. Türkiye, artan imkanlarını ve diplomatik tecrübesini çatışmaların önlenmesi yönünde kullanmaya devam edecektir. Ülkemizin gücü arttıkça sözümüzün de tesirinin artacağı muhakkaktır. Farklı taraflarla konuşabilmemiz ve iletişim kanallarını açık tutabilmemiz, gerilimi azaltacak girişimlere öncülük etmemizi sağlamaktadır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyenlere müdahale alanını daraltacak kudrete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi iç kalenin tahkimi, vatandaşlarımızın birbirine ve kurumlara güveninin artmasına vesile olacaktır. Halkın katılımına açık yasama faaliyetleri toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımlar dışarıdan beslenen ayrışma hesaplarını şüphesiz ortadan kaldıracaktır. Bölgesel ve küresel barışı ararken şüphesiz milli savunmamızı da ihmal etmeyeceğiz. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah sözü yaşadığımız coğrafyada taşıdığımız mesuliyeti hepimize hatırlatmaktadır. Caydırıcı gücümüzü geliştirirken parlamenter diplomasi imkanlarını da kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çerçevede Gazze'de başlayarak çevre ülkelere yayılan İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığı bölge halklarının geleceğini tehlike atmaktadır. Filistinlilerin topraklarından koparılmasına ve açlığa mahkum edilmesine karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun ayrımcı politikasına itirazımızı sürdüreceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçların sorumlularından uluslararası yargı mercilerinde hesap sorulması yönündeki çabaları sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü sonuna kadar her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz. Bu çerçevede dünya parlamentoları arasında Filistin davasına en güçlü desteği veren bir parlamentonun üyesi olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. 7 Ekim olaylarından bu yana 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin'le ilgili yaşanan insanlık dışı suçlara ve İsrail'in saldırganlığına karşı 9 kez başkanlık tezkeresi ya da meclisteki partilerin ortak kararlarıyla karar alınmış ve bu kararlar ittifakla alınmıştır. Bundan dolayı siyasi parti gruplarımıza ve bütün milletvekili arkadaşlarımıza Filistin davasına verdikleri bu büyük destek dolayısıyla ve Filistin halkıyla sergiledikleri açık dayanışma dolayısıyla bir kez daha tebriklerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Bizim halkımızın nasıl Filistin davasını benimsediğini dün akşam Konya'da oynanan Filistin milli takımıyla Konyaspor arasındaki maç sırasında gördük. Konya, Kudüs'ün kardeşidir. Bu çerçevede Konya'daki bu maçın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğinde açık bir meşalesi olması anlamlıydı. Hele hele maçın 89. dakikasının 59. saniyesinde skorboarda yazılan Filistin özgür olana kadar maçı tehir ediyoruz. Sözü insanlığın belleğine kazınmış, unutulmayacak bir hatıradır. Biz de buradan diyoruz ki Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın neredeyse bütün uluslararası platformlarda dile getirdiği küresel adalet çağrısına parlamenter diplomasi kanalıyla katkı vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz. Haksız tecridin sona ermesi için bütün parlamentolar nezdinde sürdürdüğümüz çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri ortak çalışma imkanlarıyla ilerleteceğiz. Komşularımızın istikrarını destekleyen tutumumuz bölgesel barışa yönelik irademizin bir yansıması olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Ancak bunlardan iki tanesinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi NATO Meclis Başkanları Toplantısı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. İkincisi ise dünya parlamentolarının üst birliği olan Parlamentolar Arası Birliği'nin 152. Genel Kurulu 30 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleştirildi. Bütün bu toplantılarda Türkiye'nin tezlerini bütün dünyanın parlamenterlerine ve parlamento başkanlarına, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle paylaşmak, doğrudan temas ve işbirliği imkanları bulmak ve geliştirmek fırsatını yakaladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği tüm parlamenter diplomasi faaliyetlerinde küresel sistemin adil biçimde işlemesi için tekliflerimizi, fikirlerimizi her düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu sayede insanlık cephesinin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeyi sürdürüyoruz. Sayın milletvekilleri, dünyanın en yoğun çalışan parlamentolar arasında yer aldığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Genel kurulda ve komisyonlarda gösterdiğiniz disiplinli, dikkatli ve yoğun mesai için bir kez daha hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Emeğinizin hakkını vermek, çalışma düzenimizin verimliliğini artıracak adımları hep birlikte atmayı gerektiriyor. Fedakarca yürütülen faaliyetlerin birkaç tartışmanın gölgesinde kalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım, tamam. Fakat karşı görüşü de dikkatle dinlemeyi başarabilelim. Nezaketi korumak siyasi itibarlarımızın da ilk iddialarımızın da itibarını yükseltir. Söz hakkına riayet ederken incitici ifadelerin ve kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine lütfen fırsat vermeyelim. Milletin oylarının %95'inin temsil edildiği bu parlamento böylesine büyük bir temsil gücüne sahipken geniş bir toplumsal dayanak ve tüm meseleleri konuşmak imkanına da sahip olduğunu unutmayalım. Milli menfaatler etrafında müşterek hareket edebildiğimizi, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu, Demokrasi Komisyonu çalışmalarında net bir şekilde ortaya koyduk. Hele yasanın 467 gibi görülmemiş bir mutabakatla kabul edilmesi, bundan sonra ortak meselelerde ortak fikirleri geliştirebileceğimizin de en somut ispatıdır. Terörün sonlandırılması gibi belki de Cumhuriyet tarihimizin en zorlu konusunu siyasi liderlerin desteği ve büyük bir kararlılıkla meclisimiz çözüme kavuşturmuştur. Şimdi yeni anayasa, meclis iş tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası çalışmalarına da benzer bir mutabakatla netice alınabileceğine yürekten inanıyorum. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için önümüzde yeterli bir süre vardır. Yeter ki aynı iradeyi, kararlılığı ve iyi niyeti gösterelim. Bu yasama yılında yapacağımız çalışmalarla ülkemizin önünü açmayı devam ettirelim. Başta terörsüz Türkiye olmak üzere tüm alanlarda Rabbim bize başarıyla sonuç almayı nasip etsin. Böylece meclisimizin sadece güncel siyasi gündemi takip etmenin ötesinde gelecek nesillere tüm bu demokratik gelişmeleri, huzuru ve refahı miras bırakmasına şahit olalım. Son olarak yeni yasama yılının bereketli geçmesini, huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizin kıymetli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi yeni yasama yılının açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Meclis Genel Kurulu salonunu teşrif etmek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.

milleti, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evvelemirde bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kastedenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile Yüce Meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 arası tutanakları Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 senesinde Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açılışında kurduğu şu cümleler milletimizin hücrelerinde olan hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesidir. Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet,
ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri şerefi istiklal ile yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık yeis ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan meclis ahaliniz ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda inkişafa başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayır olmasını dua ediyorum. Sık sık alkışlarla kesilen bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum. Geçmişi bu denli görkem

milletimizin ve bölgemizin geleceğine yön verecek hayati kanunlar, kritik meseleler müzakere edildi. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla icra edilirken, parlamenter diplomasi ise gerek ev sahibi olduğumuz uluslararası toplantılarda, gerekse yurt dışı ziyaretlerde profesyonel ve saygın bir yaklaşımla yürütüldü. Bu anlamda siyasi parti ayırt etmeksizin Gazi Meclisimizdeki tüm milletvekillerine çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanlık Divanımızın muhterem üyelerini aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Meclisimizin farklı birimlerinde görev yapan idareci ve çalışanlarımıza 10 ay 10 gün boyunca ortaya koydukları hummalı ve özverili çalışmalar için şükranlarımı iletiyorum. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhiyle hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir ay sonra 24. yıl dönümüne kavuşacağımız iktidarlarımız boyunca kesintisiz biçimde istikrarlı, kararlı ve samimi bir şekilde biz hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık. Bakınız, insanımızın kalbinde onulmaz yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıldan fazla süre geçti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hala içimizi yakıyor olsa da bugün 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk. Asrın inşasını tamamladık. Toplam 455.357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık. Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar

2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığın ardından tarımımız hızlı bir toparlanma kaydetti. Turizmde çevremizdeki çatışmalara rağmen güçlü seyrimizi koruduk. Yılın ilk 6 ayında turizm geliri 25,7 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde ise iki işi birden başardık. Hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız %16,2 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Cari açığın milli geliri oranının bu yıl %2,6'da kalmasını bekliyoruz. Enerji faturasının ağırlaştığı bir yılda bu oran ekonomimizin ne kadar dayanıklı hale geldiğinin göstergesidir. Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ile sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim. Bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi, değerler, inançlar, hassasiyetler, beklentiler konusunda tamamen birbirine benzemesi elbette mümkün değildir. Bu doğru da sağlıklı da değildir. Bizim ülke ve toplum olarak en büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş, ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir. Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı
bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu, milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir. Hiç kuşkusuz siyaset kurumu farklı beklentilere cevap üretmek için vardır. Ancak siyasetin farklılıklarımızı, renklerimizi, çeşitliliğimizi bir ayrıştırma, yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması en başta siyasetin fıtratına aykırıdır. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır. Değerli milletvekilleri, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, Siyonist ittifakı bulunmaktadır. Dünyayı takip eden, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden herkes inanıyorum ki şu gerçeği görebiliyor. Binlerce yıldır bir arada yaşayan huzur, barış ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada varlığını sürdüren milletimizin son dönemde artan bir şekilde siyaset ya da siyaset dışı aktörler vasıtasıyla kutuplaştırılması sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. İç dinamikler bellidir. Tarih içinde asırlar boyunca teşekkül etmiştir. Sünni ile Alevi, Türk ile Kürt, Müslüman ile gayrimüslim. Asırlar içinde huzur ve dayanışmayı esas alan müşterek bir yaşam zemini inşa etmiştir. Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Çok partili demokrasiye geçişimizden itibaren ne zaman bir atılım içinde, bir kalkınma hamlesi içinde olsak hedefi haline geldik. Sokaklarımız karıştırıldı. Gençlerimiz düşmanlaştırıldı. Aynı mahalleyi, aynı caddeyi, aynı binayı paylaşan komşular arasına nefret tohumları ekildi. Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı. Bizimle aynı ligde olan ülkeler koşarken biz yıllarca başta ekonomi olmak üzere birçok alanda patinaj yaptık, oyalandık, irtifa ve ivme kaybettik. Bütün bu gerilimlere, çatışmalara, bunların doğurduğu istikrarsızlığa bakıldığında her seferinde Türkiye'nin kaybettiği, her seferinde milletin kayıplar verdiği, ağır bedeller ödediği çok net görülecektir. Açıktır ki millet kaybederken milletin hasımları kazanmıştır. Türkiye kaybederken kazanan Türkiye'nin rakipleri maalesef Türkiye'nin yeminli düşmanları olmuştur. Şunun bilinmesini isterim. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur.
Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Değerli milletvekilleri, bu mücadelede en büyük görev milletin temsilcileri olarak bizlere, yani siyaset kurumuna düşmektedir. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz, ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü Türkiye olacaksa, eğer Türkiye önüne açılan tarihi fırsatları değerlendirecekse, bu paradigma değişimini hep beraber vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız. Bunu söylerken elbette her siyasi partinin her meselede aynı düşünmesini, aynı yerde hizalanmasını asla kastetmiyorum. Farklı siyasi partiler ne kadar aykırı olursa olsun, farklı fikirler Türkiye'nin, Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz. Değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye sürecimizin aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor. Desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Türkiye'nin yeni demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakınız yeni yasama yılımız tarihimizdeki ilk yazılı anayasa olan Kanuni Esasi'nin ilanının 150. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Anayasal devlet girişimlerimiz biraz daha geriye gidiyor. Devlet kudretini hukukla sınırlama tecrübemiz ise bu girişimlere nispetle çok daha eskidir. Adalet, eşitlik, iyilik ve insanlık değerleri üstünde yükselen devlet töremiz aslında modern anlamıyla bir toplumsal sözleşmeden bireyleri hukukun gücüyle birbirine bağlayan bir anayasadan başka bir şey değildir. Son iki asırda bu hakikati modern anayasal devlet fikriyle buluşturma teşebbüsleri başarılı başarısız pek çok sonuç doğurmuş, tartışma ve arayışlara hiçbir zaman hız kesmemiştir. Kanuni Esasi'nin üstünden geçen 150 yıla rağmen yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak halen duruyor. Milletin sözü ve mührünü taşıma bahsinde tarihimizdeki bütün anayasa tecrübelerinde teknik veya siyasi kusurlar, eksikler bulunabilir. Ancak darbe ürünü olan son 70 yılın iki anayasası varoluşsal bir krizde mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün gölgesi altında imzalanmıştır. Her darbenin kendi siyasal meşruiyetini oluşturma çabası ise anayasaları sürdürülebilir bir vesayet düzeninin
yol haritası haline getirmiştir. Burada şu gerçeği özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Darbe dönemi anayasaları kuvvetler ayrılığının uygulanmasından ziyade sandıktan çıkan iktidar gücünün zapturapt altına alınmasına odaklanmıştır. Milli egemenliğin ve milli iradenin bürokratik oligarşiyle nasıl sınırlandırılacağını tasarlamıştır. Yönetim istikrarını temin etmek yerine millet egemenliği üzerindeki vesayet araçlarının istikrarını sağlamıştır. Hak ve özgürlükleri kuvvetlendirmek yerine anayasayı ama yasak lafzına dönüştüren istisnaları işletmiştir. Devlet ve millet arasındaki birliğin bütünleşmenin ahdi temeli olamamış, ne yazık ki gerilimleri ve tarihi çelişkileri derinleştirmiştir. Hasılı siyaset mühendislerine, kaos tüccarlarına, toplumu ve devleti kriz üzerinden terbiye etmeye yeltenenlere diğer kapıları açmıştır. Darbe anayasalarının kurduğu vesayet mimarisi sivil siyasetin önünde yeri gelmiş gerçek bir engel olmuş, yeri gelmiş kullanışlı bir mazerete dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, bu vesayetçi sistemden kurumsallaşmış bir demokrasiye geçişte önemli mesafeler aldığımız inkar edilemez. Toplum hayatının ihtiyaçları zaman içinde pek çok değişikliği, revizyonu, reformu kaçınılmaz kılmıştır. Gururla ifade etmek isterim ki en kapsamlı değişiklikleri yapmakta bizlere nasip oldu. Birlikte demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Şurası büyük tenakuzdur. 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum. Milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir. Bilhassa huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan
467 el ile sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, ön yargıları tuz buz etmiştir. Bunu Türk demokrasisi adına, milletimizin gelecek umutları adına tarihi bir kazanım, büyük bir başarı olarak görüyoruz. Temennimiz bu başarının gündelik çekişmelere kurban edilmeden Türk siyasetinde yeni bir dönemin müjdecisi olmasıdır. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Kıymetli milletvekilleri, bunu başardığımızda devlet ve millet arasındaki köprüleri daha sağlam şekilde kurmuş oluruz. Bunu başardığımızda güçlü devlet, özgür toplum idealini birini diğerine tercih etmeden birlikte yaşatmanın yolunu açmış oluruz. Bunu başardığımızda hem hukuku anlamlı kılacak bir demokratik zemine hem de demokrasiyi koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmuş oluruz. Bunu başardığımızda kazanımlarımızı kalıcı hale getirir, çoğulcu demokrasiyi kurumsallaştırır ve gerçek anlamıyla halkın yönetimine dönüştürürüz. Toplumu kontrol altında tutulması gereken bir tehdit alanı olarak gören vesayetçi anlayışın reddi bunu gerektirir. Siyaseti ve toplumu refahın, ilerlemenin, gelişmenin dinamik gücü olarak kabul eden demokratik bir anayasa anlayışı da bu sayede yeşerir. Sesi, milletin sesiyle hem avaz olanların bu süreçte korkacağı, çekineceği bir tartışma olamaz. Olmamalıdır. Demokraside hiç kimse hakikat tekeline sahip değildir. Her düşünce kıymetli, her öneri değerlidir. Her fikirden, her özgün tekliften istifade edilmelidir. Diğer taraftan milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Dün'deki özel oturumda konuşmasını tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı için açılışı için düzenlenen bir özel oturumdu bu. Meclis Genel Kurulu 10 Ağustos'ta terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasayı kabulünün ardından çalışmalarına ara vermişti. 51 gün sonra yeniden yasama faaliyetlerinin başladığı bir gündeyiz. Saat 14'te genel kurulda bir özel oturum vardı. 28. dönem 5. yasama yılı için ve bu özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında oldukça önemli başlıklar var. Birazdan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'yla bu konuşmada öne çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlarda öne çıkan başlıkları kapsamlı değerlendireceğiz. Ama ben bir kısa özet yapayım Okan Müderrisoğlu'yla konuşmaya geçmeden önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında belki öncelikle söylememiz gereken noktalardan biri şu: toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkelerin içeriden çözülmek ve çökertilmek istendiği bir süreçteyiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bunu bir yıkım projesi olarak tanımladı. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde emperyalist Siyonist ittifakı bulunmaktadır dedi. Dünyayı takip eden, bölgemizdeki gelişmeleri yakından izleyen herkes bu gerçeği görebiliyor ifadelerini kullandı ve bu tespitin ardından Türkiye'de iç cephenin tahkim edilmesi, Büyük Türkiye Mutabakatı çağrıları diyebileceğimiz ifadeler kullandı ve iç cephenin tahkim edilmesi, Büyük Türkiye Mutabakatı hedefi, ideali doğrultusunda atılan en önemli adımlardan birinin terörsüz Türkiye süreci olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük bir durumdur, bir gelişmedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından bütün bu başlıklarda kapsamlı, geniş değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bu değerlendirmelerden sonra gündeme gelen başlık anayasa, yeni anayasa konusu. Terörsüz Türkiye sürecinin kazanımlarıyla birlikte nihai noktada siyasetin demokratik kapasitesi daha da güçlenecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin yeni demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları daha da olgunlaşacak dedi. Terörsüz Türkiye'nin siyasetin geneline yönelik kazanımları açısından beklentisini, öngörülerini yeni anayasaya kadar uzanan yeni anayasa yapma sürecini daha da olgunlaştıracak bir süreç olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişiklikleri konusunda gururla söylemek isterim ki biz en kapsamlı değişiklikleri yapan iktidar olduk dedi. Ancak buna rağmen bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablonun bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırdığını vurguladı. 12 Eylül'ün lider kadrosunun darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap verdiğini, yargılandığını, mahkum olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır dedi. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır dedi ve aslında yeni anayasa konusundaki gerekliliği, bu anlamdaki çağrısını en net bir şekilde bu cümlelerle de ortaya koydu. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sahip olunan siyasi çeşitlilik nedeniyle meclisin şu an içinde bulunduğu dönemin bir anayasa teşebbüsü içinde belki de en ideal dönemde olduğunu ifade etti. Yani şu anda meclisteki temsil kabiliyetinin, temsil oranının oldukça yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çekerek aslında yeni anayasayı bu temsil gücündeki meclisin yapabileceği en ideal dönemdeyiz dedi ve bu konuda konuşmasının sonlarında anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir ifadelerini kullandı. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Şimdi bu toplumsal fay hatlarına bunların emperyalist siyonist ittifak olarak tanımladığı gruplar yapılarca kaşınmaya çalışıldığına dikkat çekip iç cephenin tahkim edilmesi, Büyük Türkiye Mutabakatı yönündeki çağrısı diyebileceğimiz sözleri, terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa değerlendirmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında AK Parti iktidarları döneminde yapılan işlere yönelik birer cümlelik de olsa son derece net vurgularla ortaya koyduğu özetler yaptı. Burada özellikle deprem sürecinde 6 Şubat 2023 depremleri süreci ve sonrasında yapılanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide yapılanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İç siyasette, dış siyasette, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar olan alanlarda çok kısa da olsa net özetlerle yapılan faaliyetleri anlattı ve bu çalışmalar sonrasında Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı anlattı. Ekonomide bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme potasında rotasında tutmayı başardık dedi. Yanı sıra füzelerin havada uçuştuğu bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik dedi. Bu ifadelerden sonra ekonomiye ilişkinde her başlıkta kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Milli gelirdeki gelişme, ihracattaki gelişme, turizm, savunma sanayi gelişmeleri bunların hepsinde değerlendirmelerde bulundu. Ve bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde yaşanan fon gelişmeleriyle ilgili de bir bölüme yer verdi konuşmasında. Fon piyasasının belli bir bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz dedi. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumda yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştık. Ama daha detaylı bir analiz için, daha detaylı bir değerlendirme için Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile birlikteyiz. Okan Müderrisoğlu hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de genel kurul salonundan çıktım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çıkışını bekledim biraz. Meclis Başkanı'nın bir arka odası vardır.
0: Evet.
1: Eski meclis başkanları birlikte Sayın Cumhurbaşkanı oraya geçti. Bir sohbet, bir iç değerlendirme olacaktır kuşkusuz. O nedenle senin girişini kaçırdım ama cep telefonundan takip ettim. Gayet iyi özetledin. Hatta gitmesen mi bana pek iş kalmadı demedi değilim.
0: Estağfurullah. Son derece faydalı, daha kapsamlı, daha faydalı bir değerlendirme olacağına eminim. Ama o değerlendirmeden önce bir haberci gözüyle bir aslında yeni gelişmeyi son dakikayı da vermiş oldum. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul konuşmasından sonra şu anda meclis başkanının odasında.
1: Ama hani makam odası değil de genel kurul salonunda o gördüğümüz kürsünün arka tarafında küçük bir çalışma odası vardır.
0: Orada birçok isimle.
1: Orada eski meclis başkanları muhtemelen Sayın Bahçeli de oraya geçiyordur şu anda.
0: Peki. Bunu da
1: ben
0: içeride...
1: bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metninin bulunduğu bu kitapçık 20 sayfa. Fakat bu fotoğraf yeni. Bu fotoğrafa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü senin de belirttiğin özetle Cumhurbaşkanı'nın kapsayıcılık, kucaklayıcılık mesajını veren bir fotoğraf tercih edilmiş. Genellikle bu arka sayfadaki gibi bir konuşma hitap tarzı veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın klasik İstiklal Marşı okunurkenki o protokol duruşu bu kitapçıkta olur. Fakat bu kez biraz sonra konuşuruz eğer fırsat olursa Sayın Cumhurbaşkanı'nın kutuplaşma senaryolarına karşı birlik beraberlik mesajını ve siyasete ve özellikle siyasetçiye düşen görevi hatırlattığı bölümü çok önemli. Yine bir gazeteci bakış açısı. Konuşma metni tabii sonradan geldi önümüze. Cumhurbaşkanımız kürsüye geldiğinde yeni parti grubu salonu terk etti diyelim. Cumhurbaşkanımız sabırla bekledi. Esasen keşke dinleseydiler diye de içinden geçirmiş olabilir. Çünkü gerçekten kapsayıcılık üzerine önemli hitabı, çağrısı ve mesajı vardı. Tam bu mesajı vereceği konuşmada yeni parti grubunun salonu boşaltması, o da tabii bir tenakuz oluşturdu bence.
0: Şimdi aslında evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektim Okan Müderrisoğlu. Bu fotoğrafın belki nasıl seçildiğine dair de bir istihbaratın var mı gibi de düşündüm.
1: İyi düşündün ama koşa koşa buraya geldim. Peki. Fakat biraz sonra arka planını soracağım. Peki. Aynen dediğin gibi.
0: Şimdi ben aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının özetini yaparken şimdi tam sayfa numarasına bakacağım. 8. sayfadan itibaren başladım. Önceliği oraya verdim.
1: Ben de aynı.
0: Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu bölüme başlarken tarihe kayıt düşmek adına bazı şeyleri söyleyeceğini ifade etti.
1: Bu vurgu çok isabetli ve önemli bir vurgu. Ben de aynı fikirdeyim.
0: Ve Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm başlıklara dair kapsamlı değerlendirmem olacak dedi. Şimdi o bölümden itibaren 20. sayfanın son sözcüğüne kadar baktığımda birkaç not çıkardım. Acaba hangisini manşete çıkarırdım diye düşündüm. Arada kaldığım noktalar var ama galiba Büyük Türkiye Mutabakatı sayfa yapsam yarın manşetim olurdu.
1: Elbette tabii bizim gazeteci arkadaşlarımız da kuşkusuz Büyük Türkiye Mutabakatı'nı bir başlık olarak görecektir. Ama bunun yanı sıra tarihi iki çağrı, bir Türkiye'nin fabrika ayarlarıyla oynatmamak üzerine kurulu cümlesi, yani kutuplaşmaya geçit yok. İkincisi rekabet içinde mutabakat ya da mutabakat içinde rekabet şeklinde tanımlanan yeni anayasaya olan ihtiyaç ve vurgu. Doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine bu konuşma metni içinde terörsüz Türkiye bağlamıyla ilişkili olsa bile bir dönem bu ülkede kaosa kalkan 411 el sendromu yaşamıştık. Şimdi barışa, kardeşliğe kalkan 467 el ve bu sivil elin iradesini terörsüz Türkiye bağlamında ortaya koymasından da hareketle Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmesi, DEM Parti grubuna teşekkür etmesi, ki Sayın Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a girdiğinde yeni parti hariç siyasi parti grupları hepsi ayakta karşıladılar. DEM Parti heyeti de ayağa kalktı. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ettiği bölümde MHP'liler, MHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladılar. DEM Partililere teşekkür ettiği bölümde onlar da başlarıyla tasdik ederek ama o teşekkürü aldıklarını belirterek bir duruş sergilediler. Ama toplamda Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun gösterdiği çalışma ve meclisteki 467 gibi oldukça iddialı oyla bu barış ve kardeşlik esası içeren yasanın kabul edilmiş olmasına emeği geçen tüm milletvekillerinin siyasi parti ayrımı olmaksızın teşekkür etmesi de elbette kıymetliydi.
0: Şimdi baktığımız zaman gündelik çalışmalar içinde, gündelik siyaset içinde birçok başka sorunla ilgileniliyor. Bazen kriz diye adlandırdığımız konularla ilgileniliyor. Ama Cumhurbaşkanı şöyle bir perspektif çizdi siyasetçiler açısından. Siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor dedi.
1: Ben altını iki kez çizdim bunun.
0: Evet.
1: Aynı fikirde. Ben hakikaten bu noktayı hatta kırmızı kalemle de çizdim. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü genel olarak ülkelerde ama özellikle Türkiye'de fay hatlarının taşınması suretiyle ülkelerde iç çözülme oluşturulduğuna ilişkin genel tespitiyle birlikte bu yıkım projesinin komuta kontrol merkezinde emperyalist Siyonist ittifak bulunmaktadır. Evet. Açıkçası biz tabii dediğin gibi günlük çok farklı olayları izler, takip eder, peşinde koşarken devlet aklı daha büyük ve daha uzun vadeli fotoğraflar çekebiliyor. Dün Milli Güvenlik Kurulu vardı. Tabii biz hani Suriye, Irak, İsrail, Rusya, terörsüz Türkiye bu kavramlar ve bu hadiseler üzerinden gelişmeleri çok iyi takip ediyoruz. Ama öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasına tesir eden bir milli güvenlik siyaset perspektifinde iç kanamaya sebep olan toplumsal ya da yapay kutuplaşma uyarısında bulunması ve farklılıkların zenginlik olduğunu belirtmesi, asırlardır bunun Türkiye geleneğinde ya da Anadolu irfanında karşılık bulduğunu ifade etmiş olması hem cari duruma hem de önümüzdeki durumda oluşabilecek tehdit algısına dair bir ön alma ve aynı zamanda bunu da iç cepheyi takip etme ve terörsüz Türkiye projesiyle birleştirme biçiminin öyle genel geçer, sıradan olmadığını düşünüyorum. Belli ki bu çağrıyı ve bu uyarıyı gerektirecek nedenler var. Ben önümüzde artık bugün belki telaffuz etmek için erken denilebilir ama gerçekçi olalım. Takvim 2028'in en geç baharında belki de bir sene sonra bir seçim olacağını işaret ediyor. Bu seçime Türkiye giderken dezenformasyon, siber saldırı, deepfake dediğimiz farklı yapay zeka metotlarıyla üretilmiş görüntü, ses ve işbirliklerinin paylaşım biçiminin doğrudan doğruya günlük hayatta birbiriyle iletişim içinde olan insanları bile birbirine düşürebilecek farklı operasyonlara Türkiye'nin konu ya da hedef olabileceğine ilişkin öngörülerinde yer almış olacağını düşünüyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu fon sorunu üzerinden ekonomik güvenlik ve toplumsal ayrışmaya dönük tehditlere de geçit vermeyeceğiz ifadesini de Sayın Bahçeli'nin önceki gün yaptığı açıklamayla birlikte okuyorum. Cumhur İttifakı'nı ve genel olarak siyasi ve ekonomik istikrara dönük bir saldırıya dönüşmektedir. Buna da fırsat verilmemelidir ifadesi. Bunlar aslında günlük siyasetin çok ötesinde bir devlet okuması, süreç okuması ve gelecek öngörüsüyle proaktif davranma biçimini içeriyor kanımca.
0: Sözlerinin başından itibaren dikkatle dinleyip dinlerken de bir analize tabi tuttuğumda şöyle sonuca vardım. Aslında bugün burada yapılan konuşmanın ötesinde Milli Güvenlik Kurulu marjında dahi yapılan bir değerlendirmenin kelimelere dökülmüş hali gibi bir konuşma
1: çünkü
0: diye
1: tarihe not düşmek adına derken evet. Önümüzdeki dönemi neden? Çünkü geçmişte yaşanan benzeri problemler yani Türkiye'nin fabrika ayarlarını bozmaya dönük evet. girişimler kardeşi kardeşe düşüren, sokağı karıştıran hadiselerden hatırlatmalar var. Dolayısıyla siyasetçiye ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları da işte bu iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşmaya geçit verilmemesine ilişkin çağrısında evet. düğümleniyor.
0: Yani o geçmiş deneyimlerin üstüne oturtulmuş
1: bir gelecek
0: yeni dönem,
1: tasavvuru ve hatta bir çağrıyla birlikte evet. uyarı evet. da var içinde.
0: Peki şimdi o zaman tam da bunların üstüne oturacak, bunlara dayandırılmış bir soru sorayım. Şimdi mecliste genel kuruldaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüye gelmesinden önce yaşananları da anlattın hemen girişte. Böyle bir siyasi tablodayız. Yani Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı kürsüye çıkarken salondan ayrıldığı bir siyasi tablodayız. Aynı tavrın hemen sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Diyor ki gelinen aşamada önümüzde iki seçenek var. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz. Ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü Türkiye olacaksa, önüne açılan tarihi fırsatları değerlendirecekse bu paradigma değişimini hep beraber vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız. Şimdi bu çağrı...
1: Tabii seninle paslaşmadık ama ben de bu 12. sayfadaydım. Bunun altını çiziyordum. Daha doğrusu çizmiştim. Sonra senin anlatımına destek veren şu cümleyle de tamamlayayım. Sonra sorunu evet. sor. Müsaade edersen ben tabii. şunu okuyayım. Diyor ki her siyasi partinin her meselede aynı düşünmesini aynı yerde hizalanmasını da kastetmiyoruz.
0: Kastetmiyoruz.
1: Yani zaten bu farklılıklar olacak. koyun kur dile gezerdi fikir başka başka olmasa.
0: Doğru. Evet. Şimdi bu ifadelere, bu cümlelere öncesinde konuştuklarımızı da dikkate alarak bakarsak acaba önümüzdeki dönemde bu mutabakatı sağlamak üzere siyasette bir yeni gelişme olabilir mi? Yeni hamle olabilir mi? Yeni partinin bugünkü tavrından farklı bir noktaya siyasi olarak yönelmesini sağlayabilecek girişimler olabilir mi? Bu çağrı arkasından böyle bir şeyi getirebilir mi?
1: Şimdi bu beklenti oluştu bizde. Bu beklentinin oluşmasını da haklı ve makul kılacak cümlelerle karşı karşıyayız. Yani Sayın Cumhurbaşkanı eğer sadece bir tespit ve çağrıyla yetinirse devletin başı olarak, devletin tüm kurum ve kurallarının eş güdüm içinde işlemesini gözetmekle yükümlü olduğu ve doğal olarak siyasetin tüm kurum ve kuruluşlarına da mesaj verme yetkinliği de bulunduğu ve en azından 2002'yi dikkate aldığımızda çeyrek asırlık aktif devlet adamlığı tecrübesiyle birleştirilince o bizi Türkiye Yüzyılı açıklamasını yaptı ve sağır odalardan çıkalım, yankı odalardan çıkalım, birbirimizi anlamaya, dinlemeye dönük irade sergileyelim. Ama işte orada konu geliyor, siyasete tesir eden doğrudan yerel siyasetçileri, CHP'li siyasetçileri, bugün bir kısmı yeni partide siyaset yapan isimleri de bağlayan ciddi iddialar, iddianameler, ifadeler, etkin pişmanlıklar ve belgelere dayalı hukuki sürece götürüyor. O zaman doğal olarak bu hadisenin yani yerel düzeydeki hukuki takibatlar dizisinin ki bugün de bir o halkaya yeni bir zincir eklendi. İster istemez yeni parti ve CHP açısından ön şart olarak o zaman bunları ya durdurun ya da tutuksuz yargılayacak şekilde işte partili belediye başkanlarımızı serbest bırakın şeklindeki bir çağrısına dönüşme ihtimali de yüksek. Aslında bu değişik şekillerde dile getiriliyor. Bu arada yeni partililer ayağa kalkmadığı gibi, yani Sayın Özgür Özel ve arkadaşlar ayağa kalkmadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı kürsüdeyken salondan ayrıldığı sırada CHP'liler doğal olarak mecliste içeridelerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da locadan arkasında grup başkanı statüsü ya da sıfatıyla Faik Öztürk'le birlikte Sayın Cumhurbaşkanı takip ediyordu. Hatta ben buraya gelmek için biraz erken çıkarken baktım bu konuşma metni ellerinde var ve satır satır da takip ediyorlardı. Ben yine bir gözlemi, sıcak gözlemi paylaşmış olayım. Burada cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur ifadesini, Türkiye merkezli siyaset icra edilmiştir ifadesini, dışarıdan ilham ya da destek alan ya da kaos tüccarlığına yeltenenlere fırsat vermemek gerektiğine ilişkin cümlelerini de aslında işte bu Büyük Türkiye mutabakatını tesis ederken biz içeride hani eleştiririz, rekabet ederiz, hatta çekişiriz, tamam. Ama bunun dışında farklı unsurların araya karışması ki dış unsurlardır bunlar. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki dönemde dış destekli, dış planlı veya dış aktörlü içerideki müttefikleriyle yürütülebilecek operasyonlara karşı da bir ön alma çabası olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Şimdi terörsüz Türkiye süreci başladığından itibaren hep yeni anayasa bağlamıyla birlikte konuşuldu. Hatta bazı yorumlarda meselenin terörle ilgili mesafe almak değil, yeni anayasayı ortaya getirmek olduğuna dair noktalar öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye başlığını açtı. Geride bıraktığı o milli mutabakat inşa etmeye dönük sürecin bu terörsüz Türkiye süreciyle sağlanabileceğini ifade etti. Bunu özellikle vurguluyorum dedi. Terörsüz evet. Türkiye'nin kazanımlarını sıraladı ve arkasından şunu söyledi. Eğer bütün bunlar olursa, yani şarta bağlı yasadan söz etti, çerçeve yasadan, evet. Siyasetin demokratik kapasitesi güçlenecek dedi. Yani terörsüz Türkiye böyle bir sonuca yol açacak. Demokratik kapasitesi güçlenen siyaset de yeni demokratik katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartına daha güçlü, daha olgun bir şekilde sahip olacak dedi. Aslında yani terörsüz Türkiye ile yeni anayasayı bağdaştıranlara ama farklı başlıklarıyla evet böyle bir bağlantı var ama sağlayacağı kazanımlarla siyasetin kazanacağı olgunluk bizi zaten bu noktaya getirecek gibi okudum.
1: Ben de buna bütünüyle katılıyorum. Şöyle bir katkı sağlayayım. Malum terörsüz Türkiye sürecinin silahların bırakılması, bunun tespit ve teyidi, Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlanması ve sonrasında da terör örgütüne müzahir, terör örgütü üyesi, hükümlü, tutuklu veya üçüncü ülkelerde bulunanların da ülkeye dönüşleriyle ilgili belli şartlar altında sağlanan imkanı kullanması. Peki bu imkanı kullanan insanların bir kısmı günlük hayata sade vatandaş gibi belki bir ticaret yapacak, yani bir meşgalesi olacak şekilde adapte olacak da, ama siyaset yapmak istediğini iddia eden ve de kendilerine silahı bırakın size siyaset yolunu, demokratik yolu gösteriyoruz dendiğinde, demokratik kapasitenin güçlenmesinin aslında silahtan arındırılmış Türkiye'de siyaset alanının da genişlemesi ve genişletilmesine ilişkin bir boyut içerdiğini düşünüyorum. Yani o mesajın içinde, demokratik kapasitenin içinde bu kapsayıcılık da var.
0: Çok kısa bir ara rica edeceğim Okan Müderrisoğlu. Aslında senin başlarken verdiğin istihbaratla ilgili bilgiyle ilgili bir bağlantı.
1: Asıl Cumhurbaşkanı... sıcak haberi

0: Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel kurul salonunun hemen arkasındaki kulise geçtiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da kısa görüşmeye katıldı. Kısa bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı ve bazı bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları birlikte sohbet ettiler. O sohbet kısa süre önce tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek. AK Parti'de de bir toplantısı var. Orada da bir konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika süren bir sohbet olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Genel Kurul salonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmişti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırmızı ve beyaz renkli güller verdi ve renkli anlar da görüntülerde ekranlara yansımıştı. O görüntülerden sonra Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bazı bakanların milletvekillerinin katıldığı bir sohbet gerçekleşti. Genel Kurul'un hemen arkasındaki salonda o sohbet tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda meclisten ayrılıyor. Ahmet Ergen.
1: Ahmet Örsoğlu, teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis yeni yasama yılı açılışı için genel kurulda düzenlenen özel oturum sonrasında yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte Ahmet'in aktardığı notlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı ve beyaz güller verdiği notu da vardı. Şimdi Ahmet'le bu bağlantıdan sonra Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye merkezli siyaset, Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı ve ondan önceki konuları konuştuk. Sonrasında şimdi belki bir ara başlık daha atmaya kalksak, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bu yeni anayasa kısmında öne çıkan bir şey var. Darbecileri biz yargıladık.
2: Çok güzel bir noktayı yakalamışsın.
1: Ama onların yaptığı anayasa yürürlükte dedi Cumhurbaşkanı ve
2: benim de arkadaşlara ilettiğim birkaç önemli başlıktan birisi buydu.
1: Türkiye bu ayıptan kurtulmalı dedi. Yeni anayasa konusunda belki de güçlü vurgulu çağrıyı bu cümleler üstünden konuşmak mümkün gibi.
2: Tabii seninle hem dönem arkadaşıyız hem epeyce göreve beraber gittik. Şimdi bakıyorum fikir akrabalığı da demek ki belli bir dönem, belli bir yetişme tarzında bu tür ayrıntıları yakalama konusundaki, önceliklendirme konusundaki ortak payda da buluşuyor. Evet. Şimdi bu genel çerçevenin içinde fotoğraftaki kucaklayıcılıktan bahsettik. Az önce kırmızı ve beyaz gül Sayın Bahçeli'den Sayın Cumhurbaşkanı'na diye anlattın. Ama aynı zamanda şu kucaklayıcılık ve bu kapsayıcılık adına Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüden indikten sonra siyasi parti gruplarına giderek genel başkan vekilleri, grup başkan vekilleriyle.
1: Şu anda ekranda arkadaşlarım da beni uyardı.
2: İşte bu. İşte evet, bu. Bu tokalaşma işi de aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana mesajının ilk sembolik adımı. Evet. Şimdi bunu destekleyecek başka adımları da beklemek durumundayız.
1: Evet, şu anda fotoğraflar genel kurul salonundan ekrana geliyor.
2: Tabii bu fotoğraf gerçekten çok kıymetli. Hani Sayın Bahçeli ile tokalaşması zaten siyasette eşyanın tabiatı diyelim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden indikten sonra gerçi tokalaşacak bir grup yoktu orada.
1: Şu anda da yine arkadaşlarım beni uyardı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten ayrılmak üzere hareket etmiş durumda şu anda.
2: Genel merkeze gidecek buradan. Evet. Kadın kolları toplantısı var.
1: 18'de bir programı daha var diyebiliriz.
2: İşte 16 diye planlanan program. 16'da. Sonrasında 18.30'da mecliste resepsiyon olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programında gözükmüyor. Evet. burada yaptığım konuşmada İstanbul'a gideceği yönde bir bilgi var ama tabii bunu bağlayıcı olarak ifade etmiyorum. Sadece programında gözükmediğini resmi olarak söylemekle yetinelim. Yeni Parti ve CHP Genel Başkanları'nın da gelmeyeceği

0: ifade ediliyor. Eskiden çok çok daha anlam yüklenirdi. Şimdi bu Türkiye'nin normalleşmesi adına vesayetin hani büyük ölçüde ortadan kalkması adına da önemli. Komuta kademesi de şu anda Azerbaycan'da Milli evet. Savunma Bakanlığı'nda başkanlığında hem bir ortak tatbikat var hem orada önemli bir savunma sanayi fuarı var ki şirketlerimizin de orada attığı önemli imzalar var. İşte Hürkuş versiyonunun 14 adedinin Azerbaycan'a satışı için anlaşma imzalanmış olması dahil olmak üzere. Yani akşamki resepsiyonun Sayın Cumhurbaşkanı'nın eksikliğiyle birlikte eğer gelmeyecekse biraz temposunun ya da coşkusunun beklediğimizin ya da geçen senenin biraz gerisinde olacağını öngörüyorum. Bizim için önemlidir Ankara'daki gazeteciler ve temsilciler için. Tarihi bir fırsattır oradaki buluşmalar, tokalaşmalar, jestler, mimikler, farklı siyasi parti genel çok başkanları, Cumhurbaşkanı bulunduğu yöne gidecek mi yoksa başka bir köşede mi duracaklar, karşılaşacaklar mı? Hatırlarsan burada yine tarihi bir şey olmuştu. Meclisteki tören salonunun girişinde de yine bir özel küçük bir oda var. Orada tabii. Sayın Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderleriyle birlikte bir fotoğraf vermişti hatırlarsan.
1: Geniş katılımlı bir
0: fotoğraf da çok kıymetliydi. Şimdi artık fotoğrafın içini doldurma zamanı. Fotoğraf veriyoruz ama içini doldurma zamanı.
1: Peki. Şuna da değinmek istiyorum. Şimdi biz genel kuruldaki özel oturumdan önce buradaki özel yayınımızda birçok farklı isimle konuştuk.
0: Meclisin Cumhurbaşkanı konuşmasından önce biz bu görevi yerine getirdik diyorsun.
1: Şöyle bir başlığımız vardı. Meclisin bu yeni döneminde yeni anayasa için mesai fırsatı olur mu? Bunun altyapısı var mı? Sorgulaması peşindeydik. Konuklarımıza bunu sorduk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı şunu vurguluyor. Diyor ki yani bu meclis sahip olduğu siyasi çeşitlilik sebebiyle ve bundan kaynaklı olarak bu dönem, içinde bulunduğumuz bu dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir diyor. Yani buradan, bu sözlerden aslında meclisteki temsil gücü, temsil çeşitliliği açısından anayasa değişikliği yapmaya, yeni anayasa yapmaya en ideal dönemdeyiz diyor. Ne dersin? Mümkün olur mu? Yani 28. dönem 5. yasama yılı yeni anayasa için bir çalışma başlatacak altyapıyı sağlayabilir mi?
0: Bunun olacağını düşünüyorum. Tabii anayasa müzakerelerinin mecliste gerçekleşebileceği bir zemin olur mu? O konuda iyimser değilim. Gerçekçi bakıyorum. Ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı mutlaka bu meclise bir anayasa çerçevesi gelmesi yönündeki çabasını sürdürecek. Eğer bu çaba farklı siyasi partilerin de katılımıyla ortak bir arayışa dönüşmez ise kamuoyunun gündemine farklı görüş ve önerilere de açık olduğunu vurgulayarak bir taslak sunacağını düşünüyorum açıkçası. Esasen Cumhuriyet'in 100. yılı bağlamında Sayın Bahçeli sembolizmi rakamlarla sembolik uyarlamaları sevdiği için Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik bir anayasa taslağı daha doğrusu teklifi hazırladığını söylemişti. Bu da dahil olmak üzere. Fakat tabii ilginç bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken dem sıralarında örneğin Can Atalay'ın da fotoğrafı var. Hani mecliste temsil edilmesi gereken bir millet temsil etmesi, mecliste temsilcisi olarak bulunması gereken bir milletvekilinin bulunmadığını ve buna ilişkin hukuki gerekçeleri aslında siyasetle ilişkilendirerek anlatan bir mesaj o. O yüzden hani Türkiye'de kardeşliğe kalkan 467 el siyasetin ve sivil siyasetin alanını açmaya dönük Milli Birlik Kardeşlik idealiyle yani terörsüz Türkiye idealiyle yasaya verilen desteği bir motor güç olarak, bir motivasyon, bir manivela olarak hani bana kaldıracağımı koyacağım destek noktası yeri gösterin, yani dünyayı da kaldırırım diye bu zor anayasa problemini de çözebilecek veya gündemde bunu ağırlık merkezini bulursa yeniden ön plana çıkarabilecek bir siyasi irade var. Ben bu teşebbüs ifadesinden bu dönem bunun zihni toplumsal hazırlığının büyük ölçüde tamamlanıp eğer parlamento zemininde bu fırsat yakalanırsa tıpkı 467 ve terörsüz Türkiye idealinde olduğu gibi ne mutlu bize. Ama bu olmasa bile bir sonraki meclisin asla kaçamayacağı açıldığındaki ilk gündeminde bu olması gerektiğini belirten bir hamle diye okudum.
1: Peki. Şimdi arkadaşlarım son 5-6 dakikamız diye uyardı beni. Epeyce geniş konuştuk ama biraz geri dönüp o hani manşete alacağımız konuşma bölümü 8. sayfanın ortasında başlıyor demiştik ya. Onun hemen öncesinde 7. sayfanın sonundan itibaren
0: evet, fon konusu mu?
1: Fon konusu var. Güncel meselemiz. Şimdi biraz önce senin bahsettiğin o geriye dönük 30 yıllık mesleki birliktelikte biz 2001 krizini Türkiye'de bankaların battığı diye tabir ettiğimiz dönemlerinde yaşadık. O dönemki deneyimlerinde
0: biz tabii, çok fazla normal dönem görmedik aslında.
1: Evet,
0: haklısın.
1: biraz öyle bir mesleki geçmişimiz var.
0: Evet, doğru. çok açıkçası zımparalanarak geldik bugünlere.
1: Doğru.
0: O yüzden normali görünce biz de hani kurumuş toprağın suyla buluşması gibi hissediyoruz. Üzerine titriyoruz yani.
1: Normali nasıl yöneteceğimizi öğrenmek konusunda senin aklımda kalan yıllar önce yaptığın bir değerlendirmeydi o. Krizsiz dönemleri yönetmek konusunda bizim biraz çalışmamız gerekiyor demiştin diye. Gazeteci olarak.
0: Ama siyasetçilerin daha fazla çalışması gerekiyor bu yeni anayasa çağrısıyla birlikte. Evet. Fon konusunu
1: fon soruyordum. Konusu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini ben bir kez daha hatırlatıp sonra senin değerlendirmeni aynen. rica edeceğim. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz. Burada bu belli bölümünde ifadesi oldukça önemli. Aslında burada sıkıntı yaşanan büyüklüğün finansal sistemin toplamında %1-1,5'lara denk geldiğine dair ayrıntıyı Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığını belirtelim. Orada özellikle belli bölümü diyerek. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz diyor. Bence 3 cümleye sığmış ama son derece arkasında merak edilen bütün başlıkları içeren bir yaklaşım. Yani kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde olacak. Yani oradaki mevzuata hakim yönetmeliklere, yasalara uyacağız. Toplumsal barışa yönelik tehdit olmasına da izin vermeyeceğiz diyor.
0: Şimdi Salı günü siyasi işler programında 1 milyon liraya kadar olan alacakların ödenmesine ilişkin bir sınır çizildiğini, ortalamasının da aslında bunun çok altında olduğunu söylemiştim. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin üzerine ilave bir şey söylemeden burada izleyenler bunun tarafları bakımından şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşin yani 455.758 yatırımcının 350 bine yakının kısmının 1 milyonun altında olduğunu, bu 350 bin yatırımcı içinde de işin neredeyse %75'lik bölümünün de yaklaşık 100 bin liraya kadar olan yatırım ya da tasarruflar olduğunu söyleyerek yeni ve sıcak ve farklı bir bilgiyle ben de katkı sağlamış olayım. Yani hızla çözülme konusu başarıyla üstesinden geliyoruz. Esprisi şu, kitlesellik, tabana yaygınlık konusundaki o sayısal yoğunluğu görece daha düşük tasarruf ya da yatırımlar bazında çözmeye dönük bir hızlandırılmış çaba. Kalan alan 100-120 binlik bir alan. Orada rakamlar tabii büyük ve Temmuz ayı ile 16 Eylül arasındaki rakamlar. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun şöyle bir çağrısı var. Orada da bir ben de bir çağrıda bulunayım. Daha doğrusu şöyle bir mesajı var Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Dedi ki bugün evet. Gönüllü olarak fahiş kazancı iade etmek isteyenler için hesap açtık. O zaman soru şu, fahiş kazanç ne?
1: Evet.
0: Buna bir açıklık getirilmesi
1: hangi
0: lazım.
1: Hangi orandaki kazanç fahiş kazanç kapsamında?
0: Farklı değerlendirmeler dinledim ama şu ana kadar en makul bulabildiğim şu. Sisteme girilen tarihteki borsa endeksi ile sistemden çıkılan borsa endeksi arasındaki değer artışını sisteme giriş tarihindeki tutara diyelim ki ana paraya baz alarak endeksteki artışı buraya uyarlayıp bunun üstündeki haksız kazanç veya fahiş kazanç. Şimdi tabii haksız kazançla fahiş kazanç arasında da fark var. Fahiş kazanç suç mu dersen, hani organize bir faaliyeti ispat edersen suç, değilse piyasa becerisi filan. Dolayısıyla sermaye piyasası ile ilgili konularda değerlendirme yapılırken konuyu yakından bilmeyenlerin öngörmediği çok sayıda detay da ortaya çıkıyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En geç merkezi kayıt kuruluşu gerekli sağlamaları yaparak net bilgileri İş Bankası ve Ziraat Bankası'na verirse en geç bir ay içinde 1 milyon liraya kadar olan yaklaşık 350 bin kişinin probleminin çözüleceğini, bu 350 bin kişi içinde de işin %75'lik 80'lik bölümünün de
1: 100 bin liranın altında.
0: 100 bin liraya kadar olan diyelim, 100 bin liraya kadar olan tutarlar olduğunu söylüyorum.
1: Evet. Son derece önemli notlardı Okan Müderrisoğlu. Bu bilgiler için yorumların son derece değerli, ama bu değerli bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Sabah bölümünde yaptığımız yayınlardan bir notu da ben paylaşayım bunların üstüne. Bu ödemeler yapılırken bu kaynak tamamen bu fonlarla ilgili olarak havuzda hazır olan, yani toplumun geneli için oluşturulmuş bütçe kaynağından buraya aktarılan herhangi bir
0: tutar olmadığını
1: da sabah yayınlarımızda var, ifade etmişlerdi. Onu da paylaşmış olalım. Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Yayına katkılarınız için. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla meclis yeni yasama yılının açılışı gerçekleştirildi. Genel kurulda özel oturum tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki mesajlarını Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'yla değerlendirdik. Sözü yeniden Ahmet Arpat'a bırakıyoruz.
2: Ahmet Ergen, teşekkürler. Bizde bir gelişme var. Onunla bu saat dilimini noktalayacağız. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu. 2 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan 5 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Ayrıntılar Merih Ak'ta. Merih.
3: Ahmet, öğle saatlerinde meydana geldi bu göçme olayı. Bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen göçüğün duyulmasının üzerine ya da bildirilmesinin üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Başta AFAD olmak üzere bölgeye gönderilen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine başladılar. Göçün olduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii çok sayıda ambulansın da bölgeye sevk edildiğini belirtelim. Göçük olan madende 7 kişinin mahsur olarak kaldığı belirtilirken 2 kişi bu göçükten sağ olarak kurtarıldı. Ekipler 5 kişiye ulaşmak için yoğun bir çaba içerisindeler. Aralıksız sürdürüyorlar çalışmayı. Yine maden kazalarında tecrübeli ekiplerin de çevre madenlerden bölgeye geldiği ve onların da çalışmalara katıldığını belirtmemizde yarar var. Olaya ilişkin Manisa Valiliği'nde bir kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumların temsilcileri bu kriz merkezinde yer alıyorlar ve onlar da buradaki çalışmaları yönlendiriyorlar. Olayın tüm yönleriyle takip edildiğini de belirtelim. Özellikle bu konuyla ilgili soruşturmada başlatılmış durumda. Toparlayacak olursak, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür işletmesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi. Öğle saatlerinde şu ana kadar 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığını söyleyelim. 7 kişi, 7 madenciye ulaşmak için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor Ahmet.
2: Merih Ak aktardı. Bu bağlantıyla bülteni de noktalıyoruz. Saat başında Burcu Kaya karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı hava yurt genelinde etkisini artırıyor. İstanbul ve Marmara'da bu iki gün sağanak bekleniyor. Su baskını riski yüksek. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağış özellikle Antalya'nın bazı kesimlerinde etkili olacak. Rize çevresinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış nedeniyle taşkın ve heyelan riski var. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Bir taşla iki kuş vurmak yerine bir tasla iki kuş beslemek neden olmasın? Dünyadaş bir dil için kavramlar deyimler sözlüğü hazırlanıyor. Ne demek dünyadaşlık? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay NTV Radyo'da anlattı.
5: Aslında bir eşitler arası ilişki, bir aradanlık, birbirine özen, birbirine önem vermek ve birbirini önceliklendirmek. Biraz hak temelli bakıştan gelir bu. Haklar vardır, hiçbir birbirinden üstün değildir ve herkesin varoluşuyla birlikte bu haklar böyle sanki gelmiştir. Ve bunu korumak, kollamak hepimizin meselesi. Sadece insanın insanın hakkını koruması değil, insanın doğadaki diğer canlı cansız varlıkların. Onun için dünyadaşlık dediğimiz bir gezegendeyiz, adı dünya. Bu gezegenin bir parçasıyız. Bundan işte hangi ülkede, devlette, işte hangi dildeyiz, hangi coğrafyadayız, hangi dili konuşuyoruz, belki inancımız var ya da işte rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, hiçbiri değil. Biz bir dünyadaki bir türüz ve diğer türlerle bir arada barış içerisinde yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyadaşlıkta tam buradan yola çıktığımız bir üst şemsiye gibi önemsediğimiz bir duruş.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Her mevsimde, her havada.
7: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
6: Her mevsimde, her havada.
7: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslendi. Fon krizine dair mesajlar veren Erdoğan, bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları için birazdan konuğumuz olacak ama hemen şu haberi de paylaşmak isteriz. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu. 2 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan 5 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor. Olay özel bir işletmeye ait maden ocağında meydana geldi. İşçiler çalıştığı sırada göçük oldu. Göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. 5 kişi ise yerin altında mahsur kaldı. Ekipler işçiler için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Valilikten yapılan açıklamada kriz merkezi oluşturulduğu ve olayın tüm yönleriyle takip edildiği belirtildi. Yayına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktardık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını değerlendireceğiz. Konuğumuz var. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle birlikte. Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Burcu Hanım, iyi yayınlar, selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fon soruşturmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye piyasası kurulları ve hakkaniyet vurgusu soruşturmanın mevcut aşaması açısından bize ne anlatıyor?
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması oldukça pozitif bir çerçeve çizdi. Üç tane temel odak vardı. Bunlardan bir tanesi, belki sonra değiniriz, anayasa tartışması. İkincisi çözüm süreciyle ilgili verilen mesajlar. Ve üçüncüsü ise fon soruşturması. Sizin sorunuzda ayrıca sordunuz. Şimdi fon soruşturması Türkiye ekonomi politiğinin son 10 günde damgasını vurdu. Onu söyleyeyim. Hem mağdur sayısının fazla olması, 450 bin civarında bir mağdur var, hem de 20 milyar dolara ulaşan bir sorunlu işlemden bahsediyor. Bu da yüksek bir meblağ. Bununla dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bazı toplantılar vardı. Aynı zamanda o toplantılardan sonra kendi başkanlığı yaptığı açıklamalar vardı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerin huzurunda ve kamuoyuna karşı da bazı açıklamalarda bulundu. Bir kere şu ifade önemli. Sermaye piyasasının belli bir kısmındaki sorun, yani o belli kısım ifadesi, en baştan beri hükümet çevreleri aslında bu meselenin sermaye piyasasının sadece bir kısmındaki bir sorunlu alanı ifade ettiğini, geriye kalan kısım borsa ve diğer sermaye piyasası işlemleri bakımından bir sorun olmadığını, sistemin işlediğine dair bir mesaj vermekte. O tarihten bugüne de buna dair olumlu işte sinyaller aldık. Bir kere bu vurgu önemli çünkü borsa hala açık. Sermaye piyasası işlemleri devam etmekte. Hisse senetleri var. Çeşitli katılım işte bankaları var. Katılım ev gibi buna benzer işte şirketler söz konusu. Bunlara dair, yani kalanlara dair, hani batık olmayan şirketlere dair bir mesaj da aynı zamanda. Adalet ve hakkaniyet vurgusu. Bunda şunu söylemek lazım. Bir kere hakkaniyet ne demek Burcu Hanım? Herkesin hak ettiğini alması. Buna dair de biliyorsunuz son birkaç günde bir ödeme planının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Mesela 1 milyona kadar alacağı olanların ödemesinin öne alınması ve bunların karşılanması. Bu şu bakımdan önemli. 450 bin kişi mağdur. Bunun yaklaşık 350 binin alacağı aslında 1 milyon altında. Dolayısıyla hükümet ya da işte bu tasfiye sürecinden sorumlu olan kurumlar, SPK, biliyorsunuz bazı bankalar da görevlendirildi. Bu 1 milyon seviyesine kadar alacakları karşılaması durumunda, bu ödemenin yapılması durumunda aslında, yani sorunun teorik kısmı, siyasi kısmı tartışılmaya devam edecek ama kitleselleşmiş bir mesele de var. Yani mağdurların durumu ne olacak sorusu da halledilmiş olacak. olacak. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. O vurgu da önemli. Çünkü biliyorsunuz bu krizin başından beri şu da konuşuldu. Bu para nereden gelecek? Yani bu 450 bin kişinin parası aslında hazineden mi ödenecek? Yoksa fonlarda para kaldı mı? Yani hakkaniyet vurgusu aslında bütçe kalemlerinin değil de fonun kendi kaynaklarının kullanacağına bir hatırlatma. Bir siyasi kararlılık işte ifadesi. Buna dair muhalefetin bazı tartışmaları var. Sayın Cumhurbaşkanı bunlara değinmedi tabii. Sürecin çözüldüğüne dair kuvvetli bir mesaj verdi.
0: Tabii fon konusunun ekonomik güvenliğe ve toplumsal barışa, siz de az önce ifade ettiniz, yönelik de bu barışa yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine de izin verilmeyeceğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Bu da oldukça önemliydi, öyle değil mi Sayın Öztürk?
2: Şimdi şöyle tabii, şimdi bu aynı zamanda biliyorsunuz adli bir mesele. Adli evet. Mesele sadece bu batıktan sorumlu olan kişilerle ilgili soruşturmalar bağlamında değil, aynı zamanda bu çok hassas da bir konu Burcu Hanım. Hı. Yani mesela ya diğer para işleri de hassas ama bu da öyle. Yani mesela güvensizlik ortamının artması, söylentilerin artması, Türkiye'nin bir, zaten kırılgan olan veya bir ekonomik program yürütüyoruz biliyorsunuz, enflasyonla mücadele programı. Buna olan güvenin azalmasına, ekonomide daha sorunlu alanların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bir yandan bu sorun halledilirken diğer yandan faillerin cezalandırılmasına dair adli süreç ve denetim süreçleri devam ederken bir de tabii ki toplumsal barış var. Yani 450 bin sayısı yüksek bir sayı. O ailelerle birlikte 2 milyon insan. Ayrıca borsadaki kişi sayısı çok daha fazla. Bankalarda mevduat olanlar, başka yatırım yapan kişiler de var. Yani bu kişilerin yatırımlarının güvence altında olduğu, ekonomide işte finansal güvenlik bakımından bir sorun olmadığına dair mesajın Cumhurbaşkanı aracılığıyla, yani hükümetin başı aynı zamanda devletin başı aracılığıyla kamuoyuna meclisin açıldığı gün duyurulması, tüm işte yurttaşlar ve bu konuda burada yatırımı olan insanlar bakımından önemli. Bu mesajın böyle bir anlamı da var. Hani ekonomik hararetin azaltılması bağlamında.
0: Peki tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarında terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi. Evet. Bunun yalnızca güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda bir milli mütabakat projesi olarak tanımlıyor. Sizce bu tanımlama sürecin siyasi boyutunu nasıl değiştiriyor?
2: Şimdi biliyorsunuz 2024 yılında iç cephenin güçlendirilmesi ifadesi yaz aylarından itibaren kullanılmaya başladı Burcu Hanım. Hı hı. Yani Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderleri, işte elitleri, organik aydınlar tarafından o günden bugüne aslında siyasi iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın siyasi paradigmasını ifade ediyor. Yani kısaca bize şu mesaj veriliyor: Türkiye'de ulusal bütünlüğün sağlanması bakımından hükümete düşen görevler var, muhalefete düşen görevler de var. Aynı zamanda bir dış tehdit de var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, Siyonist emperyalist bir tehdit. İhtimal ki İsrail'i kastediyor. Yani buna karşı iç barışın korunması, kutuplaşmanın aşağı çekilmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin resmi gerekçesi de bu zaten. Yani evet, terör bitmek zorunda. Terör biterse ancak Türkiye'de tam olarak barış sağlanacak. Demokrasi üzerindeki şiddet gölgesi kalkacak. Bu önemli. Ama aynı zamanda Türkiye'nin son iki yılı bakımından da bir yüksek siyaset formülü bu. Yani iç cepheyi güçlendirmeliyiz, kutuplaşmayı azaltmalıyız. Çözüm süreci gibi, terörsüz Türkiye süreci gibi süreçlerde aslında bunun bir parçası. Böyle bir formül var. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha buna değindi. Ayrıca işte DEM ve MHP, ya bütün partilere ilgi gösterdi ama DEM ve MHP'ye gösterilen ilgi, çözüm sürecine dair yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok yüksek bir çoğunlukla geçmesi, kardeşliğe kalkan eller 467 sayısı, bu vurgu demek ki siyasi iktidar bu sürecin arkasındaki siyasi kararlarını devam ettiriyor. Sürece dair bazı işte yavaş gidiyor gibi bir takım eleştiriler var. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı bu sürecin aslında daha büyük bir paradigmanın parçası olduğunu ve devam ettiğine dair de yine olumlu bir mesaj verdi.
0: Tabii bölgedeki gelişmeler de dikkatle takip ediliyor ve dikkate alındığında baktığımızda terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca Türkiye iç siyaseti açısından da değil, bölgesel dengeler açısından da bazı sonuçları olacaktır. Nasıl sonuçları olabilir? Nasıl değerlendirirsiniz bunu Sayın Öztürk?
2: Ya şimdi bir kere zaten en baştan beri ya da belli bir yerden itibaren terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ifadeleri birlikte kullanılmaya başladı. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin iç barışının sağlanmasıyla bölgenin tüm ülkelerindeki barışın sağlanması arasında bir bağlantı var. Bu biraz da tabii PKK'nın silah bırakma sürecinin başka ülkeleri ilgilendirmesiyle de alakalı. Yani uzun uzun programlarda konuştuk. PKK'nın silahsızlanmasında mesela bir PYD ayrıntısı vardı. Suriye'de iç barışın sağlanması, işte Suriye Ulus Devleti'nin inşa süreci, PYD'nin kendisini feshetmesi, SDG'nin feshetmesi bunun bir ayağıydı. Ya da şu aralar son 1-2 aydır Irak'taki bazı gelişmeleri konuşuyoruz. PKK'nın bazı kamplarını boşaltması, Bağdat yönetiminin bütün ülkede ya da ülkenin büyük bir kısmında söz sahibi olması, bu da aynı zamanda bizim terörsüz Türkiye sürecinin, PKK'nın silah bırakmasının, Suriye Irak başta olmak üzere bölge coğrafyalarına olumlu bir katkı sunduğunu gösteriyor. Ama tabii bunun tersi de söz konusu. Başta İsrail olmak üzere yani PKK'nın silahsızlandırmasına karşı çıkan veya bunu geciktiren veya bölgedeki barışı engelleyen, istikrarı engelleyen bir takım aktörler de var. Bu aktörlerin yarattığı tehdide de dikkat çeken bir şey. Yani yaptığımız evet. şeyin olumlu bir şey olduğunu, bizi ve bütün komşularımıza yarar sağladığını ama birilerinin de bunu engellemeye çalışmak için de elinden geleni yaptığına dair bir ne diyelim gerçekçi çerçeve çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet. Peki yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut anayasanın darbe döneminin tortularını taşıdığını söylüyor. Ve tabii ilk 4 madde konusunda da tavrın net olduğu da belirtiliyor. Bu yaklaşım yeni anayasa tartışmalarının hangi başlıklar üzerinden yürütüleceğine dair bize bir şeyler söylüyor. Ne söylüyor?
2: Şimdi tabii yeni anayasa oldukça zor, nüanslı bir mesele ve işte yüksek siyasetle de ilgili. Yani bir ülkede bir anayasanın değişmesi, bu arada anayasanın değiştirilmesinden bahsedilmiyor. Yeni tabii. bir anayasa, tümüyle yeni bir anayasa yapılmasından bahsediyor. Bunun için yüksek düzeyde bir mütabakat lazım. Bu bir önceki konuyla çok yakından alakalı. Yani Türkiye'de tabii ki kutuplaşma azalacak ki efendim işte iç barış sağlanacak, işte siyasi partiler arasındaki rekabet bir yerde duracak ki bu partiler veya birden fazla parti yeni bir anayasa konusunda hem mecliste hem de bunun halk oyuna sunulacağına dair bir takım demeçler de vardı. Toplumda anlaşabilsinler. Yani zaten kutuplaşma önlenmeden, mutabakat sağlanmadan yeni anayasayı çıkarma çok da kolay değil. Dolayısıyla bir önceki konuyla anayasa meselesi birbirine çok yakından alakalı. Anayasa aynı zamanda tabii şimdi bir takım alt tartışmalar var. Bir kere çözüm süreciyle birlikte yürütüldüğü için bu ilk 4 maddeye dair hatırlatmanın yapılması gerekiyor. Bunu ara ara hükümet yapmakta MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Türkiye'nin üniter bütünlüğünün değişmeyeceğine dair seçmenlere ve Türkiye'deki çoğunluğa verilmiş bir mesajdır bu. İlk 4 maddeye dokunulmayacak. Çünkü biliyorsunuz mevcut anayasayı değiştirirken ilk 4 madde değiştirilemez Burcu Hanım. Ama yeni bir anayasa yapıldığında bu yeni anayasa tümüyle yeni kurallara da bağlı olabilir. Dolayısıyla böyle bir siyasal garanti verilmesi, bir söylem kurulması önemli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir hazırladığı taslak vardı 100 madde. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin veya sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir taslakla ya da bu taslağın öncesinde kamuoyunu hazırlayacak bir zihni hazırlıkla ortaya çıkmasını beklemekteyiz. Başka açıklamalar da var. Biliyorsunuz Mehmet Uçum geçenlerde yeni anayasa bir sonraki seçimden sonraki meclisin ilk işi olabilir dedi. Yani böyle bir çerçevede çizdi. Yani bu mecliste yetişir mi orası açık değil. Ama bunun siyasi iktidar tarafından bir siyasi gereklilik olarak sunulduğu açık. Burada belirsiz olan şey de şu. Peki yeni anayasayla ne gelecek? Yani tabii ki herkes demokrasi istiyor, hukuk devleti istiyor filan ama mesela yeni anayasadan örneğin iktidar partisinin beklentisi nedir? Başkanlık sistemi kalacak mı? Parlamenter sistemi dönüştürülecek? Başkanlık sisteminde revizyon mu yapılacak? Yani yeni anayasanın çerçevesi ne? Her siyasi parti, DEM, MHP, CHP, yeni parti yeni anayasa tartışmasında kendi siyasal gündemini de ortaya koymakta. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında yeni anayasayla ilgili çok kuvvetli bir vurgu vardı ama hani ayrıntılar bağlamında biz yeni anayasadan aslında somut olarak bunu bekliyoruz gibi bir ifade yoktu. Bunun biraz zamana bırakılarak tartışılmasını ihtimal ki siyasi iktidar şu aşamada önemli görmekte.
0: Peki Sayın Öztürk, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuzdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili yayınımıza katkılar sundu. Teşekkür edelim ve devam edelim. Fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Son olarak tutuklanan 5 şüpheli arasında Terea Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terea Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de var. İki isim hakkında önce yurt dışına çıkış yasağı, sonrasındaysa gözaltı kararı verilmişti. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı'nın ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yarın Ankara'da fon krizi konusunda önemli bir toplantı var. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yarın yapacak. Hem o toplantı hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar var.
3: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
4: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
5: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
6: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu demiştik yayının başında ve 4 işçi kurtarıldı. Bir işçi ise hayatını kaybetti. Mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Şimdi ayrıntıları Merih Hak aktaracak bizlere. Merih.
7: Kaza öğle saatlerinde meydana gelmişti ve bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Başta AFAD olmak üzere maden kazalarında deneyimli ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında ilk aşamada 2 kişi madende göçük altında kalanlardan 2 kişi kurtarıldı. Yapılan çalışmalar sonucu maalesef bir işçinin cenazesine, madencinin cenazesine ulaştı ekipler. Ve ardından da 2 kişi daha sağ olarak kurtarıldı ve o da tedavilerini yapılması için hastaneye götürüldü. Baktığımızda da sağlık durumlarının iyi olduğu bize gelen bilgiler arasında. Bir madencilik şirketine ait madende oldu kaza. Hazırlık aşamasındaki Doğu 5 ayağında göçük yaşandığı belirtildi ki bu göçüğün ardından da çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor ve şu anda madende 3 kişinin bulunduğunu, 3 madencinin bulunduğunu belirtelim ve bunların da enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Toparlayacak olursak öğle saatlerinde Soma'da madende bir göçük meydana geldi. 7 işçi, 7 madenci göçüğün altında kaldı. Bunlardan ikisi ilk aşamada kurtarıldı. Daha sonra da yapılan aramalarda 2 işçi daha kurtarıldı ve böyle toplam 4 işçi kurtarılmış oldu. Maalesef bir madencinin de yaşamını yitirdiğini söyleyebiliriz. 3 madencinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
0: Merih Hak aktardı ayrıntıları. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emel Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren tüm general Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
0: Irak'la varılan mütabakatın ardından terör örgütü Sincar'dan çıkarılıyor. Buna bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika kampını teslim edecek. Sürece ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Haftalık bilgilendirme toplantısında mekanlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemdeydi.
3: Kuzey Irak'taki Başika kampı 11 yıl sonra Irak'a devrediliyor. Süreç terör örgütü unsurlarının Sincar'dan çekilmesine bağlı olarak işletilecek. Milli Savunma Bakanlığı Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
4: Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
3: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Anlaşması kapsamında yapılan Genelkurmay Başkanları görüşmesi de gündemdeydi.
4: Söz konusu toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır.
3: Yunanistan ve Rum yönetimi arasında elektrik kablosu güzergahı oluşturulması yönündeki adımlara da tepki gösterildi.
4: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir.
3: Bakanlık, İngiltere ile yapılan C-130J uçağı alımı kapsamında ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınacağını da açıkladı.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının acil inişine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı, yolcuların ekip ve saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği, uçağı ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala bilinmiyor.
3: Kaptan pilotun adı Smith Mashar, Hindistan vatandaşı. Hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mashar'ı kahraman ilan etti. İkinci pilot tarafından ağır yaralanan Mashar'ın kokpitin kapısının kilidini açan düğmeye basmayı başardığı ortaya çıktı. Bu sayede kabin görevlileri ve bazı yolcular kokpite girerek uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotu etkisiz hale getirdi. Kokpite girip saldırganı etkisiz hale getirenlerden biri o anları anlattı.
8: Birisi çığlık attı. Bir kadın bıçaklama var diye bağırdı. Saldırı olduğunu anladık. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Kokpite koştum, uçak düşmeye başlamıştı. Hepimiz koştuk. Saldırganı dışarı çıkardık. Uçağın kontrolünü sağladık. Levyeyi kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim. Sonra pilotlar geldi. Flight Investigation programında izlemiştim. Levyeyi çekmem gerektiğini biliyordum.
3: Böylece uçaktaki 174 kişinin hayatı kurtuldu. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine indi. Yolcular 10 saat sonra başka bir Fly Dubai uçağıyla İsrail'e döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaralı pilotun durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsrail basınına göre ise Suudi Arabistan'da ameliyata alınan Hintli pilotun durumu stabil. İkinci pilotun kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istediği netlik kazandı. Ancak bunu neden yaptığı bilinmiyor. Arap dünyasına göre Ummanlı olan ikinci pilot yaklaşık 6 aydır Fly Dubai'de çalışıyordu. Saldırganın geçmişi araştırılıyor. Suudi Arabistan'daki sorgusu da sürüyor. Pilotun uçağa bıçak sokabilmesi Dubai'deki havalimanının ihmali olarak değerlendiriliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurmuştu. Dubai, Tel Aviv arasındaki uçak seferleri de bu yakınlaşmanın ardından başlamıştı.
0: Rusya, Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı NATO'ya bir mesajla iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi.
3: Rusya'dan NATO'ya nükleer tehdit geldi. Moskova, Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'la bağlantısının kesilmesi halinde nükleer silah kullanabileceği tehdidinde bulundu. Rusya, ittifakı doğrudan çatışmayla sonuçlanabilecek tehlikeli ve pervasız bir seyir izlemekle suçladı. İttifak üyesi ülkelerdeki karar alma merkezlerinin de hedef seçilebileceği belirtildi. NATO'ya gönderilen mesajda NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde Rusya topraklarını savunmak amacıyla nükleer silahlar da dahil olmak üzere elindeki tüm güç ve kabiliyetleri kullanmaya hazır olacaktır denildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'dan NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit söz konusu değil açıklaması yaptı. Rusya'nın İngiltere, İrlanda ve Belçika büyükelçilikleri bu hafta içinde Moskova'nın NATO'nun Kaliningrad'da hava ve deniz ablukası uygulamaya hazırlandığına dair istihbarat elde ettiğini duyurmuştu. Rusya'nın Kaliningrad'la kara bağlantısı bulunmuyor. Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad-Suvalki koridoruyla Belarus'a, oradan da kara ve demir yoluyla Rusya'ya bağlanıyor. Rusya, Baltık Donanma Üssü'nün bulunduğu Kaliningrad'a nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender füzelerini de konuşlandırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi. İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan makalede ise Rusya'nın Avrupa'da giderek artan hibrit saldırılarına dikkat çekildi. Avrupa'nın saldırıları sekteye uğratacak savunma odaklı araçlar oluşturması gerektiği vurgulandı. Kremlin karşısında nasıl bir manevra alanı ve koz oluşturulacağına dair net bir vizyon oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda ciddi değişikliklere başlandığını söyledi. Deniz piyadelerinden yüzlerce subaya yaptığı sert konuşmasında ordunun %20'sinin görevden alındığını belirtti. Hegseth, artık şişman, sakallı, tuhaf tiplere yer yok, dine daha fazla odaklanacağız dedi.
9: Şişmanlar yok, sakallılar yok, tuhaf tipler yok, korkaklar yok, radikaller yok. Sadece savaşçılar. Sadece sert, hazır, kararlı birlikler.
10: Pentagon ciddi bir değişikliğe gidiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ordunun %20'sinin işten çıkarıldığını açıkladı.
9: Sayısal veriler ordudaki generallerin ve amirallerin %10'unu görevden aldığımızı söylüyor. Genel asker sayısını %20 azalttık. Medya bunu tasfiye olarak adlandırıyor. Ben ise hesap verebilirlik ve çoktan yapılması gereken bir şey olarak görüyorum.
10: Hegseth yeni ABD subaylarına konuşmasında bir üs inşa etmek için önerilerini istedi. Dine daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. Pentagon bünyesinde din işleri ofisi kurulduğunu açıkladı. Elon Musk'ın yeni nesil silahların geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti. Hegseth sert konuşmasında artık zayıf departman değiliz ifadelerini kullandı. Hegseth yaklaşık 9 ay boyunca görevde kalan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki intihar haberlerine de tepkiliydi. Gemideki personeli örnek gösterdi. Yaklaşık %80'in görevine devam ettiğini belirtti. Hegseth ayrıca Elon Musk'ın da destek için Trump yönetimine geri döneceğinin sinyalini verdi. Musk, ABD'nin kurduğu yeni askeri üsse destek olacak. Ordu için yeni nesil silahlar geliştirilmesinde çalışacak. Hegseth, silahların SpaceX destekli füze yapımı ve insansız hava aracı gibi üst düzey teknoloji gerektiren silahlar olduğunu belirtiyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı. Riva'da yapılan çalışmanın ardından kafile Belçika'ya hareket etti. Can Uzun ağrıları nedeniyle son çalışmada yer almadı. Teknik direktör Montella saat 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. A milli takımda sakatlıkları nedeniyle daralan kadroya iki takviye yapıldı. Ümit milli takımdan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan kafileye dahil edildi. Uluslar A Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. Sakatlığı nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Orkun Kökçü'nün durumuna ilişkin bilgi var. Milliyet gazetesi ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü'nün 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor maçına büyük ihtimalle yetişeceğini yazdı. Milli futbolcu gibi tedavileri süren Vlahovic ve Trossard da müsabakada forma giyebilecek. Süper Kupa turnuvasının programı belli oldu. Galatasaray, Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta oynanacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Arda Güler Real Madrid'de fark yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcu İspanyol devinde ayın futbolcusu seçildi. Arda geçen ay İspanyol ekibinin forması

0: como é que se chama, o Félix.
1: Her oyuncuya yedek kalmasını söyleyebilirim. Eğer 30 dakika için ihtiyacım varsa oyunu alırım. Yoksa almam. Sana ihtiyacım yoksa oynamazsın. Norveç maçında da oyunun gidişatı Ronaldo'ya göre değildi. Hiçbir oyuncu için fikirlerimi değiştirmem. Asla. Pele de gelse, Maradona da gelse takım için doğru olanı yaparım.
2: Bu sözlerin ardından Portekiz kampında sert rüzgarlar esti. Bu gece Danimarka ile karşılaşacak takımın Kopenhag'da kaldığı otelden ayrılan Ronaldo, ikna çabalarına rağmen ülkeyi özel uçakla terk etti. Süreç hakkında açıklama yapan 41 yaşındaki futbolcu, teknik direktörün basın toplantısından sonra federasyon başkanıyla yaptığım görüşmenin ardından kampı terk etme kararı aldım. Zamanı geldiğinde bu konu hakkında gerçekleri tüm Portekizlilere açıklayacağım dedi. Portekiz basını Ronaldo'nun milli takıma bir daha dönmeyeceğini iddia etti. Abola, hüzünlü veda manşetiyle efsane futbolcunun milli takım kariyerini noktalama kararı aldığını duyururken, Records'a Jesus Ronaldo'yu şok etti dedi. 2003'ten beri formasını giydiği Portekiz'de 234 maça çıkan Ronaldo, 146 golle tarihte milli takımında en çok gol atan futbolcu konumunda.
1: Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndü. Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Olimpijevic'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scottie Philbeck'in ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
6: Amerika ve Avrupa kaynaklı sigorta verileri ve sağlık araştırmalarına göre tıbbi obezite ya da kilolu tanısı olmayanların zayıflama iğnesi kullanım oranı %15 ila 18 arasında. Peki doktorlar hangi durumlarda bu iğnelerin kullanılmasını öneriyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında Doktor Erkan Sarı Yıldız anlattı.
7: Vücut kitle indeksinden bahsedebilir. Vücut kitle indeksi 30'un üstünde ise, obezite dediğimiz alana girmişse düşünülebilir gerçekten. 27-30 arası vücut kitle indeksi olan kişilerde de yanında bir hastalık varsa, özellikle diyabeti, yağlı karaciğeri, kalp hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklar varsa bunlar da desteklenebilir, fakat yine dediğim gibi doktor kontrolü olmadan mümkün değil. Biliyorsunuz vücut kitle indeksi bir orandır. Kilogram bölü metrekare, yani ağırlık bölü boy çarpısı. Hı hı. Buna göre baktığımızda 30'un üstünde olduğunda, yani kilodan öte vücuda göre, boy ve kilo oranına göre değişen bir yapı bu. Hı hı. Oran daha doğrusu. 30'un üstü bizim obezite dediğimiz alana giren insanlarda biz bu iğneyi uygulamayı öne koyabiliyoruz. Öncelikle tabii ki uygunluğuna bakıyoruz. Yani hasta geldiğinde bu amaçla geldiğinde. Öncelikle bizim gerçekten bu hastalık altyapısı obezite gerçekten varsa bazı önemli şeyler var. Öncelikle ailede bizim MEN2 dediğimiz endokrin tümöral altyapı varsa, tiroidde medüller tiroid kanseri varsa, gebelik varsa kesinlikle kullanılmasını yasaklıyoruz. Bu önce baştan söyleyeyim. Yani bu hastalıkları taşıyan bir insan biz bu grup ilacı yapmamalıyız. Bunun dışında hastalarımıza geldiklerinde iğneye başlamışsak da belli aralarla mutlaka karaciğer fonksiyonları, pankreas testleri, ultrasonografileri vesairesini düzenli olarak takip ediyoruz.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
8: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
10: Merhabalar. Türkiye'de mantar deyince gerçekten de çok zengin bir

0: ülkeyiz ama aynı zamanda da o kadar da dikkatli olmamız lazım. Mesela bir mantar var, adı üstünde, köy göçüren mantarı. Şimdi bu konuda gerçekten köy göçüren mantarı diye bir mantar var ve genellikle tabii ki başka yerlerde, başka isimlerde verilebiliyor. Bu konuda özellikle de herkesi uyaran bir kişi var. Gilbert Barutçuyan. Şahsen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte bir projede yapmıştık. Küre Dağları'nda dağların veya ormanların öyle bir ismi vardı. Gizemli Şapkası Mantar diye. Böyle komik, romantik bir adı vardı. Evet, Gizemli Şapka Mantar. Ama gerçekten de mantar gizemli. Çünkü doğru mantarı toplamak, doğru şekilde toplamak aynı zamanda mantarın dağlardaki, ormanlardaki sürdürülebilirliği için de çok önemli. Nasıl mı? Köküyle koparmayacaksınız. Bir bıçağınız olacak, bir fırçanız olacak. O bıçakla keserek alacaksınız ki de yeni mantarlar bitebilsin, tozunu, toprağını fırçalayacaksınız. Bizim projenin amacı doğru mantar toplama yöntemlerini öğretmek ve belki de kurutma tesisleri falan kurarak mantarın da aslında dağ köyleri için bir gelir kapısı olmasının önünü açmaktı. Tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, eğitim de verdik falan ama benim içimde ukde kalan bir şey var. Küre Dağları'nda bu boletus mantarı, yani ayı mantarı denilen, İtalyanların porcini dedikleri mantar çok yaygın derler. Araziye çıktık, bir tane bile toplayamadık. Orada dağ köylüleri de bu yenmez diyorlar. Bir golf topuna veya tenis topuna tekme atar gibi tekmeyi atıyorlar, basıyorlar, geçiyorlar. Halbuki bence mantarların en lezzetlilerinden biri. Evet, şimdi gerçekten de mantarların doğru toplanması ve tabii ki elbette zehirsiz olanlarının toplanması son derece önemli. Gilbert Barutçuyan bu konuda aslında çok güzel seminerler de veriyor. İsviçre'de rastladığı öyle vakaları anlattı ki, yani öyle mantarı yedim, fenalaştım, gittim değil. Aylar sonra da etkisini gösterebilen mantar zehirlenmeleri var. Peki Gilbert'in bu konudaki uzmanlığı nedir? İstanbul doğumlu, arkeoloji okumuş ama İsviçre'ye gitmiş sonradan ve İsviçre'de ilgi duymuş ve uzmanlığını almış ve son derece prestijli bir diploma var. VAPCO diploması, İsviçre'nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. O diplomaya da sahip tek Türk. Gerçekten de Gilbert her zaman bu zehirli mantarlara karşı uyarıyor. Türkiye'nin de ormanlarını, Belgrad Ormanı olsun, Polonezköy olsun, Şile olsun, Küre Dağları olsun, Toroslar, Bolu Dağları, her yeri neredeyse karış karış biliyor. Son derece de aslında dikkatlidir. Öyle keşfettiği mantarları şurada şu bol bulunuyor falan diye asla ser verir, sır vermez. Son derece de ketumdur o konuda. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkiye'nin Mantarları diye belki sadece sahaflarda bulacağınız bir kitabı var ve Makro Mantarlar diye bir kitabı daha var. Mantarı bilmek lazım ama doğru bilmek lazım. Onun için de ciddi bir rehberliğe her zaman ihtiyaç var. Mantarı hem sürdürülebilir bir şekilde ormanlarda toplamak, aynı zamanda da zehirli olanlardan kaçınmak konusunda. Evet, mantarlı lezzetlere devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Güz yağmurlarının başlamasından sonra toprak kıvama gelir ve bu ay ekim yapılır. Eski dilde teşrini evvel olan 10. aya bu nedenle ekim adı verilmiş. Ayların adı dilimize Latince, İngilizce, Fransızca ya da Arapça veya Süryanice'den girmiş. Ancak Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının adı 1945 yılında kanunla değiştirilmiş. Şair ve dönemin Erzincan milletvekili Behçet Kemal Çağlar'ın hazırladığı kanunla Teşrini Evvel ayı Ekim, Teşrini Sani ayı Kasım, Kanunu evvel ayı Aralık, Kanunu Nisani ayı da Ocak olmuş. Behçet Kemal Çağlar, Ekim kelimesini çiftçinin ekim zamanı diye seçmiş. Kasım ayı denmesi eski takvimde Kasım denilen kış bölümünün Kasım ayında başlamasından. Eski takvimde Hızır yani yaz dönemi Mayıs'ta, Kasım yani kış dönemi Kasım ayında başlar. Behçet Kemal Çağlar kanunu evvel yerine iki yılı birbirinden ayıran ay anlamında Aralık demiş. Ocak ayının gerekçesi ise soğuk nedeniyle ocağın yakıldığı ay olmasında.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Tiyatrosu,
7: sağlık,
6: yemek tarihi,
7: doğa,
6: kitap,
7: spor,
6: gezi,
7: kültür sanat,
6: belgesel,
7: dünya,
6: moda,
7: polisiye roman,
6: masal,

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Rus edebiyatının parlak isimlerinden Lermontov'un en ünlü yapıtı, Zamanımızın Kahramanı, Ataol Behramoğlu çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mihail Yuryevich Lermontov 1814 ile 1841 yılları arasında yaşadı. 27 yıllık kısa bir ömür. Buna rağmen Rus şiirinin bu büyük devrimci romantiğinin etkisi 20. yüzyılın başlarına, Gorki'ye ve simgecilere dek uzandı. Lermontov, Çar'ın mutlakiyet rejiminin sınırlanması ve anayasal düzene geçişi savunan subayların, yani dekabristlerin ayaklanmasının acımasızca bastırıldığı, Çarlık Rusyası'nın kültür ve sanat yaşamına yoğun bir sansür uygulandığı dönemde aristokrat bir subay ailesinde büyüdü. Lermontov, Puşkin'in ölümü üzerine yazdığı Şairin Ölümü şiiri yüzünden Kafkasya'ya sürgüne gönderildi. Sürgün hayatı, Kafkasya'nın doğası ve Kafkas halklarının yaşamı Lermontov üzerinde derin izler bıraktı. Lermontov'un 1840 yılında yayımlanan, bugün sözünü ettiğimiz Zamanımızın Kahramanı isimli başyapıtı, Kafkasya'da görev yapan genç Rus subayı Grigori Aleksandrovich Peçori'nin hayatı üzerinden, 1830'ların Rus toplumunda amaçsız bir biçimde kendini tüketip giden bir kuşağın hikayesini anlatıyor. Aslında zeki, eğitimli ve cesur bir adamdır Peçorin. Sağlam bir gözlem gücü vardır. Lakin bir yandan da temas ettiği ya da manipüle ettiği insanları yıkıma sürükleyecek kadar hayattan bezmiş, hiçbir şeye uzun süre bağlanamayan bir karakterdir. Üstelik Peçorin, çoğu zaman yaptıklarının farkındadır ama bir türlü kendini değiştiremez. Çerkes kızı Bela'ya aşık olur, onu elde etmek için türlü oyunlar çevirir ve bunda da başarılı olur ama kıza olan ilgisi kısa sürede azalır, hikaye bir trajediye dönüşür. Ya da Peçorin bir grup kaçakçıyla tanışır, merakı ve tehlikeye atılma eğilimi istemeden başkalarının hayatını alt üst eder. Bir başka Peçorin davranışı. Peçorin genç ve güzel Prenses Mary ile oynar, aynı zamanda eski sevgilisi Vera'ya karşı gerçek duygular beslediğini fark eder. Hasılı, aşkı bile bir mücadele ve iktidar oyunu haline getirir. İşte buna benzer örnekler, Peçorin'i Rus edebiyatındaki fuzuli adam tipinin parlak bir temsilcisine dönüştürür. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul işgal edilince, Fransızlar tarafından tutuklanan ve kürek mahkumu olarak Fransız Güyana'sına gönderilen Mehmet Ali Kaya'nın hatıraları, Mütareke İstanbul'undan Şeytan Adası'na bir esaret hikayesi adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Gazeteci Nezih Uzel'in Mehmet Ali Kaya'nın anlatımlarından kitaplaştırdığı çalışmayı yayına Ali Satan ve Melih Küçüker hazırlamışlar. Fransızların Güney Afrika'daki kolonisi olan Guyana, Şeytan Adası olarak da bilinir. Ada, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sürgün ve ceza adası olarak kullanıldı. Mahkumların çoğu Fransız olsa da, farklı millet ve bölgelerden pek çok kişi de Şeytan Adası'na sürüldü. Şeytan Adası bilhassa Henri Charrière'in Kelebek isimli romanıyla hafızalara kazındı. Roman 1973 yılında filme çekildi. Başrollerini Steve McQueen ile Dustin Hoffman'ın oynadığı unutulmaz bir film. Romanı okuyanlar ya da filmi seyredenler hatırlayacaktır. Henri Charrière, firar edilmesi neredeyse imkansız Şeytan Adası'nda yaşadıklarını ve kaçma macerasını anlatır. İstanbul'un işgal altında bulunduğu mütareke döneminde de Türk mahkumlardan Şeytan Adası'na sürgün edilenler olmuştu. Mehmet Ali Kayan bu isimlerden biriydi. 1971 yılında şair yazar Hasan İzzettin Dinamo ile gazeteci Nezih Uzel, Mehmet Ali Kayan'la uzun bir röportaj yaparak hikayesini kayıt altına alırlar. Hasan İzzettin Dinamo bu görüşmelerden yola çıkarak Türk Kelebeği adlı bir de roman yazar. Nezih Uzel ise görüşmeyi derleyip toparlar ve Mehmet Ali Kaya'nın ağzından kitaplaştırır. Ortaya bugün sözünü ettiğimiz otobiyografik çalışma çıkar. Mehmet Ali Kaya'nın hatıraları, işgal altındaki İstanbul'dan Atlas Okyanusu'na uzanan müthiş bir yolculuk ve tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi. Şeytan Adası'nda yaşadıkları, adadan kaçışı, Amazon ormanlarında karşılaştığı yerliler, onlardan gördüğü medeni muameleye karşın, İşgalci beyaz adamın zulmü, hasılı eşine az rastlanır bir macera. Mehmet Ali Kaya'nın hikayesi bu ülkenin direniş tarihinin bilinmeyen sayfalarına da ışık tutuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Efendim Nicer, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam. İş Bankası.
5: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Cuma İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Erdoğan Ankara'da İstanbul Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
1: Kıymetli mensuplar, ana kademeden il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle başkanlıklarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan hanım kardeşlerimin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra medeniyet coğrafyamızın farklı köşelerinde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor, programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantı kapsamında yapılacak oturumların ufuk açıcı olmasını, buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli, bereketli ve inşallah faydalı neticeler hasıl etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii şunu da en başta ifade etmekte fayda görüyorum. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız özellikle bir gönüle daha girebilmek 12 milyon nüfuslu Büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk ile, sevda ile, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır.

Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim, Allah'a hamdolsun, her şeyimizsiniz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Son 1,5 yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimiz de daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm mensuplarına, beraber yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, ahde vefamızı su gibi aziz, berrak şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli dava arkadaşlarım, sıkça dile getirdiğim bir hususun altını bugün bir kez daha çiziyorum. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay, bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti, sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır. Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. AK Parti olarak kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma, yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik. Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik.
meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareket. Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınların neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan, pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz. Bakınız, merhum Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın anneler için kaleme aldığı şu şiiri burada sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak, duyguları bile haramdan uzak, sıcak analar bilirim. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği, dünyadaki varlıkların en mübareği, elimize diken bassa yüreği yanacak analar bilirim. Bendedir öksüzlerin çektiği çile, gözyaşını oya yaptım mendile, ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır. Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, İrfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

0: Maşallah. İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz. Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Programda emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bütün mahallelerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyor. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz.
2: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kadın Konuları Teşkilatı'nda konuştu. Ankara'da yaptığı bu konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına da damga vuracağız dedi. Hareketimizin yolu açıktır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Devam edelim, bültenimiz içerisindeyiz. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu. 4 işçi kurtarıldı. 1 işçi ise hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışması da devam ediyor. Son durumu alacağız. Merih Halk aktaracak. Merih.
3: Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldiği kaza, sabah öğle saatlerine doğru yaşandığı kaza, kazanın duyurmasının ardından başta AFAD olmak üzere madencilikte arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler de bölgeye gönderildiler ve çalışmaya başladılar. Edindiğimiz bilgilere göre ki sendika tarafından verilen bilgiler çerçevesinde bir özel şirkete ait madende hazırlık aşamasındaki doğu 5 ayağında yaşanıyor göçük ve bu göçükte ilk aşamada 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Tabii çalışmalar sürdü. Bir madenci maalesef yaşamını yitirdi. Onun cenazesine ulaştığı ekipler yine göçük altında kalan 4 madenciden 2 kişinin daha çıkartıldığını biliyoruz ki böylece 4 kişi şu anda hastanede tedavi altındalar ve 2 kişiye ulaşmak için de çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtebiliriz. Az önce söyledim, başta AFAD olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgede, yine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma da başlamıştı ki bu maden şirketinin daha önce yaşanan büyük maden kazasının yaşandığı şirket olduğunda altını çizmemizde yarar var. Olaya ilişkin Manisa Valiliği tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Kurumların yetkilileri şu anda toplantı halindeler ve özellikle de yapılması gereken çalışmaların koordinasyonu gerçekleştiriliyor. yine jandarma ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığını belirtmemizde yarar var. Toparlayacak olursak öğle saatlerine doğru Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında hazırlık aşamasındaki ayakta bir göçük yaşandı. Şu ana kadar bir madencinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. 4 madenci kurtarıldı. 2 madencinin ise enkazdan çıkarılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Buldum.
2: Merih Hak aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Fon soruşturması kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeden ayrılmadan önce şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 61.
4: 3 gündür gözaltındaydılar. Emniyet sorguları sona erdi. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri zanlılar arasında. Şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklanmıştı.
5: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
4: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı getirildi, sonra gözaltı ve tutuklama kararı verildi.
6: Bugün burada 170'ten fazla ülkede.
4: Ayrıca eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verip adliyeden ayrıldı. Bu gelişmenin öncesinde ise bir gazeteye röportaj verdi. Kısa süre içerisinde gerçekleşen yüksek hisse artışları ile ilgili halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız dedi. Bazı para cezaları kesildiğini söyledi.
6: Küresel para haftası.
4: Soruşturma kapsamında operasyonlardan önce milyonlarca euronun İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edildi. Lüks araçların 26 bin liraya devredildi. Bazı büyük firma görünümlü işletmelerde sadece birkaç kişinin çalıştığı da ortaya çıkmıştı.
2: Geçen yıl Yalova'da evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün hakim karşısına çıktı. NTV muhabiri Dilek Yamandemir Yalova Adliyesi önünde yayına hazır, duruşma başladı. Şu an neler oluyor? Dilek, hemen sözü sana bırakalım.
7: Duruşma saat 14 sıralarında başladı. Burcu Kaya sanık, bir numaralı sanık, hatta bu davanın tek sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter savunma yaptı. Yaklaşık 2,5 saat boyunca kendisini savundu. Mahkeme başkanı suçlamalara ilişkin ne diyorsun diyerek duruşmayı başlattı ve Tuğyan Ülkem Gülter ise ben hakkımdaki hiçbir iddiayı kabul etmiyorum dedi. Merak edilenler nelerdi? Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini itip itmediğiydi dava konusu. Annemi itmedim dedi. Annemi arkamı dönük bir şekildeyken annem bir anda düşmüş. Biz de olayın şokuyla bir 7 saniyelik hep boşluktan bahsediyorduk ya. O 7 saniyelik boşluğu da bir anda bana kal geldi diyerek anlattı. Yine merak edilenlerden bir tanesi annesinin öldürülmesine ilişkin daha önce sevgilisi Kervan'la aralarındaki mesajlaşmaydı. Ve Tuğyan Ülkem Gülter, ben bir dövme yaptırdım. O dövme annem tarafından görüldüğünde annem kendisini camdan atacaktı. Orada bir mecaz yaptım aslında dedi. Kendisini orada camdan atacağı kısmı dövmeyi gördüğünde olacaktı dedi. Ve bu mecazı da siz gerçek anladınız dedi. Yine bir başka iddia, güvenlik kamera görüntülerinin, Güllü'nün evindeki kamera görüntülerinin kapatılmasıydı. Bu iddialara ilişkin de şöyle savunma yaptı. Bir kere can güvenliğinden endişe etmiyordu annem dedi. Bu kameraların hepsini sponsorlar taktırdı dedi. Evet, yatak odasında girişi kilitli bir kapıya sahipti ve bu annemin teknoloji olan merakından geliyor dedi. Ama can güvenliğinden endişe ettiği için taktırmadı dedi. Bir kapalı olan kameralara ilişkin bir tanesi mutfaktaydı ve o mutfakta olan kameranın prizini genelde hep küçük ev aletlerini taktığımız için çıkarıyorduk. O yüzden de kapalıydı dedi. Evdeki kameranın kapatılması için ise biz televizyonun kablosunu ve hoparlörün kablosunu güvenlik kamera görüntülerini kapattıktan sonra, çektikten sonra taktık ve sesle içeride müzik dinlemeye başladık dedi. Yine iddianamede yer alan bir başka konu da bir şarkı, Malkate isimli bir şarkıyla Güllü'nün odaya çekildiği iddiasıydı. Bu iddiaya ilişkin ise ben dedi hiçbir şekilde salonda dinlediğimiz şarkının devamı için eğlenceli bir ortam olduğu için biz o şarkıyı çaldık. Annemi kesinlikle oraya çekmedim dedi. Annem aşağı düştükten sonra da zaten çok kötü oldum, bayıldım dedi ve abisi de yine müşteki olarak bu davada o da ifade verdi. Şu sıralarda tanıklar dinleniyor. Tek tek tanıkların dinlenmesiyle birlikte artık tanıkların dinlenmesiyle birlikte mahkeme heyeti de akşam saatlerinde bir karar vermesi bekleniyor. Buradayız, takipçisiyiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Dilek Yaman Demir aktardı ayrıntıları. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emel Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında iPhone 16 128 GB akıllı telefon 75.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
14: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Piano. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin, o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar için de gripin yeri nedir dersek şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
1: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
2: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir ama gripte yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış, hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler, şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde riskli diye baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
1: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
2: Valla içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda, yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı, el yıkama iyi bir koruma aracı.
1: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
2: Grip aşıları son derece güvenilir, canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerdeki Ekim'e geldik zaten yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak, Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın iki katı. Dolayısıyla daha uzun süre, yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyoruz. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda grip mevsiminde doğan bebekler korunsun diye grip aşısının bir de böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına, grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
1: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
2: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerekir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet,

0: ve Marmara'da bu iki gün sağanak bekleniyor. Su baskını riski yüksek. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli yağış, özellikle Antalya'nın bazı kesimlerinde etkili olacak. Rize çevresinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış nedeniyle taşkın ve heyelan riski var. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: A milli takım Uluslar A Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı. Riva'da yapılan çalışmanın ardından kafile Belçika'ya hareket etti. Can Uzun ağrıları nedeniyle son çalışmada yer almadı. Teknik direktör Montella saat 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. A milli takımda sakatlıkları nedeniyle daralan kadroya iki takviye yapıldı. Ümit milli takımdan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan kafileye dahil edildi. Uluslar A Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması sürerken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti.
4: Bahis soruşturmasında sıra kulüp yöneticilerine geldi. Geçen yıl hakemlerle başlayan süreçte Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 idareciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan isimler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da var. 4 büyüklerde Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 yönetici sevk edildi. Toplam 36 kulüpte idarecilerin bahis oynadığı tespit edilirken 37'şer kişinin sevk edildiği Bolu Spor ve Bodrum Futbol Kulübü ise ismi en çok geçen 2 kulüp. Süper Lig'den en çok yöneticisi sevk edilen kulüp ise 25 kişiyle Gençler Birliği. Futbol disiplin talimatının 57. maddesinden işlem uygulanan yöneticiler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
3: Süper Kupa turnuvasının programı belli oldu. Galatasaray, Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta oynanacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Arda Güler Real Madrid'de fark yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcu İspanyol devinde ayın futbolcusu seçildi. Arda geçen ay İspanyol ekibinin formasını 4 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 204 dakika süre alırken 2 asist yaptı. Bu sezon Real Madrid'de 7 resmi maçta görev yapan milli yıldız toplam 349 dakika sahada kaldı. 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Futbolda bir dönem sona eriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı gerilimin ardından Portekiz kampını terk eden Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalamayı düşünüyor.
5: Cristiano Ronaldo ve Jorge Jesus arasındaki gerilim ayrılıkla noktalandı. Yıldız oyuncunun Norveç maçında süre almamasıyla başlayan kriz, Jesus'un son açıklamasıyla kaosa dönüştü. Ronaldo'yu yedek bırakan Portekiz teknik direktörü, kimseye ayrıcalık tanımam dedi.
6: Her oyuncuya yedek kalmasını söyleyebilirim. Eğer 30 dakika için ihtiyacım varsa oyuna alırım. Yoksa almam. Sana ihtiyacım yoksa oynamazsın. Norveç maçında da oyunun gidişatı Ronaldo'ya göre değildi. Hiçbir oyuncu için fikirlerimi değiştirmem. Asla. Pele de gelse, Maradona da gelse takım için doğru olanı yaparım.
5: Bu sözlerin ardından Portekiz kampında sert rüzgarlar esti. Bu gece Danimarka ile karşılaşacak takımın Kopenhag'da kaldığı otelden ayrılan Ronaldo, ikna çabalarına rağmen ülkeyi özel uçakla terk etti. Süreç hakkında açıklama yapan 41 yaşındaki futbolcu, teknik direktörün basın toplantısından sonra federasyon başkanıyla yaptığım görüşmenin ardından kampı terk etme kararı aldım. Zamanı geldiğinde bu konu hakkında gerçekleri tüm Portekizlilere açıklayacağım dedi. Portekiz basını Ronaldo'nun milli takıma bir daha dönmeyeceğini iddia etti. Abola, hüzünlü veda manşetiyle efsane futbolcunun milli takım kariyerini noktalama kararı aldığını duyururken, Ricorta, Jesus Ronaldo

0: Ronaldo'yu şok etti dedi. 2003'ten beri formasını giydiği Portekiz'de 234 maça çıkan Ronaldo, 146 golle tarihte milli takımında en çok gol atan futbolcu konumunda.
1: Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndü. Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Olimpijevic'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scottie Philbeck'in ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek. Boks dünyasında yıllardır beklenen dövüş için geri sayım başladı. Anthony Joshua ve Tyson Fury 11 Ekim'deki maçları öncesinde yüz yüze geldi.
2: AJ Anthony Joshua vs. Jesse King Tyson Fury.
0: Boksun devleri birbirlerine meydan okumaya hazırlanıyor. Eski dünya şampiyonları Anthony Joshua ve Tyson Fury ringde ilk kez rakip olacak. Britanya Savaşı ismi verilen dövüşte 11 Ekim'de ringe çıkacak ikili heyecanla beklenen maç öncesinde basın toplantısında konuştu.
1: Dün gece uyumadan düşündüğümde tarihte bundan daha büyük bir dövüş olmadığını fark ettim. Bugüne kadar gördüğümüz en iyi boks etkinliği olacak.
3: İnsanlar uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyordu. Artık o gün geliyor. Kendi seyircimiz önünde bu maça çıkacağım için kendimi kutsanmış hissediyorum.
0: Kariyerlerinin son perdesindeki iki arsiklet boks efsanesi, önceki yıllarda maç için anlaşmış ancak dövüş iptal olmuştu. Cardiff'teki karşılaşmada iki boksör de 100'er milyon sterlin kazanacak.

0: Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antakya-Topboğazı yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Aksaray-Ortaköy yolunun 25-26. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
8: Zayıflama iğneleri, obezitesi ve diyabeti olanlar için doktor kontrolünde tavsiye edilen bir tedavi yöntemi. Peki iğnelerle birlikte yapılması gereken başka hangi unsurlar var? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sorduk.
9: Şimdi bu iğnelerin en kötü yanı nedir? Sonrasında iğne sürekli kullanılmayacak. Sonuçta hayat boyu kullanılması öneriliyor bazı kaynaklarda ama sonuçta bir yerde keseceğiz. Kişi eğer eski yeme alışkanlıklarını sürdürürse kilo aynen tekrar geri geliyor. Buna rebound kilo alma diyoruz. Bu ciddi bir sorun. O yüzden kişiler mucize olarak tutundukları şeyi eğer ellerinden aldığınızda tekrar eski kiloya bir dönüklerini öğrenmeli ve bilmeli. O yüzden hayat tarzı değişikliği bir numarada olmalı. İki, bu iğneleri kullanırken kas kaybı çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ciddi bir kas kaybı var. Artık kemik erimesi vesaire altyapısı oluşturuyor. O yüzden protein destekli beslenmek zorunda olduğunu bilmeli. Artı egzersiz programı, özellikle direnç egzersizlerini mutlaka uygulamalı. Yoksa ciddi bir kas kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yemeğiyle ilişkisi açısından mutlaka psikiyatrik bir değerlendirme de yapmakta fayda var bu tip bir sorun altyapısı görülürse. Biliyorsunuz bazı durumlarda kişilerin altyapısında ciddi bir yemek bozukluğu var. O yüzden bir psikiyatri de konsültasyonla ilerlemekte fayda var.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
10: Reklam.
11: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
12: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
13: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Cuma İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
3: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu. İki işçi kurtarıldı. Bir işçi ise hayatını kaybetti. Mahsur kalan dört işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor. Son durumu Merih Ak aktaracak. Merih.
4: Bugün saat 14 sıralarında meydana geldiği kaza, Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde yaşandığı bu kaza ve kazanın duyulmasının hemen ardında bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini belirtebiliriz ki orada yapılan ilk çalışmalarda, ilk müdahalelerde iki işçi sağ olarak kurtarıldı. İlerleyen çalışmalarda bir işçinin cenazesine ulaşıldı. Diğer dört işçiyi kurtarmak için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtebiliriz. 7 kişinin olduğunu biliyoruz çünkü Manisa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada kazada bulunan kişilerin, o anda orada bulunan kişilerin sayısının 7 olduğu duyuruldu. Bunun altını çizmemizde yarar var. Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Açıklamasında iki madencinin hastane tedavi altına alındığını bildirdi. Göçük altında bulunan madencilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı ve yaralı olan madencilerin durumunun iyi olduğunu belirtti. Bir madencinin ise yaşamını yitirdiğini ve büyük bir üzüntüyle bunu öğrendiklerini vurguladı. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesine meydana gelen göçük sonucu bir vatandaşımız vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik dedi. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum diye konuştu. Burhanettin Duran ayrıca bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, çalışmalar sonucu sağ kurtarılan iki madencinin tedavisinin devam ettiğini, göçük altında bulunan madencilere ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı ve temenni olarak da madencilerin en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır diye belirtti. Evet, o saat 14 sıralarında meydana gelmişti kaza. Valilik tarafından yapılan açıklamada 7 işçinin bu kazadan etkilendiğini biliyoruz. Bu 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Maalesef bir madenci yaşamını yitirdi. Diğer 4 madencinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Yine sendikadan yapılan açıklamalar var. Yapılan açıklamada madenin Doğu 5 ayağında göçük yaşandığı vurgulandı ki hazırlık aşamasındaki bir ayak olduğu da vurgusu yapıldı. Ve göçük altında onlar da 4 kişinin bulunduğunu belirttiler. Ve şu an için artık özellikle göçük altında bulunanların sağ olarak kurtarılması için ekiplerin yoğun bir mücadelesi var. Özellikle maden arama kurtarmalarında deneyimli ekiplerin de şu an için bölgede çalışmalara katıldığını belirtelim Burcu.
3: Merih Akaktar'da ayrıntıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5 yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Türkiye mütabakatı vurgusu yaptı. Erdoğan konuşmasının sonunda milletvekili sıralarına yönelip milletvekilleriyle el sıkıştı.
5: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
5: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk 4 madde korunacak vurgusu da yaptı.
5: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
6: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
5: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
6: Biz ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
3: Mecliste yeni yasama yılının ilk gününde yaşananlara bir bakalım.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, Meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
7: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
6: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nı genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki özel oturumu locadan takip etti. DEM Parti grubu ise tutuklu tip milletvekili Can Atalay'ın fotoğrafını içeren dövizler açtı.
3: Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Hem Erdoğan'ın mesajları hem meclis açılışında yaşananlar önemli. Özgür Akbaş'ın yanında bir de konuğu var. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Şimdi sözü onlara bırakıyoruz. Özgür.
8: Burcu, teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılına resmen başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla. Mecliste hareketlilik devam ediyor çünkü birazdan resepsiyon başlayacak. Her 1 Ekim'de olduğu gibi yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenleniyor. Saat 18.30'da başlayacak ama milletvekilleri yavaş yavaş bu bulunduğumuz noktaya gelmeye başladılar. Tören salonuna doğru ilerleyecekler ve resepsiyona katılacaklar. Ancak şunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun katılması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Yeni Parti zaten genel kurulda da yoktu. Resepsiyona da gelmeleri beklenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gelmesi beklenmiyor. Ama bunun dışında yüksek yargı, kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, Savunma pek çok bakanın da bugün resepsiyonda olması bekleniyor. Geçelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasına. Çünkü oldukça önemli mesajların çıktığı bir konuşmaydı bu konuşma. Özellikle Türkiye siyasetine ilişkin yepyeni bir siyaset tarzını ortaya koyan bir konuşma oldu. Cumhurbaşkanının konuşması, belki de manşet buydu ama manşeti tabii Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na soracağız. Ben böyle bir giriş yaptım ama yani çünkü hani ya kutuplaşma ya mutabakat dedi Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında ve meclise seslendi. Büyük Türkiye mutabakatı çağrısıyla yeni anayasa vurgusu yaptı. Evet. Şimdi benim anladığım kadarıyla bugünkü manşet buydu. Benim evet, anlayışıma göre. Siz nasıl değerlendirdiniz?
9: Ben doğrusunu isterseniz ben de öyle değerlendirdim. Konuşmanın bütününe bakılınca konuşmanın ağırlık merkezi burasıydı. İç cephenin güçlendirilmesi. Bunu ilk defa söylemedi ama konuşmanın bir parçası olarak taşıdı bugüne kadar. Son zannediyorum iki konuşmasının içerisinde çok ciddi yer buluyordu bu. İki belki üç. Ama bu sefer ağırlık merkezini orası oluşturdu. Çünkü bunun bir altyapısını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntıyla 1921'de meclisin açılışında bunlar o yapılan konuşmaya atıfla aslında neler söyleniyordu, nasıl bir Türkiye, nasıl bir devlet kaygısı, endişesi vardı, nereye gelmişti ama artık biz yaptıklarımızla şimdi nasıl bir gelecek inşa ediyoruzu anlatan bir konuşmaydı o. Aslında Cumhurbaşkanı da biraz onu örnekleyerek onun üzerine inşa etti konuşmasını ve Türkiye'de işte bugüne kadar yapılan edilenleri biraz daha özetle geçti. Bunlara geçmişte çok daha fazla vurgu yapardı. Onu biraz daha özetle geçti ve gelinen noktayı biraz o Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in kuruluşu öncesi ya da Türkiye'nin kurtuluşu sırasındaki dünyaya biraz daha benzetme yaparak yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda farklılıkların kaşınmasıyla oluşturulan iklimde istikrarsızlaştırılan devletlerin geride kaldığını, diğerlerinin de ileriye gittiğini anlattı. Şimdi tam geldiğimiz noktada biraz böyle. Çevremizde istikrarsızlaştırılan, farklılıkları çatışmaya dönüştürülen devletler var. Bunu biz de yaşadık. Bunların hepsini hatırlattı. İşte bunlar tabii Suriye'yi, Irak'ı hemen ilk başta saymak mümkün. Onları hatırlatarak iç cephenin öneminden bahsetti ve geldi konuyu buraya bağladı. Çünkü bu olduğu zaman biz hem içimizde hem de dışarıda güçlüyüz. Bu yoksa ikisi de yok.
8: Aslında baktığımız zaman son 2 yıldır ortaya konan bir mesaj bu. İç cepheyi kuvvetlendirme.
9: Doğru.
8: Yani hatırlayalım, 2024 yılı 1 Ekim öncesi Muş'ta bir konuşma yapmıştı.
9: Evet.
8: Sayın Cumhurbaşkanı, evet, iç cepheyi kuvvetlendirme ile ilgili ilk konuşma Malazgirt oradaydı. Malazgirt konuşması. Evet. Ve sonrasında 1 Ekim'de meclisi açarken de yine buna çok ciddi, doğru, vurgular yaptı ve terörist Türkiye süreci de zaten böyle başladı. Hani o, doğru, gün Sayın Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşması da,
9: evet,
8: müthiş bir ambiyans yarattı o noktada ve süreç aralandı ve bu noktaya kadar geldi. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı da sizin de söylediğiniz gibi yapay kutuplaşmaya vurgu yaptı,
9: evet,
8: ve
9: doğru,
8: bu iç kanamaya sebep oluyor dedi, bu yapay kutuplaşma. Bunu sağlamamak lazım dedi ve muhalefete şöyle bir çağrısı var. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü bitmiştir. Yani, bundan vazgeçin diyor.
9: Evet. Çünkü bu farklılıkların kaşınmasıyla ve farklılıkların birbirlerine cephe almasıyla oluşan siyasetin verdiği zarar ortada. Ve Türkiye'nin de bulunduğu an itibariyle pozisyon önündeki imkanları en iyi değerlendirebileceği nokta. Birçok şeyde geride kalmış olabiliriz iç kavgalardan dolayı ama bundan sonra kalmamalıyız. Ha içeride peki bunların hiçbiri olmayacak mı? Evet, olacak. Ama bunların her birini şu sıralamayla yapacağız diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye merkezli siyaset yapacağız. Mevzu baş Türkiye ise birlikteyiz. Ve kendi iç farklılıklarımızdan, fikirlerimizden, ki onu da kutsuyor. Yani farklılıklar zenginliktir diye onu kutsuyor. Kıymetli buluyor. Bunların hepsinin mücadelesini vereceğiz. Ama Türkiye için birlikte karar vereceğiz ve doğru karar vereceğiz. Mesele Türkiye'nin çıkarlarına zarar verecek bir noktaya asla taşınmayacak. O yüzden kendisi de işte çıkışta da salona girişte de durdu, dinledi. Hatta yeni partililer salondan ayrıldılar konuşmadan önce. Onları da durdu, bekledi. Onlar giderken konuşmasına başlamadı. Daha sonra da herkesle tokalaştı. Bunların her biri konuşmasının bir parçası aslında.
8: Evet.
9: O yüzden önce Türkiye konusunda bir uzlaşıya varalım. Ondan sonra biz kendi içimizde siyasi mücadelemizi verelim. Ama bu yerelde kalsın. Eğer yereldeki mücadele Türkiye'nin uluslararası alandaki pozisyonuna zarar verecek hale gelirse bu son tahlilde Türkiye'ye zarar veriyor. Geçmiş yıllarda biz bunların hepsini çok yaşadık. Bunları ülkelerin iç farklılıkları yumuşak karnı olarak kullananlar da hazırla bekliyor. Emperyalist, siyonist ağdan bahsediyor, evet, Cumhurbaşkanı. Evet. Bunun başka ülkeleri nasıl yediğini ve ne hale getirdiğini, Türkiye'de ne kadar zaman kaybettirdiğini uzun uzun da onları anlatıyor. Evet. Aslında o, hani ben bu konuya bu sefer ağırlık vereceğim diye başladığı konuşma galiba kitapçıkta 12 veya 14. sayfada olması lazım. 13. sayfada olması lazım. Oradan bir başlıyor. Galiba işte 20'lere kadar falan aslında bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeden bahsettiği konular da aslında hep bunun içerisinde.
8: Tabii tabii. Aynen. Ya bugünkü verdiği görüntü de çok dikkat çekici. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim meclisin açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından yine sıraları gezer böyle tokalaşırdı ama bugün biraz daha farklıydı görüntüler. Hı. Hem DEM Parti'nin sıraların içine kadar girip tek tek tokalaşması, sonrasında işte CHP'lilerle tokalaşması, ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çok nazik bir şekilde kendi sırasından çıkarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı beklemesi ve, evet, ona güller vermesi. Bugünkü ambiyans, evet, daha farklıydı. O bitti. Sonrasında Cumhurbaşkanı İyi Parti'ye gitti. Yeni Yol grubuna da gitti. Onlarla da el sıkıştı. Yani bu sizin söylediğiniz gibi bugünkü verdiğim mesajın aslında fiziki bir görüntüsüydü.
9: Tabii bundan sonrasında her seferinde Cumhurbaşkanı aslında bu Türkiye merkezli siyaset yapmayı, farklılıkların Türkiye'nin uluslararası alandaki siyasetine zarar vermemesi için bu hassasiyeti gözetmeyi her seferinde söylüyor. Ama bu sefer başından aldı ve sonuna kadar bunu daha bütünlüklü bir biçimde söyledi ve artık bunun zamanı geldi. Hani bunu bir teklif talep olarak söylemek başka bir şey. Bunun zamanı geldi ve artık bundan sonra bunun için çalışacağım demek başka. Mesela konuşmanın bütününe bakıldığında Türkiye'nin bu geçtiğimiz yıllar içerisinde çok önemli uluslararası adımları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat temsil ettiği işte Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesi gelecek. NATO zirvesi burada yapılmış. İşte Birleşmiş Milletler'de bu kadar konuş geldiğimiz noktada ama öyle ya da böyle Birleşmiş Milletler'in bir güvenin yeniden tesisi pozisyonuna getirmiş. Bunda Cumhurbaşkanı'nın katkısının payının olduğunu söylemek gayet mümkün. Mekke İttifakı kurulmuş falan. Bu konulara mesela çok fazla girmedi.
8: Evet. Girmedi.
9: Çünkü o alanlardaki başarının temelinde de Türkiye'de iç cephenin güçlenmesi yatıyor. O yüzden biraz anayasa mesela çok güçlü bir yer tuttu. Belki oraya da geleceğiz evet, ama yani çok güçlü bir yer tuttu. Çünkü bir anayasanın da bir çerçevesinin olması lazım, bir mottosunun olması lazım. İç cepheyi güçlü tutan, içeride güveni esas alan, onu artık tartışmayan bir anayasanın olması lazım. İçinde korku, kaygı, içerideki bir takım toplumsal farklılıkları tehdit olarak görmeyen, bunları tamamen ortadan kaldırmış bir anlayışın anayasası olması lazım. O yüzden aslında lafı getirip o bütünlüğü çok iyi konuşmanın lafı getirip biraz da oraya bağlaması evet. Ve bu yılı anayasa yılı ilan etmesi o anlamda geçen yıl da buna benzer bir şey söylemişti. Fakat bu sefer sadece buna hasredilmiş bir konuşma bu. O yüzden de ben biraz önemsedim bunu. Ben mesela bu konuşmadan sonra bu dönemin bu siyasi yılın başlangıcındayız bugün. Bu siyasi yılın partiler arasındaki diyaloğun sadece işte bir yasa çıkacak da onun üzerine konuşuyoruz. Anayasa üzerine konuşuyoruz filan değil. Belki biraz daha siyasi diyaloğun arttığı bir yıl da olabilir. Böyle bir ihtimale de zemine de kapı açıyor bu konuşma.
8: Evet öyle gözüküyor. Şimdi yeni anayasaya artık girelim. Çünkü bugün hem önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa vurgusunu yaptı. Doğru. Ve bu meclisin yeni anayasa yapabilme kapasitesinin olduğunu ifade etti. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdi yıllar yıldır takip ediyoruz, yıllardır izliyoruz. Evet yeni anayasa konusu hep konuşulur, hep vurgulanır. Hı hı. Bu yönde çalışmalar da oldu. Yani Cemil Çiçek döneminde yoğun bir çalışma oldu. Ama bir türlü hayata geçirilemedi. Ama bu kez Sayın Cumhurbaşkanı çok yoğunluklu bir şekilde bu yeni anayasa konusuna değindi. Dedi ki Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak halen duruyor dedi. Yani darbe ürünü olan son 70 yılın iki anayasası varoluşsal bir krizle mefluş doğmuştur. Evet, ifadesi de
9: doğru.
8: Dikkat çekiciydi.
9: Doğru.
8: Ve sivil bir anayasa ihtiyacı henüz karşılanamadı dedi ve bu meclisin bu anayasayı yapabileceğini ifade etti. Siz nasıl
9: evet.
8: değerlendirirsiniz?
9: Şöyle yani... tabii iki taraftan bakmak lazım. Birincisi bu meclis temsil gücü yüksek bir meclis. Yani içerisinde her partide en az bir ya da iki kişiyle farklı partilerin listelerine bile girmiş olsa her düşüncenin temsil edildiği bir meclis. İlk defa bu olmuyor evet ama bu da o temsil gücü yüksek olan meclislerden bir tanesi. Dolayısıyla sayısal olarak da siyasal olarak da yeni bir anayasa yapma yetkisine sahip bir meclis. Birincisi bu. İkincisi DEM Parti özellikle tarafından bakılırsa mesela daha önce DEM Parti'nin de DEM Parti şimdi DEM Parti ondan öncesi partiler daha ayrılıkçı bir gündemin parçası iken bugün o ayrılıkçı gündemin parçası değiller. Bu sefer daha birleştirici, bütünleşmeci bir gündemin parçasılar. Dolayısıyla o zaman da bile hatırlayacaksın 60 küsür madde üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Şimdi dolayısıyla 60'ı siz zaten 160'a bile gerek yok. Daha dar az maddeli bir anayasayla pekala karşılayabilirsiniz. Artık anayasanın ilk 4 maddesi konusu DEM Parti tarafından da tartışma konusu yapılan bir hadise değil. Cumhurbaşkanı bugün onu bir kez daha altını çizdi. Bu konu zaten tartışmaya kapalı dedi. Ve bir zorunluluktan da bahsetti. Çünkü biz hep yeni anayasa ki teşkilat-ı esasiyenin 150. yılındayız dedi. Biraz tevafuk. Bunu artık 150 yıl sonra yapalım dedi. Anayasalar darbelerden sonra değiştirilmiş veyahut da yapılmış. Şimdi darbecinin yaptığı bir anayasanın parlamento onayı ile yapılmış parlamento tarafından bir anayasayla anayasaya karşı üstünlüğünden bahsedilir bilmiyorum. Bahsedilemez ama siz doğrusunu yapmanız gerekirken yapmıyorsunuz. Bu bir. İki, son anayasayı yapan 80 darbesi sonrası ekip ve hala onu yargıladık. Darbecileri yargıladık. Mahkum ettik. Bu ülke bunu yaptı. Fakat darbecinin anayasasıyla hala yönetiliyoruz. Evet. Bu da sizi zorlayan bir şey. Peki ihtiyacınız yok mu? Evet var. Demin atıfta bulunduğum mesele en önemlisi. Türkiye'de belli kesimleri, sosyal grupları, hatta inanç gruplarını, hatta belki ekonomik grupları tehdit olarak gören meslek gruplarını tehdit. Ben mesela işin basın tarafında da benim itirazım vardır anayasaya da, anayasaya dayanan mevzuatına da. Çünkü basın da bir tehdit unsuru olarak görülüyor anayasanın kanun koyucuları tarafından. Ne olur ne olmaz başımızı belaya derde sokmasınlar diye. Hayır öyle değil. Gazetecilikte meslekte dahil toplumun birçok kesimi Türkiye'de her şeyin söylenebileceği ve söylenen şey eğer sorunsa bunun çözülmesine yardımcı olabileceği bir zemine ihtiyaç duyar. Bu zemini ortadan kaldırıyor bu anayasa. Çünkü ruhunda bunları tehdit olarak görmek var. Bunları tehdit olarak görmeyen uzlaşmacı bir anayasanın, üzerinde uzlaşılmış bir özgürlükçü anayasanın, herkesin her şeyi çözüm odaklı olarak söyleyebileceği bir Türkiye yaratmak için temel zemin olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın da vurgusu aslında buna. Buna aslında hiçbir partinin de itiraz etmediği çok ortada, çok açık. Bir de bir DEM Parti ile mi anayasa yapacaksınız? Eski usul söylüyorum. Yoksa milliyetçilerle mi anayasa yapacaksınız? Ya şimdi solcularla mı anayasa yapacağız, milliyetçilerle mi? Öyle bir şey yok. Bir Türkiye anayasası yapıyorsak önce bu ayrımı anayasa bağlamında ortadan kaldırmamız lazım. Ha sonra siyasal düşünce farklılıklarını siyasetin kendi içerisinde özgürce konuşmamız lazım. Peki. Ben o yüzden açılım diyorum biraz bunu ama bu kadar netlikte ve bu kadar odaklı konuşmayı önemsedim.
10: Evet.
9: Bir de arkasından siyasi diyalog görürsek bence ilerleme olur.
10: Benim anladığım 467 milletvekiliyle 10 Ağustos'ta kabul edilen bu terörist Türkiye ile ilgili yasa bak
9: onun
10: teklifi.
9: Da yani
10: onun
9: doğru.
10: Etkisi de var sanki.
9: Doğru, onun da etkisi yani olabilir. Çünkü biraz da aslında bahsettiğimiz altyapı buna müsaiti gösteren bir şeydi o. Madem bunu yapabiliyoruz, hadi bunu da yapalım.
10: Evet, yani o olabilir. Anayasaya dönelim ama Burhanettin Duran'dan, İletişim Başkanı'ndan bir açıklama var.
9: Hı hı.
10: Şimdi bugün bir tablo vardı. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na davet edildikten sonra yeni parti evet. Terk etti. Ona ilişkin bir açıklama var. Ne diyor Burhanettin Duran? Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır diyor. Bu tavır Gazi Meclisimizin muhabbetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur ifadesini kullanmış durumda. Yeni partiye yönelik bir eleştiri var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan. Meclis ortak hukukun önüne koymak demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz diyor bu terk edişi. Siz nasıl değerlendirirsiniz
9: yeni tabii
10: partinin
9: bu
10: tavrını?
9: Biraz şöyle bir telakuz oldu. Cumhurbaşkanı muhalefete yönelik eleştirilerinin olduğu konuşmalarda yaptı mecliste. Çok sıklıkla yaptı bunu. Fakat bu sefer tam tersi bir konuşma yaptı. Muhalefet ama her zamanki davranışını sergileyince biraz ters tarafa düşmüş oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı kürsüden söyledikleri tam da bu hareketin yapılmaması gerektiği yönünde bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Ama o hareket yapılmış olduğu için biraz muhalefetin üstünde kaldı. Az önce ifade ettim, Cumhurbaşkanı konuşmasının biraz tabii o konuşmanın hazırlığı, mantığı onu gerektiriyordu. Durdu ve çıkışlarını bekledi.
10: Tepki göstermedi.
9: Tepki göstermedi.
10: AK Parti de tepki göstermedi.
9: Neden?
10: AK Parti orada alkışla, evet, Cumhurbaşkanı'na.
9: Ve AK Parti de alkışı arttırarak arttırdı, buna tepki, evet, gösterdi. Hiç ses seda falan çıkmadı. Alkış sesi çıktı. Burada enteresan olan şu. Cumhurbaşkanı biraz sonra ne diyeceğini bildiği için. Tamam. Şimdi ben biraz sonra öyle bir davet ve öyle bir çağrı, öyle bir Türkiye fotoğrafı çizeceğim ve öyle bir alan açacağım, öyle bir kapı açacağım ki siyaseten, çünkü aynı zamanda devletin birliğini temsil eden bir kişi. Siz şu anda bu yaptığınızda çok yanlış bir yerde duruyor olacaksınız.
10: Şimdi bu tabloda yeni anayasa yapmak ne kadar olanaklı?
9: Ya
10: çünkü
9: şöyle,
10: yeni partinin de şimdi tepkisel bir tutumu var. Yani
9: doğru.
10: Şimdi CHP'de bugün işte Vahap Seçer'e yönelik bir operasyon oldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Yeni parti zaten...
9: Ama CHP ayrılmadı mesela oradan.
10: Evet, ayrılmadı.
9: Kemal Kılıçdaroğlu da ayrılmadı.
10: Hatta Kemal Bey geldi.
9: Evet, geldi
10: de
9: yani. Orada. Ben dikkat ettim. Cumhurbaşkanı'nın konuşma metni dağıtıldı. Konuşma henüz başlamıştı. Metni aldı, kitapçığı aldı. Ve sonuna kadar da o kitapçığı okudu. Evet. Hatta bazı yerlerini parmağıyla takip ettiğini de fark ettim.
10: Yeni partinin tepkisel bir tutum var. Yani sert,
9: evet,
10: tepki,
9: evet,
10: koyuyor.
9: Şöyle,
10: tabii belediyelere yönelik operasyonlardan kaynaklı.
9: Bu tepkiler hem ondan kaynaklanıyor ama daha önce de benzer tepkiler olmuştu. Biraz bu alışılagelmiş tepkisini biz bu sefer de böyle yapalım dedi. Mesela DEM Parti'nin de biraz ayar tutturması zor oldu. Kimileri ayağa kalkmadı mesela.
10: Evet.
9: Ama bir iki kişi ama son talihte kalkmadı. Sonra grup başkan, eş başkanlar kalktı falan. Ondan sonra kalkmayanlar da, oturanlar da kalktı.
10: Eş genel başkanlardan
9: kadar,
10: biri kalktı, diğeri oturdu.
9: Öyle falan. Yavaş yavaş olacak bunlar. Çünkü söyle bir şey. Şunu anlarım, hani Cumhurbaşkanı'nın sözleri tamam söylüyor ama aynı zamanda AK Parti genel başkanı ve siyaseten söylemi bakalım konuşuyor da ne yapacağını bir görelim durumu olabilir bazı partilerde. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama yeni partinin daha bunu hiç dinlemeden terk etmesi biraz ezbere bir şey oldu, tavır oldu. Çünkü herkes de, gazeteciler de, sen de oradaydın. Herkes acaba kalkacak mı, kalkmayacak mı? Salonda oturacak mı, çıkacak mı? Neden? Çünkü bilinenlerden hareketle.
10: Aslında 2 yıl önce kalkmışlardı.
9: Evet.
10: CHP'deyken.
9: Evet, öyle.
10: Ama ondan dolayı da Özgür Özel eleştirilmişti.
9: Eleştirilmişti. Tabii tabii. Orada şimdi o ayar daha oturmamış yerine. Biraz da bu tabii operasyonlardan da onun da etkisi var, doğru. Fakat Cumhurbaşkanı'nın açtığı kapı bu siyasetin böyle devam etmemesinin de bir sebebi aslında. Ona da bir kapı açmış oldu. Yani tamam, böyle bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Biz dinlemedik, evet, ama bu çağrı yaptı. Bu olumlu bizim açımızdan. Ona göre de biz şöyle bir adım atarız veyahut da şunu bekleriz. Bunların hepsi gelir. Ama daha bu adımlardan, mesela bu konuşmadan önce de Cumhurbaşkanı'nın iki belediye başkanının, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları'nı kabulü var mesela. Tamam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şimdilik bağımsız ama son talihde iki partiye de gidebilir. Yani CHP'de de kalabilir, dönebilir veyahut da yeni partiye de gidebilir. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisi tarafında her iki partide de külliye çıkan giden CHP'li gibi bir gulyabani'nin olmaması lazım. Yani Cumhurbaşkanı'na temas etmenin, görüşmenin bir suç olmaktan tırnak içinde çıkartılması lazım. Başka türlü konuşamazsın çünkü. Şimdi Cumhurbaşkanı bütün bunlardan, bunlara hiç dokunmadan, aslında atıfta bulunmadan hiçbir şey olmamış gibi yeni bir sayfa açmış. Bu belli. O sayfa için yeni parti adım bekleyebilir, başka şeyler görmek isteyebilir, bunu anlarım. Bugünkü hareketi, yani biz ne konuşacağını bu konuşmadan önce yaptık bunu diye pekala normalleştirebilir, sorun yok. Ama bundan sonraki adımlar için Cumhurbaşkanı bence oraya da önemli bir mesaj vermiş oldu. O olmazsa ne olur? Evet, meclis çalışmalarında olması tercih edilir ama son talihde oradaki milletvekilleri de birbirlerine bakarak ve bir partiden oraya gelmişler. Ya daha önce yan yana oturdukları diğer parti de orada duruyor. Ben milletvekillerinin de parti kararıyla değil bireysel karar verebilecekleri bir zaman diliminde olduklarını düşünüyorum o bakımdan. Hı. İşte diğer grup birçok partiden oluşuyor ama bazıları birer tek bir milletvekili olarak oradalar. Orada ayrı bir gruptalar ama bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi şeylerinden seçilmiş filan. Dolayısıyla artık bireysel karar verebilecek durumda olmaları milletvekillerinin önemli. Biliyorsun aslında temelde şunu söylemememiz lazım ya. İşte CHP Ardahan milletvekili. Öyle bir şey yok. Aslında Ardahan milletvekili var. Milletvekili olduktan sonra parti kimliklerinin dışında bir kimlik kazanıyorlar. Biraz daha parti kimliğinin dışında bireysel kararda verebilecekleri bir döneme girildiği için doğrudan bireysel olarak aslında Cumhurbaşkanı onları muhatap almış oldu. Bu konuşmanın bir de o tarafı var.
10: Çok teşekkür ederiz yayına katkı için.
9: Ben Mustafa teşekkür Kartoğlu. Ederim. Çok sağ olun.
10: Akşam Gazetesi Genel Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'yla Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdik. Şimdi mecliste tabii etkinlikler devam ediyor. Resepsiyon söz konusu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon 18.30'da birazdan başlayacak. Bizler de o resepsiyona geçeceğiz ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik meclisten iyi akşamlar.
3: Devam edelim. Geçen yıl Yalova'da evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün hakim karşısına çıktı. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir Yalova Adliyesi'nde yayına hazır. Şimdi ifadelerde öne çıkanlar neler? Hemen Dilek'e sözü verelim ve dinleyelim. Dilek.
11: Tuğyan Ülkem Gülter'in savunması yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hakkındaki iddialar Güllü'yü yani annesini camdan attı mı atmadı mıydı? Bu soruya çok net bir şekilde cevap verdi. Benim sırtım pencereye dönüktü ve annemin bir anda aşağı düştüğünü güm sesiyle duydum ve yaklaşık 7 saniye boyunca da bir harekette bulunamadım. Adeta bana kal geldi dedi. O 7 saniyelik boşlukta iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter için bir iddiaydı aslında, bir delildi. Bir yandan da kameraların kapatıldığı iddiası vardı. Kameraların kapatılması iddiasını da reddetti. Mutfaktaki kameraları çeşitli ev aletlerini kullanmak için, aynı prizi kullandığımız için çekiyorduk. Bu yüzden onlar zaten kullanım dışıydı dedi. Salondaki kamera kaydını kapatmasının sebebini ise televizyon ve hoparlöre bağladı. Ses açtık, şarkı dinledik içeride. İşte bu yüzden o kameranın fişini çekip hoparlörün fişini taktık dedi. Malkat isimli şarkıyla Güllü'yü odasına çektiği de bir başka iddiaydı. Bu iddiayı da yalanladı. Tuğyan Ülkem Gülter, Malkata isimli şarkıyı biz çok severiz. Eğlendiğimizde, mutlu olduğumuz her anda çalarız. Ama o şarkıyı odada çalmadan önce zaten salonda da dinlemiştik. İkinci defa açmıştık o şarkıyı dedi. Tüm iddiaları, annesinin ölümüne ilişkin tüm iddiaları da reddetti. Bir mesaj vardı iddianameye giren. Sevgilisi kervana attı. Annem birazdan camdan aslayacak şeklinde bu mesaja da yaptırdığı dövmeyi örnek göstererek verdi. Ben dövme yaptırdım. Annem bu dövmeyi gördüğünde camdan aşağı atlayacaktı diyerek adeta mecaz yaptım dedi. Bir yandan da artık tutuklu olarak savunması bittikten sonra bu davada müşteki olan abisi Tuğberk Ülker de ifade verdi, savunma yaptı. Tuğberk de annesinin çok alkol aldığı zamanlarda halüsinasyon gördüğünü söyledi. Yine belinde bir sıkıntısı olduğu için öne doğru yürüdüğünü ve yürürken de evde bile olsa tutunarak hareket ettiğini söyledi. Tuğberk İmamoğlu da annemi kim öldürdüyse ondan da şikayetçiyim dedi. Bu davanın kilit isimlerinden biriydi Sultan Nur Ulu. Şu sıralarda duruşma salonunda tanık kürsüsünde ifadesi devam ediyor. Sultan Nur Ulu tanık kürsüsüne çıktığında önce yemin etti. Ardından olaya ilişkin tanıklığın nedir diye sorduğunda ise çok net bir şekilde Güllü'yü kızı itti. Kalçasından tutarak aşağıya itti şeklinde sözlerle başladı savunması. Tanıklığına. Ardından da ben korktuğum için ilk başta bu şekilde ifademi değiştirdim. İfadesindeki çelişki de soruldu. Çünkü ilk ifadesinde Gülün'ün düştüğünü söylemişti ama gözaltına alındıktan sonra Tuğya'nın yani kızının Güllü'yü ittiği şeklinde bir beyanda bulunmuştu. Bu çelişkili beyanları da soruldu. Ben korktum dedi. Ben gidersem sen de benimle birlikte gelirsin diye Tuğya'nın yani Güllü'nün kızının baskısına maruz kaldım. Ama dayanamamıştım. Gözaltına alınmasaydım da avukatıma söylemiştim. Ben gerçekleri itiraf edecektim zaten dedi. İşte bu şekilde çelişkili bir ifadeye imza atmak zorunda kaldığını söyledi. Sultan Nur Ulu ve diğer tanıkların ifadeleriyle Güllü'nün ölümüne ilişkin dava devam ediyor. Sultan Nur Ulu'ya da şu sıralarda çapraz sorguda çeşitli sorular soruluyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı da bir soru sordu. Eğer Tuğyan ettiyse bunu neden söyledi?

0: Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi. Çünkü AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarol aynı zamanda İBB Meclis üyesi. Ve bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı. 2024 yerel seçimi sonrasında CHP'nin İBB'deki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nınki ise 130'du. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi. 8 üyenin daha Cumhur İttifakı'na katılması halinde İBB meclisindeki denge AK Parti lehine değişebilir. Bu durum tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak. Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB Başkanlığı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak. Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası. Mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: sizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Makinesi deyince vatan.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: İnsanların ölümüne can kaybı demek, hayvanlarınsa telef olduğunu söylemek artık değişebilir mi? Sinem Sefa Akay, internette herkesin kullanımına açılan Dünyadaş Bir Dil İçin Kavramlar Sözlüğü çalışmasını NTV Radyo'da anlattı.
5: Ölü dediğiniz zaman, bir ölüm olduğunda, bu bir cinayetle olabilir,

0: başka şekilde olabilir. Bu tamamen aklımıza insan türü geliyor. Diğer türler, yani mesela hayvan dışında da bir ağacın kesilmesinin de kesilmesi. Ağacın kesilmesi diyoruz bakın. Ama benim durduğum yerden orada bir yaşamı sona erdiriyorsunuz. Ölüm demek ki ağaçlar daha da böyle birbirine bağlı bir ekosistemin parçası. Başka bir ekosisteme de neden oluyorsunuz. Bir hayvanın telef olması, işte şu kadar can kaybı olduğunda hayvanların ya da işte oradaki doğanın diğer canlı varlıklarının sayılmaması, onlara bakılmaması, onların fark edilmemesi böyle bir felakette yine aynı şekilde insan merkezi bir yerden ve tabii ki şiddeti yine olağanlaştırıyor. Diğer türlere yapılan şiddetin normal olabilir, kabul edilebilir hale getiriyor.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: A milli takım Uluslar A Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı. Riva'da yapılan çalışmanın ardından kafile Belçika'ya hareket etti. Can Uzun ağırlığı nedeniyle son çalışmada yer almadı. Teknik direktör Montella saat 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. A milli takımda sakatlıkları nedeniyle daralan kadroya iki takviye yapıldı. Ümit milli takımdan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan kafileye dahil edildi. Uluslar A Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. Sakatlığı nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Orkun Kökçü'nün durumuna ilişkin bilgi var. Milliyet gazetesi ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü'nün 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor maçına büyük ihtimalle yetişeceğini yazdı. Milli futbolcu gibi tedavileri süren Vlahovic ve Trossard da müsabakada forma giyebilecek. Süper Kupa turnuvasının programı belli oldu. Galatasaray, Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta oynanacak. Bu yıl son kez 4 takımla düzenlenecek Süper Kupa'yı kazanan takım 9 Ocak'taki finalde belli olacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ilerleyen günlerde açıklanacak. Geçen sezon finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüştü. Arda Güler Real Madrid'de fark yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcu İspanyol devinde ayın futbolcusu seçildi. Arda geçen ay İspanyol ekibinin formasını 4 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 204 dakika süre alırken 2 asist yaptı. Bu sezon Real Madrid'de 7 resmi maçta görev yapan milli yıldız toplam 349 dakika sahada kaldı, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Futbolda bir dönem sona eriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı gerilimin ardından Portekiz kampını terk eden Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalamayı düşünüyor.
4: Cristiano Ronaldo ve Jorge Jesus arasındaki gerilim ayrılıkla noktalandı. Yıldız oyuncunun Norveç maçında süre almamasıyla başlayan kriz, Jesus'un son açıklamasıyla kaosa dönüştü. Ronaldo'yu yedek bırakan Portekiz teknik direktörü, kimseye ayrıcalık tanımam dedi.
3: Her oyuncuya yedek kalmasını söyleyebilirim. Eğer 30 dakika için ihtiyacım varsa oyuna alırım. Yoksa almam. Sana ihtiyacım yoksa oynamazsın. Norveç maçında da oyunun gidişatı Ronaldo'ya göre değildi. Hiçbir oyuncu için fikirlerimi değiştirmem. Asla. Pele de gelse, Maradona da gelse takım için doğru olanı yaparım.
4: Bu sözlerin ardından Portekiz kampında sert rüzgarlar esti. Bu gece Danimarka ile karşılaşacak takımın Kopenhag'da kaldığı otelden ayrılan Ronaldo, ikna çabalarına rağmen ülkeyi özel uçakla terk etti. Süreç hakkında açıklama yapan 41 yaşındaki futbolcu, teknik direktörün basın toplantısından sonra federasyon başkanıyla yaptığım görüşmenin ardından kampı terk etme kararı aldım. Zamanı geldiğinde bu konu hakkında gerçekleri tüm Portekizlilere açıklayacağım dedi. Portekiz basını Ronaldo'nun milli takıma bir daha dönmeyeceğini iddia etti. Abola, hüzünlü veda manşetiyle efsane futbolcunun milli takım kariyerini noktalama kararı aldığını duyururken, Records'a Jesus Ronaldo'yu şok etti dedi. 2003'ten beri formasını giydiği Portekiz'de 234 maça çıkan Ronaldo, 146 golle tarihte milli takımında en çok gol atan futbolcu konumunda.
3: Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndü. Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Sırbistan'da oynanan maçta siyah beyazlar soyunma odasına 52-46 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Olimpijevic'in öğrencileri karşılaşmayı 109-93'lük üstünlükle noktaladı. Beşiktaş'ta Scottie Philbeck'in ve Anthony Brown 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah beyazlar çift maç haftasındaki son maçında yarın saat 20'de Barcelona'yı konuk edecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
3: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
4: Merhabalar. Türkiye'de mantar deyince gerçekten de çok zengin bir ülkeyiz ama aynı zamanda da o kadar da dikkatli olmamız lazım. Mesela bir mantar var, adı üstünde, köy göçüren mantarı. Şimdi bu konuda gerçekten köy göçüren mantarı diye bir mantar var ve genellikle tabii ki başka yerlerde, başka isimlerde verilebiliyor. Bu konuda özellikle de herkesi uyaran bir kişi var. Gilbert Barutçuyan, şahsen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte bir projede yapmıştık. Küre Dağları'nda, dağların veya ormanların öyle bir ismi vardı, Gizemli Şapkası Mantar diye. Böyle komik, romantik bir adı vardı. Evet, Gizemli Şapka Mantar. Ama gerçekten de mantar gizemli. Çünkü doğru mantarı toplamak, doğru şekilde toplamak aynı zamanda mantarın dağlardaki, ormanlardaki sürdürülebilirliği için de çok önemli. Nasıl mı? Köküyle koparmayacaksınız, bir bıçağınız olacak, bir fırçanız olacak. O bıçakla keserek alacaksınız ki de yeni mantarlar bitebilsin, tozunu, toprağını fırçalayacaksınız. Bizim projenin amacı doğru mantar toplama yöntemlerini öğretmek ve belki de kurutma tesisleri falan kurarak mantarın da aslında dağ köyleri için bir gelir kapısı olmasının önünü açmaktı. Tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, eğitim de verdik falan ama benim içimde ukde kalan bir şey var. Küre Dağları'nda bu Boletus mantarı, yani ayı mantarı denilen, İtalyanların porcini dedikleri mantar çok yaygın derler. Araziye çıktık, bir tane bile toplayamadık. Orada dağ köylüleri de bu yenmez diyorlar. Bir golf topuna veya tenis topuna tekme atar gibi tekmeyi atıyorlar, basıyorlar, geçiyorlar. Halbuki bence mantarların en lezzetlilerinden biri. Evet, şimdi gerçekten de mantarların doğru toplanması ve tabii ki elbette zehirsiz olanlarının toplanması son derece önemli. Gilbert Barutçuyan bu konuda aslında çok güzel seminerler de veriyor. İsviçre'de rastladığı öyle vakaları anlattı ki, yani öyle mantarı yedim, fenalaştım, gittim değil. Aylar sonra da etkisini gösterebilen mantar zehirlenmeleri var. Peki Gilbert'in bu konudaki uzmanlığı nedir? İstanbul doğumlu, arkeoloji okumuş ama İsviçre'ye gitmiş sonradan ve İsviçre'de ilgi duymuş ve uzmanlığını almış ve son derece prestijli bir diploma var. VAPCO diploması, İsviçre'nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. O diplomaya da sahip tek Türk. Gerçekten de Gilbert her zaman bu zehirli mantarlara karşı uyarıyor. Türkiye'nin de ormanlarını, Belgrad Ormanı olsun, Polonezköy olsun, Şile olsun, Küre Dağları olsun, Toroslar, Bolu Dağları, her yeri neredeyse karış karış biliyor. Son derece de aslında dikkatlidir. Öyle keşfettiği mantarları şurada şu bol bulunuyor falan diye asla ser verir, sır vermez. Son derece de ketumdur o konuda. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkiye'nin Mantarları diye belki sadece sahaflarda bulacağınız bir kitabı var. Ve Makro Mantarlar diye bir kitabı daha var. Mantarı bilmek lazım ama doğru bilmek lazım. Onun için de ciddi bir rehberliğe her zaman ihtiyaç var. Mantarı hem sürdürülebilir bir şekilde ormanlarda toplamak, aynı zamanda da zehirli olanlardan kaçınmak konusunda. Evet, mantarlı lezzetlere devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antakya Topboğazı yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Aksaray Ortaköy yolunun 25-26. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
12: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
18: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 19.
6: Merhaba, saat 19, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı için özel oturum düzenlendi. Ve şu sıralarda da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon veriliyor. O resepsiyonda NTV'den Uğraş Bingöl var. Neler oluyor Uğraş?
7: Resepsiyon dakikalar önce başladı. Şu anda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tebrikleri kabul ediyor. Resepsiyon salonunda. Evet, önemli. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı gerçekleşti. Şu dakika itibariyle de az önce bahsettiğim gibi resepsiyonda görüşmeler başladı. Şu ana kadar gelen tek lider MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacak bugün resepsiyona. Yine Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı, hatırlanacağı üzere belediyelere yönelik operasyon ve fon soruşturması nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği söylenmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. O da şu dakika itibariyle gelmedi. Bakanların şu dakika itibariyle hiçbiri resepsiyonda değil. MHP lideri Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi, onu söyleyelim. O da yaklaşık 10 dakika önce geldi burada. Şu anda resepsiyon salonunda misafirleriyle sohbet ediyor. Siyasilerle sohbet ediyor. Özellikle süreç soruldu Bahçeli'ye gazeteciler resepsiyonda. İfadeleri kullandı. Yeni yasama yılında iyi olacak inşallah ifadesini kullandı. Bugün dikkat çeken gelişmelerden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel kurulundan bittikten sonra Mustafa Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı'yla selamlaşmasıydı. Bunu da sorduk kendisine. Her Ekim'de biriyle selamlaşıyorum ifadesini kullandı Bahçeli. Geçen sene hatırlanacağı üzere, daha doğrusu 2 sene önce hatırlanacağı üzere DEM Parti ile bir tokalaşma gerçekleşmiş ve terörist Türkiye süreci başlamıştı. Bu yeni bir başlangıç, yeni bir dönem mi gibi bir soru soruldu Bahçeli'ye. İyi olacak inşallah ifadesini kullandı. Yeni süreçte, yeni dönemde yeni bir sloganla mı, yeni bir ortamla mı karşılaşacağız sorusuna iyi olacak inşallah ifadesini kullandı. Yine fon krizi soruldu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Yorum yapmıyorum açıklamasını yaptı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kürtü'ye gelip konuşmasını yapacağı sırada yeni partililer tepki gösterip genel kurulu terk etmişti. Bu günün dikkat çeken eylemlerinden, hareketlerinden biriydi. Bu da soruldu Bahçeli'ye. MHP lideri Bahçeli de şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni partiden yenilikler bekleriz açıklamasını yaptı. Şimdi burada DEM Parti'den eş genel başkanlar yok ama İmralı heyetinden isimler var. Pervin Buldan ve Mithat Sarcar, onlarla da birazdan selamlaşmasını, konuşmasını bekliyoruz. Orada da bazı mesajlar vermesini bekliyoruz. Resepsiyonda her masadan siyasiler birbirleriyle tokalaşıyor ve orada da siyasi mesajlarını veriyorlar. Özellikle terörist Türkiye sürecine ilişkin ne başlıklar açacak, hangi konuda konuşulacak önemli. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir izleme komisyonu kurulması bekleniyor. Süreç izleme komisyonu meclis başkanlığında. Bunun da önümüzdeki 10 gün içinde, bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Yine bu konuda da terörist Türkiye konusunda da siyasilerin net mesajlar, önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Şu ana kadar çok uzun süredir ilk defa diğer resepsiyonlara nazaran daha sakin bir resepsiyon geçirdiğini söyleyelim. Yine altını çizmekte fayda var. Şu anda resepsiyon salonunda bulunan tek siyasi lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. DEM Parti Eş Genel Başkanları da katılmadı. Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı katılmadı. Hem belediyelere yönelik operasyon hem son krizi nedeniyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı söylenmişti. O da şu dakika itibariyle resepsiyonda yerini almadı. Evet, şu an resepsiyon yeni başladı. Siyasilerden mesaj geldikçe biz de paylaşmaya devam edeceğiz.
6: Resepsiyondan ayrıntıları Uğraş Bingöl anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin bugün yeni bazı açıklamalar yaptı. İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuştu. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi hedef alan çirkin bir tavır içine girdiler dedi. Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Onlara prim vermeden işimize bakıyoruz diye konuştu.
8: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmalarıyla başlayan tartışmaları hatırlattı. Milyonlarca insanı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi.
8: Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İstanbul İl Kadın Kolları, mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında verdi. Dimdik ayaktayız dedi.
8: Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
6: Mecliste yeni yasama yılı açılışında fon soruşturması en çok konuşulan gündem başlıklarından biriydi. Ne mesajlar verildi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına kim nasıl bakıyor? İzleyelim.
10: Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir.
9: Devam eden fon soruşturması ve yatırımcılara nasıl ödeme yapılacağı siyasetin de gündeminde.
11: Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu paralar fon kaynaklarının teminatlar ve diğer mal varlıkları üzerinden ödeniyor. Asla bir bütçenin veya herhangi bir şekilde diğer devlet kaynağı olarak diyebileceğimiz herhangi bir yerden ödenmiyor.
9: Peki mecliste yeni yasama döneminde bu konuda bir komisyon kurulabilir mi?
11: Hem cezai boyut açısından, hem idari çalışma açısından, hem de devlet denetleme kurulunun kararları açısından ortaya bir şeyin kurulması lazım ki olayın başındayız.
12: Ben bilmiyorum şimdilik. Yani gerek de görmüyorum ben. Bu tamamen adli bir mesele.
9: Yeni Parti ve İyi Parti ise konunun meclis eliyle araştırılmasından yana.
13: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını.
14: Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri eşit üyeyle katıldıkları bir komisyon kurulması gerekiyor. Biz doğru yerden bakarak, çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
6: Şimdi sırada günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz bir haber turumuz var. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Kalan dört işçi arama çalışmasının devam ettiği açıklandı. Valilik kriz merkezi oluşturulduğunu ve olayın tüm yönleriyle takip edildiğini duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılındaki saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. İşte o saldırının faillerinden Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gelir için şiddet yayını yaptığı belirtilen sosyal medya fenomenlerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Siber suçlarla mücadele polisinin sanal devriye faaliyetlerinde 15 şüphelinin canlı yayında kavga, hakaret, tehdit içeren yayınlar yaptıkları belirlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi aranıyor. Ekim yağışla başladı. Yarın yurdun birçok noktasında sağanak bekleniyor. Adana, Diyarbakır ve Sinop'un da dahil olduğu 23 şehir için Meteoroloji Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı verildi. AKOM'a göre İstanbul'da sağanak yağış sabah 8'den itibaren etkisini gösterecek. Rüzgarın hızının 70 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Yağışların hafta sonu etkisini yitirmesi bekleniyor. İstanbul'a yağış yarın gelecek dedik ama şu anda da yağış olan bazı yerler var İstanbul'da ve bu da bu saatte trafik yoğunluğu demek. O halde gelin şimdi İstanbul'un trafik durumuna bakalım. Şu saat itibariyle NTV muhabiri İlkay Dikici anlatacak. İlkay.
15: Seyda Öğretir, şu dakika itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre %87 düzeyine ulaşmış durumda. Kent genelinde birçok noktada özellikle ana yollarda trafik yoğunluğu bulunuyor. Köprülerdeki trafik anlatmakla başlayacak olursak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik Edirne istikametinde biraz yoğun, diğer istikamet Ankara istikameti nispeten açık durumda. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Edirne istikameti trafik yoğunluğu ciddi bir şekilde bulunuyor. Çevre yolundan devam edecek olursak Fatih Sultan Mehmet Gişeler'de her iki istikamette trafik yoğunluğu bulunuyor. Gişeler'den başlayan o trafik yoğunluğu Edirne istikametinde Kemerburgaz ayrımına kadar etkisini sürdürüyor. Yine devam ettiğimizde Tekstilkent'ten başlayan o trafik yoğunluğu Mahmut Bey Gişeler'e kadar yer yerde devam ettiğimizde Altınşehir Isparta Kule'ye kadar da etkisini sürdürüyor. D100 karayoluna baktığımızda ise D100 karayolunda Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu Yeni Bosna'ya kadar her iki istikamette. Yeni Bosna'dan sonra ise özellikle Mertel'e kadar Edirne istikametinde bir trafik yoğunluğu bulunuyor. Yine trafik yoğunluğunun yoğun bir şekilde olduğu yerlerden bir tanesi Küçükçekmece. Küçükçekmece'de de zaman zaman araçlar durma noktasına kadar trafikte geldi. Öyle ki bu yoğun trafikte acil ulaşması gereken ambulansların bile zaman zaman güçlükle ilerlediğini söyleyebiliriz. Haliç Köprüsü'ne baktığımızda ise Ankara istikametinde trafik yoğunluğu bulunuyor. Anadolu yakasında anlatacak olursak Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu özellikle çevre yolunda bir trafik yoğunluğu bulunuyor ve Temdudulu kavşağında bu trafik yoğunluğu Çamlıca Gişe'de kadar etkisini sürdürüyor. D100 karayolunda Anadolu yakasında ise Göztepe'de başlayan o trafik yoğunluğu her iki istikamette de Küçükyalı'ya kadar etkisini sürdürüyor.
6: İlkay Dikici anlattı İstanbul'daki trafik yoğunluğunu. %87'yi gösteriyor haritalarda yoğunluk. Trafiktekilere sabır diliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kuruluş yıl dönümünü Güney Lefkoşa'da düzenlenen askeri törenle kutladı. Gövde gösterisine dönüşen geçit töreninde tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı.
9: Güney Kıbrıs Rum kesimi 66. kuruluş gününü gövde gösterisine dönen bir askeri törenle kutladı. Askeri geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Mısır, İngiltere, Fransa ve ABD'den askerlerin geçit resminde yer almasını işaret ederek "Önceliğimiz Kıbrıs'ı Türkiye'nin elinden kurtarmaktır. İç ve dış tüm unsurları güçlendirme stratejimizin sonucunu görüyorsunuz." dedi. Mısır'dan askeri polis tören birliği, 4 bayrak taşıyıcı ve 19 kişiden oluşan yaya birlik yer alırken, Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait CN-295 kasa tipi uçak da Güney Kıbrıs semalarında uçuş gerçekleştirdi. Fransız Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen 22 kişilik deniz piyadesi, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nden ise 21 kişilik bando ve 22 kişiden oluşan piyade grubu geçit töreninde yer aldı. ABD'nin USS Roosevelt gemisinde görev yapan 17 denizci de törene katıldı. Törende İsrail'den alınan Barak MX uzun ve orta mesafe hava savunma sistemleri de ilk kez sergilendi. Resmi geçitte Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 Viper tipi savaş uçağı da tören alanı üzerinden alçak uçuş yaptı. Adada sürekli bulunan Yunan alayı Eldik'te tarihte ilk kez araçlı geçiş yaptı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristotulidis, töreni Savunma Bakanı, Milli Muhafız Ordusu Komutanı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile birlikte izledi. İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Mısır, Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin temsilcileri de töreni izleyenler arasındaydı.
6: Bu haberle bültenimize nokta koyalım. Daha fazla haberi saat 20'de NTV'de ana haber bülteni ile paylaşacağız. Şimdi bambaşka sohbetler programını izleyebilirsiniz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın. Hep kazandıran taksi,
1: bir taksi, bir taksi. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bizim...

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Rus edebiyatının parlak isimlerinden Lermontov'un en ünlü yapıtı, Zamanımızın Kahramanı, Ataol Behramoğlu çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mihail Yuryevich Lermontov 1814 ile 1841 yılları arasında yaşadı. 27 yıllık kısa bir ömür. Buna rağmen Rus şiirinin bu büyük devrimci romantiğinin etkisi 20. yüzyılın başlarına, Gorki'ye ve simgecilere dek uzandı. Lermontov, Çar'ın mutlakiyet rejiminin sınırlanması ve anayasal düzene geçişi savunan subayların, yani dekabristlerin ayaklanmasının acımasızca bastırıldığı, Çarlık Rusyası'nın kültür ve sanat yaşamına yoğun bir sansür uygulandığı dönemde aristokrat bir subay ailesinde büyüdü. Lermontov, Puşkin'in ölümü üzerine yazdığı Şairin Ölümü şiiri yüzünden Kafkasya'ya sürgüne gönderildi. Sürgün hayatı, Kafkasya'nın doğası ve Kafkas halklarının yaşamı Lermontov üzerinde derin izler bıraktı. Lermontov'un 1840 yılında yayımlanan, bugün sözünü ettiğimiz Zamanımızın Kahramanı isimli başyapıtı, Kafkasya'da görev yapan genç Rus subayı Grigori Aleksandrovich Peçori'nin hayatı üzerinden, 1830'ların Rus toplumunda amaçsız bir biçimde kendini tüketip giden bir kuşağın hikayesini anlatıyor. Aslında zeki, eğitimli ve cesur bir adamdır Peçorin. Sağlam bir gözlem gücü vardır. Lakin bir yandan da temas ettiği ya da manipüle ettiği insanları yıkıma sürükleyecek kadar hayattan bezmiş, hiçbir şeye uzun süre bağlanamayan bir karakterdir. Üstelik Peçorin, çoğu zaman yaptıklarının farkındadır ama bir türlü kendini değiştiremez. Çerkes kızı Bela'ya aşık olur, onu elde etmek için türlü oyunlar çevirir ve bunda da başarılı olur ama kıza olan ilgisi kısa sürede azalır, hikaye bir trajediye dönüşür. Ya da Peçorin bir grup kaçakçıyla tanışır, merakı ve tehlikeye atılma eğilimi istemeden başkalarının hayatını alt üst eder. Bir başka Peçorin davranışı. Peçorin genç ve güzel Prenses Mary ile oynar, aynı zamanda eski sevgilisi Vera'ya karşı gerçek duygular beslediğini fark eder. Hasılı, aşkı bile bir mücadele ve iktidar oyunu haline getirir. İşte buna benzer örnekler Peçorin'i Rus edebiyatındaki fuzuli adam tipinin parlak bir temsilcisine dönüştürür. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul işgal edilince, Fransızlar tarafından tutuklanan ve kürek mahkumu olarak Fransız Güyana'sına gönderilen Mehmet Ali Kaya'nın hatıraları, Mütareke İstanbul'undan Şeytan Adası'na bir esaret hikayesi adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Gazeteci Nezih Uzel'in Mehmet Ali Kaya'nın anlatımlarından kitaplaştırdığı çalışmayı yayına Ali Satan ve Melih Küçüker hazırlamışlar. Fransızların Güney Afrika'daki kolonisi olan Guyana, Şeytan Adası olarak da bilinir. Ada, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sürgün ve ceza adası olarak kullanıldı. Mahkumların çoğu Fransız olsa da, farklı millet ve bölgelerden pek çok kişi de Şeytan Adası'na sürüldü. Şeytan Adası bilhassa Henri Charrière'in Kelebek isimli romanıyla hafızalara kazındı. Roman 1973 yılında filme çekildi. Başrollerini Steve McQueen ile Dustin Hoffman'ın oynadığı unutulmaz bir film. Romanı okuyanlar ya da filmi seyredenler hatırlayacaktır. Henri Charrière, firar edilmesi neredeyse imkansız Şeytan Adası'nda yaşadıklarını ve kaçma macerasını anlatır. İstanbul'un işgal altında bulunduğu mütareke döneminde de Türk mahkumlardan Şeytan Adası'na sürgün edilenler olmuştu. Mehmet Ali Kayan bu isimlerden biriydi. 1971 yılında şair yazar Hasan İzzettin Dinamo ile gazeteci Nezih Uzel, Mehmet Ali Kayan'la uzun bir röportaj yaparak hikayesini kayıt altına alırlar. Hasan İzzettin Dinamo bu görüşmelerden yola çıkarak Türk Kelebeği adlı bir de roman yazar. Nezih Uzel ise görüşmeyi derleyip toparlar ve Mehmet Ali Kaya'nın ağzından kitaplaştırır. Ortaya bugün sözünü ettiğimiz otobiyografik çalışma çıkar. Mehmet Ali Kaya'nın hatıraları, işgal altındaki İstanbul'dan Atlas Okyanusu'na uzanan müthiş bir yolculuk ve tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi. Şeytan Adası'nda yaşadıkları, adadan kaçışı, Amazon ormanlarında karşılaştığı yerliler, onlardan gördüğü medeni muameleye karşın, işgalci beyaz adamın zulmü, hasılı eşine az rastlanır bir macera. Mehmet Ali Kaya'nın hikayesi bu ülkenin direniş tarihinin bilinmeyen sayfalarına da ışık tutuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
5: Bugün rotamızı Boğaz'ın rüzgarına, Türkiye'nin güncel sanat haritasında kendine özgü bir yer edinen Çanakkale Bienali'ne çeviriyoruz. Çanakkale Bienali inisiyatifi bu yıl 20. yaşını kutlarken 10. kez kapılarını sanatseverlere açıyor. Üstelik bu defa Bienal Medcezir kavramını merkeze alıyor ve sular çekilirken geride neleri bırakır, geri döndüğünde neleri beraberinde getirir diye sorup zamanın ritmini Troya Müzesi'nden Adatepe'ye uzanan 15 farklı mekana yayıyor. Peki sanatseverleri bu sene Bienal ne bekliyor? Konuğumuz Bienal'in küratörlerinden ve eş direktörlerinden Deniz Erbaş. Deniz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
6: Merhaba, çok teşekkürler, hoş bulduk.
5: Şimdi 9 ayrı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı bir araya getiriyorsunuz. Bu yılın teması da Medcezir, az önce söylediğimiz gibi. Peki bu kavram Bienal'de nasıl bir karşılık buluyor ve nasıl işleniyor? Çanakkale gibi bir coğrafyada hangi hikayelere karşılık geliyor? Bize anlatır mısınız?
6: Tabii ki. Çanakkale hepimizin bildiği gibi çok farklı tarihsel katmanlara, doğal zenginliklere sahip. Hem Türkiye için hem dünya için çok farklı anlamlar taşıyan çok özel bir kent. Biz de bu değerlerin bilinciyle aslında 20 yıldır sizin de bahsettiğiniz gibi Çanakkale Bienali'nde bu kentin farklı katmanlarını, özelliklerini çağdaş sanatın gündemiyle, çağdaş sanat üretimleriyle buluşturan bir uluslararası etkinlik hayata geçiriyoruz. Bu edisyonumuz 10. edisyonumuz olması hasebiyle tabii ki böyle yıl dönümleri özeldir. Bizi biraz daha heyecanlandıran, heyecanımızı arttıran, şevkimizi arttıran bir edisyon oldu. Medcezir teması da yine bahsettiğim gibi bu aslında kentin kendisinin bize ilham verdiği bir çerçeve. Denizle, suyla ilişkisi kaderini belirlemiş bir kent Çanakkale. Dolayısıyla su ve toprağın ilişkisi, geçişliliği, bunun ürettiği hafıza katmanları, doğal zenginlikler, tüm bunları ele alabileceğimiz bir zengin bir kavramsal pencere açıyor Medcezir kavramı. Doğaya, tarihe ve bu kentin değerlerine aslında yaptığımız bir vurgu ve bu bağlamda sizin de bahsettiğiniz gibi çok farklı ülkelerden, çok farklı kıtalardan 60'ın üzerinde sanatçı kent merkezi Troya ve kentin güneyindeki Küçükkuyu, Assos, Ayvacık gibi lokasyonlara yayılan zengin bir sanatsal içeriği bir araya getireceğiz.
5: Evet, siz de bahsettiniz mekanlardan ama şimdi 15 farklı durak var. O duraklar arasında 19. yüzyıl palamut depolarından sanayi atölyelerine, Balıkhane'den yukarı Tartışık Köyü'ne kadar uzanan bir mekan çeşitliliği var. Bu mekanları nasıl kullandınız? Örneğin bana en enteresan geleni Balıkhane oldu. Ne anlatacak Balıkhane? Oradan başlar mısınız?
6: Tabii ki mekanlar birçoğu aslında Sizin de bahsettiğiniz gibi Palamut depoları gibi, Korfman gibi. Bunlar bizim Çanakkale kent merkezinde kentin tarihsel ve kültürel mirasını yansıtan 19. yüzyıl yapıları ve her birinin biraz da aslında Bienal'in etkisiyle kültürel işlevler kazandı. Şu an kentimize kültürel anlamda hizmet eden yapılar ve bunlar da tabii bizim Bienal'de her zaman işbirliği yaptığımız, farklı sergilere ev sahipliği yapan ana mekanlarımız diyebiliriz. Bir diğer ana mekanımız açıldığı günden bu yana, 2018'den bu yana aslında tüm dünyada ses getirmiş mimari projesiyle, içeriğiyle Troya Müzesi. Troya Müzesi'nin açtığı hem mimari alan hem de çok değerli arkeoloji koleksiyonu içerisinde geçici sergi salonunda yine kapsamlı bir sergimiz olacak. Son yıllarda siz de takdir edersiniz, Çanakkale özellikle büyük kentlerden Kuzey Ege'ye yönelen hareketliliğin de odak noktalarından biri oldu ve bu bize çok farklı lokasyonlarda kültür ekosistemleri kazandırdı. Bu bahsettiğiniz Yukarı Tartışık gibi, Asos Güneşhane Vakfı gibi, Zeytinyağı Müzesi, Küçükkuyu Zeytinyağı Müzesi gibi, IWW gibi bu bölgeye hizmet eden, katkı veren farklı girişimleri de partnerlerimiz olarak Bienal mekanlarına dahil ettik ve böylece aslında Çanakkale'nin çok farklı noktalarının da deneyimlenebileceği ilginç bir rota oluşmuş oldu.
5: Çanakkale denince akla gelen şeylerden biri de şüphesiz seramik ve toprak zanaatı. Bu gelenek çağdaş sanatla nasıl buluşuyor? Hatta Kay Epley'nin ürettiği bir çalışma olacak zannediyorum. Bienal bittikten sonra da kentte kalıcı bir esere dönüşecek. Bunun hikayesini de dinleyebilir miyiz sizden?
6: Çok haklısınız. Bu sene 10. edisyonumuza özel olarak aslında bir özel odak geliştirdik Bienal'in içerisinde. Özel odağımız da seramik. Sizin de belirttiğiniz gibi toprak ve suyun ilişkisi bir taraftan. Bir taraftan da gerçekten Çanakkale'nin gelenekten endüstriye zengin seramik mirası. Bunu çağdaş sanatla buluşturduğumuz çok özgün bir özel odak içeriği üzerine de çalışıyoruz. Troya Müzesi'ndeki sergimiz Yasemin Ülgen'in küratörlüğünde. Özellikle özel odak seramik kapsamında tarihsel bir perspektifte çok farklı yaklaşımları, malzemeleri seramik odaklı olarak bir araya getirecek. Bu noktada değinmeden geçemeyeceğiz. Tabii ki Çanakkale seramik, kale seramik bu kentin geleneğini endüstriye taşıyan, bahsettiğiniz Kay Epley'in İngiliz sanatçının üretimi de olmak üzere bu özel odak seramik çalışmasında üretim ve işbirliği desteğiyle bizi çok güçlendirdi. Bu kentin gerçekten bir seramik kenti olarak kimliklenmesine son yıllar hem yerel yönetim hem değerli girişimlerimiz katkılar veriyor. Biz de böylece Bienal'de buna bir çağdaş sanat perspektifi eklemiş olacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu kentin bir kültürel miras değerinin yeniden gündeme taşınmasına katkı vermek anlamında. Diğer taraftan da yine sözünü ettiğiniz gibi başta Kay Epley'nin kamusal alan için ürettiği seramik eseri olmak üzere birçok yeni seramik eser de bu kapsamda üretildi. Bu eser Kale Grubu'nun üretimiyle kent merkezinde Bienal kapsamında açılacak ve kalıcı olarak kentin kamusal alanında bizim katkımızı sürdürecek.
5: Şimdi çağdaş sanat denince pek çok kişinin zihninde bazen mesafeli ya da anlaşılması zor bir resim oluşabiliyor ama Çanakkale Bienali sadece kapalı galeri salonlarından geçmiyor sizin de anlattığınız gibi. Kentin merkezinden köylerine, Troya Müzesi'nden Adatepe'ye kadar yayılıyor dedik. Sanatı sokaklara taşıyor. İnsanlarda nasıl bir karşılık buluyor, bunu sormak isterim. Örneğin bir çocuğun bir mahalle sakininin kapısının önündeki eserle karşılaşma anı nasıl oluyor? Hiç gözlemleyebildiniz mi?
6: Bunu gözlemleyebileceğimiz önemli noktalardan biri Çanakkale Bienali aslında. Sizin de değindiğiniz gibi merkez dışında farklı bir kentte ve farklı işlevlere sahip insanların her gün önünden geçtiği, içinden geçtiği mekanlarda onları çağdaş sanatla buluşturuyoruz. Bu alanlardaki karşılaşmalar bizim topluluk anlayışımızla da aslında örtüşüyor. Çünkü Çanakkale Bienali'nin sergilerinin yanı sıra biz burada yerelde mahal sanat merkezimizde, stüdyo mahal rezidans mekanımızda tüm yıl boyunca aslında çok farklı etkinlikler, projeler hayata geçiriyoruz. Ve burada Bienal'de de odaklandığımız sosyal programlarımız, Bienal Çocuk, Bienal Genç, Bienal Engelsiz ve Bienal'deyiz girişimleri. Tüm bunlar aslında daha aktif ve etkin bir etkileşimi hedefliyor izleyiciyle sanat arası. aslında. Çanakkale'de bunun özel bir boyutu da var. Çünkü deminden beri bahsettiğimiz bu kentteki bu tarihsel katmanlar, kültürel katmanlar burada kentte yaşayan insanların hayal dünyalarını, bakış açılarını çok zenginleştiriyor. Böyle masallarla, anlatımlarla, böyle farklı imgelerle iç içe doğup büyüyüp yaşadıkları için sanatla ilişki kurarken de bu onlara çok zengin bir yaklaşım, bakış açısı olarak geri dönüyor. Biz bunu bu süreç boyunca deneyimledik ve bu bizi gerçekten bu çalışmalarımızı da zenginleştirerek sürdürme noktasında en motive eden şeylerden biri. Gerçekten toplumla kurabildiğimiz bu ilişki. Bu sadece bizden kaynaklanmıyor. Dediğim gibi Çanakkale'nin toprağından, suyundan.
5: Harika. Şimdi 10 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında 10. kez kapılarını açıyor Çanakkale, evet, Bienali. Evet. Bienal için yola çıkmayı düşünen bir dinleyicimiz güne nereden başlamalı? Bienali gezmenin en tatlı yöntemi şudur diyebileceğiniz bize küçük bir rota tavsiyeniz var mı?
6: Tabii ki Bienal için Çanakkale'yi ziyarete gelen bir misafirimiz İskele Meydanı'nda Saat Kulesi'nin oradan şehre, şehrinin kalbinin attığı noktadan şehre giriş yaptığında bizim oluşturduğumuz güzergahta kent merkezindeki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki sanat atölyeleri, Korfman Kütüphanesi, Mavi Ev, Balıkhane ve Mahal Bölgesi'ne keyifli bir yolculukla aslında yürüyerek hem şehrin tarihi dokusunu keşfederek hem Bienal mekanlarını, Bienal mekanlarındaki eserleri görerek kent merkezinde keyifli bir rota takip edebilir. Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi tabii ki Bienal'in diğer bir odak noktası. Aynı gün içerisinde de ziyaret edilebilir. İki güne de yayılabilir. Troya Ören Yeri ve müze bir arada deneyimlendiğinde çünkü çok zengin bir katkı oluyor. Ve ertesi günde bir sonbaharda Kuzey Ege havası, toprağını, doğasını da deneyimlemek isterse Çanakkale'nin demin bahsettiğim Tartışık, Küçükkuyu ve Assos'taki lokasyonlara da keyifli bir ziyaret gerçekleştirebilir. Umarım bu heyecan verici yolculuğa katılır herkes.
5: Çok teşekkür ederiz Deniz Hanım programımıza katıldığınız ve Bienal'i bize anlattığınız için sağ olun.
6: Çok sağ olun, iyi günler.
5: Pencerede bugün 10. kez kapılarını açan Çanakkale Bienali'ni konuştuk. Konuğumuz Bienali'nin küratörlerinden ve eş direktörlerinden Deniz Erbaş'tı. Programı Atilla Özdağ'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Hangi krediye girin, farklı

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Güz yağmurlarının başlamasından sonra toprak kıvama gelir ve bu ay ekim yapılır. Eski dilde teşrini evvel olan 10. aya bu nedenle ekim adı verilmiş. Ayların adı dilimize Latince, İngilizce, Fransızca ya da Arapça veya Süryanice'den girmiş. Ancak Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının adı 1945 yılında kanunla değiştirilmiş. Şair ve dönemin Erzincan milletvekili Behçet Kemal Çağlar'ın hazırladığı kanunla Teşrini Evvel ayı Ekim, Teşrini Sani ayı Kasım, Kanunu Evvel ayı Aralık, Kanunu Nisani ayı da Ocak olmuş. Behçet Kemal Çağlar, Ekim kelimesini çiftçinin ekim zamanı diye seçmiş. Kasım ayı denmesi eski takvimde Kasım denilen kış bölümünün Kasım ayında başlaması.

0: ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Ekonomideki gelişmeleri çeyreklik yani 3 aylık bazda izlemek, yerleşik bir teorik ve pratik temeller üzerinde yükselen değerdir. Gerçekten biliyorsunuz günlük, anlık, haftalık hatta aylık gelişmeler genel gidişatı, trendi, hakim olan eğilimleri göstermek veya bize anlatmak bakımından yeterli olmayabilir. Bazen de yanıltıcı olabilir. İşte hal böyle olunca 3 aylık yani 12 haftalık bir serim, böylesi bir vade aslında hem kısa dönemde gidişatı görebilmek hem de vakit kaybetmeden, veriler eskimeden, trendler henüz sönmeden vaziyet edebilmek için önemli ve pratik bir zaman aralığını bize gösteriyor. O bakımdan çeyreklik bazda yapılan değerlendirmeler özellikle ekonomideki gidişatı ve bundan sonraki öngörüleri oluşturabilmek, doğru tahminleme modelleri kurabilmek bakımından yerleşik, teorik ve pratik bazı temellere sahip yaygın bir uygulamadır. İşte bugün itibariyle 1 Ekim itibariyle 2026 yılının ilk 3 çeyreği tamamlanmış ve artık yılın son çeyreğine girilmiş bulunuyor. O bakımdan bugün itibariyle şöyle bir ufuk turu yapmak ve bir icmal çıkartmak da daha doğrusu şu anda ufuk turu çerçevesinde neler gelişiyor, neler oluyor onları paylaşmakta fayda var. İlk önce küresel planda başlayalım. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri rezerv paranın sahibi Fed üzerinden, Fed kararları üzerinden dünyadaki bütün finansal varlık ve piyasa gelişmelerini doğrudan ve dolaylı etkiliyor. Nitekim Amerika'nın 10 yıllık tahvil fiyatları dünyadaki pek çok gelişmenin yani Adana'daki bir vatandaşın öğleyin hamburger aldığında kullandığı tüketici kartına ödeyeceği faizin eğer ödeyemezse gecikme faizinin de doğrudan ve dolaylı belirleyicisi oluyor. İşte bu çerçevede elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin bu türden kararları, ekonomideki gelişmeleri yakından izleniyor. Ez cümle dün çekirdek enflasyonla ilgili, enflasyon gelişimiyle ilgili öncü göstergeler ve ilk belirtiler tahminler paralelinde çıktı. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Beklentilerin ötesinde bir bozulma yok. Böyle olunca özellikle Kasım seçimleri öncesinde Fed'in hani faiz arttırımına devam konusunda bir parça elini korkak alıştıracağı gibi bir yeni kanı hakim olmaya başladı. Nitekim Goldman Sachs Ekim ayındaki beklenen faiz arttırımını aralığa erteledi. Bu tabii önemli bir nokta çünkü netice itibariyle altın başta olmak üzere tüm finansal varlıkların seyrini ve değerlerini bu gibi gelişmeler etkiliyor. Biz bu konuda henüz ihtiyatla tutumumuzu sürdürüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla Fed Kasım öncesinde elini korkak alıştırabilir ama tehlikeyi veya riski gören Trump hemen saldırıya geçti. Daha evvel meslektaşımız Lisa Cook'u yolsuzluk iddiasıyla Fed'den almaya çalışırken şimdi tekrar hala Fed karar verici üyesi olarak görevine devam eden Powell'ın derhal görevinden ayrılması gerektiğini söyledi. Yani Fed'i içeriden fethetmeye çalışıyor. Önemli bir başka nokta Fransız Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'ye bir açık davette bulundu ve İngiltere artık tekrar Avrupa Birliği'ne dönmeli. Hatta şimdiden hoş geldin diyorum dedi. Tabii 1960'larda Charles de Gaulle'un Fransa'nın kurucu önemli lideri ve efsanevi cumhurbaşkanı olarak İngiltere'nin orijinal yediliğe yani Avrupa Birliği'ni kuran AYT'ye katılması için daha çok fırın ekmek yemesi lazım dediğini ve kendisi hayatta olduğu müddetçe İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin yani Avrupa Birliği'ni kuran iradenin veya mekanizmanın kapısından bile adım atamadığını hatırladığımızda nereden nereye diyoruz. Hakikaten De Gaulle hayatını kaybettikten sonra İngiltere ancak Pompidou döneminde, Charles Pompidou döneminde Avrupa Birliği'ne girmişti. Avrupa mekanizmasına dahil olmuştu. Tabii bu arada Kanada 28. üye olarak şimdi

0: Şimdiden selamlanıyor o da. Montreal'de önümüzdeki ay görüşmeler başlayacak. Avrupa Birliği enteresan manevralar yapıyor. Bu çerçevede tabii Avrupa Birliği'nin yeni bütçesi konusunda da ağa babalar, bu işe önemli katkıyı sağlayanlar biraz ayak sürüyorlar ve özellikle bir parça bütçede kısıntıya gidilmesini istiyorlar ama ne gam, Kanada'ya kollar açılmış durumda. Bu arada Made in Europe, Avrupa'da yapılmış etiketi ve Çin'in bir takım ihracat hamlelerini engellemek bakımından arada Türkiye'nin de sıkıntılı bir sürece girdiğini söyleyelim. Bu konu çok önemli, tekrar değineceğiz ama bugün dediğim gibi bir icmal çıkarıyoruz. Bu çerçevede Bayan Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı görevi bitiyor. 2027 yılında belki biraz erken ayrılırım ama Avrupa için endişelenecek bir durum yok dedi. Fakat Fransız ekonomisi sıkıntılı, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mükemmel notu kırıldı, aşağıya indi. Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki spekülasyonları da en azından an itibariyle yalanlamış oldu. Tabii Avrupa'nın bu gidişatı gerçekten Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'ye döndüğümüzde tabii hani kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak diye bir deyim vardır. Bu fonla ilgili, fon sıkıntısıyla, kriziyle, bunalımıyla, buhranıyla ne derseniz deyin ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. SPK önemli kararlar aldı. Aslında beklenen kararlardı son günlerdeki gelişmeler üzerine ve 1 milyon liraya kadar olan ve merkezi kayıt sistemiyle ve tasfiye edici bankalar, tasfiyeye memur bankalar tarafından mutabakat sağlanan 1 milyon liranın altında para fonları öncelikli olmak üzere miktarların, içeride kalan miktarların behemahal hemen ödeneceği, sonradan hesaplaşmaya gidileceği söylendi. Bu tür yaklaşımlara biliyorsunuz stress relief denilen, yani stresin azaltılması, gerginliğin bir parça, beklentilerin karşılanması, gerginliğin aşağı çekilmesi olarak karşılıyoruz. Ama bu konunun herhalde çok boyutlu ve çok vadeli olarak etkilerini ve tartışmalarını gündemde kalmaya devam edeceğini öngörmek gerekiyor. Evet, yılın son çeyreği ne diyelim, hayırlı olsun, ama daha evvelki 3 çeyrek gibi pek de iyimserlik notasının üst perdeden seyredeceği bir son çeyreğe girmediğimizi şimdiden ifade etmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru...

0: Model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Cuma İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Erdoğan konusu bitirdikten sonra yetkili sıralarına DEM Parti'ne ve İYİ Parti ve İYİ Yol grubunun iletkiliyle sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı bekleyen Bahçeli Erdoğan'a kızı veya iki gülümdü.
1: Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında olduğu gibi akşam saatlerinde yapılan sesyonda da konulu fon soruşturması ve terörist Türkiye olarak özetlenebilir. Özgür Akbaşı sesyonundaydı. Şimdi de ana haber bülteninde. Özgür katılım yanların kazanların çok olduğu bir sesyon olabilir bu. Kim dedi?
2: Veda öncelikli olarak NTV Ankara ekip olarak bu resepsiyonu takip ettik. Resepsiyonlar böyle iş bir ekiple takip ediliyor. Ve bugün katılmayanlar çoğunluktaydı. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Doğan katılamadı İstanbul'da programları deneyip. Ama onun dışında işte yeni partiler var. Özgür Özel Gün Genel Kurulu'da ayrılmışlardı. Bu resepsiyonda geldiler. Ancak kimler katıldı öyle devam edelim. Başkanımız Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı temsil eden resepsiyonuydu. Onun için AK Parti Başkanı Abdullah Gül'ler, AK Partili Kurmaylar, KB üyelerinden bazıları resepsiyonuydu. DEP Parti her resepsiyonda eş başkanlar yoktu ama Grup Başkan Vekilleriyle Emre Teyit, Fermin Bulma ve Mimlaslar resepsiyonuydu. Bunun da İYİ Parti Genel Başkanı Mustafa Atatürk Daşoğlu geldi, tebrik etti Numa Kurtuluş'u ve hemen ayrıldı. Sohbet etmeden ayrıldı. O da dikkat çekti. Bunun dışında Ali Babacan, Motorhan gibi liderler de resepsiyondaydı. Benim bir mesaj var. Resepsiyondan çıkan özellikle MHP'lileri de bahsediye sorulan sorular var. Öztürk'ün rejimle ilişki sorulanlar var. Bunlara yanıtlar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın verdiği, Cevdet Yılmaz'ın verdiği önemli yine soru verdiği cevaplar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile başlayayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kere fon kısı söz konusu. Fon koordinasyon kurulu toplayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Yılmaz Başkanı'nda toplanacak ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk toplantıya katılmış. Oradan gibi kararlar çıkacak. Bir kere ilave tedbirler alınabilir diyor Cevdet Yılmaz. Bu oldukça önemli. Her bir kurumun sandığında kararlar alıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu önemli karar paylaşılıyor. EPK'nın, BDK'nın aldığı kararlar. Bugün paylaşılığını hatırlattı Cevdet Yılmaz. Yarın yeni gündemimize ilave neler yapabilir bunu koşacağız dedi Cevdet Yılmaz. Hangi alanlara ilave etmeye ihtiyaç var? Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından basın açıklaması yapacağız dedi. Cevdet Yılmaz'ın açıklaması fon krizine ilişkin açıklaması öyleydi. Ama bir terörist Türkiye süreci soruldu çünkü orada bir başka bir kurulun başkanlığını yapıyor. Takip kurulunun başkanlığını yapıyor Cevdet Yılmaz. O sürecinde yoluna gittiğini ifade etti. Ki bu bir tane teyit alınabilir ilişkin bir emare var mı? Yani PKK'nın silahını bıraktığı ilişkin bir teyit alabilmek mi sorusu istediler. Böyle takımlar üzerinden konuşmak bence bu aşamada doğru bir süreç içerisinde ilerliyor dedi. Bir güven kurulunun tespitleri yediğini yaptıktan sonra ilk aşaması anlamış olacak. Ama bu aşamada bir takım bahsetmeyi doğru bulmuyorum dedi. Cevdet Yılmaz'ın kılmalı böyleydi. Şimdi Efkan Ayla da Türk ilişkin bir açıklamada bulundu. Gördüğünüz gibi oldu gördüğünüz gibi de süreç ilerliyor dedi. Yani olumlu terörist sürecinin olumlu gittiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla televizyonda gazetecilere yaptığı açıklamada. Seçili MHP'leri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti heyeti ayrılırken MHP'leri Devlet Bahçeli'ye tokalaştılar. Samimi görüntüler verildi. Sağlık sordu, sağlık sıhhat sordu. Onlarla ilgili bir sohbet oldu orada. Sonra ayrıldı DEM Parti. Ama Bahçeli'ye soru soruldu. Terörist Türkiye'yi 2 yıl önce kendisinin başlattığı hatırlatıldı. 2020 yılı bu sürenin nihayete ermesi biliyor musunuz diye sordu gazeteciler Bahçeli'ye. Bahçeli onu hükümetiz bildi. Artık bir cüret hükümetin depoları sahneye geçti. Bunların alacağı tek bir saygıyla karşılık lazım. Ben gelirken umutluyum ifadesini kullandı Devlet Bahçeli. Demirtaş konuda bir atım atılır mı soruldu ama bu soruya yanıtsız attı Devlet Bahçeli. Bu noktada Fabrizio Sayan Kaya ile ilgili bir soru geldi. Fon krizi ile ilgili bir soru geldi. Yine Devlet Bahçeli burada yanıtsız bıraktı. Ve Meclis Başkanı. Meclis Başkanı sahibinde bu resepsiyon gerçekleşti. Son not olarak Meclis Başkanı anlatayım. Meclis Başkanı bir kere tweet komisyonu. Meclis tweet komisyonu, izleme komisyonu, özür dilerim, izleme komisyonu kurulması gerekiyor. En kısa zamanda bu izleme komisyonunun kuracaklığını açıkladı. Sesi partilerle iletişime geçeceğini ve izleme komisyonu oluşacaklarını buna en ufak bile ortak koyucularını ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ama yeni parti sistemi vardı. İYİ Parti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula geldiğinde genel kurulan ayrıldılar. Bunu yakışıklı bulduğunu ifade etti. Bir önlem hazırladı ki yeni partiler Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler. Bu yola tevessül etmeseler de hiç şık olmadı dedi. Demokrasi bakımdan protesto mahiyetinde gülebilir ama demokratik zaki içinde görülemez dedi. Doğru bulmadığını da ifade ödetle resepsiyona yansınlar böyle istedim.
1: Yeni Samayalı öğle saatlerinde mecliske özel bir oturumla başladık. Öğle saatlerindeki oturum neler yaşandı? Yine ona da bakalım.
0: Türkiye Büyük Meclisi 28. Dönem için yasal yılı başladı. Yeni Samayalı'nın eline düzenlenen oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli girdi.

0: sorunu bulan hesap versin sağlık kamcıyla hukuki süreç karlılığı yürüyor.
1: Adalet Bakı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine kuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik sıcaklığından attı.
2: Suçmalar kapsa ekonomi alan, lüks araçlar, arsalar ve bankasıplarındaki değerler, MSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hasarlarının alacağının açılamasında kullanılacaktır. Haksız kancı izi sona kadar sürecek, sorumluluğu bulanlar hukuk önünde hesaplayacaktır.
3: Öğleden sonra 14.30 civarıydı. Manisa'dan Soman bir haber geldi. Haber merkezine yüreğim ağzımıza geldi. Sünküsmadan geldi. Bir yine madende göçü kolu haliydi. Hiç sonra kurtadığını öğrendik. Bir iş hayatı kaybetti ne yazık ki. Ama mahsur kalan işler var. NTV bölgemsi ise Meri Hak'tan alalı son bilgileri. Meri kaç kişi mahsur ve nasıl çalışma yapıyor?
4: Şu an 4 için Kırnal Bakanı'nı söyleyebiliriz ve ekipler o ile ulaşmak yoğun bir çalışma içerisinde özellikle belirtmek yararlı. Kullanılmanın teknolojisiyle işçilerin yer altındaki yerlerinin bilinmesine çalışılıyor. Özellikle kullanılan toprak arıları en az görüntüme cihazını arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu cihaz için yeni belirlenme çalışılıyor ki toprak arası oluşabilecek olası kaymalar da bu araçlar tepkiliyor. Bu ana kadar işçilerden herhangi bir haber yok. Bunu bekletmede yer var. 14 sıralarında meydana geldiği göçü bildirmesinin yüzünden Alfa Sparta Objöre çok sayıda arama kurtarma gibi bir bölgeye gönderildi. Kısa sürede yapılan çalışmalarda iki işin en azından çıkarıldığına, güçten çıkarıldığına edilmiş arama kurtarma ekiplerinin içerisinde öğretim adilde çalışanlar öğretmenin kızarlığında uzmanlaşmış ekiplerinde olduğunu belirtelim. Bu halinde yaklaşık 2 saat sonra arayın üzerinde 2 saat sonra bir maden ekiplerinin yaşamını yediği ve 4 iş ulaşmak için arama kurtarma uzmanı sürüyor haberi geldi. Yaşamını yitiren işini 37 işin iki halinde Ersan Takaz'ın adını 16 vardı. Tüm bölgeye giden işçiler var. Onlar evlerine gönderildiler. Neden kuşanları ile kendi araçlarıyla oradan ayrılmaya başladılar. Malin altında kalan işçilerin içinde şu anda yoğun çalışmalı olduğunu belirtiyor. Tepkiler var. Alışma sosyal güvenlik bana biraz yıkan. Ya sosyal mevcut çıktığında Mayıs'ın son maçizine meydana geldiği kararıyla ilk bir baş şüphesi görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Lütfen Başkanı Burhan Kıran, şunu itirin işiyle rahat edildi, Ali Başsağlığı dedi. Ve çocukların aralıksız olarak tam bir çocuklarında bulunan adenlerin kurulma için büyük bir çalışma yapıldı Rusya. Ve bu arada maden tarafındaki bekleyiş de sürüyor. Olayı haberlandı. Çok sayı maden işçisi, 4 iş var. Biliyorsunuz bunun yanı sıra işlerinden hara almayan abiler de gelmişti. Yoğun bir kalabalık oturdular ve onlar da şu an işimizden şimdiki bekleyişleri bana bir çalışmalar iyi bir hak istiyor. Toparlayalım. Sumada öğrencilere bir maden meydana geldi. Bir yaşını yedi. İki işçi kurtarıldı. Tedavi altında 4 işçi de 4 işçi kurtarılması için çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
3: Bugün Çarkıcı Gül'ün örgüleşen davada Gül'ün Zırgan ilk kez hakim karşısına çıktı ve cinayet iddiasını reddetti. Ama aynı gece evde bulundu, hatta odada bulundu. Gül'ün kızın arkadaşı tam tersini söyledi. Gül'ü kızı itti, peçerenin aşı dedi. Durma savcısı ise üstü karşı kastını öldürdüğü suçunu tasarlayarak yakın akrabayı öldürürse hapis cezası cezalandırmasını ve bu haline devam etti.
5: Çarkıcı Güllü Tutun'un bilgileri alan ayet havası başladı. Dağ'ın yırnımlısını Gül'ün kızı Tuğ Gülter ağlayarak yılları reddetti.
6: Evet. Çok artı altıyım. Sız çünü görmedim. Ailecilerden çok rahatsızım. Hiç de kabul etmiyorum.
5: Ancak bu gece aynı evde bulunan tanık uyan Gül'ün arkadaşı Sultan Ruh'un Mehmet'e söyledikleri farklı.
7: Güllü kafasından tutup aşağı attı. Gördüm. Sonra koy diye bağırdı. Çok girmiştim. Tepeşten koyarak aynaydım. Ben anlarım seni de yakarım de.
5: Şarkıcı Gül, 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'ta olduğu 6 kat apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Gül ve tanık ifadelerin cinayet ihmalini göstermesiyle zı tutulan.
8: Yanım güzelliğiniz Gül düşken görmediğini söyledi. Şiddetli bir ses duyduğunu, ses duyduktan bir ses ise hareket edemedi belirtti. Ses kaydındaki 7 sineli o şu işte böyle anlattı.
6: Arkadaşım Sultan Ayn ve ben odunda müzik deyip oynuyorduk. Hepimiz içiydik. Pencereden düşmüş. Ben nasıl düştü görmedim. Güvenlik kamerasının fişi de top makinesini dışladığım için akıllı değildi.
5: Uyan Güter'i erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, cinayet payı olabileceği gerisi, sürekli tuttuktan sonra adli kontrolle tahliye olmuştu.
9: Kervan Eminoğlu'na güverdiğiniz bir mesaj var. Annem birazdan

0: Teknofest Şanlıurfa'ya ziyaretçi akını var. Savunma yazılımları, simülasyon, yapay zeka gibi epey geniş bir teknoloji portföyü oluşturan Havelsan en çok ilgi gören standlardan biri. Özellikle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.
1: Füze seç, füze hazırla, ateş izni ver ve ateş.
2: Teknofest Güneydoğu'da Havelsan standına ilgi yoğun. Savunma ve ileri teknoloji alanında hizmet veren Havelsan birçok farklı etkinlikte öne çıkıyor. Onlardan biri de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen paraşüt simülatörü.
3: Paraşütçülerimiz uçaktan atladığı andan yere iniş, yere değiş anına kadar olan süreci deneyimleyip eğitimlerini sağlayabiliyorlar.
2: Havelsan'ın hayata geçirdiği diğer bir uygulama ise yapay zeka destekli mülakat deneyimi sunan yetenek kapsülü.
4: Yüzlerce başvuru içerisinden o pozisyona uygun olan CV'leri çıkartmak, bu adaylarla süreci ilerletmek anlamında bize bir karar desteği anlamında çok fayda sağlıyor.
1: Sınıflandırdın mı asker? Aferin, veriyi paylaş.
2: Stand'da çocuklar için de uygulamalı eğitimler var. Gökyüzü Muhafızları adlı interaktif hava savunma oyununa ilgi yoğun.
1: Hedef tanımla, ateş izni ver ve ateş.
5: Ben buraya Barış Kaltarı oldum ve ben havadan erken ihbar ve kontrol uçağıyım. Çok eğlenceliydi. Komutan geldi, onun verdiği görevleri yaptık.
4: Çocuklarımız burada bizim yapmış olduğumuz operasyonları, yönettiğimiz platformları görüp bunları deneyimleyince anlıyorlar ki burada bir akıl var.
2: Mühendis çocuk standında ise çocuklar bir insansız deniz aracının montajını yaparak suda nasıl yüzdüğünü deneyimleme fırsatı buluyor.
0: Bundan 9 yıl önce 2017'de İstanbul'da Avcılar sahilinde bulunan cansız bedenin kim olduğu yıllar sonra belli oldu. O dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen naaşın Oğuzhan Tekin'e ait olduğu tespit edildi ve acı haber ailesine 9 yıl sonra verilmiş oldu. Aile de şimdi bu gecikmenin hesabını soruyor.
6: Evden çıkıp bir daha geri dönmeyen çocukları için kayıp başvurusu yapmışlardı. Yıllardır haber alamıyorlardı. Acı gerçek, 9 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı.
7: Oğlumuz 10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz halen daha oğlumuzu arıyoruz.
6: İstanbul Avcılar'da yaşayan Tekin ailesi, 2017 yılının 16 Aralık günü çocukları Oğuzhan'dan haber alamayınca emniyete kayıp başvurusu yaptı. Polislerle birlikte evlatlarından bir iz aradı. Ancak aynı dönemde, aynı muhitte, sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen cansız bedeni kimse soruşturmadı. 15 gün adli tıp kurumunda bekletilen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.
7: Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. İşte otogarları, havalimanları, televizyon programlarına katıldım. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi.
8: 28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde yine de bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar kendi kendilerine? İhmal uğruna yani 10 sene, 9 sene biz neden bunu bekliyoruz?
6: 9 yıl sonra geriye dönük kayıp ihbarlarını değerlendiren polis, Oğuzhan'ın babasından DNA örneği aldı. Sonuç uyumlu çıktı. Şimdi aile 22 yaşındaki çocuklarının ölüm nedenini soruyor.
7: Otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Yasa kazara düştü mü?
6: Öldüğünden habersiz, yıllarca çocukları Oğuzhan'ı arayan Tekin ailesi, ihmali bulunan kurumlardan şikayetçi olacağını açıkladı.
0: Ana haberin başlarında duyurmuştuk, Soma'da bir madende göçük oldu. Can kaybımız da var, kurtarma çalışmaları da sürüyor diye yeni bazı gelişmeler var. Şimdi Melih Hak anlatacak son durumu. Melih.
9: Akın Gürlek bir açıklama yaptı Adalet Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden ve bir işçinin daha cenazesine ulaşıldığını belirtti ve böylece 7 işçiden 4'üne ulaşılmış oldu. Akın Gürlek'in açıklamasında buna vurgu yapıldı. Açıklamada ilk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma

0: yardım ekipleri tarafından tahliye edilmiştir dedi. Maalesef iki işçimiz hayatını kaybetmiş, iki işçimiz de hastaneye sevk edilmiştir diye duyuru yaptı, bilgilendirme yaptı. Ve şu an göçük altında bulunan 3 kişiye ulaşılması için de arama kurtarma çalışmanın aralıksız sürdüğünü belirtti. Tabii olayın hemen ardından soruşturma ya da bu olayla ilgili adli süreç de başlatmıştı. Soruşturma başlamıştı jandarma ekipleri tarafından. Akın Gürlek bu konuya da değindi ve 14 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcılığı'nın görevlendirildiğini duyurdu ki bu olayla ilgili soruşturma Manisa Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından sürdürülecek. Yine Akın Gürlek hayatını kaybeden işçilere rahmet diledi, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Göçük altında bulunan işçilerin bir an önce sağ kurtarılmasını da temenni ettiğini duyurdu. Toparlamak lazım şu ana kadar gelişmeleri. Saat 14 sıralarında olduğunu biliyoruz göçüğün. Toma'da bir madende meydana geliyor bu göçük. 7 işçi bundan etkileniyor. En son Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişi maalesef bu göçükte şu ana kadar yaşamını yitirdi. 3 işçinin de şu an için enkaz altında olduğunu söyleyelim. 2 işçi de hastanede tedavi altına alınmış durumda. Bekmaden önündeki bekleyiş sürüyor vatandaşların. Bir taraftan da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor Seda.
1: 3 işçi aranıyor. Ne yazık ki 2 işçi hayatını kaybetti. Gelen son en yeni bilgi bu. Mevsimin ani değişimi grip ve nezleyi de beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar arasında vaka sayısı çok yüksek çünkü okullar açık. Uzmanlar, velileri ve öğretmenleri bu dönemde hijyene dikkat etmeleri için uyarıyor. Çocukların da hastalık bulaştırma ihtimaline dikkat çekiliyor.
2: Şu anda okul yıkılıyor zaten. Salgın var.
3: Hapşıranlar, öksürenler, ateşi yükselenler. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş grip ve nezleyi tetikledi. İlk etkilenen çocuklar oldu.
4: Acile gittik. Boğazlarında ağrı, ateş yine. İlaçlarımızı aldık. Bu hafta iyiyiz.
3: Doktorlar virüslerin sınıf gibi kapalı ortamlarda daha kolay bulaştığına dikkat çekiyor.
5: İnfluenzalar artmaya başladı. Ekim itibariyle RSV eklenecekler. Şu an rinovirüsler, parainfluenza virüsler, influenza virüsler oldukça sık görüyoruz. Aileler belki hafif ateşi olan, burun akıntısı, göz akıntısı, hafif öksürüğü olan çocuklarını belki okula göndermezlerse daha başarılı olmuş oluruz. Bir tane çocuk hapşırdığında, öksürdüğünde hızla ortama yayılır ve diğer çocukları da enfekte eder.
3: Ellerin sık sık sabunla yıkanması, kapalı ortamların havalandırılması, hastalıkların bulaşmasının önemli ölçüde önüne geçiyor. Hekimlerin dikkat edilmesi gereken bir uyarısı da tedaviler ve aşı konusunda.
6: Dolaşımda influenza var, rino var, birçok virüs var ve çocuklarımızı hangisinin enfekte ettiğini öğrenmek aslında çok da zor değil. Bir virüs mü yoksa bir bakteri mi, basit bir sürüntüyle bunu anlamak ve doğru tedaviyi de almak mümkün.
5: İnfluenza için de özellikle Eylül ve Ekim aylarında riskli grubu çocukları aşılamakta fayda var.
1: ...2024 yılı boyunca teşhis koyulan milyonlarca kanser vakasının arkasından tanıdık virüsler ve bakteriler çıktı. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın son verileri 2,3 milyon yeni vakaya enfeksiyonların yol açtığını ortaya koydu. Mide kanserinden rahim ağzı kanserine kadar pek çok türü tetikleyen bu görünmez tehditlerden elbette korunmak mümkün aşıyla.
7: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2024 kanser verilerini inceledi. Yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyon kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Mide çeperine saldıran Helicobacter pylori kaynaklı yaklaşık 760 bin vaka tespit edildi. Helicobacter pylori'yi 750 binli HPV yani Human Papillomavirus izliyor. HPV rahim ağzı kanserine yol açıyor. Epstein-Barr virüsünün yol açtığı kanser vakaları ise 260 bin. Epstein-Barr tükürükle bulaşan bir tür herpes virüsü. Nazofarenks yani yutak kanserine yol açıyor. Kanla bulaşan hepatit C virüsü de karaciğer kanserine yol açıyor. Araştırmaya göre 2024'te hepatit C kaynaklı 160 bin yeni kanser vakası görüldü. Yaygın görülen bu virüs ve bakterilerin çoğu aşılama gibi basit halk sağlığı tedbirleriyle kontrol altına alınabiliyor. HPV'nin ve hepatit virüsünün aşısı var. Helicobacter pylori ve Epstein-Barr içinse henüz aşı geliştirilmedi. Araştırmacılar HPV aşılarının ve testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Diğer virüs ve bakterilere karşı aşı geliştirilmesi için para ayrılması gerektiği vurgulandı.
1: Bu haberle NTV'de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda Yakın Plan başlayacak. Deniz Kilislioğlu konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar, hoşça kalın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: kalsın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Zeynep'in 112'yi
3: arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, zaman zaman gündeme gelen bir tartışma vardır. Maliye eski bakanı mı, eski maliye bakanı mı denmesi doğrudur diye. Maliye bakanı bir görevin ismi, tıpkı banka müdürü gibi. Bankaya yeni müdür atandığında banka yeni müdürü mü diyeceğiz, yeni banka müdürü mü? Yeni banka müdürü dediğimizde banka mı yeni, müdür mü yeni anlaşılmıyor demek biraz zorlama olmuyor mu? Banka yeni müdürü diyerek hem bir garabet yaratıyor hem de bir unvanı dilimleyerek daha zor anlaşılır bir hale getiriyoruz. Diyelim ki bu müdür çok çalışkan. Çalışkan banka müdürü demek dururken banka çalışkan müdürü mü diyeceğiz? Banka mı çalışkan, müdür mü çalışkan karışabilir mi? Elbette bir de şu var. Bu cümleyi söylerken tonlamayı doğru yaparsanız hiçbir sorun kalmaz. Şimdi cümleyi önce yanlış vurguyla sonra doğru vurguyla seslendirelim. Çalışkan banka müdürü yanlış, çalışkan banka müdürü doğru söylenir. Yeni banka müdürü yanlış, yeni banka müdürü doğru. Anlam nasıl değişiyor fark etmişsinizdir. Eski Maliye Bakanı değil, eski Maliye Bakanı. Tartışmaya yer var mı? Şimdi de gelelim üzerinde tam bir anlaşmaya varılamayan bir sözcüğe. Cansiperane mi, cansiparane mi? Önce anlamına bir bakalım. Canını verircesine, özveriyle. Ancak bulabildiğim kaynaklarda bir fikir birliği yok. Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Sözlüğü, Kubbe Altı Lugatı cansiparane olarak kayıtlara geçmişken, Ömer Asım Aksoy Ana Yazım Kılavuzu ve Diksiyoner Larus cansiperane biçimini doğru kabul etmiş. Sayın Necmiye Alpay da Türkçe Sorunları Kılavuzu'nda şöyle diyor. Bu sözcük Farsçadan geliyor. Aslı cansiparane olduğu için doğrusunun da cansiparane olduğunu düşünenler var. Ancak Türkçe'de böyle değil, cansiperane biçiminde yerleşti. Doğrusu ben de böyle düşünüyorum. Canını siper etmek bana daha yakın geliyor. Bugünlük de bu kadar. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: Américain.
1: Power to the moon.
2: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Cuma İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
1: Hava durumu.
0: Reklam.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Merhaba, saat 21 NTV'de yakın planla karşınızdayız. 1 Ekimler Ankara'da tatlı bir telaştır. Meclisin açılışı, genel kuruldan yansıyacaklar, akşam resepsiyonuyla önemli bir gündür. Çünkü aslında sadece meclisin değil, yeni yasama yılının, siyasetin de kapıları açılır. Sözlerden önce tabii genel kurulda resimler öne çıkar. Kim kiminle tokalaştı, kim kimin yanına gitti, gitmedi. Kim ayağa kalktı Cumhurbaşkanı girdiğinde salona, kim kalkmadı. Kim salondaydı, kim değildi. İlk bakışta biraz siyasi magazin gibi görünür ama aslında o resim yeni dönemin siyasetine dair de bize bir mesaj verir. 2 yıl önceki tokalaşmayı bir hatırlayın. Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştı. Bugün de Meclis Genel Kurulu'nda aslında öyle bir resim vardı. Aynı salonda birkaç dakika içerisinde iki ayrı siyaset gördük. Bir tarafta temas, diğer tarafta mesafe vardı. Bir tarafta tokalaşma, diğer tarafta protesto vardı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden verdiği mesajlar da aslında o görüntülerden bağımsız da değildi. Ya eski kutuplaştırıcı siyaset ya rekabet içinde mutabakat mesajı belki en öne çıkan mesajlarından biriydi. Bu siyasi çağrının uzandığı yer neresi? Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni anayasa zemini mi? Yakın planda konuşacağız. Tabii günlerdir konuştuğumuz fon soruşturması da yine gündemimizde olacak. 3 konuğumuz var yakın planda. 3 de İstanbul stüdyomuzda. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisi.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Yayınlar. Ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi çok hızlı bir tur isterseniz bir genel resimle başlayalım. Baktığımız zaman tabii 28. dönem başlamış oldu. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı ilk olarak genel kurul salonuna girdi. Demeyetiyle bir tokalaşma oldu. Sonrasında yeni parti genel başkanı yine Özgür Özel Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Bir kısa bilgilendirme yapmış olayım. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Şöyle bir hızlıca baktığınızda ilk gördüğünüz resim ne anlatıyor size? Kemal Öztürk, sizden başlayayım.
1: Şimdi 2003 yılında mecliste danışman olduğumda bu tablolar çok daha sert ve çok daha önemliydi. Hı hı. 23 Nisan resepsiyonu bunların en meşhuruydu. 1 Ekim'de genel kurula kim gelecek, kim gelmeyecek daha fazla merak edilirdi. Ve siyaseti ciddi olarak da etkilerdi bu. Mesela askerler gelecek mi?
0: Tabii.
1: Resepsiyona. Hmm. Genel kurulda izlemeye askerler gelecek mi? Genelkurmay başkanı olurdu. Gelecek mi?
0: Sonrasında.
1: Eşli mi olacak, tabii. Eşsiz mi olacak? Bülent Arınç'ın başına çok şey gelmiştir bu. Hı-hı. Eşli resepsiyon, eşsiz resepsiyon, eşli karşılama, eşsiz karşılama diye. Ama o günlerin epey bir geride bıraktık. Şimdi halen yani bunun artçıları devam ediyor. Fakat ben prensip olarak birkaç maddede bu durumun doğru olmadığını savunanlardan. Birincisi, devlet adabı bizim açımızdan devleti temsil eden kişi her kim olursa olsun, bu Ahmet Necdet Sezer de olsa, Tayyip Erdoğan da olsa, Abdullah Gül de olsa, genel kurula geldiğinde herkesin saygıyla karşılaması, saygıda, hürmette kusur etmemesi gerekir. Bu bizim devlet adabımızın bir gereğidir bana göre. Maalesef bu uygulanmıyor. Bugünkü tabloda da Cumhurbaşkanı'nı konuşurken yeni partiler çıktı, protesto ettiler. İkincisi, siyasi nezaket. Ne olursa olsun yani siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değiller. Birbirlerini başka ülkeleri de temsil etmiyorlar. Neticede siyasi nezaketi elden bırakmamak lazım. Bunu şu örnekle hep açıklarım. En tepedeki kişi, genel başkan ya da onun altındakiler bir hareket yaptığında, bir söz söylediğinde o aşağı doğru tıpkı yukarıdan attığınız taş gibi, hı hı, ağırlığı artarak iner. Kötü bir şey söylüyorsanız, nezaketsiz bir cümle kuruyorsanız o aşağıya küfür olarak iner, tabana. Aşağı inene kadar bunun ağırlığı çok artar. O yüzden siyasi nezaketi genel başkanlar maksimum düzeyde gösterdiğinde taban da o nezaketi, hı hı, kapar, aynısını gösterir.
0: Üçüncüsü de... Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in mesajına grup çok benzer bir yanıt vermemişti diye hatırlıyoruz.
1: Hangisini anlamadım?
0: İlk girişte ayağa kalkma kalkmama meselesinde ya da konuşmayı alkışlama alkışlamama meselesinde Özgür Özel'in verdiği mesajlar üzerinden bir yekpare tutum oluşmamıştı diye hatırlıyoruz. Yani her zaman öyle olmuyor o anlamda,
1: evet,
0: söylüyorum.
1: Şimdi bu üçüncü konu şu. Halkın iradesine saygı gösterme meselesi. Yani vatandaşlar Özgür Özel'i yeni partinin, yani milletvekili olarak seçmiş. Yeni parti onu genel başkanları olarak seçmiş. Dolayısıyla siz bir partinin milletvekiline, genel başkanına gösterdiğiniz davranış aslında onu seçen seçmene, yani halka da bir nebze anlam taşıyor. Yani ona hürmeten saygı göstermek gerekir. Yani tokalaşmamak, bayramda gitmemek, işte genel kurulda görmemek, hani bunlar doğru şeyler olarak görmüyorum ben. Yani siyaset buradan yapılmamalı, buradan mesaj vermemeli bana göre. Çünkü bu aşağı doğru indikçe daha kötü şeyler doğuruyor. Yani üslup, dil, hepsi seçmeni çok etkileyen konular. O yüzden ben çok artık dikkat etmiyorum. Yani çünkü buradaki tavırlar bir süre sonra hani değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Aa, tokalaştılar, çok iyi olacak dediğimiz bazı davranışlar, bakıyorsunuz daha da sertleşiyor. Çok sert birbirine bakmadılar dediğim şey bir süre sonra ittifak haline gelebiliyor. O yüzden artık çok, benim açımdan çok dikkat edilir bir pozisyon değil.
0: Şakir Dinçay'ın.
2: Yani prensip olarak Kemal Bey'in söylediklerinin hepsine katılırım. Arzu ettiğimiz şey tüm siyasi partilerin görüş ayrılıklarına rağmen bir arada durdukları, birbirlerine katılmasalar bile saygıyla dinledikleri ve kendilerine oy veren seçmenin hatırına, onların milli iradesine saygı duyma maksadıyla dahi olsa tahammül etmeleri. Ama yani bu var mı? Bu yok. Bu sadece Özgür Özel'de yok dersek de haksızlık etmiş oluruz. Hiçbirinde yok. Örnekler verebilirim. Yani pek çok siyasi liderden, tüm genel başkanlardan örnekler verilebilir. Genel başkanlarımız, siyasi liderlerimiz, belki Türkiye'deki siyasi kültürün bir yansıması olarak da kabul edebiliriz bunu. Ama normalleştirmek istemem. Normal olan katılmayıp saygıyla dinlemek ve yüksek sesle itiraz edebilmektir. Bunun için de gerekli demokratik ortamın hazırlanmasıdır. Oysa siyasilerimiz, eskilerden örnek vereyim başımı belaya sokmamak için. yani biz meclis kürsüsünde çok mesela psikopat dendiğini duyduk. Adnan Menderes döneminde, değil mi?
1: O kadar eski olmasın yani.
2: Daha yakına gideyim mi yani? Yani en hafifinden siyasi parti liderleri birbirlerini irticacı olmakla, komünist olmakla, vatan haini olmakla, FETÖ'cü olmakla, memleketin çıkarlarına ihanet etmekle, hırsız olmakla, yolsuz olmakla suçladılar. Bunu da meclis kürsüsünden yaptılar. Bunu yaptıkları vakitte tabii ki diğer suçladıkları siyasi partilerin liderleri de ya salonu terk ettiler yahut da daha kötüsü oldu. Bu en kötüsü değil, daha kötüsü. Yani yakın zamanda da yaşandı bunlar. Yumruklar konuştu. Bir milletvekiline çok yakın zamanda kalp krizi geçirdi, kaybettik değil mi? Bir arbede sırasında, millet meclisinde. Onun için dediğim gibi yani çok sakıncalı örnekler vermek istememekle birlikte her siyasi parti liderinin sicilinin bozuk olduğunu gayet güvenle söyleyebilirim. Ama arzumuz Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi siyasi parti liderlerinin hangi partiden hangi görüşten olursa olsunlar diğer parti liderlerine saygıyla ölçülü, nezaketli davranmaları. Çünkü yani ona oy veren insanlara saygı duyduğunuz için bunu yapmalısınız. Bir ikincisini söyleyeyim. Biz farklı partilere oy veren insanlar arkadaşız, ahbabız. Daha fazlası akrabayız. aynı milletin mensuplarıyız. Yani o partiye oy verenlere ve o partiye oy verenlerin liderine küfür edildiği zaman mecliste, hakaret edildiği zaman, ağır ithamlarda, ispatlanamayacak ithamlarda bulunulduğu zaman, etnik kökenine, mezhebine hakaretler yapıldığı zaman, bunların hepsi yapıldı bu arada. Ya da yumruklar konuştuğu zaman biz vatandaşlar olarak bundan memnun olmuyoruz. Görmek istediğimiz tablo herkesin aynı fikirde olmadığı ama farklı fikirlerin özgür bir şekilde söylenebildiği, insanların da saygıyla dinleyip fikirlerini yarıştırdığı, yumruklarını değil, sözlerini değil, hakaretlerini değil. Aa, ben daha beterini söyledim, böyle üste çıktım, bak gördün mü? Bizim liderimiz ona böyle lafı geçirdi, koydu falan gibi üslubun bu hale gelmediği bir Türkiye'yi özlüyoruz, istiyoruz. Özlüyoruz demek doğru değil. Çünkü hiç öyle olduk mu? Emin değilim. Eskiden beri bu iş biraz kötüydü. Hala da kötü. Olmak istediğimiz yerde değiliz.
0: Ali Saydam, siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Olması gerekenler söylendi ama resim fotoğrafı açısından, yani o resmin bize anlattığı şey itibariyle siz ne gördünüz?
3: Ben bir başka açıdan baktım. Ya şöyle değerlendirdim, söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar meseleyi...
0: Not aldınız, evet.
3: Evet, arkadaşlar meseleyi çok doğru yerden bakıyorlar. Yani diyorlar ki işte gelenekler, efendim, görenekler, yasalar, toplumsal şeyler falan. Süleyman Demirel'in bu konuda çok önemli bir tespiti vardı. Yasalar ve zemin, ikisini birden kollamak gerekir diyordu. Zemin. Zemin denen de zaten bu. Objektif koşullar yani. O açıdan baklar. Ben şu açıdan siyasi iletişim açısından değerlendirdiğim zaman şu soruyu sorayım. Siyaset niçin yapılır? Değil mi? Niçin yapılır siyaset? İktidara gelmek için. Doğru mu? İktidara nasıl gelinir demokrasilerde? Halkın oylarıyla, değil mi? Seçmenin oylarıyla iktidara gelinir. Peki seçmenin eğiliminin nereye olduğunu nereden biliriz? Araştırmalardan biliriz. Doğru mu? Ve siyaset bu nedenle de sonuç odaklıdır deriz. Böyle deniyor iletişim terminolojisinde. Sonuç odaklıdır siyaset. Siyaseti yaptın, gider bakarsın. İngilizcesi impact on society, toplum üzerindeki etkiyi ölçersin. Eğer buradan sonuç elde ediyorsan tamam, doğru yoldasın. Etmiyorsan yandın yani. Yani iktidara gelmek için yapılıyorsa siyaset. Yoksa uyuzunu kaçırmak için yapıyorsan siyaseti istediğin gibi kaçı. Ona bir şey diye ama bizim bildiğimiz siyaset iktidar için yapılır. İktidara da oyla gelinir. Oyu da nereden anlarsın? Yoklarsın, nabzını tutarsın toplumun. Şimdi burada baktığımız zaman sadece bizde değil, dünyanın her tarafında söz dilinden çok daha önemli olan bir dil daha var. O nedir? Beden dili. Yani bütün mesela biz buraya gelirken, değil mi, üstümüze başımıza dikkat ediyoruz yani, tişörtle çıkmıyoruz yani, ceketsiz bir şekilde. Neden dolayı? Hem seyirciye olan saygımız, hem zatenize olan saygımız ve sevgimiz, kanala olan tutumumuz, ama bir numara seyirci.
2: Hem de kendimize olan saygımız.
3: Kendimize olan saygımız. O üçüncü sırada, dördüncü sırada, ama bir numara seyirci herhalde. Şimdi burada beden dili her şeyi anlatıyor. Yani ben buraya en doğru lafları söylesem ve pesfaye bir kıyafetle çıksam algılama şey olur. Bir de bireysel bir beden dilinin yanında bir dil daha var. O da toplumsal dil. O da sosyal jestus deniyor.
0: Peki.
3: Toplumsal jestus. Yani burada gördüğümüz bireysel bir hareket değil, toplumsal bir hareket. Toplu halde hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı buna karşı ne yapıyor? Efendim, ne yaptı? Durdu, değil mi? Konuşmaya başlamadı. Bekledi salonu terk etmelerini. Bunu da kaydetti insanlar. Şimdi bakalım o zaman ne oluyor bu Özgür Bey'in bu tür yaklaşım biçimi, duruşu. Karşılığını nasıl buluyor hedef kitlesinde? Daha bugün bir 11 tane şeyin araştırma şirketinin verilerini toplamışlar, ortalamasını almışlar. Bugün, dün yayınlandı en son bir tanesi. Düşüyor, yerlerde sürünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve şeyin oylarını toplasanız dahi, yani bir tanesi düşmüş 16'lara, 17'lere falan, 15, 16, 17 civarına, öteki düşmüş 8'e, 7'ye. Yani toplam bu sonucu, demin dedim ya, sonuç odaklıdır bu. Bu siyaset dilinin karşılığı yok. Yani çok net Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan, 30 küsurlara çıkmış olan seçmen ortalaması 10 puan 15 puan düşmüş vaziyette toplamda. Hı hı. Bir kısmı kararsızlara gitmiş, 12 ile 14 puan arası olmuş kararsızlar. AK Parti'nin puanları ise artıyor. 36'ya falan çıktı tahmin ediliyor ortalamalara göre. Şimdi demek ki bunun karşılığı da yok. Yani Peter Drucker'ın meşhur lafı var, ölçemiyorsan yönetemezsin diye. Siyaseti yönetemezsin ölçmezsen. Yani en basitinden buradan, yani saygısızlık, maygısızlık, bunların hepsi kabul. Ama bütün bu saygısızlıklar karşılığını oy potansiyel olarak halk nezdinde bulsa bir an tereddüt ederiz yani, savuna yani deriz ki
1: makyabelist bir bakışla.
3: Evet, pragmatik bir bakışla diyebiliriz ki ya bunun karşılığı var seçmende. Demek ki biz yanılıyoruz yani. Bunun etik olması, efendim geleneklere uygun olması pek de önemli değilmiş demek ki diyeceğim yani. Ama öyle değil ki, karşılığı yok. O halde oturup bunu ana muhalefet partisinin düşünmesi lazım. Neden benim için önemli ana muhalefet? Sık sık dile getiriyoruz, bir kez daha söyleyelim. Bütün rejimlerde iktidar vardır. Fakat bir tek demokraside muhalefet var yani. O yüzden muhalefetin olması demokrasinin garantilerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir şey söyledi. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz dedi, değil mi? Hı hı. Yani bilakis çok renkli olmak neden demokrasinin zenginleşmesi ve ülkenin yararına olan bir şey, bu nedenle. Ama bu karşılığı da olmayan, seçmen kitlesinde bir işe yaramayan ve de o zaman arkadaşlarımızın ifadelerini %100 bu sefer öne çıkıyor. Oradan sınıfta kalıyorsun, öbür taraftan sınıfta kalıyorsun. Yani oturup düşünmesi lazım Özgür Özel ve arkadaşlarının.
0: Tam da bu noktada o zaman bir ikinci turu da buradan devam ederek yapalım. İki tartışma, bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partililerin, düzeltiyorum, yeni partililerin ifade ettiği, yani bu kadar çok soruşturma varken, belediyelere dönük operasyonlar varken, tutuklamalar devam ederken içeride olmak istemedik, konuşmayı dinlemek istemedik. Ama diğer taraftan da Ali Bey'in söylediği gibi yıllardır devam eden bu siyasetin ne kadar bir karşılığı var sorusu hala gündemde. Devlet Bahçeli mesela resepsiyonda MHP Genel Başkanı yeni partiden yenilikler bekliyoruz dedi. Meclis Başkanı şık olmamıştır dedi. Aslında biz hep bu tartışmaya ile başlıyoruz 1 Ekim'e. Ayağa kalktılar mı, kalkmadılar mı? Makama saygı gösterildi mi, gösterilmedi mi? Ama karşılığında işte yapılan devam eden soruşturmalar. Sizinle devam edeyim Şakir Hocam. Yani bu denklemde yeni bir şey ne yapılabilir? Ya da yapılabilir mi? Ya da olması gerekene bağlı kalmak mıdır? Sizin söylediğiniz gibi yani o çizdiğiniz doğru resime.
2: Olması gerekenle olan arasındaki uçurum Türkiye'de ortadan kaldırıldığı vakit, o vakit söylediği gibi Ali abinin, bir demokraside sadece muhalefet olması yetmez. Diktatörlükte de muhalefet vardır.
3: Ya. Parlamento yok ki muhalefet olsun.
2: Var ama yani...
3: Gizli muhalefet var o zaman yani.
2: Yok, genelde açık açık da muhalefet ederler diktatörlüğü ama bir diktatörlük içerisinde muhalefetin ifade özgürlüğü sınırlıdır. Kendini...
3: Doğru, düzelteyim ben o zaman. Muhalefet, evet, partisi olmuyor.
2: Güzel. Gibi. Yine yetersiz bulurum.
1: Yani, Kuzey Kore'de hangi muhalefet var mesela hocam?
2: Kuzey Kore'de bir toplumsal muhalefet illaki vardır.
3: Ya vardır da muhalefet partisi var mı?
2: Yani Esad döneminde mesela Suriye'de muhalefet yok muydu?
1: Partisi yoktu.
2: Partisi yoktu ama muhalefet vardı.
3: De, muhalefet partisi olması önemli. Üstadım da
1: kurumsal bir muhalefetten bahsediyorsun.
3: Kesinlikle, bravo.
2: Peki onu da söyleyeyim. Esad döneminde Suriye'de kurumsal
3: bir... Fikir olmak zorunda değiliz.
2: Mümkün değil zaten. Esad döneminde kurumsal muhalefet de vardı. Adına muhalefet dedikleri bir siyasi parti de vardı. Ama o kukla bir muhalefet partiydi. Mecliste de muhalefet yapıyormuş gibi dururdu. Bizim bir zamanlar... izleyicilerimizin anlaması için söyleyelim. Ne kadar iyi bir örnek tartışılır. Ama işte tek parti döneminde Türkiye'de içeride de bir muhalefet olsun diye mesela serbest fırka kurulması gibi, hani işte çok da ileri gitmeyin ama bir muhalefet olması lazım tarzında, Suriye'de de öyle bir muhalefet vardı. Serbest fırka çıkmadan önce de Cumhuriyet Halk Partisi için de tek parti döneminde müstakil grup vardı. Siz hatırlarsınız o dönemleri.
0: Kurumsaldan biraz çıkıp bugüne gelip.
2: Bugüne gelelim. Yani bir demokrasi olması için muhalefet olması yetmez. Gerekli ama yeterli değil. Ne gerekli? Bir demokrasi olması için muhalefet partisinin eşit koşullarda yani adil bir sahada maç yapılıyor olması gerekiyor. Hakemin taraf tutmaması gerekiyor. Eğer böyle eğimli bir sahada maç yaparsanız ve muhalefeti aşağıdaki kaleye koyarsanız iktidar sürekli gol atar ve maçı kazandığını ilan eder. Ha, demokrasideki karşılığı ne bu? Seçimlerde ve seçimler öncesinde normal zamanlarda muhalefet partilerinin özgürce kendi siyasi projelerini söyleyebilmeleri, yerel yönetimleri öyle mi olacak böyle mi olacak demeden yönetebilmeleri, bir şafak vakti baskınla karşılaşmamaları, hakikaten yolsuzluk varsa ve bunlar ispat edildikten sonra bu insanların görevden alınması ve hapse konulması gibi süreçler olması gerekir. Ama yani bir demokrasi olmayan yerde ne olur? Bir muhalefet partisi olur ama muhalefet sürekli diken üstünde durur. Tepesinde savcıların, hakimlerin neyse her an bir iddianame ile kapılarını çalmaları an meselesi olur.
0: Bir, o zaman ilk turda verdiğiniz yanıtla şu anda çelişiyor gibisiniz.
2: Çelişmiyorum. Ne demiştim ilk turda?
0: Yani ilk turda olması gereken ideali söylemiştiniz.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Bundan şimdi çok uzağız.
0: Tamam. Uzaksınız diye bitirmiştiniz ama gelinen noktada ideali söylerken yapılması gerekeni de bir bakıma ortaya koyuyorsunuz. Yani o zaman tabii, ne yapması gerekirdi tabii yeni partinin, yani bugünkü tabloda?
2: Yeni partinin değil, genel olarak hepimizin bir şey yapması gerekiyor demokrasiye sahip çıkmak için. Yeni partinin bir muhalefet partisi olarak muhalefet ettiği için kendini suçlu hissetmemesi ya da suçlu konumuna sırf muhalefet yaptığı için düşmüş hissetmemesi gerekir. Bunu sadece partinin değil, seçmenlerinin de eğer bir suç işliyorlarsa belediye başkanları vesaire, o zaman bunun da bir şekilde ispatlı işte yargı süreçlerinin herhangi bir tartışmaya, insanların aklında şüpheye yer vermeyecek şekilde yapılması gerekir. O bakımdan eğer her gün kapınızda bir polisin ya da savcının belireceğini düşünerek siyaset yapıyorsanız ya da siyasi yorum yapıyorsanız o vakit 40 kere düşünerek konuşuyorsunuz. Ya da muhalefeti yaparken 40 kere tereddüt ederek yapıyorsunuz. O gerçek bir demokrasi olmuyor. Gerçek bir demokrasi de bunlar yani böyle olmayacağı için. Şimdi eksiğimiz bu insanların kendilerini ifade özgürlüğünden, demokratik haklardan mahrum bırakılmış hissetmeleri, Özgür Özel giderken nelerden mahrum bırakıldıklarına dair uzunca bir şey yaptı. Meclis koridorlarında konuşma yaptı. Bize böyle yapıldı, böyle yapıldı, böyle yapıldı diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız iktidar ve muhalefet ayrışmasının yapay bir ayrışma ve kutuplaşma olduğundan bahsetti. Oysa bu doğal bir kutuplaşma ya da doğal bir süreç demokrasilerde. Bir tarafta iktidar olur, bir tarafta muhalefet olur. Ve muhalefetin işi iktidarın eksiğini bulmak, söylemek olur. Tam tersi iktidarın işi muhalefetin sesini kısmak, onu sınırlamak değildir. Muhalefetin imkanlarını kıstığınız zaman muhalefet bugün olduğu gibi aşırı tepkiler veriyor. Siyasi nezakete sığmayacak tepkiler veriyor. Demokratik olgunluğa sığmayacak tepkiler veriyor ama onlar da diyorlar ki demokrasi zaten yok ki, biz bunun mağduruyuz. Demokrasi olan yerde söylediğiniz şeyler olur. Burada oradan bir hayli uzaklaşmış durumdayız diyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum.
0: Şöyle özetlemeye çalışayım. Bir taraftan iki tarafa da düşen bir sorumluluk var demeye getiriyorsunuz. Bu şık olmayan hareketi içeride kalarak hareket etmeli muhalefet, ama bir taraftan da bu kadar da muhalefetin üstüne yüklenilmemeli gibi bir sonuç çıkardım. Doğru mudur bilmiyorum.
2: Yani bir demokraside muhalefetin üzerine yüklenilmez zaten. Yüklenilmediği için demokrasi olur.
0: Peki.
2: Eğer muhalefeti seçenek olmaktan çıkartırsanız, sistemi de demokrasi olmaktan çıkartırsınız. Çünkü demokrasi yapan şey muhalefetin varlığı değil, muhalefetin iktidar olma ihtimalidir. Muhalefetin iktidar olma ihtimalini her seferinde engellerseniz, parçalarsanız, üzerine giderseniz, bazen haklı olarak, o zaman da ikna edeceksin vatandaşı. Hı hı. Ve hakemin senden olmadığını göstereceksin. Hakem tarafsız olacak maçı yönetirken. Hakem eğer takımlardan bir tanesini tutuyorsa ve o takım da aşağıdaki kalede kalıyorsa, seyirciler bunu böyle görüyor, hissediyorsa, bu hissiyat demokrasinin ciddi hasar gördüğüne işaret eder doğru. Orada da böyle hareketler olur. Şık değildir ama olur.
0: Şimdi bu teraziyi nasıl dengeleyeceğiz? Kemal Bey buyurun.
1: Vallahi ben çok zorlandım hocayı takip ederken. Siz iyi özetlediniz.
0: Yok,
1: yani.
0: Yok, çok da iyi özetleyemedim ama yapmaya çalıştım.
2: Ben de zorlanıyorum. Ağzımdan yanlış bir şey çıkar da meşhur son sözlere katkıda bulunurum diye.
1: Şimdi hocam.
2: Allah'tan siyasetçi değilim.
1: Akademisyenlerimize acizane biz gazetecilerin ya da iletişimcilerin şeyi, önerisi, basit cümlelerle kısa anlatmak. Bunu televizyonda olduğumuz için hani size haddimiz değil ama bir hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Şimdi benim bu tabloda itiraz ettiğim şey, mesela muhalefet partisinin bizim belediyelerimize soruşturma açtınız, arkadaşlarımıza gözaltı yaptınız, gazetecilerimizi şöyle yapıyorsunuz, bunları söylemesine itirazım yok benim. Bunları en yüksek perdeden söyleyebilir, her yerde söyleyebilir, genel kurulda da dışarıda da söyleyebilir. Söyleme hakkını savunuyorum. Muhalefetin itiraz hakkını savunuyorum. Her platformda da dile getirmesini savunuyorum. Fakat konumuz siyasi nezaket. Cumhurbaşkanını tam konuşurken, ayaktayken sırtını dönüp çıkmayı ben doğru bir davranış olarak görmüyorum.
2: Değil, değil.
1: Bunu çok sık yapıyorlar ve yanlış yapıyorlar.
0: Öncesinde yani genel kurulun açılması için belli bir sayı gerekiyor değil mi? Ondan sonra bu adımı atmış olmaları bir anlam ifade ediyor mu? Yani hiç girmeyebilirler.
1: Hayır, şöyle diyor Özgür Bey, yani 1 Ekim'de meclisimizi açtık, İstiklal Marşımızı okuduk. Meclis Başkanı'nın konuşmasını dinledik. Ondan sonra Cumhurbaşkanı çıkınca da terk ettik. Çünkü bize bunları yaptı, evet, diye söylüyor. Yanlış. Yanlış bir davranış. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ayrıca bunu eleştirirken ben iktidar partisinin de bayramlarda bir partiye gidip bir partiye gitmemesini de eleştiriyorum. Ya da genel kurulda 3 tane partiyle tokalaşıp 4.yle tokalaşmamasını da yanlış buluyorum. Yani bunu deminki ilk turda eleştirirken muhalefetin üzerine yıkmadım yani. İktidar partisi için de geçerli bu. Bu siyasi nezaketi gösterin yani. Bu siyasi nezaketi gösterdiğinizde örnek oluyorsunuz. Şehirlerde de siyasi partilerin temsilcileri bayramlarda genel başkanın gitmediği partiye gitmiyor. Ya da gittiği partiye gidiyor. Dolayısıyla örnek olacağınız için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Akşamki resepsiyonda da şimdi ne demek resepsiyon? Yani meclisi açmaya başladık, ben size bir yemek vereyim diyor meclis başkanı aslında. Adı bu yani, sofra bu. Yani orada yemek yeniyor, ikramlar da bulunuyor. İşte insanlar birbiriyle tanışıyorlar. Ben oraya gelmem, ben orada gelirim 2 dakika dururum. Geldiğimde onunla tokalaşım. Bunları çok yaşadık yani, sen de Ankara'da bulunduğun zamanlarda. Bütün gazetelerin, televizyonların kamerası, Genelkurmay Başkanı içeri girdi, bakalım başbakanla tokalaşacak mı? Bunu takip ederdi yani. Şimdi muhalefet partisinin genel başkanıyla şu filanca tokalaşacak mı? Şimdi bu çok geri, demode bir şey bana göre. Geride kalması gereken bir
3: Kemal
1: şey.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in Tokalaşmasını bile üzerine bir hafta yani, konuşuldu ya.
1: Şimdi cenazede mesela karşılaşıyorlar, tokalaşmıyorlar. Evet. Selamlaşmıyorlar. Cenaze bu yani. Bir gün biz hepimiz orada o musalla taşında olacağız yani.
0: Peki şimdi yani biz buna bakıyoruz gazeteciler olarak da, demek ki siyasetçiler de eski tip demode bir yöntemleri kullanıyorlar.
1: Evet. Yanlış yani, bu.
3: İşe yaramıyor.
1: Bunu değiştirmek lazım. Yani bu ve mesela Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasında vurgu yaptığı konular, birleşmek, safları sıklaştırmak, devlet politikası olduğunda bir araya gelmek. Şimdi bunlar bir teklif değil mi? Cumhurbaşkanından muhalefete bir teklif. O zaman bu teklifi genel kurulda hani insani ilişkileri arttırarak daha da yoğunlaştırabiliriz ve gerçekten de teröristsiz Türkiye ile ilgili çıkan kanun hepimizi çok gururlandırdı. Yani muhalefet ve iktidar bir arada 467 gibi inanılmaz bir rakamla destek verdiler. Hı. Bir devlet politikası olduğu için. Ha, olabiliyormuş bu demek ki. O yüzden bu tür konulara dikkat edip artık bu demode tarzı bırakması lazım siyasetçilerin.
0: Ali Bey, sizden de birkaç cümle alayım, reklama gideyim.
3: Kaç cümle?
0: 5-6
3: cümle. Birinciyi söylüyorum.
0: Buyurun.
3: Hocam sağ olsun bizi aydınlattı. Çok teşekkür ederiz.
2: Ali abi anlamış mesela.
3: Tabii anladım. Çok net anladım. Hocam Türkiye'de diktatörlük var diyor.
2: Yok öyle bir şey demedim. Asla öyle bir şey demedim. Demokrasi var dedim.
3: Ve de hocam diyor ki...
2: Hataları olan bir demokrasi var.
3: Hocamın...
0: Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ama yani yanlış anlaşılmasın. Kesilme, biçilme durumlarında sıkıntı yaşamayalım. O yüzden...
3: Hayır efendim. Hocamın söylediğinden ne anladığımı söylüyorum ben. Ben yanlış anlamış olabilirim tabii.
2: Tam bir demokrasi yok. Doğru. Evet, ama diktatörlük yani, de değil.
3: Yani. Peki. Yani oradan ikinci
2: ben Suriye'den
3: söylüyorum.
2: Ben yeni geldim. Suriye'den her gelişimde şey diyorum. Türkiye'de hükümetle ilgili, demokrasiyle ilgili hiçbir şekilde şikayet etmeyeceğim. Uzunca bir süre diyorum. Evet, sonra tekrar söylenmeye başlıyor.
3: Evet, yani bu yani Rusya'ya da gitseniz aynı şey.
2: Diktatörlüğün ne olduğunu gerçekten görünce buranın evet. Demokrasi hocamın ve iyi bir demokrasi olduğunu görüyorsunuz.
3: Benim yani. Anladığım ikinci söylediği diyor ki muhalefetin yapacağı şey görevi diyor. İktidarın eksiğini yediğini söylemektir diyor. Doğru. Kesinlikle katılmıyorum tabii. Muhalefetin bir numaralı görevi neyin daha iyi yapılacağını söylemek. Yani şu anda bakıyoruz yani zaten bu yansıyor seçmene. Muhalefetin herhangi bir fikriyatı yok herhangi bir konuda. Bir tek konuda işte Erdoğan düşmanlığı, AK Parti iktidarını eleştirmenin dışında yani hocamın dediğini aynısını yapıyorlar. Ve işte 24 yıldır mı iktidarda AK Parti? 24 yıldır bir şey yapamıyorlar yani.
2: Doğru.
3: Bu 1950'den bu yana kaç sene olmuş? 77 sene mi? 76 sene. 76 senedir tek başına iktidar olamıyorlar. Yani en son tek başına iktidar oldukları yıl 50. 76 yıldır tek başına.
1: 50 değil 46.
3: 50'ye kadar. 50'ye kadar tek başına iktidarlar yani. 50'den sonra 76 yıldır tek başına iktidar olamıyorlar. Yani zaten sizin önerdiği muhalefete iyi bir şey değil. Ama bunlara deyin ki ya kardeşim yetmiyor şey. İktidarın hatalarını göstermek, yanlışlarını söylemek yetmiyor. Sen kendin Türkiye ile ilgili ne öneriyorsun? Senin fikri, yani Cumhurbaşkanımızın bir önerisi vardı değil mi bugün yani iki tane. İki tane öneri getirdi. Onu bilmiyorum
0: konuşacağız. Konuşacağız.
3: Ben altıncı cümleyi de bitirdim.
0: 16 oldu ben saydım. Buyurun lütfen tamamlayın.
3: Bitti
0: bitti
3: tamam.
0: Bitti mi? Peki. Detaylı konuşalım. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın mesajları önemliydi. Bundan sonraki süreç için seçenekler de sundu. İki seçenekten bahsetti. Neler de onlar? Reklamlardan sonra konuşacağız.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları meclis kürsüsünden vardı ve önemli birkaç noktaya değindi. Elbette ki bir Türkiye mutabakatından bahsetti. Terörsüz Türkiye sürecinden bahsetti. Yeni anayasadan bahsetti. Ve önümüzdeki süreçte siyasetin şekline dair bazı önerileri oldu. Kemal Öztürk, sizce öne çıkan en flash manşeti neydi? Ya da siz hangisini öne çıkardınız?
1: Şimdi içeride bir safların sıklaştırılmasına ve bir konsensüs oluşmasına ihtiyaç var. Hı hı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundan dolayı. Hı. Eğer AK Parti'nin seçime giderken anayasa yapma niyeti varsa bunda da bir ihtiyaç var. Eğer bölgedeki jeopolitik durumun ve depremin sonucu olarak İsrail Türkiye ile uğraşıyorsa, ki uğraşıyor, bunda da bir içeride konsensüse ihtiyaç var. Hı hı. Tartışmasız Türkiye bazı politikalarda muhalefete ihtiyacı var. Tartışmasız muhalefetin bazı politikalarda iktidara ihtiyacı var. Bunların birbirlerine destek olması, hı hı, gerekiyor. İki gün önce İsrail televizyonunda bir siyasetçi şöyle yorum yapıyor. Türkiye ile uğraşıyoruz. Ciddi bir hasım. Ama bakın, muhalefet ve iktidar Filistin konusunda birlikte hareket ediyorlar. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musunuz diye.

0: Kompartmanda biz fon krizinden dolayı iktidara eleştirebiliriz. İkinci kompartmanda Şakir Hoca'nın her yayında ısrarla altını çizdiği muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlarda haksızlık yapıldığı ile ilgili iktidara eleştirebilirsiniz. Üçüncü kompartmanda ise destek olabilirsiniz. Ayırabiliriz bunu. Yani bu siyasette böyle bir tarz geliştirilebilir. Bazı konularda tam muhalifsiniz, bazı konularda desteksiniz. O destek olduğunuz konular, inanın bana, halk tarafından algılanır. Yani İsrail meselesi, Filistin meselesi, Suriye meselesi olduğunda, oradan bir tehdit algıladığında Türkiye, muhalefet iktidara destek verdiğinde seçmeninden artı puan alır. Tartışmasız bunu iddia ediyorum ben. Hatta bir kamuoyu araştırması yaparsa Ali Beyler, bu soru sorulduğunda seçmenin evet ben de desteklenmesinden yanayım cevabını verecektir. Hı. Seçmen bunu ayırt edebiliyor, algılayabiliyor. Fakat bizim muhalefet ilk defa son kanunda bunu gösterdi. Yani bir kısmı, hepsi de değil, bir kısmı kanunu evet diyerek ben bu konuda iktidar partisini destekliyorum dedi. Hı hı. Daha önce Gazze'deki soykırımla ilgili parlamentoda ortak bir deklarasyon yayınlandığında da yine birlikte oy kullandılar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın teklifini muhalefetin iyi düşünmesi gerekiyor. Hı. Bu kompartman modeliyle bunu ayırt edebilir. Yani
1: o zaman Cumhurbaşkanı söylediği gibi bir Türkiye zemininde mutabakatında aslında evet. Buluşmak gerekiyor. Buluşmak, onun dışında bakın rekabet devam edebilir.
0: İhtiyacımız var. Yani bu gerçekten hafife alınacak bir şey değil. İsrail Türkiye ile çok yoğun bir şekilde uğraşıyor. Çok sert hamleler yapıyor. Bunların bir kısmının farkına varıyoruz. Bir kısmının farkında değiliz. Burada bir Türkiye mutabakatı şart. Tabii iktidarın da bu teklifi sunarken muhalefete, aynı zamanda muhalefetin bazı tekliflerine de kulak vermesi gerekiyor.
1: Ne gibi?
0: Onun da mesela fon kriziyle ilgili önerileri var. Hı. Şöyle bir kanun düzenleme yapalım, böyle bir şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım.
1: Ya bir takım düzenlemeler. Mesela meclisteki komisyon kurulması çabası mı olur mesela? Hı. Kurulması isteniyor ama kurulacak mı, kurulmayacak mı henüz?
0: Mesela tamam. Olabilir. Hı. Yani iktidar neden muhalefetin her teklifinin yanlış olduğunu düşünsün ki? Ya da muhalefet niye iktidarın her yaptığı şeyi yanlış olarak düşünüyor? Hı. Niye itiraz ediyor her şeye? Yani bunu ayırt etmemiz gerekiyor artık. Hı. Her konuda muhalefet, her konuda muhalefet. İşte 24 yılın sonunda iktidara gelemediniz yani. Bu yanlış bir politika. Bunu tekrar söylüyorum. Bazı konularda iktidarın yapmış olduğu ve devlet politikası olarak yaptığı bazı konu, mesela Filistin meselesinde. Hı hı. Gerçekten büyük takdir topluyor toplumda. Yani %98 İsrail karşıtlığı var Türkiye'de. 98, inanılmaz bir rakam. Dünyada bir numara. Dün Konya'daydım. Filistin milli takımıyla Konya Spor maç yaptı. Filistin milli takımı Konya Spor'a gol attığında Konyalılar daha çok sevindi. Yani inanılmaz bir tablo yani. Bu millet gerçekten necip bir millet yani.
2: Maçın devamını sonra oynamak da enter.
0: Mesela.
2: Müthiş.
0: Değil mi? 89.59'da durdurdular ve dediler ki bu maç burada bitmeyecek. Filistin özgür olduğunda biz bu maçı tamamlayacağız diye. Şimdi orada ki tabloda muhalefetin de yeri var. Muhalefet de orada yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz devlet politikası olarak güdülen bazı konularda iktidara destek verirseniz seçmeninizden artı puan alırsınız. İktidar da muhalefetin bazı olumlu, pozitif, yararlı, ülkeye faydalı politikalarını evet dediğinde seçmeninden eksi puan almaz yani. Hani böyle bir algısı da, böyle bir refleksi de var. Bunu buluşturmamız gerekiyor yani. Hı hı. Bunu bir araya getirmemiz gerekiyor. Ben Türkiye'nin önümüzdeki süreçlerde sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Yani İsrail politikası bölgeye ateş saçıyor yani. Bu ateş bize sıçrıyor. Hı hı. Suriye üzerinden sekiyor, Irak üzerinden sekiyor. Şimdi Irak'ta Amerika çıktıktan sonra göreceğiz. Orada da bir takım kargaşa ihtimalleri var. Bu yüzden bir Türkiye mutabakatı

0: konusunu gündemimizde tutmamız lazım.
1: Kompartman siyaseti bu zeminde mümkün olabilir mi? Cumhurbaşkanının da ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı mutabakat içinde rekabete esas alan yeni siyasete Türkiye'ye hakim kalacağız.
2: Kompartman siyaseti tarif ettiği şekliyle Kemal Bey'in halihazırda var. Yani gerek Filistin konusunda gerek terörsüz Türkiye konusunda sadece CHP değil muhalefetin önemli bir kesimi, belki işte İYİ Parti'nin çekinceleri var, olsun, bir partinin de çekincesi olsun. Ama böyle milli saydığımız ya da milli mütabakat gereken hususlarda aslında muhalefetin iktidarla bir arada hareket ettiği ya da en azından bir uzlaşı ortamı içerisinde hareket etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama sadece muhalefet yapmıyor bunu, iktidar da yapıyor. Çünkü bu konular mutabakat, milli birlik gerektiren, milli mutabakat gerektiren konular. Muhalefete şans verdiğinizde yanınıza geliyor aslında bu tür konularda diyelim. Ama kutuplaşma meselesine gelecek olursak, kutuplaşma siyaseti özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ya da onunla ilgili seçim sisteminin aslında kaçınılmaz olarak yarattığı bir şey. Çünkü iki parti ya da iki aday en sonunda ya da birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Kaybedenler ve kazananlar diye eğer yarışı götürmek zorundaysanız, yani her yerde böyle, Amerika Birleşik Devletleri de mesela kutuplaşmış bir ülkedir. Çünkü iki tane parti var, Cumhuriyetçiler ve işte Demokratlar diye, ve başkanlık sistemi ya da onunla ilgili seçim sistemi ister istemez insanları A partisine, B partisine, eğer A partisi B partisinden daha fazla parti varsa, şu anda Türkiye'de var, o zaman ittifak sistemine götürdü. Doğal olarak Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi ittifaklar ortaya çıktı. İkili bir yapı ortaya çıktı. Kutuplaşma biraz kaçınılmaz oldu. Ama kutuplaşma sadece kaçınılmaz değildi, aynı zamanda siyasal bir stratejiydi uzunca bir süre için. Hem iktidar açısından hem siyaset açısından. Ve her iki tarafın da bir şekilde faydalandığı bir stratejiydi bu. Toplumu karşı karşıya getirse de, insanları birbirleriyle çatışacak duruma getirse de, bir iç savaştan bahsetmiyorum ama kavga edecek kıvama getirse de, bu işe yarayan bir strateji oldu hem iktidar açısından hem muhalefet açısından. Ama iktidar açısından Ali abinin söylediği gibi %50'ler vesaire, oraları gördü mü AK Parti hiç parti olarak oy?
3: Hayır.
2: Hatırlayamadım. Ben şimdi görmedi değil
3: başkandan
2: mi?
3: Başkandan bahsediyorum. Yani.
2: Evet.
3: Erdoğan'dan bahsediyorum.
2: Doğru. Ama parti olarak da gördüm. En çok oyu
0: 52, 7 Haziran Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde aldı %52.
3: Öyle mi? Evet. Buyur bak.
2: Ben de hatırlayamadım. Emin değilim. Kontrol etmesi lazım.
1: %52 değildi.
0: Tamam.
1: 1 Kasım küsür. Seçimlerinden önceki Haziran seçimlerini mi söylüyor?
0: Haziran'dan sonraki seçimleri söylüyor.
1: 1 Kasım seçimleri.
0: Evet.
1: Bakalım.
2: Ama şundan eminiz, AK Parti hemen hemen şimdiye kadar yapılan, 2002'den bu yana yapılan seçimlerde seçmenin büyük çoğunluğunu sağlayacak bir seçim zaferi, seçim zaferleri silsilesi elde etti. Bunu elde ederken aslında doğrudan doğruya kutuplaşmanın altını ben vurgulamazdım, ama altını çizmezdim, ama söylemde bu var mı? Var. Mesela 2002'ye gidelim. AK Parti'ye ilk seçimini, onda %35 mesela hatırlıyorum. İlk seçimini kazandıran olayda bir ekonomik kriz vardı. Ama sadece bir ekonomik kriz yoktu. Onun arkasında iflas etmiş siyasi partiler, yolsuzlukla özdeşleşmiş siyasi partiler, bir işte koalisyon iktidarı, istikrarsızlık ve bunun altında ezilen halk ve yeni bir arayış içerisinde olan bir halk kitlesi vardı, bir seçmen kitlesi vardı. Ve AK Parti bu dönemde mesela onların beceriksizliğini, yolsuzluğunu, yarattıkları krizi göstererek aslında bir tarafta kendisi için adını da AK koymak suretiyle yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı nasıl mücadele edeceğini, halkın yanında nasıl olacağını tarif etti. Aslında burada bir, bakın, kutup var. Yani biz ve ötekiler var. Bir sonraki seçime bakın, yani ne kadar gideceğiz? 2002, 5 daha 2007 mi? Belki.
0: Evet. 2007.
2: Ergenekon başladı 2007'de. Ve millet, hatta bir de şey var, Abdullah Gül'ün seçilememesi, Cumhurbaşkanı mecliste seçilememesi meselesi var. Orada bir kriz ortaya çıktı ve milletin iradesinin hakim olmasına mani olan halkın düşmanları gibi bir söylem var. Orada da biz ve ötekiler var. Bir sonrakine gidin, 2011, yerli ve milli söylemi, PKK, FETÖ vesaire. Bir sonrakine gidin, darbe girişimi var. Bu sefer yine halkın iradesi, göklerden gelen bir karar var. Yine biz ve ötekiler var. Ama orada öteki diye tarif edilenler...
3: Ya üstadım, bu var da şimdi yeni siyaset diye bir kavram kullanıyor değil mi Cumhurbaşkanı? Burada mesela şey...
2: Kendi kendini mi eleştiriyor?
3: Hayır, şunu diyorum. Devlet Bahçeli'nin PKK ve PKK'nın lideri konusunda bundan 10 sene, 15 sene önce söylemleriyle şu anki söylemleri aynı mı?
2: Değil. Erdoğan yani, da değil.
3: İşte onu demek istiyorum.
2: Bakın yani nasıl değişti.
3: 20 ne zaman sene öncesine gidip oradan örnek almayan, bir de %50'nin üzerine çıkmamış hiç.
0: 49,5 almış.
2: 2018'den itibaren biz artık kimsesizlerin kimsesi, halkın sesi, biz zenci bir güruhuz diyen Erdoğan'ı duymuyoruz. Hangi Erdoğan'ı duyuyoruz? Yeni siyaset yapıyor. Bu kutuplaşma değil. Ne diyor? Devletin bekası diyen. Bak, artık halkı değil, devleti önceleyen, devletin güvenliği diyen.
3: Bravo, bravo.
2: Milletin bütünlüğü.
3: Öyle, çünkü konjonktür bunu gerektiriyor. Yani
2: güzel.
3: Milli egemenlik ve de anti emperyalizm bu konuda mesela son derece net bir şekilde ortak bir cephe, milli mutabakat sağlanabilir yani. Ki bunun yani uzun zamandır arkasında ne hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur lafı.
2: Atatürk yani, de halkçıdır. Onda da bu şey var. Onda da o da mesela Osmanlı kalıntısıyla mücadele eder.
3: Evet evet. Sen bu şey diktatörlük değil. Meselesi yok değil mi?
2: Ya.
3: Peki.
2: Yani. Bunun için böyle kötü bir kavram yani. Kötüleştirilmiş, kötücülleştirilmiş bir kavram arıyorsanız bunun popülizm literatürü var. Siyaset
3: mesela yok, evet.
2: Ona bakabilirsiniz.
3: Kusura bakma, araya girdim.
2: Estağfurullah, ne demek. Büyük keyif alıyorum.
1: Reklama gideceğim.
2: Hemen
1: toparlayabilirsiniz.
2: Şimdi yeni siyaset devleti vurguluyor. O halkın çektiklerini, halkın kimsesizliğini, halkın yoksulluğunu, halkın çaresizliğini değil. Devleti öncelemek iyi bir şey olabilir. Yani Ali abinin söylediği gibi, ama devleti öncelediğinizde ve artık devlet olduğunuzu hissettiğinizde size meydan okuyacak olan muhalefet partisi devlete meydan okumuş oluyor. Burada bir sıkıntı ortaya çıkabilir.
1: Söylemi buraya oturttuğunuzda muhalefet partisinin tutumu itibariyle koyduğunuz rezervi de alarak bir reklama girelim. Gidelim. Sonrasında Ali Bey, size söz vereceğim. Kusura bakmayın. Reklama gitmiş oldum.
4: Yakın Plan devam ediyor.

0: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Mecliste verilen mesajları konuşuyoruz. Ali Bey, size sorayım. Cumhurbaşkanının siyasi partiler arasında elbette ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır dedikten sonra kutuplaşma yönüyle kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmaz. Eski tip siyasete birazcık hani onlar geride bırakılmalı diyor. İktidar karşıtlığının miadı dolmuştur minvalinde konuştu. Dolayısıyla aynı soruyla geleyim size de. Acaba bu denklemde, bu zeminde siyaset özellikle yargı süreçleriyle birlikte bu kadar sertleşmişken bu zemin mümkün olabilir mi yeni yasama yılında?
1: Valla böyle bir belli bir vadede baktığımız zaman bu yasal süreçler, mahkemeler hızla bir kere neticelendirilmeli. Yani şu anda örneğin şu tartışılıyor. Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na hakaretten ceza alınmış. Mahkeme sonuçlanmış. Ya bir sürü suistimal, irtikabat, rüşvet davası var. Yüksek Seçim Kurulu'na hakaretten kesinleşen bir dava var. Nerede ötekiler? Yok ortada. Bir de ama o bile yetiyormuş. Eğer şey Yargıtay onaylarsa şeyi, mahkeme kararını, bunun üzerine kaç üye kalmış şeyde, belediye meclisinde 14 mi ne kalmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu, o 14 üyeyi de hallederlerse yeni baştan seçim olma ihtimali falan varmış. Şimdi bunlar çok kötü şeyler, yani bunlar iyi değil yani. Öbür tarafta yüzlerce yıla mahkum olma ihtimali olan çok ciddi iddialar var. Oradaki hız çok önemli. Şöyle, bu konuda gene ben sonuç odaklıyım her zaman olduğu gibi. Burada da bir araştırmaya dayanarak ifade edeyim. Bundan bir 6 ay ile bir sene kadar önce iki tane araştırma var şu soru üzerine. Türkiye'de adalet sistemine ne kadar güveniyorsunuz, güveniyor musunuz diye. Birinci araştırma %70 küsur, ikinci araştırma %80 küsur, 82, güvenmiyorum şeklinde. Yeni Adalet Bakanı'nın göreve gelmesinden sonra geçen zamanı beklemişler. Sonra bir araştırma daha yapıyorlar. En az 8-10 puan iyileşme var orada. Şimdi yetmiyor demek ki. Bu bile Türkiye'de, yani adalet mülkün temeli diyorsanız, AK Parti'nin içinde ağası işin adaletten geliyorsa, o zaman Türkiye'de halkın %70 civarında adalet sistemine güvenmiyorum dediği ortamı mutlaka düzeltmek lazım. Bunu düzeltmenin en şeyi, mesela bir tanesi çok önemli bir şey yapıyor. Bence bakanlar içinde iletişimi mükemmel yöneten bir iki bakandan biri Adalet Bakanı. Fakat ortada bir hız problemi var. Bunu çözmezlerse eğer, bu uzlaşma ve de mutabak, milli çok önemli bir şey kavram atmış, yeni Türkiye mutabakatı diye. Bence önemli bir kavram ama bunun altını doldurmanın bir numaralı yolu önce bu belediyelerle ilgili olan mesele de hız çok ciddi bir kritik başarı faktörü. Bunu mutlaka hallolması lazım. Yani yoksa şu Cumhuriyet Halk Partisi'den ayrılan yeni parti ve onun lideri dönüyor dolaşıyor. Hala Cumhurbaşkanı adayımız diye bahsediyor. Ve de haklı yani. Cumhurbaşkanı adaylığını engelleyecek nihai bir karar hala yok. Şeyle ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ve de
2: diploma var.
1: Pardon. Özür dilerim. O Cumhurbaşkanı adaylığını engelliyor.
0: Ama galiba o süreçte devam etmiyor mu? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Peki. Yani
0: nihai olarak
2: Yargıtay'da çıktım tam bilmiyorum da.
1: Yani gerekirse dışarıdan tekrar sınava girip bir açık öğretimden falan.
3: Evet, hazır hapisteyken bir
1: o işi halletseler demek. Hayır, şunu demek, şunu demek istiyorum. Bu meselenin bir an önce hallolması lazım. Şimdi gelelim real politik dedikleri Batılıların duruma. Bu hani ya Devlet Bahçeli eleştiriyor da, sen böyle diyordun şeyle ilgili, katille ilgili, PKK lideriyle ilgili. Şimdi böyle diyorsun. Nasıl işte, konjonktürel açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin Ali menfaati orada. Real politika dedikleri bu. Yani sosyal gerçeklik diyorlar, bir de bir başka kavram var. O açıdan baktığınız zaman da Cumhurbaşkanı'nın son derece önemli bu birinci mesajı. Mutabakat. Ama bunu sağlamak için ev ödevini hızla yerine getirmesi lazım. Peki, Aykal'ın şeyin, Adalet Bakanı'nın.
0: Bir ikinci soru olarak devam edeyim. Terörsüz Türkiye süreci belki de son dönemlerde meclisin ortak bir zeminde öyle ya da böyle buluşabildiği bir süreç. Şimdi önümüzdeki dönemde, yani geçmiş dönemde yasama yılında geçmiş bir düzenleme var. Milli Güvenlik Kurulu kararı bekleniyor. Zaten atılacak adımlar ilk etapta ne olduğunu kronolojik olarak aslında biliyoruz ama hani bu uzlaşmaya ya da bu Türkiye mutabakatına süreç ilerledikçe yardımcı olabilir mi? Yoksa eğer bir takım anayasal değişiklikler, ki bugün Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasa vurgusu da önemliydi. Hı hı. Oralara evrilirse yeni bir fay hattı daha mı açılmış olacak?
1: Valla bu anayasa, yani bu olacak iş değil tabii. Askeri darbenin ertesinde oluşmuş olan anayasaya dayalı bir Türkiye'nin gelecek tasarımını düşünmek hiçbirimizin herhalde şeyinde yok, yani gündeminde değil yani. Türkiye'nin gelecek 10 yılını bu anayasayla devam edelim diyen var mı aramızda? Yok herhalde. Şimdi bu nedenle bunun mutlaka gündeme geleceğini biliyoruz. İşte bu yıl mı olur bilemem. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu yıl anayasa değişikliği, yeni anayasa yılı olsun dedi ikinci mesajında. Orada da son derece lejitim bir yaklaşım biçimi, yani
0: meşru
1: ve son derece yerinde bir, yani askeri diktatörlüğün arkasından, darbenin arkasından yapılmış bir anayasa sakat, yani olmaz diyor. Demokrasinin temel meselelerinden biri. Tabi orada da hemen şey tartışması gelecek değil mi? Cumhurbaşkanlığı.
0: Ya o da gelecek. Bir taraftan muhalefetin de söylediği, işte mevcutu anayasaya uymuyorsunuz, yeni anayasa neden yapalım
1: gibi.
0: Önce buna uyun, sonrasında bakılır gibi.
1: Evet, böyle, ama o polemik tartışmalar. Yani o sağlam zeminde. Şimdi bakın, eğer bu milli mutabakat sağlanmazsa, yeni Türkiye mutabakatı sağlanmazsa, Almanya'da bir gelişme var. O bizim de başımıza her an gelebilir. Yok gelmez falan diye ısrar etmeyin. Nedir Almanya'da olan gelişme? Bakın Sachsen-Anhalt'e, bir de Berlin'e, bir de Berlin civarında bir yer daha. Doğu Almanya'da kalmış olan kesimler, aferin, Alman kesimlerinde iki radikal uç, biri Die Linken dedikleri solculardan oluşan, SPD'den ayrılmış olan bir ekip var. Onlar, diğeri de AfD, yani Alternative für Deutschland dedikleri, adlarını ama Nazi Almanyası'nı çağrıştıran, daha da ileri giden, yani Nazi Almanyası'nda bile daha iktidara gelmeden bunları söylemiyorlardı, yani Hitler ve
3: aşırı
1: tayfası.
3: Aşırı sağ
1: bunu, silahlı kuvvetleri hazırlayalım çünkü bu mültecileri buradan kovmak için askere ihtiyacımız olacak söylemi, yani hangi demokraside ifade edilebilir ki?
3: Yep, zafer turizmi yapsınlar.
1: Değil mi? Evet, bu da o eksikliğin. Şimdi bu nedenle Türkiye'de böyle bir tehdit var mı bana sorarsanız, var. Şu anda aktüel değil. Fakat bu çatışma ortamı devam ederse aktüel hale gelir. Alternatif arayacaktır yani belli bir kesim. Şimdi
0: belli bir kesimin arayacağı alternatif sorun terörsüz Türkiye diye geldiği için,
1: eyvallah,
0: aşırı sağ kaymak anlamında sürece karşı çıkanlara dönük yönelecek bir şey,
1: eyvallah,
0: üzerinden mi yürüyecek?
1: Çok, aynen öyle düşünüyorum. Peki. Ve de bu tehdide karşı, tehdidi gündeminde değil maalesef bu milli mutabakat ve yeni Türkiye mutabakatı, yeni partinin en azından. Fakat bunun karşılığını görmediklerini tespit edemiyorlar mı ya? Yok karşılığı seçmeninde, yazık günah. Toplam 25'e 24'e düşmüşler CHP artı yeni parti oyları. Yazık günah değil mi? 10 puan falan düşmüşler yani. Yazık günah. Şimdi buradan, burada bir şey daha altını çizeyim. Konuşmuyoruz ama Türk Soft Power Index diye dünyada kabul edilen bir veri var hocam. Bu işlerden benden daha iyi anlar.
2: Benden de iyi anlar canım.
1: Ha?
2: Benden de iyi anlar.
1: Eyvallah. Soft Power Index Türkçesi.
3: Anladığım birkaç şey var.
1: Yumuşak güç endeksi dedikleri. Pek çok parametreden oluşuyor. Yani ekonomik, sosyal, yasal, siyasal, ne varsa bu parametrelerden oluşan bir ölçümleme sonucu son derece saygın bir şekilde kabul edilen dünyada geçerli olan bir endeks. Türkiye bu endekste ilk 30'a hiç girmemişti uzun yıllar. Şu anda 25'e kadar yükselmiş vaziyette. İlk 25'e dünyada düşünün 170 ülke varsa bunların içinde 35 içinde olmak yumuşak güç bağlamında.
2: 25 mi 35 mi?
1: 25. Şu anda 25. 30'un altına geldi. Son işte 10 senede falan yavaş yavaş ama 31, 30, 29 böyle dolanıyordu orada.
3: Başka indeksler de var bu arada. Bakmak isterseniz ifade özgürlüğü indeksi var, demokrasi indeksi var.
1: Bunların hepsi birleşiyor, soft power indeks oluyor.
3: Yo, onlar da Türkiye'nin yerine şöyle bir bakarsanız.
1: İşte bunların hepsi bir araya geliyor.
3: Hiç olmadığımız yerlere düştüğümüzü son zamanlarda görürsünüz, onu da söyleyeyim.
1: Hiç itirazım yok.
3: Ve uzman olmaya gerek yok. Ben, yani internetten hocam, hemen böyle bakılabiliyor.
1: Lütfedersin bak. Lütfen bana karşı bunu argüman olarak getirme. Demin ben adalete güven konusunda verdiğim rakam da uluslararası düzeyde biliniyor.
3: Yaşayın. Yok, ben size destek yani, olmak için söyledim.
1: Bütün bunların
3: zaten karşı
1: hepsi,
3: argüman
1: ama
3: olarak.
1: Ama şunu da unutmayalım. Bütün bunların hepsi bir araya geliyor. O 25 oluyor. Yani 170 ülkenin içinde 25'in sırada yumuşak güç endeksinde olmak. Çünkü bu nereye yansıyor?
0: Peki
1: bu turizme yansıyor. Turizm gelirlerinize yansır bu hemen. İki, sizin turizm Allah Allah bak hocam
3: kimse
0: şimdi
1: bir daha sefer yanında turizm gelirleriyle ilgili rakamlar
0: olarak şöyle bir ortalama yani bu soft power hepsinin birleşiminde alınıyorsa evet. Bir şey de çok yukarıda olmalı ki
1: evet teşekkür ederim
0: yani. Hocam sorarsan
1: yukarıda olan bir şey yok
0: lazım.
1: Ama bence var yani neyse şimdi şunu demek istiyorum evet. Türkiye uluslararası düzeyde itibar noktasında çok daha iyi bir yerde olması gerekir.
3: Savunma sanayimiz ve evet. Askeriyemiz hiç olmadığı kadar güçlendi.
1: Hard power işte hocam o
3: biz,
1: soft power
3: biz
1: değil.
3: Biz askeriyemizi ve hard power aslında
1: hocam.
3: Soft power'ın arkasındaki esas güçtür. Çünkü
1: kabul.
3: Diplomasi ve soft power kullanabilmek için puzzle'larınızın olması gerekir.
1: Doğrudur hocam.
3: Puzzle'larınızı gösterirsiniz ama kullanmazsınız. Şimdi bizim o puzzle'larımız var. Göstererek bir şey yapmadan da iş yaptırabiliyoruz. Bir de Afrika, Suriye, Irak, dünyanın her bir yerinde hem askerimiz var hem hocam, hem de oralarda
1: evet, bunlar da birer
3: hiç
1: faktör.
3: Olmadığı kadar aktifiz siyasi olarak, evet, diplomatik olarak hakkını vermek lazım. Özellikle bu hükümet döneminde ama ta İsmail Cem döneminde başlayan girişimlerimiz var özellikle Afrika'da.
1: Allah razı olsun İsmail Cem döneminden.
0: Peki,
3: orada başladı ama bu dönemde gelişti. Onu söylemek
1: lazım. Ne yaptıysa
3: lazım.
1: Türkiye CHP yapmıştır zaten hocam. Yani
3: o DSP, CHP.
1: Cumhuriyet'in kuruluşunda çok büyük katkıları var tabii o dönem CHP'nin de ama şunu ifade edeyim. Türkiye bu soft power'daki gösterdiği başarı itibarı ciddi olarak artmış vaziyette Türkiye'nin bundan 10 sene öncesi, 20 sene öncesine kıyasla. Fakat bunu kaybedebilir eğer bu yeni Türkiye mutabakatını sağlamazsa. Cumhurbaşkanı uyardı da bu. Yani İsrail tehdidine karşı efendim işte anti-emperyalizm konusunda mesela dekolonizasyon meselesi var. Türkçedeki yabancı kavramların meselesi, Türkiye'ye sokulmak istenen şeyin işte yumuşak güç olarak Türkiye'ye sokulan emperyalist düşünce tarzının reddedilmesi, onunla mücadele edilmesi gibi pek çok faktörün gündeme gelebileceği bu milli mutabakat bir. İkincisi anayasa meselesinde yol alınmazsa o zaman işte Türkiye'yi bekleyen tehdit iki tane çok büyük tehdit var. Bir tanesi bakın güneyimizde Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail bir hat çekiyorlar yani. O hat niye çekiliyor? Niye oraya askeri birlik yerleştiriliyor Güney Kıbrıs'a falan? Bütün bunları bir arada düşünüp ondan sonra değerlendirmek lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisini.
3: Biz de Mekke İttifakı ile karşı bir hat çekiyoruz.
1: Eyvallah. Tabii ki yapacağız yani. Sadece Mekke İttifakı değil. Şanghay İşbirliği Teşkilatı da burada çok önemli. Ve Şanghay iş bakın çok önemli bir şey araya gitti. Bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Uçakta Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na katıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Oraya mutlaka üye olmamız gerektiğini savundu. Fakat uçakta gelirken gazetecilerle yaptığı toplantıda benim değerlendirmeme son derece önemli bir cümle kurdu. Dedi ki biz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na katılmamızla sadece tek yanlı bir tavır sergilemiyoruz. Biz Batı'ya da Amerika ile olan ilişkilerimizi, Avrupa ile olan ilişkilerimizi son derece önemsiyoruz dedi. Yani bu real politik denen yaklaşım biçiminin göstergesi. Türkiye'de bir takım şeyler değişiyor yani. Demode politikalardan kurtulmak gerekiyor. O yüzdendir ki buna %100 katılıyorum. Bu iktidar için de geçerli. Sadece CHP veya yeni parti için değil. İktidar için de geçerli. Ben %100 katılıyorum Kemal'in söylediğine. Gideceğin öbür tarafında elini sıkacaksın. Efendim orada beden diliyle de bunun altını çizeceksin yani.
0: Bu Ali Bey'in söylediği teröristsiz Türkiye bu anlamda bir fırsat mıdır? Ne dersiniz? Yoksa önümüzdeki süreçte meclisi önünde engel olabilecek bir takım yasal çalışmalar olabilir mi? Yeni fay hatları oluşabilir mi?
3: Anayasa için mi?
0: Anayasaya evrilirse şayet bu süreç.
3: Yani teröristsiz Türkiye hakikaten fırsatlar sunuyor Türkiye için. Çünkü terör uzunca bir süre Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için, ekonomimizin gelişmesi için en büyük engeldi. Bu engelin ortadan kalkmasıyla birlikte artık yani daha önce konuşmadığımız, adını bile almadığımız bazı demokratik gelişmelerin demokrasiyle güvenlik arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda güvenliği seçtiğimiz durumlarda artık güvenliğimiz sağlamda deyip demokrasiyi seçebileceğimiz bir ortamın oluşması teröristsiz Türkiye süreci sayesinde mümkün. Sınırları var mı? Yani var ama sınırlardan değil imkanlardan bahsetmeyi tercih ederim. Ve bu sürecin netice itibariyle başarıya ulaşması tüm toplum kesimleri için iktidarıyla muhalefetiyle yani eğer bir milli mutabakat Türkiye mutabakatı isteniyorsa zannediyorum halkımızın büyük bir çoğunluğu bir kısmımız PKK'dan dolayı yaşadığı sıkıntıları dikkate aldığımızda buna tepki gösterebilirler. Onları da anlayışla karşılayıp onların itirazlarına da dinlemek, itirazlarına kulak vermek ve ikna etmeye çalışmak gerekir. Ama bu netice itibariyle halkın büyük bir çoğunluğunun yapılan anketlerde öyle istediği, arzu ettiği, başarıya ulaşmasını umduğu bir süreç. Anayasaya evrilirse nasıl olur? Yani ilk anayasa tartışmaları ortaya çıktığında ben olumsuz şeyler söylemiştim. Anayasa yapmak, hele sıfırdan anayasa yapmak hayırlı bir iş değildir. Neden hayırlı bir iş değildir? Ne zaman anayasa yapılır?
0: Siz daha önce bunları hep bahsetmiştiniz.
3: Evet. Anayasa devlet yıkıldığı zaman yapılır. Anayasa bir savaştan sonra yapılır. Anayasa bir ihtilalden sonra yapılır. Anayasa devletin anayasa yapılması, sıfırdan anayasa yapılması demek devletin tekrardan tesis edilmesi anlamına gelir. Ve bu dediğim gibi yani çok hayırlı bir şey değildir. İyi bir muhafazakar inkılaptan kaçınır, sakınır. Osmanlı'nın son döneminde böyle risaleler vardır. İnkılabı engellemen, inkılap...
1: Hocam sıfırdan mı yapalım diyorlar?
3: Sivil bir anayasayı sıfırdan yapalım diyorlar.
1: Sıfırdan demiyorlar hocam yani. Mevcut anayasayı değiştirmeye öneriyorlar yani.
3: Ha, o yani öyle demiyorlar ama mevcut anayasa zaten değişti. Onlarca kere değişti. Yani mevcut anayasa 12 Eylül anayasası mıdır? Emin değiliz bundan. Şuradan ben böyle yanılmamak için hemen bir not almıştım. Söyleyeyim size. Esaslı müdahale gören 74 tane madde var. Toplam 177 maddeden mevcut anayasamızda. Yani %42'si neşter görmüş. Tümden yeniden yazılmış olan 31 maddesi var anayasanın. Tamamen kaldırılan 23 tane maddesi var. Yani askeri yönetimden geriye ne kaldı tartışılır. Biz bunu senelerdir değiştiriyoruz. Ve dönemin ihtiyaçlarına göre ve mutabakatla düzeltiyoruz. Bu da bir başka. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da demiş, milli mutabakat demiş. Doğru, anayasa yapmak için farklı toplum kesimlerini masanın başında toplamak gerekiyor. Zaten savaşlardan, devrimlerden, ihtilallerden sonra kurucu meclisler oluşturulur. Hı hı. O kurucu mecliste farklı toplum kesimleri temsil edilir ve anayasa yapılırken müzakere edilir ve o toplum kesimlerini temsil eden siyasal elitler karşılıklı bir alışveriş yaparlar. Bu ne demek? Bu Türkiye'yi oluşturan toplum kesimlerini bir araya getirmek demek. En azından hani kurucu meclis oluşturulmasa bile mevcut mecliste aslında temsili bir meclisimiz var. Yani işte
0: bu tartışmaları geçen yasama döneminde yaptık. Onunla ilgili Kurtulmuş'un da çokça açıklaması oldu. Yani
3: muhalefetin parçalandığı, ana muhalefetin parçalandığı, Ali abin de söylediği gibi oylarının düştüğü, pek çok suçlamadan dolayı işte belediye başkanlarının hapse atıldığı bir ortamda muhalefet hakikaten böyle bir anayasa yapım sürecine eşit ve adil bir ortak olarak katılabilir mi?
0: Peki.
3: Katılsa da insanların gözünde öyle algılanır mı? Bunlardan
0: baştan hayır demesi mesela olumsuz algılanır mı?
3: Baştan hayır demesi de olumsuz algılanır. Hı hı. Ama anayasa yapma işi çok teferruatlı bir iştir. Çok zahmetli bir iştir. Dediğim gibi devletimiz yıkılmadı ki devleti tekrardan kuralım.
0: Peki.
3: Mevcut kurumları güçlendirmek için anayasal müdahale gerekiyorsa, demokratikleşme için anayasal müdahale gerekiyorsa, bazı toplum kesimlerinin teröristsiz Türkiye süreci içerisinde ve sonrasında başarıya ulaşırsa, gönlünü ve rızasını, devletimize olan sadakatini yeniden kazanmak için bazı hak genişlemesi yapmak icap ediyorsa, bunu mevcut anayasa içerisinde yapabiliriz. Muhalefetin itirazını Ali abiye katılmıyorum o konuda. Mevcut anayasaya ne kadar uyuyorlar? Yani mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmaması büyük bir felakettir. Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım demek de büyük bir felakettir. Yani bir sonraki anayasa yapılırsa onun Anayasa Mahkemesi olacak mı? Olursa o Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı kararlara uyulacak mı? Uyulmayacaksa o zaman anayasa yoktur demek. Zaten çünkü uymak zorunda değilsin anayasaya. Bunun gibi bir ciddi ikilem içerisindeyiz.
1: Arzumuz, ne güzel bak, bunların tartışılması ne kadar doğru bir şeye.
3: Bunları tartışıyoruz aslında üslubunca, adabınca, muhalefet yapının ben başına çok da bir şey geldiğini görmedim diyeyim. Bu da benim meşhur son sözüm olmasın inşallah, maşallah. Hadi bakalım.
0: Kemal Bey, yeni bir anayasa mı, anayasanın yenilenmesi mi? Cumhurbaşkanı'nın kastı elbette ki ikincisi değil. Ama teröristsiz Türkiye sürecinden de aldığı için bu 467 oyla kabul edilen yasanın temel bir zemin oluşturabileceğini, gelecek siyasetin çerçevesi açısından da, atmosferi açısından da umutlu gibi anlıyoruz sözlerinden. Buraya evrilmeli diyor. Gündelik çekişmelere kurban edilmeden Türk siyasetinde bu başarı yeni bir dönemin müjdecisi olmalı deyip anayasaya bağlıyor konuşmasında.
2: Şimdi Şakir Hoca'nın teorik tartışmasına girmeyeceğim ama ben yeni anayasadan yana olanlardanım. Yani sivil bir anayasa, sivillerin yaptığı bir anayasa, metninin bu saçma sapan Türkçeden çıkarılıp kurtarıldığı bir anayasadan yanayım. Bunun için devletin yıkılması, efendim darbe gibi şeylere de ihtiyaç yok. Şimdi teröristsiz Türkiye ya da teröristsiz bölge süreci için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç yok şu anda.
0: Yok tabii ki.
2: Ama Kürt sorunu diye genişleteceksek biz bunu.
0: Ki önümüzdeki eşit süreçte beklenen bu.
2: Evet. Eşit vatandaşlık hakları, tanımları, efendim ana dilde eğitim gibi bir takım şeylere gireceksek o zaman bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu anayasa değişikliğini yapmayalım, yerine yeni anayasa yapalım diyor Cumhurbaşkanı aslında. Yani zımmen böyle bir şey söylemiş oluyor. Dolayısıyla muhalefetin bunu ikiye ayırması lazım. Yani teröristsiz Türkiye ve teröristsiz bölge ile ilgili ihtiyacınız olan destek her ne ise biz o desteği verelim. Bu bir devlet politikası olduğu için bunu yapalım. Yeni anayasa meselesi ikinci bir mesele diye ayırması lazım ki uygulamasında da gördük bunu.
0: Ama bu
2: destek vermiş oldu yani.
0: Tamam, ama bu yeni anayasa mevzu bahis olduğunda kompartımana ayrılabilecek bir şey mi?
2: Ben ayrılmasından yanayım. Yeni partinin anayasaya uymuyorsunuz, bizim Cumhurbaşkanı adayımızı hapse atıyorsunuz, belediye başkanlarımızı hapse atıyorsunuz, anayasaya uymuyorsunuz, o yüzden biz bu işte yokuz demesini doğru bulmuyorum. Doğru bir politika değil bu. Türkiye'de sivil anayasa, Ali abi buna katılır mı bilmiyorum. Sivil anayasa bir seçimin ana propaganda omurgası olsa ilgi görür mü? Ben göreceği kanaatinde değilim.
1: Ben de değilim. Canım.
2: Evet. Yani bu çok sofistike bir konu.
1: Seçmen şunu soruyor. Burada benim ne çıkarım var? Abi?
2: Evet. Seçmen bunun bana fayda... Onu iyi anlatabilir mi? Onu iyi anlatırsa AK Parti, yani eğer kampanyasının ana omurgasına koyacaksa olabilir mi bilmiyorum. Şimdi bu biraz daha fazla entelijansiyanın, yani biraz daha elitlerin tartıştığı bir konu. Yani bizim sivil bir anayasa yapmamız demokrasimiz açısından iyi bir şey. Bunu kendi aramızda tartışabiliriz. Ama seçim kazandırır mı, kazandırmaz bana göre. Seçimin ana omurgası olur mu? Olmaz bana göre. Fakat bunu Cumhurbaşkanı şu tartışmak istiyor.
0: Şu açıdan mı söylüyorsunuz? O önemli. Yani vatandaş, ya benim başka bir derdim var. İlk meselem anayasa değil üzerinden mi?
2: Evet. Yani bu vatandaşın çok üstünde duracağı bir konu değil. Yani yeni bir sivil anayasa meselesi çok üstünde duracağı bir konu değil. Vatandaşın akut problemleri var şu anda. Ekonomi bunun başında geliyor. Geçim sıkıntısı bunun başında geliyor. Bir kaygısı var yani. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir akut probleminin olduğu bir ortamda veya Ali abinin de deminden beri istatistikler olarak verdiği adalet konusundaki güven problemleri, hani bu tür problemler seçmeni, vatandaşı doğrudan ilgilendirir. Şimdi AK Parti'nin bu konuda biraz da kararsız olduğunu düşünüyorum ben. Neden? İşin doğrusu yeni anayasa konusunda.
0: Neden?
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri yeni anayasa konusunu ifade ediyor. Kaç yıl oldu? 2 yıl, 3 yıl oldu değil mi?
0: Seçildiği derken?
2: Yani
0: son seçimden bu yana.
2: Son seçimdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni anayasa meselesini söylüyor.
0: AK Parti önce de söylüyordu.
2: Şöyle yani bunu artık yapmalıyız ifadesini. AK Parti sözcüleri de bunu sık sık dile getiriyor ama bir aksiyon göremiyoruz. Yani tamam yeni anayasa yapacaksanız işte komisyon kurulur, ekipler kurulur, taslaklar hazırlanır. Hatta
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin
2: bir taslağı var.
0: Ama.
2: Yani ben gördüm, okuyamadım. Yani Sayın Bahçeli bana gösterdi yeni anayasa şeyimiz bu diye. Şimdi onlar da hazır. Muhalefetin de bir takım hazırlıkları vardı o zaman. Hani bunun burada bir kararsızlık, bir belirsizlik de görüyorum yani iktidar tarafında.
0: Peki gerçekten neden o zaman söylenme sürekli getiriliyor?
2: Bilmiyorum. Hani bu yeni anayasayı Sayın Cumhurbaşkanı belki siyasi hayatında gerçekleştiremediği vaatlerinden biri bana göre. Yani çok uzun yıllardır bunu ifade ediyor. Yani 25 yıldır belki de çok yapmak istediği şeylerden biri bu. Bu olmadı bir türlü. Bunu yapacaksa seçime 2 sene var. Bu 2 sene içerisinde bu anayasa tartışmaları, komisyonların kurulması, referanduma gidilmesi, ki referanduma gitme şartı da var bunda. AK Parti'nin hukukçularından Mehmet Uçum'un ifadesine göre her halükarda seçime gitmek, referanduma gitmek gerekiyor ifadesi var. Dolayısıyla biz terörsüz Türkiye meselesini ayırmalıyız. Bunu yeni anayasa tartışmasının içine koymamalıyız. Ayrı bir tartışma zemini o. Muhalefetle de bu zemin üzerinde görüşme yapmak lazım. Yani yeni anayasayla bağlantı kurmamamız lazım. Bu süreci tamamlamamız için. Şimdi mecliste bir komisyon kurulacak. Değil mi? Yani kanuna göre 2 tane komisyon kuruluyor. Biri mecliste, biri Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanlığındaki kuruldu.
0: Kurul gibi.
2: Toplandı. İkinci bir komisyon olacak mecliste. Mesela burada bir konsensüs aranması lazım. Birinci komisyon gibi başarılı buluyorum ben o birinci komisyon oluşumunu, katılımı, temsil kabiliyetini. Şimdi dolayısıyla bu yeni anayasayla bunu ilişkilendirmekten yana değilim ben.
0: Biraz aslında çok mümkün mü? Çünkü bir taraftan evet terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ama siz de açılışta soruya cevap verirken ilk kurduğunuz cümle eğer buna haklar anlamında bakıyorsak DEM Parti ve önemli bir talep var pek çok başlıkta. Dolayısıyla aslında terörsüz Türkiye dediğimiz ya da o bahsettiğimiz süreçle ilgili mesele anayasadan bağımsız konuşulamaz bir noktaya
2: değil,
0: gelecek
2: hayır,
0: gibi bir
2: hayır, tablo. Hayır, yani DEM Partisi bunu dillendiriyor, doğru. DEM Partisi bunu çok sık ifade ediyor ama yani süreci yöneten Cumhur İttifakı da ısrarla bu Kürt meselesi değil, bu bir terör örgütünün silahsızlandırılma süreci. İkisini birbirinden ayırın, bunu tamamlayalım, sonra diğerine geçeriz, diğerini konuşabiliriz, tartışabiliriz.
0: Peki.
2: Dolayısıyla biz henüz birinci aşamadayız.
0: Birinci aşama. Peki, yine bir reklama gideyim. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Bir sıcak da başlık elbette ki var. Bugün yine mesajlara yansıyan o da fon meselesi. Belki de yeni dönemin en sıcak ilk gündemi olacak reklamlardan sonra.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Yakın Plan'ın son bölümündeyiz. Meclisin açılışını konuşuyoruz, verilen mesajları konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye, yeni anayasa gibi pek çok başlığı konuştuk ama bir de fon soruşturması malum gündemimizde. Bununla ilgili olarak ne söylenecek, ne söylenmeyecek diye merak ediyorduk. Cumhurbaşkanının açıklamalarında önemli mesajlar vardı. Sermaye piyasası kurulları çerçevesinde hakkaniyetli ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı. Tabii ki önemli noktalardan bir tanesi de bununla ilgili yapılan çalışmalar. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplantılar devam ediyor. Bugün de bir toplantı vardı. Cevdet Yılmaz yine neler yapılabilir bundan sonraki süreçle ilgili olarak bunları konuşmaya devam edeceğiz dedi. Ali Saydam, buyurun. Şimdi konuşurken Kemal Bey'le bir önceki bölümde, yani vatandaşın çok akut problemleri var. Bu akut problemler özellikle ekonomi alanındayken böyle bir mesele çıkıyor. Cumhurbaşkanı da içinde eğer AK Parti'den isimler varsa bununla ilgili olarak sonuna kadar, yani AK Parti üzerinde söyleme mi? Evet, sonuna kadar gidileceğini söylüyor. Bütün bu denklemde nasıl yönettiğini düşünüyorsunuz süreci? Cumhurbaşkanının ve AK Parti'nin.
1: Arz etmeye çalışayım efendim. Şimdi şöyle, şuradan geleceğim gene. Kriz var mı yok mu? Hı hı. Sorusuyla başlar bu işler. Hı hı. Sorunuzun yanıtı. Kriz var mı yok mu? Kriz var mı olup olmadığını nereden anlarız? Biraz ukalalık oluyor hocam. Kusura bakın, ders anlatırken. Ben de işte böyle 20 yıl kadar o üniversitede ders verdiğim için. Hasar var mı yok mu ona bakılır. Hı hı. Hasar yoksa, varmış gibi davranırsan kendi krizini yaratırsın. Örnek vereyim hemen. Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan açıklama yapıyor. Diyor ki işte bir şarkıcıdan söz ediyor. İsmini malum herkes biliyordur. Onu diyor bir paşaya babam götürmüştü diyor yanında giderken. Ertesi gün Kenan Evren açıklama yaptı. O paşa ben değilim diye. Şimdi böyle bir durumda durduk yerde kendi krizinizi yaratırsınız. Yani bu nedenle hasar var mı yok mu ona bakılır. Şimdi burada hasar var mı? Var. İkinci soru, büyüklüğünü ölçmek lazım.
0: Onu soracaktım.
1: Hasarın büyüklüğüne göre hareket etmeniz lazım. Hasar küçükse, büyük davranırsanız gene başınıza iş açarsınız. Hasar büyükse o büyüklüğü olanında gidin. Hasar büyük mü? Büyük. Şimdi geldik iki tane alana. Hasar tespit ettiniz. Büyük hasar var, kriz var. O zaman ne yapacaksınız? İki tane şey var. Bir, krizi yönetmeniz lazım. İki, krizin iletişimini yönetmeniz lazım. Hı hı. Bu ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Krizi yönetmek demek ne demek? Buradan zarar gören insanları tespit edip tazmin etmek ve onları mümkün olduğu kadar mağduriyetten kurtarmanız lazım. İki, sorumluları derhal tespit edip onların derhal en kısa zamanda cezalandırılmalarını sağlamanız lazım. Üçüncüsü de bunun bir daha tesis etmemesini sağlayacak önlemleri aldığınızı ifade etmeniz lazım. Bu krizin yönetimi. Krizin iletişiminin yönetimine geldiğiniz zaman bununla ilgili bütün tarafların tek tek ayrı ayrı pozisyon almaları ve iletişimi yönetmeleri lazım. Ve de burada tekrar güvenin sağlanması lazım.
0: Nasıl olur? Somuta
1: i̇şte
0: indirgeyerek konuşalım.
1: Somuta indirerek konuşalım. Şimdi krizi yönetme konusunda ben çok başarılı buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı hemen çıktı, dedi ki bir iki gün içinde hemen, zaten daha 2025'in sonunda zaten ilk işaretleri gelmiş. Cumhurbaşkanı o zaman da ifadesi o. Fakat orada ciddi bir gecikme oluyor. Her ne hikmetse Ağustos'a kadar. Ağustos'ta müdahale başlıyor. Ama Cumhurbaşkanı herhalde önlemler alıyor. Toplantılar düzenliyor. İşte onu atıyor, bunu atıyor. Bunun sonuna kadar gideceğiz diyor. Krizin yönetimi konusunda problem yok. Ama iletişimin yönetimi konusunda taraflardan çıt yok. Girmeden programı sordum ya, ben görmüyorum Kemal kardeşim, sen görüyor musun acaba? Kimdir burada birinci derecede muhataplar? SPK değil mi? Başka Hazine ve Maliye Bakanlığı, başka efendim TMSF, başka işte bu bir birlik var. Sermaye Piyasa Kurulu Birliği var. Şimdi bunlardan çıkmıyor. Bütün siyasi iletişim sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'nın kucağına bırakmış vaziyetteler. Ve Cumhurbaşkanı siyasi iletişim boyutuna girmesi çok yanlış olur. Bunu derhal etrafta AK Parti'nin vasıtasıyla ve iletişim başkanlığının vasıtasıyla, koordinasyonuyla bu iletişimin yönetilmesi lazım.
0: Bir taraftan da yargı süreci devam ediyor.
1: Eyvallah.
0: Yani soruşturmalar, daha doğrusu kovuşturma
1: diyelim.
0: İşte
1: onu iletişimle desteklemezseniz yargı yalnız kalıyor. Yani tutup onu gözaltına al, bunu gözaltına al. Bu, eğer bunu iletişim boyutuyla açıklık, şeffaflık, bakın bu aradaki farkı biliyorum diyenle tartışırım. Kimse bilmiyor ya. Açıklık nedir, şeffaflık nedir kimse bilmiyor.
0: Peki şöyle
1: anlatayım mı? Bir cümleyle. Açıklıkla şeffaflık arasında çok büyük fark var hocam. Şeffaflık, gel benim kayıtlarıma bak. Açık benim, açık değil. Şeffafım ben. Beni her zaman denetleyebilirsin. Bu şeffaflık. Açıklık, sen gelmeden benim konuşmam. Yani sen ayda bir kalkıp demem şudur. Veya sen daha benden hesap sormadan benim hesap vermem. Accountability dedikleri şey, hesap verebilirlik, açıklıktır. Şeffaflık değil. Şeffaflık ise ben, muhasebem gayet düzgün. Denetleme şu, gel denetle. Bu şeffaflık. Burada gerekli olan kriz durumlarında açıklık gerekir. Şeffaflık değil. Çok geç şeffaflık için. Artık açıklık olması lazım. Ve burada bütün elin açılması lazım. Şöyle bir dedikodu var etrafta. Ya bunun nereye kadar gideceğini kimse bilmiyor. Şimdi bu şuyu hukukundan beter durumdur. Yani bunu gidermenin tek yolu elleri açmak ve son derece açık bir şekilde konuşmaktır. Bunu da Cumhurbaşkanı'na bırakmamak gerekir. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda demin saydığım kurumların liderlerinin kalkıp aslanlar gibi konuşmaları lazım. Yani konuşmuyorlarsa işin kriz boyutunu yönetmek yetmez. Naçizane görüşüm bu.
0: Hayır, şu yüzden, çünkü bir taraftan da işte mesela çok muhalefetin de eleştirdiği bir nokta olduğu için Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Ama işte güzel, bir taraftan SPK yönetim kurulunda oradan ayrıldık. Bir, ne kadar geriye doğru gidilerek bu işlere bakılacak? Yani kurumları söylüyorsunuz ama bir taraftan da içeride devam eden süreçlerde var olanlar, olmayanlar, yani orada her şey birbirine girmiş durumda gibi bir tablo da var.
1: Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu algının oluşmasının sebebi bu algının yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Siz eğer böyle enteresandır ki bakın.
0: Ya bunu yapacak olan iktidar o zaman.
1: Ama yani iktidarın enstrümanları var yani. Burada bakın, bu net olarak ifade edeyim tekrar. AK Parti'nin iletişimini yönetimiyle Sayın Cumhurbaşkanı iletişim yönetimi arasında dağlar kadar fark var. Aynı fark buradaki majör oyuncuların iletişiminin yönetimiyle gene Cumhurbaşkanlığı makamının iletişiminin yönetilmesi arasında var. Buradaki bakın, iletişim bir kanal ve doymak isteyen bir kanaldır. Siz bu kanalı doyurmazsanız herkes getirir o kanala bir şey atar, o kanal kanalizasyon haline gelir. Şu anda olan budur. Yani bakalım bu ucu nereye, kime kadar gidecek? Cumhurbaşkanı istediği kadar, kime kadar giderse gitsin bunun takipçisi olacağız desin. Bu çok önemli. Krizin yönetimi, demin söyledim. Bravo. Şahane. Ama öbür taraftan iletişimin yönetiminde aynı takdiri söylemek mümkün değil.
0: Hı hı. Şimdi az önce bir ufak hata yapmışım. SPK değil, İstanbul Borsası'nda yönetici.

0: hasar varsa kriz var dedi. Ülkemiz büyük bir ekonomik ve finansal krizin içerisinde dedi. Ben de öyle demiştim. Ben de öyle demiştim. Kriz üstelik dedi bu krizin iletişimini de yapamıyorlar dedi.
1: Yapamıyorlar da demedim.
0: siz de bana böyle yaptınız.
1: Bu tahrifat muhalefetin işi tabii.
0: İlk siz yaptınız. Ben de dediğim gibi aynıyla mukabele ettim.
1: Ne yaptınız?
0: Madem öyle. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak bu işte gecikildiği aşikar. Yani benim düşünmem başkasının düşünmesi değil. Aslında bu çok önceden görünmüş, tespit edilmiş ve sanki gereği yapılmamış ama neden yapılmamış orada bir soru işareti var. Görüldüğünü biliyoruz. Nereden biliyoruz? Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı konuşma var. Bir seneyi aşkın bir süre değil mi?
1: Kasım ayında.
0: Yani kimlerin yanlış işler fon üzerinden spekülasyon yaptığını biliyoruz. Bunları takip ediyoruz ve gerekeni yapacağız demiş. Ve bunun üzerinden 10 ay 12 ay geçmiş. Bu uzunca bir süre. Yani bunu söyledikten sonra bir hafta ertesi günü bile belki müdahale edilebilir. Yani bir ekonomi bakanı, hazineden, maliyeden sorumlu bakan böyle bir açıklama yaptıktan sonra piyasa zaten müdahale bekler. Bir gün, iki gün, üç gün sonra bekler. Ama yapmamışlar. Bir ay, iki ay, üç ay sonra yapmamışlar. Şimdi burada kanaatimi söyleyeceğim. Maalesef yani bir önceki konuşmamın devamı niteliğinde şunu söyleyeyim. AK Parti bu kadar süre iktidarda kaldığı vakit sadece halkçı söylemini terk etmekle kalmadı. Devletçi bir söylem benimsedi ama devlet olduğunu da hissetti. Ve devlet kadroları artık AK Parti kadrolarına ya da AK Parti'ye yakın olan insanlardan oluşmaya başladı. Böylelikle olumsuz bir neticesi şu oldu. Hakemlik yapması gereken, yönetmesi, müdahale etmesi gereken pozisyonlardaki kişi, yani maçı yönetenler taraf konumunda kaldılar. Liyakatla sadakat arasında bir tercih yaptı AK Parti. Ne zaman? Darbe girişimi sonrasında. Ve liyakatla sadakat arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında hep sadakati tercih etti. Oysa liyakat, yani liyakat gösteren kişi zaten devlete sadıktır. Çünkü işinin gereğini yapar. İşinin gereğini yaptığı zaman da eğer kendini devlet olarak hissediyorsan senin için çalışmış olur. Bazen iktidarda olan partinin ummadığı, benimsemediği, çok da hoşuna gitmeyen müdahalelerde bulunabilir. Ama bu müdahaleler olsaydı 10 ay önce, 15 ay önce, 2 sene önce biz bunları bugün konuşuyor olmazdık. Onun için burada işte SPK'dan bahsettik, TMSF'den bahsettik. Bilmiyorum işte düzenleyici kurullar var. Ben de iktisatçı değilim. Biraz ekonomi bilirim ama bu kadar finans bilmem. Depremden sonra deprem öğrendik. İşte bu finansal krizden sonra da fonlar nasıl yönetiliyormuş onu öğreniyoruz. Ama şu basit. Bu işi yönetenler bu işin parçası olmayacaklardı. Yani Merkez Bankası'nda çalışan birisinin fon almaması, borsada oynamaması, oğlunun da çocuğunun da karısının da yapmaması gerekir. TMSF için de öyle, SPK için de öyle. Ve İnsanlarda şöyle bir haleti ruhiye oluşmuş. Devlet büyüklerimiz zaten bu fondan almışlar. Onun için bu fonlar evet riskli görünüyor. 8 üzerinden 6 değil mi? Değerlendirilmiş riskli ama herhalde bu insanlar hata yapacak insanlar değil. Muhtemelen bu fonun sahipleri de böyle pazarladılar bunu. Koskoca eski bakanımız hata mı yapacak? Bak bilmem kim var, o var, bu var. Bazıları şimdi açıkladılar mağdur olarak.
1: O kadar yerinde ki böyle tahminlerde bulun. Evet. Siz bunu yönetmezseniz iletişimini böyle tahminler ortaya dökülecektir yani. Bunun içinde kim var acaba, iş nereye kadar gidiyor falan yani.
2: Ama öncesi için söylüyor. Yani insanlardaki algı itibariyle söylüyor.
1: Şu anda bu şey. Böyle.
0: Bu bir tahmin değil. Yani şimdi...
1: Büyük bir

0: Basıkla böyle olmuştur dedin de onu.
1: Evet. Şöyle, şimdi eski bakanımız Sayın Kaya'nın fon sahibi olduğunu biliyoruz. Bugün Zeybekçi, değil mi? Doğru mu söylüyorum? Yine o da mağdur olduğunu söyledi. 250 milyon lira.
2: Zeybekçi'den bahsediyorsunuz. Fonu olduğunu söyledi.
1: İşte ne bileyim Hayati Yazıcı'nın oğlunun fonları olduğu söylendi. Tamamıyla dürüst bir şekilde yatırımcı ya da elindekini değerlendirmek üzere almış olsalar bile bu insanlar, bu fonun sahipleri şunu yaparlar. Mantıklı da yapmaları. Bakın devlet büyüklerimiz bunu aldı. Buna bir şey olmaz. Ha bu haleti ruhiyenin olmaması lazım insanlar. Bu algının olmaması lazım. Devlet büyükleri almış olsa bile SPK, TMSF, işte düzenleyici kurullar müdahale ederdi dememiz lazım hepimizin. Ve onların da müdahale etmesi lazım. Acaba gecikmelerinde, bu spekülasyon şimdi, o insanların almış olmasının payı var mı diye insanın aklına ister istemez geliyor. Bu kadar gecikmesi, bu kadar ertelenmesi, hele hele bakanımızın açıklamasından sonra hala hiçbir müdahalenin yapılmamış olması, bazı devlet büyüklerimizin bu fonlardan satın almış olması acaba etkili olmuş mudur diye insanın aklına ister istemez geliyor. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza kaldı bu işi yönetmek ama en doğru şeyi yapıyorlar, onu da söyleyelim. Yani kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız deyip yani tek tek bu insanlar
0: işte açıklık lazım.
1: İçeri alınıyorlar, tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyorlar. Her neyse bunu şöyle yapmak lazım. Yolsuzluk şüphesi olan CHP'li belediye başkanının başına ne geliyorsa, ki bütün CHP'li yolsuzluğu olan bütün CHP'li belediyelerin yolsuzluk toplamını çıkartın, 20 milyar dolar etmez. Bunun onda biri de etmez, ben
0: hocam
1: söyleyeyim
0: size. Bu arada
1: size
0: bir şey ilave edebilir miyim, müsaade ederseniz? Şiddetle tavsiye ettiğim bir film var. Wizard of Lies diye, Robert De Niro'nun oynadığı, Amerika'da dünya tarihinin en büyük ponzisi olarak, yani sahtekarlığı olarak 65 milyar doların 10 küsur 16 yıl 17 yıl içinde döndürüldü. Bunun incelenmesinde yarar var. Finans kapitalin kaçınılmaz sonucu diyorlar bu. Burada da bunun dışında incelenmesi gereken, orada bir kayyum atanmış ve bu kayyum 65 milyar doların 17 milyarını toplamış. Acaba nasıl yapmış? Bu şu anda Türkiye'de bu gündemde ya. Hı hı.
1: Bu başka bu çözüm.
3: Ama süre bitmeden ben de birkaç bir şey söyleyeyim.
1: CHP'siyle AK Partisi ile bütün siyasi partilerin
0: ve
1: siyaset yapanların bu tür işlere girmemesi lazım.
0: Bu doğru.
1: Bu tür işlere girmemesi lazım.
0: Doğru.
1: Halkımızın doğru düzgün, namuslu siyaseti ihtiyacı var. Para kazansınlar başka yerden ama eğer hala para kazanma ihtiyaçları varsa son siyaset yapmasınlar.
0: Emlak alsınlar.
2: Kemal Bey, yeterince şeffaf, açık bir şekilde yürütülüyor mu süreç? Bir de geçmişe dönük kurumsal zafiyet bu anlamda, yani SPK'yı konuştuk, işte yetkilendirilen kurumlar denetleme anlamında yeterince görevini yapmış mı? Nasıl bir resim çıkartıyorsunuz?
3: Şimdi bu fon krizinin, ben de kriz olduğunu düşünüyorum. Üç etkisi var. Birincisi ekonomik etkisi. İkincisi sosyopolitik etkisi. Üçüncüsü de kurumsal ya da bürokratik etkisi. Şimdi ekonomik açıdan 450 bin mağdur var. Aileleriyle birlikte, yakınlarıyla birlikte hesaba katarsanız epey bir yekün tutuyor. Toplam rakam Türkiye ekonomisine kıyasla çok yüksek kabul edilmiyor. 20 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor ama insanlar çok etkilendi bundan. Yani 2 milyon insan en azından şu anda durumdan etkilenmiş. Müdahaleyi ben başarılı buluyorum, krize müdahaleyi. Yani hemen olaya el konuldu, insanlar gözaltına alındı, suçlu listelerde yayınlananların birçoğu AK Parti'ye yakın isimler, AK Parti'nin yöneticilerinin aileleri, çocukları vesaire. Dolayısıyla kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Bu anlamda krize müdahaleyi başarılı buluyorum. Şimdi kurumsal ve bürokratik etkisi bence çok tartışılması gereken bir konu. SPK, BDDK, ve buna benzer regülasyon yapan kurumların bir başarısızlığı var. Dolayısıyla devletin veya iktidarın kendi bürokratik yapısını gözden geçirip düzeltmesi lazım. Bir yıl önce Maliye Bakanı'nın burada sorun var dediği meseleye bir yıl boyunca müdahale edilmemesi kurumsal bir problemdir. Bu kurumsal problemlere çözülmesi lazım. Devlet Denetleme Kurumu bunu da içine alan bir soruşturma başlattı. Yani kurumların da bir problemi var mı? Kesinlikle var. SPK'nın eski başkanlarının, başkan yardımcılarının işin içerisinde olduğuna dair ayyuka çıkmış Ali Bey'in söylediği söylentiler zirvede. Bunu çözmesi lazım. Şimdi sosyopolitik kısmı beni daha çok ilgilendiren kısım. Muhafazakar camianın karşılaştığı en ciddi krizlerden birisidir bu.
2: Neden böyle diyorsunuz?
3: Çünkü ben o muhafazakar camianın içerisinde yaşayan birisiyim. Etrafımdaki herkes bu krizden çok utandı. Bu krizden çok içsel olarak üzüntü duydu ve öfkelendi. Çünkü bu sadece bir AK Parti ve bir iktidar çevresiyle ilgili bir konu değildir. Başörtülü bir eski bakanın
0: mütedeyyin
3: ve o camianın çocuklarının milletin parasını usulsüzlükle, dalavereyle neyse ardı ama kesinlikle ahlaki olmayan ve kanuni de olmayan bir yöntemle servet edindiğini, para kazandığını bu camia büyük bir öfkeyle izliyor. Çünkü bu sadece AK Parti'ye zarar vermiyor, onu da içinde barındıran büyük bir camiayı etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun sosyopolitik etkisi ekonomik etkisinden daha büyük.
0: Bence de.
3: Daha sorgulanıyor ve sonuçları sabırla bekleniyor. Bu sonuçlar, yani hesap sorma, yani suçluları ayıklama, hı hı, yani temizleme, temizlenme.
2: Sadece iadeler yeterli olmayacak gibi anlıyorum.
3: Bunların hepsini sabırla bekliyor bu camia ve bunu kesinlikle yapması lazım. Şu ana kadar ben bunun bu yolda ilerlediklerini görüyorum. Hı. Yani iktidarın bu yönde ilerlediğini görüyorum. Hı hı. Ama sonuç itibariyle henüz tam bu tabloda suçlu kim tam ortaya çıkmış değil. Hı hı. Bunu da göreceğiz.
2: Kemal Öztürk, Şakir Dinçay'ın, Ali Saydam, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli bir noktaydı. Bu cümlelerle, bu yorumla birlikte Yakın Plan'ı noktaladık. Birazdan Buse Yıldırım sizlerle olacak. İyi geceler.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Cuma İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Gece yoğun, gündem yoğun. Gelin önce öne çıkanları şöyle teker teker sizlere sıralayalım.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün mecliste özel oturum düzenlendi. Bütün parti liderleri oradaydı. Kim ne mesaj verdi? Hangi grup nasıl bir tutum aldı? Birazdan aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaysa manşet fon soruşturmasıydı. Erdoğan neler söyledi? Bunu da paylaşacağız sizlerle. Ve mecliste yeni yasama yılı açılışında fon soruşturması tabii en çok konuşulan gündem başlıklarından biriydi. Ne mesajlar verildi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına kim nasıl bakıyor? Bunları paylaşacağız. Bu arada fon koordinasyon kurulu da ikinci toplantısını yarın yapacak. Bu konuya da bir parantez açacağız birazdan. Mersin'de belediyeye operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yolsuzluklarla toplam kamu zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor. Soruşturmadaki son bilgiler de birazdan bu ekranda olacak ve futbolda önemli gelişmeler yaşanıyor. Tam da şu sıralarda önemli kararlar var. Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Bugün Trabzonspor'un hazırlık maçını yöneten hakem Yasin Kol ve yardımcısı maç çıkışında Göktuğ Hazal Erel maç sonrası gözaltına alındı. Bu soruşturmanın da ayrıntılarını birazdan konuğumuzla konuşacağız efendim. Öne çıkanları sıraladık. Çok daha fazlası için başladık. Ve şimdi bir bağlantımız olacak. Manisa'nın Soma ilçesinde Göçük Meydan'a gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler toprak altındaki 3 işçiye ulaşmaya çalışıyor. Ayrıntıları da bölge temsilcimiz Merih Ak bizlere aktaracak. Merih, seni dinleyelim. Son durum nedir?
1: Bursa'ya 3 maden işçisine ulaşmak için ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle madenlerde arama yapma yetisine sahip, uzmanlığa sahip ekipler bölgede ve bu 3 işçiye ulaşmak için yoğun bir çaba sergiliyorlar. Kızılötesi, ki toprak altında özellikle kızılötesi cihazlarla canlı varlığına saptamaya çalışıyorlar. Bir taraftan da yine bu cihazlarla kayma riski var mı yok mu, onlar inceleniyor. Bundan kısa bir süre önce Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yapmış sosyal medya hesabından. 7 işçiden 4'üne ulaşıldığını belirtmişti ki bu 4 işçiden ikisinin hayatını kaybettiğini, yaşamını yitirdiğini söyleyebiliriz. 2 işçi ise hastaneye sevk edilir, tedavi altına alındılar. 3 işçiyle ilgili arama kurtarma faaliyetlerinde devam ettiğini belirtebiliriz. Olayın hemen ardından AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. İlk aşamada 2 kişi çıkarıldı sağ olarak. Valilikte bir kriz merkezi oluşturuldu ve bu kapsamda yapılan çalışmalar geniş bir alanda devam etti. Vardiya gelen işçiler evlerine gönderildi ki 16-24 saat arası çalışan işçiler evlerine gönderildi. Yine madende çalışmalarını durdurulduğunu belirtebiliriz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın ardından bir baş müfettişin görevlendirildiğini bildirilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine yaptığı sosyal medya açıklamasında da hayatını kaybeden işçilere başsağlığı dilemişti ve bölgede yürütülen arama kurtarma faaliyetlerin devam ettiğini belirtmişti. Şu an tabii ki bölgede yoğun bir çalışma var. 3 işçiye ulaşmaya çalışıyor. Bir taraftan o 3 işçinin aileleri, yakınları olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Yine arkadaşları bekleyişlerini sürdürüyor ki o bölgede de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını belirtebiliriz. Uzman ekipler özellikle işçilerin bulunduğu noktada çalışmaları yoğunlaştırmış durumda. Ama zaman ilerledikçe işçilerin canlı çıkarılma ihtimali giderek düşüyor. Buna karşı bölgede zamana karşı bir yarışın olduğunda altını çizmemizde yarar var. Toparlayacak olursak Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde bir göçük yaşandı. Şu ana kadar 2 işçi kurtarıldı hastanede ve altında 2 işçi maalesef yaşamını yitirdi. 3 işçi ise toprak altında, onlara ulaşma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Bu ise
0: ve sporun gündeminde önemli gelişmeler var. Şu sıralarda gerçekten hareketli dakikalar, saatler yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazal Erel gözaltına alındı. Hakemler dosyasına ilişkin soruşturmanın ayrıntılarını İlkay Dikici aktaracak. İlkay, nedir son bilgiler? Usulsüzlük iddiaları zaten günlerdir konuşuluyordu ve fakat bugün bu kararın alınması, bu gözaltı kararının verilmesinin sebebi nedir? İddiaları senden dinleyelim lütfen.
2: Buse Yıldırım, bu gözaltı kararının nedeni şu ki evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı iki isim. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı operasyon ve hakemlere baskı yapıldı. Sınav soruları önceden verildiği iddiasıyla başlamıştı operasyon. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte yine MHK üyesi Sebahattin Şirin'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmış. Farklı farklı illerde operasyon yapılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da yine aralarında hakemlerin olduğu, gözlemcilerin olduğu, MHK üyelerinin olduğu toplamda 44 kişinin de tanık ve müşteki sıfatıyla ifadeler alınmıştı. İşte alınan bu ifadeler doğrultusunda da operasyon genişletildi. İlerleyen günlerde de daha da genişletileceği bekleniyor. Yürütülen bu soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme de şu ki resmi belgede sahtecilik ve mobbing soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol için şöyle bir parantez açacak olursak, Trabzonspor maçını yönettikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı Süper Lig hakemi. Yine Göktuğ Hazar Erel de Süper Lig yardımcı hakemi, yine benzer soruşturma, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu iki isme nasıl ulaşıldı, bundan da bahsedelim. Yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında MASAK veriler oluşturmuştu. Bu veriler doğrultusunda da aynı zamanda dijital materyaller de incelendi. İşte bu iki incelemelerin sonucundaysa bu iki isme ulaşıldı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Şu dakikalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında yine işlemleri devam edecek. Yürütülen bu soruşturma kapsamında da eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltiliyordu. Yasin Kol aktif Süper Lig hakemi ve Göktuğ Hazar Erel Süper Lig yardımcı hakemi gözaltında şu an, Buse Yıldırım.
0: Dikici'yi dinledik. Gelişmeleri aktaracağız gece boyu ve tabii soruşturmanın detaylarını da birazdan gazeteci Ömer Faruk Ünal'la değerlendireceğiz. Şimdi devam edelim Ankara'nın gündemiyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis yeniden görev başında. 28. dönemin 5 yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi ve Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Erdoğan konuşmasının sonunda milletvekili sıralarına yönelip milletvekilleriyle el sıkıştı.
3: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
3: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk 4 madde korunacak vurgusu da yaptı.
3: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
4: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
3: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
4: Biz ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
0: Şimdi mecliste yeni yasama yılının ilk gününde neler yaşandı? Renkli bir gündü. Bakalım.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
6: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
5: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nı genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon da düzenlendi. Meclis Başkanı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve çok sayıda milletvekili katıldı. Yeni Parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
7: Hiç şık olmamıştır. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
5: Bahçeli de Yeni Parti'yi eleştirdi. MHP Genel Başkanı, Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız genel kuruldayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. MHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
0: Ve belediyelere düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Mersin'de ikisi Cumhuriyet Halk Partili, biri bağımsız üç belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltında. Özellikle Mezitli Belediyesi'ne yönelik incelemelerde hak edişlerin ödenmesi karşılığında rüşvet talep edildiği öne sürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de konuyla ilgili açıklama var.
4: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız, 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
8: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
4: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
0: Fon soruşturması kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 61. Şimdi haberimizde yaşanan son gelişmeleri aktaralım. Hemen arkasında parantez açacağız konuya ve uzman bir isimle konuşacağız.
9: 3 gündür gözaltındaydılar. Emniyet sorguları sona erdi. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri zanlılar arasında. Şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklanmıştı.
10: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
9: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sonra gözaltı ve tutuklama kararı verildi.
11: Bugün burada 170'ten fazla ülkede.
9: Ayrıca eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verip adliyeden ayrıldı. Bu gelişmenin öncesinde ise bir gazeteye röportaj verdi. Kısa süre içerisinde gerçekleşen yüksek hisse artışları ile ilgili halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız dedi. Bazı para cezaları kesildiğini söyledi.
11: Küresel para haftası.
9: Soruşturma kapsamında operasyonlardan önce milyonlarca euronun İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edildi. Lüks araçların 26 bin liraya devredildi. Bazı büyük firma görünümlü işletmelerde sadece birkaç kişinin çalıştığı da ortaya çıkmıştı.
0: Şimdi fon soruşturmasına bir parantez açacağız. Stratejist Yücel Tonguç Erbaş yayın konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi SPK'dan yatırımcıları rahatlatabilecek, yani en azından bu ihtimali oluşturmak istedikleri bir takım adımlar geldi. Bir ara ödeme formülü üretiliyor şu anda. Ayrıntılarında neler var, ne kadarlık bir meblağ konuşuluyor ve tabii kimler alabilecek, elimizdeki bilgiler neler şu an için?
12: Evet, şu anda 131 fonun tasfiye süreci. Daha önce açıklanan takvime göre dünkü bültende ve bugün açıklanan basın bülteninde yayınlandığı şekilde bir takvime oturtulmuş durumda. 7 portföy yönetim şirketi içinde bu 131 fon ve 455 bin kişiyi biraz daha fazlasını açıkçası kapsayan bir durum. 3 portföy şirketinin işlemlerini aslında kendi tasfiye süreci içerisinde iki tane biliyorsunuz banka bu işle sorumlu kılındı. Bir tanesi İş Bankası ve Ziraat. Bu bankalar eşliğinde 3 portföy yönetim şirketi kendi fonlarının tasfiyesini yine bu saklama kuruluşuyla birlikte sürdürecek. Bu limit dediğimiz, yani 1 milyon TL bir ara ödemeden bahsediliyor. yine açıklanan bülten içerisinde. Bu da diğer 4 portföy şirketi içerisindeki fon tasfiyeleri için yatırımcılara net tutarları açısından, kullanılan tabir bu olduğu için söylüyorum, net tutarları açısından, ki bu MKK tarafından, merkezi kayıt kuruluşu tarafından belirlenecek. 1 milyon TL ilk başta ara ödeme olarak, üst limit olarak ödemelerin başlanacağını.
0: 1 milyon lira diyoruz ama burada bir kriter var mıdır? Yani kimlere verilecek bu 1 milyon lira? Yani içeride ne kadar mevlası olanların parasının ne kadarını alabilecek, daha düşük yatıranlar, bu kadar kar etmeyenler, küçük yatırımcı, bunlar ne yapacak?
12: Evet, şimdi açıklanan bülten içerisinde net tutar tabiri olduğu için burada MKK tarafından, yani aslında bu yatırımcının sicilleri tutulduğu merkezi kayıt kuruluşu tarafından belirleneceği söyleniyor. Şimdi benim tahminim yarın bir toplantı daha var bu koordinasyon kurulunun. Belki bu net tutarla ilgili de bir örnek hesaplama olabilir ya da daha detaylı bir bilgilendirme olabilir. Ama benim anladığım kadarıyla net tutar bizim tahminimiz, işte yatırdığınız, çektiğiniz ve sonunda netleştiğiniz bir eksi artı sonrasında toplam olarak o fona yatırdığınız para olması gerekir diye tahmin ediyoruz. Ama burada önemli olan kısım aslında 1 milyon TL üst sınır olmak üzere, bunu bir taksit gibi ya da ilk ödeme, ara ödeme adı üstünde düşünürseniz, bu 1 milyon TL ve altında kalan yatırımcıların şu anki baktığımızda o net tutar dediği, yani para girişi oldu, para çıkışı oldu ama sonunda öyle ya da böyle 1 milyon TL ve altında bir tutarınız sizin fonda varsa, dolayısıyla bu ödeme size yapılacak. Tabii tasfiye süreci içerisinde yapılacak. Bundan sonraki süreç, yani o 1 milyon TL'nin üzerinde yatırımcının işte mağdur olmaması adına bu fon tasfiyesinden alacağı tutarların ödeme tarihleri, miktarları, payları tahmin ediyorum bir sonraki toplantı ve açıklamalarla gelecek. Ama çok kritik bir nokta var. Aslında gün boyu da birçok basın kanalında bunlar tartışıldı. 31 fonun her biri tüzel kişilik olduğu için ayrı ayrı tasfiyesi gerçekleşecek. Ve dolayısıyla siz birden fazla fona yatırım yaptıysanız ve bu bahsettiğim 4 portföy şirketindeyseniz, örnek veriyorum 5 tane fondasınız. Dolayısıyla birer milyondan toplam ilk ara ödemede 5 milyon gibi bir rakam alma şansınız da var. Ama hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek bir tüzel kişiliktir fonlar. Dolayısıyla her fon tasfiyesinin de kendine özel olacağı, önceliğin para piyasası fonlarında olacağını da söylememiz gerekiyor.
0: Peki, şimdi bir diğer adım da bugün isteğe bağlı iade hesabıydı. Haksız fahiş kazanç elde ettiğini düşünen kişiler TMSF'nin hesabına paraları iade edebilecek. Şimdi sizce bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım oluyor, olacak? Kime göre fahiş bir kazanç bu? Bu tutar devlet tarafından öğrenilebilir mi? Yani en azından kim fahiş kazanç elde etti? Bunu görebiliyor mu SPK, devlet? Ve nasıl bir kriter var burada da, yani neye göre belirlenecek, kime göre fahiş?
12: Evet, çok, bu da çok güzel bir soru. Tahmin ediyorum bunda ayrıca bir ekstra açıklamaya gerek olacağını zannetmiyorum, çünkü dediğiniz gibi aslında burada tahmin ediyorum, yani hukuki süreçlere götürebilecek şekilde bir fahiş getiri elde eden yatırımcıların, bu biz gün içinde kendi aramızda çok tartıştık. Yani herkese göre bu fahiş oranı değişebilir. Yani insanlar 100 lira yatırmıştır, 200 lirası olmuştur. Aa, ben buradan acaba gereğinden fazla mı para kazandım diyerek o 100 lirayı da yatırmak isteyebilir geri. Ama burada anlatılmak istenen, tahmin ediyorum tamamen, çünkü bu yatırımcının kendi inisiyatifine bırakılmış bir durum. İşte bazı soruşturmalar var, araştırılan hala hesaplar var, bazı bağlantılar takip ediliyor. Siz de yayında bahsettiniz, tutuklama süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla burada çok afaki bir geliri olduğunu düşünüyorsa yatırımcı ve burada bir hukuki süreç içerisinde, ki Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı içerisinde, örnek veriyorum, bir manipülasyon içerisinde bir gelir elde ettiyseniz, normalde bunun iki katını yatırdığınızda bu tutarın biraz daha hukuki sorumluluk üzerinden bir araştırmaya tabi olunmaz şeklinde buna benzer bir açıklama var. Ama burada sadece bir fon oluşturuluyor. Tabiri caizse yani siz böyle bir fahiş bir gelir elde ettiğiniz bu fonlar içinde düşünüyorsanız bu meblağı buraya yatırın. Uygun görülmesi durumunda da bu bir iyi niyet göstergesi olacağından olası bir soruşturma kapsamında veya işte bu yüksek gelirli yatırımcı mantığı içerisinde değerlendirilmesi durumu ortadan kalkabilir gibi. Bunun da ileride büyük ihtimal açıklamalara biraz daha tabi olacağı bir süreç olabilir diye düşünüyoruz. Ama hızlı atılmış adımlar dolayısıyla zaman zaman detaya ihtiyaç olabiliyor. Birçok bugün birçok bakanımızın, birçok resmi kurumun açıklamaları da devam etti. Dolayısıyla böyle bir yöntem tercih edildi. Bakalım buradan da açıkçası ne kadar bir buraya aktarılacak paranın da yine diğer fon mağdurlarına benim kanımca bölüştürülmesi, belli bir ödeme düzenine geçilmesi söz konusu olacak. Ayrıca bazı mal varlıklarına da el koyuldu. Eğer bunlar gerçek anlamda hukuki süreç sonunda bunların da işte taşınmazların vesaire bunların da nakite çevrildikten sonra, bu açıklanmadı ama tahmin ediyorum belki ileriki vakitlerde bunun da fon tarafındaki yatırımcıların işte ödemeleri üzerinden bir nakit veya bir teminat olarak kullanılabileceği de söz konusu olabilir. Henüz böyle bir açıklama yok ama olasılık dahilinde söylüyorum.
0: Şimdi 455 bin yatırımcının mağdur olduğunu konuşuyoruz. Tabii ailelerini de hesaplarsak bu sayı kat be kat artıyor. Milyonları geçiyor. Ve bir de Borsa İstanbul'da normal bu fonlara yatırmamış olup normal bildiğimiz işte hisse senedi sahibi olanlar var. Oralarda da çok büyük düşüş görüyoruz. Yani aslında mağduriyet daha da katlanıyor gördüğünüz kadarıyla. Çünkü doğru, günlerdir bir düşüş söz konusu. Biraz önce bahsettiğiniz hızlı adımlar atılmaya çalışılıyor. İşte daha detaylandırılacaktır dediğiniz noktadan bakarsak bugün atılan bu hızlı adımlar borsayı nasıl etkiledi? Bir ufak yükseliş görüldü. Bu yükseliş devam eder mi? Alınan kararlara göre nasıl bir toparlanma bekliyorsunuz? Fon baskısı ne kadar sürecek?
12: Evet, şimdi tabii çok enteresan bir şekilde dün akşam bizim hem yeni endek düzenimizi oluşturacak bazı geçen hafta düzenlemeler yapıldı. Biliyorsunuz daha önce yurt dışında bazı kurumların endeks değerlemesi üzerine de bazı uyarıları vardı. Dolayısıyla bunun değişikliğinin de aslında ilk günü bugünkü işlem günü. Yani 27 şirket BIST 100 endeksinden çıkarıldı ve yeni bir 27 şirketi buraya yeni bir mevzuat çerçevesinde eklemiş olduk. Yani bunun farkı ne diyecektiniz? Daha tabiri caizse elle tutulabilir. Üzerinde biraz daha fiyat oynaklığının makul seviyelerde olabileceği şirketler gibi gözüküyor şu an için. Aynı zamanda dün pay vadelilerinde son günüydü ve yeni vadeye de bugün geçti. Dolayısıyla bir böyle bir etki olduğunu düşünüyorum. Çünkü endek olarak da değerlendiriyoruz biz borsayı. Yani borsa yükseldi dediğimizde aslında biz yüzdeki, yani o 100 şirketin performansı üzerinden bir yorum yapıyoruz. İkincisi de tabii dün 3 tane yatırım bankası, 2 tane faktörün şirketi TMSF'ye aktarıldı. İşte dün akşam gelen bülten var, gün içinde gelen basın bülteni var. Dolayısıyla bu da yatırımcıların en azından bir yol haritası oluştuğunu görüyoruz. Ayrıca bazı kurumlarında para çekme, yatırma, işte virman talimatı vesaire buralarda belli kısıtlamaları vardı. Bunların da bugün içerisinde tekrar serbestleştiğini görüyoruz. Yani o nakit akışının da biraz daha hareketlenebildiği tam da aybaşı olarak bir dönemdeyiz. Tabii burada çok hızlı geri çekilme olduğu için 12 bin seviyelerinin altına gelen bir endeks var. Doğal olarak bütün bu gelişmeler sonrası en azından belli bir süre sonra büyük montanlı şirketler, yani işte endeks oluşturan şirketler önderliğinde bir toparlanma eğilimi gördük. Hacimde de bir düne göre neredeyse 2 kat gibi bir artış var. Yani bir silkinme diyebiliriz. Hani borsada bütün bu açıklamalar ve değişiklikler sonrasında böyle bir iyimserlik en azından bugün için olduğunu ifade edebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş yayın konuğumuzdu. Fon krizini,
12: ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Yeni gelişmeler eşliğinde konuştuk. Bir reklam arasına gidelim bugün yarın da. Kısacık bir ara ardından buradayız efendim. Gündemde aktaracağımız pek çok yeni gelişme var. Görüşmek dileğiyle biraz.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
14: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Cuma İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar cumartesi öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
13: Hava durumu.
0: Evet, aranın ardından karşınızdayız, devam ediyoruz. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün ilk duruşma yapıldı. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyen cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini, yani onun öldürdüğünü söyledi. Teyzesi de olayın kaza ve intihar olmadığını savundu. Mahkeme Tuğyen Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.
15: Bugün tanık olarak bu duruşmada ilk yaklaşacak. Neler arkadaşlar?
16: Şarkıcı Güllü Tut'un ölümüyle ilgili açılan cinayet davası başladı. Davanın bir numaralı sanığı Güllü'nün kızı Tuğyen Gülter ağlayarak iddiaları reddetti.
15: Tuğyen annem neden öldürdün?
17: Tuğyen anneni sen mi öldürdün Tuğyen?
18: Çok ağır bir itham altındayım. Nasıl düştüğünü görmedim. Paylaşımlardan çok rahatsızım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum.
15: Bir şey söyleyecek misiniz?
16: Ancak o gece aynı evde bulunan sanık Tuğyen Gülter'in arkadaşı Sultan Nurulu'nun mahkemede söyledikleri farklıydı.
19: Güllü'yü kalçasından tutup aşağı attı. Gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Ben de peşinden koşarak aşağı indim. Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
16: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'ta oturduğu 6. kattaki apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Delil ve tanık ifadelerinin cinayet ihtimalini göstermesiyle kızı tutuklandı.
20: Tuğyen Ülkem Gülter annesi Güllü'yü düşerken görmediğini söyledi. Şiddetli bir ses duyduğunu, ses duyduktan bir süre sonra ise hareket edemediğini belirtti. Ses kaydındaki 7 saniyelik boşluğu işte böyle anlattı.
18: Arkadaşım Sultan, annem ve ben odamda müzik dinleyip oynuyorduk. Hepimiz içkiliydik. Pencereden düşmüş. Ben nasıl düştüğünü görmedim. Güvenlik kamerasının fişi de tost makinesini çalıştırdığımız için takılı değildi.
15: Bir şey söyleyecek misiniz?
16: Tuğyen Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu da cinayette payı olabileceği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye olmuştu.
21: Kervan Eminoğlu'na gönderdiğiniz bir mesaj var. Annem birazdan kendini atıyor diye. Açıklaması nedir?
18: Dövme yaptırmıştık. Şakalaşma amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu. 2024 yılından beri ilişkimiz var. Annem ilişkimi kabul etmiyordu.
15: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
16: Duruşmada söz alan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter ve kardeşi Kader Tut da sorumluların cezalandırılmasını istedi.
0: Ve Gülistan 9 soruşturmasında 38 tutuklu sanık bulunuyor. Tutuklulardan biri de dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman. Kahraman ifadesinde o dönem yapılan bazı ihalelerin değerinin çok üstünde, valinin sık sık görüştüğü bir müteahhide de verildiği öne sürüldü.
4: 3-4 milyon liralık iş için 15 milyon lira hak ediş alındı. İhale dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ailece görüştüğü müteahhide verildi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutan Yardımcısının eşine ait. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman da tutuklanmıştı. Burçin Kahraman o dönemde banka müdürü olması nedeniyle ihale ödemelerine ilişkin süreci bildiğini söyledi. Kahraman'ın ifadesine göre bu ihalelerden birini de müteahhit FB aldı. FB'nin dönemin valisi Tuncay Sonel ve ailesiyle görüştüğünü anlattı. Burçin Kahraman ifadesinde bir ihale için İçişleri Bakanlığı'ndan FB'ye 15 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. O dönem banka müdürü olan Burçin Kahraman, banka işlemlerinden hareketle bu işin maliyetinin 3-4 milyon lira olduğunu öğrendim dedi. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığıyla görev yaptığı dönemde verilen ihaleler arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Kahraman ifadesinde başka bir müteahhit EÇ'nin silah ruhsatı almak istediğini, valinin koruması tutuklu Şükrü Eroğlu'ndan randevu aldığını anlattı. Silah ruhsatı için 2000 lira ödeme yapılması gerektiğini ancak müteahhitten 27 bin lira istendiğini öne sürdü. Burçin Kahraman'la kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıkmıştı. Kahraman ifadesinde otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel'e verilen iki büyük bavulu anlatmıştı.
0: Gecenin en flaş haberlerinden biri Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürerken bu akşam ülke futbolunun en gözde göz önündeki hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Son günlerde yaşanan gelişmeleri ve gelecekte bizleri neyin beklediğini Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'la değerlendireceğiz. Hemen merhaba diyelim kendisine ve sorularımızı yöneltelim. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Eren'in gözaltına alınmasıyla başlayalım. Maç çıkışı gözaltına alındılar. Bu gerçekten iddialı. Gözaltında bulunan şüphelilerin cep telefonları ve masak kayıtları analiz edildi. Ve devamında da gözaltılar yapıldı. Suçlamalar arasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçları var. Adli makamlar ne gibi bir kanıta ulaşmış olabilir? Bu evrakta sahtecilik nasıl gerçekleşebilir hakem camiasında?
1: Şimdi bu akşam Trabzonspor'un bir hazırlık maçı vardı. Bir İrlanda takımı, Drogheda takımıyla. Bu maçı Yasin Kol yönetti. Maçın hemen bitiminde Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden polisler geldiler ve Yasin Kol'u gözaltına aldılar. Yasin Kol'un belki İstanbul'a getirilme durumu da söz konusu ya da Trabzon'da sorgulanacak. Belki İstanbul'a getirilmesi de ihtimal dahilinde. Önümüzdeki 1-2 saat içinde bu da belli olacak. Şimdi gözaltına alış süreci şöyle çok net bir şekilde 72-58 sayılı kanun gerekçesiyle gözaltına alındı deniyor. Bu kanunun karşılığı yasa dışı bail. Şimdi bu çok çarpıcı bir durum. Bizim Süper Lig'de en fazla maç yöneten, geçen sezon 6 derbinin 4'ünü yöneten hakem gözaltında ve gerekçe 72-58 sayılı kanun ki bu da yasa dışı bahisi işaret ediyor. Hı hı. Burada tutanakta, polislerin tuttuğu bir tutanak var. Orada deniyor ki para giriş çıkışı hesapçı adıyla para transferleri, yasa dışı bahis, böyle para trafiğinden bahsediliyor ve bu tutanakla gözaltına alınmış. Yani bu çok ciddi bir iddia. Eğer burada kendi yönettiği maça dönüşürse bu iş, o zaman 6222 sayılı kanun devreye giriyor ki o şikeye girer. Tabii bunu bu gözaltı süresinde öğreneceğiz. Yani kendi yönettiği maç var mı yok mu? Ama eğer kendi yönetim maçı yoksa bu bir suçtur. Bunun bir hapis cezası söz konusu olamaz. Ancak Futbol Federasyonu disiplin kuruluna sevk edilir. Oradan da muhtemelen alacağı ceza sonunda hakemlik hayatı bitecektir.
0: Peki şimdi bu yasa dışı bahis soruşturması geçtiğimiz yıl aslında gündemimizdeydi. Ve işte gözaltılar oldu, ifadeler verildi. Bu süreçte oynamadıkları aşikar. Şu an bahsi geçen isimlerin şu an bugün ortaya çıkması, bu operasyonun bu şekilde hemen maçın ardından düzenlenmesi bize ne anlatıyor? Neden şimdi? Yani bu isimler hakkında daha önce tespitler yapılamamış

0: bu gözaltına alınıyor. Burası çok çarpıcı ve ilginç. Tabii şimdi Futbol Federasyonu da şu anda Belçika'da, yarın bizim Liège'de Belçika ile bir milli maçımız var Uluslar Ligi'nde. Fakat gündem o kadar şey ki, yüklü ki, milli maça hiç baktığımız yok. Tamamen bu konu işte Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltında olunması. Şimdi yani bu yükün altında Futbol Federasyonu nasıl kalkacak? Bu da önümüzdeki günlerin çok önemli bir sorusu. Çünkü hem sizin en çok güvendiğiniz hakem işte bu akşam gözaltına alınıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanınız, onun bir üyesi, yine federasyon bünyesindeki 4 kişi daha, ikisi eski Merkez Hakem Kurulu üyesi. Bunlar göz altındalar. Futbol Federasyonu'nun bunlara çok büyük bir kefaleti vardı, güvendiği isimlerdi. Futbol Federasyonu'ndan istifalar başladı. Birkaç yönetim istifa etti, kurullardan istifalar var. Yani federasyonun bu yükü taşıma da zor gözüküyor. Bu önümüzdeki Belçika ve İtalya maçlarından sonra yani Futbol Federasyonu herhalde bir karar aşamasına gelecektir.
1: Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun istifasını bekliyor musunuz?
0: Yani ben bir genel kurul kararı, çünkü yönetimden de çok önemli isimler istifa ediyor. Belki birçoğu şu iki tane önümüzde, yani yarın ve pazartesi günü iki tane milli maç var. Bu milli maçların sonrası bekleniyor olabilir. Çünkü bir, yani 9 Ekim'de bizim Süper Lig başlayacak tekrar 7. hafta. Şu anda hakemlerin durumu ortada. Ortada Merkez Hakem Kurulu yok. Yani bu tabloda biz ligi nasıl başlatacağız? Ve kamuoyunda da çok büyük bir güven problemi var. Yani şu anda kamuoyunda hakemlere karşı veyahut da federasyona karşı ciddi bir güven eksilmesi oldu. O yüzden Futbol Federasyonu'nun da bizim normal olağan kongresi Haziran 2027'de. Bu 8-9 ay için bir genel kurul yapılır mı? Bir de Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Tahkim kurulunun yapılanması ile ilgili Anayasa Mahkemesi 9 ay içerisinde federasyona süre verdi. Bununla ilgili de bir genel kurul yapması gerekiyor Ocak ayına kadar. Yani önümüzde en az 2 tane genel kurul söz konusu. Bu federasyonun bu yükü kaldırması ve bu halde devam etmesi de çok kolay gözükmüyor. Bir de bu arada Buluşan, Ocak 13'te, önümüzdeki 13 Ocak'ta Futbol Federasyonu'nun bir yayın ihalesi var.
1: Evet.
0: Yani çok güçlü bir futbol federasyonu olması lazım ki bu süreci yönetebilsin.
1: Yani bir başkan vekiliyle idare edilemeyecek gibi görünüyor değil mi şimdi alınan kararlar?
0: Yani evet, yani çok dirayetli ve güçlü bir federasyon olması lazım. Çünkü yayın geliri çok eridi. Bunun 400 milyon dolar üzerine çıkması bekleniyor ama şu yaşadığımız tablo bizim marka değeri dediğimiz şey o kadar aşağıya çekti ki, yani biz o ürünü, o markayı yukarı taşıyamadık. Maalesef bu süreç bence bu markanın da ciddi şekilde puan kaybetmesine, değer kaybetmesine sebep oluyor. Yani burayı bir derleyecek, toplayacak bir yeni anlayış, yeni federasyonla belki biz bu markayı toparlayabiliriz. Çünkü yani biz yakın tarihte hiç futbolda yaşamadığımız, hiç görmediğimiz işlerle karşı karşıyayız. Bakın, yani bir hakemin yazılı kağıdı değiştiriliyor, yerine başka bir kağıt yazılıp veriliyor. Şimdi bu tespit edilen, belki bundan sonra tespit edilecek veya da bizim bilmediğimiz birçok daha sahtecilik var. Bugün Yasin Kol gözaltına alınırken yine sahtecilik geçiyor orada. Yani dolayısıyla bizim hiç şimdiye kadar yaşamadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. İkincilikler, üçlükler cumartesi pazar oynanacak. Bunlara hakemler tayin edildi. Bu hakemleri kim tayin etti? Kim belirledi? Evet. Burası da çok bir soru işareti.
1: Bundan önce yani oynanan maçları ve bundan sonra oynanabilecek maçları da şaibeli hale getiriyor ister istemez. Taraftarlar kulübünün açısından yani büyük bir güvensizlik söz konusu.
0: Çok doğru. Yani bizim futbolda şimdi tarafların en çok tartıştığı konu bu. Şimdi sizin en çok maç yöneten hakeminiz geçen sene işte bu kadar dergiye çıkmış ve Futbol Federasyonu'nun da Merkez Hakem Kurulu'nda çok ciddi bir destek verdiği bir hakem.
1: Evet.
0: Bugün akşam saatlerinde gözaltına alınıyor. Onun için yani bu şekilde federasyonun bu yükü taşıması çok kolay gözükmüyor.
1: Evet, futbolda işte tüm bunları derleyecek, toparlayacak birine de ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz, vurguluyorsunuz. Peki şimdi yarın adliyedeki işlemlerin ardından da salıverme kararı var. Şimdi Ferhat Gündoğdu ve beraberindekiler için de 4 günlük gözaltı süresinin son günü adliyelere sevk edilmeleri ve gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor. Burada sürecin nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz siz?
0: Şimdi salı sabahı gözaltına alındılar. Gözaltı süresi cumartesi sabah doluyor. Yarın gece veyahut da işte cumartesi sabaha karşı herhalde adliye sevk edilecekler. Bu süre zarfında Türkiye'nin birçok şehrinde çok sayıda

0: hakem, gözlemci, eski hakem, şu anda mevcut faal hakem, emniyet müdürlüklerine, mali şubeye giderek bilgilerine başvuruldu. Bu sayıda, çok sayıda ifadeler söz konusu. Tabii bunlar toparlanıyor. Bugün akşam saatlerinde de yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla bir yardımcı hakemin, bir hukuk avukatı Kerem Ersoy'un bir ses kaydı sosyal medyaya düştü. Şu anda en fazla dinlenen kayıtlardan biri o. Orada bu kayıt, ben edersem, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın dijital kendi bilgisayarından çıkmış bir kayıt. Kendisi onu kayda almış. Yani orada hakeme yaptığı mobbingi de bizzat görmek, dinlemek mümkün. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir yardımcı hakemle konuşurken onu ciddi şekilde sıkıştırıyor, rencide ediyor, suçluyor. O da ona cevap vermeye çalışıyor. Çok çarpıcı, çok dramatik bir ses kaydı. Yani böyle bir ses kaydını niye alırsınız? Bunu niye kendiniz muhafaza edersiniz? Dolayısıyla suçlamalarda da tabii şu var. Sayın Adalet Bakanı'nın ilk gün paylaştığı tweette dedi ki MASFAK raporları ve HTS kayıtları dedi. Bunlar herhalde değerlendiriliyor. Bu sorgulamanın neticesinde savcılık sevk gelecek. Sevkleri tabii yurt dışı yasağı mı olur, tutuklama mı olur veya serbest mi kalır, adli kontrol mü olur? Bunu göreceğiz ama bu tablo karşısında bu Merkez Hakem Kurulu'nun yani göreve devam etmesi, diyelim ki serbest kaldılar, göreve devam etmeleri söz konusu olamaz. Çünkü yani gözaltına alınma sebebi ve iddialar çok ciddi, çok vahim. Dolayısıyla mutlaka bir kere bir Merkez Hakem Kurulu değişikliği bekliyoruz yani önümüzdeki günlerde. Daha peki, sonra da federasyon yükü götürür mü götüremez mi onu göreceğiz.
1: Kısa bir soru daha, kısa bir cevap daha doğrusu. Şimdi biraz önce de bahsettiğiniz önümüzdeki hafta oynanacak maçlar için yapılması ihtimal hakem atamaları. Bunun da artık bir şaibe noktası olduğunu söylüyorsunuz. Buna dikkat çekiyorsunuz. Ama bu nasıl yapılacak? Şimdi özellikle Anthony Taylor'ı devredileceği konuşuluyor. Nasıl ilerlemeli süreç sizce?
0: Şimdi bizim Merkez Hakem Kurulu talimatının 43. maddesinde diyor ki hakemliği bir yıl önce bırakma şartı var. Yani Merkez Hakem Kurulu'na girecek kişinin hakemliği bir yıl önce bırakması lazım. Şimdi Anthony Taylor son Dünya Kupası'nda maç yönetti. Yani 2,5 ay öncesine kadar faal hakemdi. Bizim talimatlara göre Anthony Taylor'ın hakemlik yapması, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapması veya üyesi olması aykırı talimatlara. Ama şimdi bizi dinleyenler diyeceklerdir. Yani talimat değiştirmek çok zor mu bir şey? Bu federasyon şimdiye kadar birçok talimat değiştirebildi. Tabii bir yabancı için bu geçerli mi geçmez mi? Yani talimatlarda da yabancı ve Türk ilgili bile bir ayrım yok. Dolayısıyla yani Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçmesi biraz hukukçuların tartışması gereken bir konu. Bizim yine talimatlarda böyle Merkez Hakem Kurulu değişikliği olduğu zaman o hukukta hakem işleri müdürü oraya vekalet eder ve tayinleri o yapar deniyor. Bizde yine bir tuhaflık var. Bizim mevcut hakem işleri müdürümüz şu anda faal hakem. Hatta iki gün önce daha doğrusu dün Halil Mutmeler'in yardımcısıydı. Çekya İngiltere maçında, Umutlar Ligi maçında hakemlik yapıyordu. Şimdi o hakem gelip burada maçları tayin etmesi, yani hakem olan birisinin maçlara hakemleri belirlemesi de çok böyle doğru bir tablo değil. Futbol Federasyonu yani pazartesi günü İtalya maçından hemen sonra bir aksiyon alması lazım. Buraya bir Merkez Hakem Kurulu'nun gelmesi lazım. Çünkü bu eğitimi var, bu işin tayini var, semineri var, programı var, var tayinleri var, var hakemi var, yurt dışından var ayarlıyorsunuz. Yani burada bir düzen var. Buranın bir an önce böyle boşluğu kaldırmaz. Ama Futbol Federasyonu şu anda bence çok zor bir durumda. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama da Futbol Federasyonu'nu bence daha da zor durumda bırakıyor. Çünkü savcılık diyor ki biz sizinle konuşmuştuk, eşgüdüm halinde olmamız gerekirdi. Bizden habersiz işte bu sevkleri yaptınız diyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün bence futbolda çok ciddi haberlere ve bilgilere gebe bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet, bir yandan işte piyasayı konuşuyoruz, borsayı konuşuyoruz, bir yandan sporu konuşuyoruz. Gerçekten önemli iddialar yargıda, hakikaten hareketli günler yaşanıyor. Hem futbol severler hem yatırımcılar bir noktada kendini mağdur hissediyor. Bakalım futbolda neler yaşanacak. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Tamam, kolay gelsin sizlere.
1: Teşekkürler. Ve şimdi futboldan bir haber daha, bu sefer sporun içinden gerçekten. Futbolda bir dönem sona eriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı gerilimin ardından Portekiz kampını terk eden Cristiano Ronaldo milli takım kariyerine noktalamayı düşünüyor.
2: Cristiano Ronaldo ve Jorge Jesus arasındaki gerilim ayrılıkla noktalandı. Yıldız oyuncunun Norveç maçında süre almamasıyla başlayan kriz, Jesus'un son açıklamasıyla kaosa dönüştü. Ronaldo'yu yedek bırakan Portekiz teknik direktörü, kimseye ayrıcalık tanımam dedi.
3: Her oyuncuya yedek kalmasını söyleyebilirim. Eğer 30 dakika için ihtiyacım varsa oyuna alırım. Yoksa almam. Sana ihtiyacım yoksa oynamazsın. Norveç maçında da oyunun gidişatı Ronaldo'ya göre değildi. Hiçbir oyuncu için fikirlerimi değiştirmem. Asla. Pele de gelse, Maradona da gelse takım için doğru olanı yaparım.
2: Bu sözlerin ardından Portekiz kampında sert rüzgarlar esti. Bu gece Danimarka ile karşılaşacak takımın Kopenhag'da kaldığı otelden ayrılan Ronaldo, ikna çabalarına rağmen ülkeyi özel uçakla terk etti. Süreç hakkında açıklama yapan 41 yaşındaki futbolcu, teknik direktörün basın toplantısından sonra federasyon başkanıyla yaptığım görüşmenin ardından kampı terk etme kararı aldım. Zamanı geldiğinde bu konu hakkında gerçekleri tüm Portekizlilere açıklayacağım dedi. Portekiz basını Ronaldo'nun milli takıma bir daha dönmeyeceğini iddia etti. Abola, hüzünlü veda manşetiyle efsane futbolcunun milli takım kariyerini noktalama kararı aldığını duyururken, Ricorsa, Jesus Ronaldo'yu şok etti dedi. 2003'ten beri formasını giydiği Portekiz'de 234 maça çıkan Ronaldo, 146 golle tarihte milli takımında en çok gol atan futbolcu konumunda.
1: Işıl ışıl mücevherler, göz kamaştıran takılar. Mücevher fuarı kapılarını açtı. Göz alıcı ürünler sergilenmeye başlandı. Fuar 3 Ekim Cumartesi akşamına kadar da ziyaretçilerini bekliyor. Biz fuardan bazı görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız ve noktalayacağız bu dilimi, ama saat başında, yani dakikalar sonra karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
4: Ben de küpe ve kolye takıyorum. Fuar çok güzel, pırıl pırıl, ışıl ışıl, her yer parlıyor.
5: Elmas, pırlanta, altın, zümrüt. Mücevher fuarı İstanbul Yeşilköy'de başladı.
6: Bu sene özellikle fancy kesim taşlarımız çok moda. Bunun üzerinde 38 karat pırlanta taş var. Hepsi fancy kesim, damla, markiz ve baget pırlantalardan oluşmuş el işi bir setimizdir. Ortalama bu setimizin fiyatı 180 bin dolar civarında.
7: Dünyada da bir trend var. I said yes veya evet dedim trendi var. Biz de buna bağlı olarak tek taşlarımıza böyle bir hediye ilave ettik. Bir kalple birlikte üzerinde bir tarafında evet dedim yazıyor beyaz pırlanta, arka tarafında da siyah pırlantayla I said yes şeklinde bir yazıyla.
8: Bu elimde görmüş olduğunuz yüzüğün fiyatı 25 bin lira. Eğer bu tek taşı satın alırsanız yanında işte bu bileklik de hediye olarak size veriliyor. Bir tarafında siyah pırlanta var, diğer tarafında ise beyaz pırlanta. İsterseniz bu bilekliği tek olarak da takabiliyorsunuz.
9: Özellikle bu sene laboratuvar pırlantasında altın olarak üretiyoruz. 14 ve 18 ayar. Onları ön plana çıkardık. Fiyat aşağı yukarı 20'de 1'i gibi. Bugün 20 bin dolara alınan bir tek taş laboratuvar pırlantası 1000 dolar civarında oluyor.
5: Fuar 3 Ekim'e kadar açık kalacak.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
11: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız efendim. Dünden bugüne yansıyanlar neler? Şöyle bir hemen sizlere özetleyelim. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün yapacak. Hem de toplantıya hem de fon krizine yönelik hükümetten bazı açıklamalar var. Paylaşacağız. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. İran'sa yaptırımlar hafiflerse nükleer müfettişlere yeşil ışık yakıyor. Ayrıntılar bağlantıyla birazdan ekranlarınızda olacak ve kamuoyunda evim sistemi olarak bilinen uygulamada kurallar sıkılaştırıldı. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararın ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Efendim öne çıkanları aktardık, çok daha fazlası için başladık. Evet, şimdi Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantıya hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar var. Neler söylendi bakalım.
1: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyoruz.
2: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
3: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
4: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyonlarla, içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
5: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yazıcı, oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını, ancak itibar suikastine de asla müsaade etmeyeceğini ifade etti. Bu çerçevede fon soruşturması bahane edilir. Şahsına ve AK Parti'ye yönelik karalama çabası içerisinde olanlara da geçit vermeyeceğini belirtti. Mecliste yeni yasama yılının ilk oturumu yapıldı. Meclisin ilk gününde yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar yeni parti grubunun tavrını saygısızlık olarak niteledi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi yeni parti grubunun genel kurulu terk etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti grubunun tavrının meclis ve cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu söyledi.
7: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir.
6: Yeni parti grubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Yeni parti grubunun tavrının milli iradeye ciddi bir saygısızlık olduğunu belirten Duran, bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur, dedi.
8: Demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz.
6: Yeni parti grubuna tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da vardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Acar, "Yaptığınız bu terbiyesizliğin bizim açımızdan gerçekten bir kıymeti harbiyesi yok," dedi. "Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu gazi meclise ayıp ediyorsunuz," ifadesini kullandı.
0: Mersin'de ikisi Cumhuriyet Halk Partili, biri bağımsız, 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyonlar düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltında.
2: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız, 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
9: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
0: Dün İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir'den çok İBB meclisindeki durumu etkiliyor. Çünkü 2024 yerel seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı Cumhuriyet Halk Partisi lehine 58 iken şu anda 12'ye düştü.
2: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi. Çünkü AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi. Ve bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı. 2024 yerel seçimi sonrasında CHP'nin İBB'deki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nınki ise 130'du. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi. 8 üyenin daha Cumhur İttifakı'na katılması halinde İBB meclisindeki denge AK Parti lehine değişebilir. Bu durum tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak. Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB Başkanlığı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak. Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası. Mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı müferit örneklerden hareketle değerlerimizi hedef alan çirkin bir tavır içine girdiler dedi. Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar diye konuştu.
10: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmalarıyla başlayan tartışmaları hatırlattı. Milyonlarca insanı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi.
10: Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda verdi. Dimdik ayaktayız dedi.
10: Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
0: AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atama yapıldı. AK Parti sosyal medya politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Atama kararını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Profesör Doktor Hülya Terzioğlu Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Atama kararıyla Hülya Terzioğlu AK Parti MYK'da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İki işçi ise kurtarıldı. Hala göçük altında olan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
7: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden dördüne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan iki işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
0: Ve fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. 4 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmaya dair bilgiler İlkay Dikici'de. İlkay, tutuklanan isimler ve serbest bırakılan isimler kimler?
11: Buse Yıldırım, Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Uğut ve Adem Karatepe, bu dört isim tutuklandı yürütülen fon soruşturması kapsamında. Bugün 13 kişi adliyeye sevk edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı bu 13 kişinin ve adliyede önce soruşturma yürüten savcının karşısında ifade verdi. Ardından ise suç cezakimliğine sevk edildiler. Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Uğut ve Adem Karatepe soruşturma kapsamında suç cezakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmada neler yaşandı? Gözaltında kişiler kimlerdi? Bunlardan biraz bahsedelim. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Akkantarcı ve yönetim kurulu üyeleri zanlılar arasında bulunuyordu. Yine şirketlere sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Atasen ise önceki günlerde tutuklanmıştı. Bu dört kişinin tutuklanmasıyla birlikte yürütülen fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 65 oldu. Şimdi tutuklananlar arasında önemli bir isim var. İskender Balcı. İskender Balcı'nın da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğu belirtiliyor. Soruşturmanın detaylarından devam edecek olursak yine Teleport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbin Özel ve Tere Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında ise daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Sonrasında ise gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti. Yürütülen bu soruşturma devam ediyor. İncelemeler devam ediyor. SPK'nın yapmış olduğu incelemeler devam ediyor. Bu incelemeler devam ettikçe, detaylandıkça soruşturmanın da İlerleyen günlerde daha fazla yeni detayların ortaya çıkması ve genişlemesi bekleniyor. Toparlayacak olursak fon soruşturması kapsamında 13 kişi adliyedeydi. Bu 13 kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra 4 kişi Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.
0: Irak'la varılan mutabakatın ardından terör örgütü Sincar'dan çıkarılıyor. Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri Başika kampına teslim edecek. Sürece ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemdeydi.
2: Kuzey Irak'taki Başika kampı 11 yıl sonra Irak'a devrediliyor. Süreç terör örgütü unsurlarının Sincar'dan çekilmesine bağlı olarak işletilecek. Milli Savunma Bakanlığı Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
3: Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
2: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Anlaşması kapsamında yapılan Genelkurmay Başkanları görüşmesi de gündemdeydi.
3: Söz konusu toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır.
2: Yunanistan ve Rum yönetimi arasında elektrik kablosu güzergahı oluşturulması yönündeki adımlara da tepki gösterildi.
3: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir.
2: Bakanlık, İngiltere ile yapılan C-130J uçağı alımı kapsamında ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınacağını da açıkladı.
0: Roketsan tarafından üretilen Tayfun füzesi Rize Artvin Havalimanı'nda test edildi. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için test çalışmalarını sürdürüyor. Tayfun Blok 3, 5 Temmuz'da hipersonik hızlarda gerçekleştirilen testte hareketli su üstü hedefini ilk kez başarıyla imha etmişti. Arayıcı başlık entegrasyonuyla kazanılan bu kabiliyet Türkiye'de bir ilk olurken dünyadaki sayılı örnekler arasında yer almıştı. Tayfun füzesi için Rize Artvin Havalimanı'nda yeniden test atışı gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen test başarıyla tamamlandı. Şimdi sınırlarımızın dışından gelişmeleri paylaşacağız ve hatta hemen bir canlı bağlantımız olacak, Amerika'ya uzanacağız. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var bu defa. İran'sa yaptırımlar hafiflerse nükleer müfettişlere yeşil ışık yakıyor. Ayrıntılar için Washington'a gidelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, yeni yaptırımlar listesinde kimler var, nasıl etkilemesi planlanıyor İran'ı?
12: Dosya Trump yönetimi İran'a uygulanan ekonomik izolasyon politikası kapsamında yaptırımları daha da sertleştirdi. Birkaç farklı alanda yeni yaptırım geldiğini söylemek mümkün. Birincisi A7A olarak tanımlanan ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gölge bankacılık şebekesi. Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı yeni yaptırımların hedefinde bu şebekenin İran rejimi tarafından yaptırımların delinmesi için kullanıldığı ifade ediliyor ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Ve A7'de uluslararası bir suç örgütü, suç şebekesi olarak tanımlanıyor. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada İran ve Amerika'nın diğer hasımlarının yaptırımları delmesine, yasa dışı şekilde para transferi yapmasına ve küresel finans sisteminin bütünlüğüne zarar vermesine imkan veren bu mali yapıyı dağıtıyoruz ifadesini kullandı. Ve bugün atılan yaptırım adımlarıyla da aslında dünyaya, diğer ülkelere de açık bir şekilde şu mesajı vermiş oluyoruz dedi. Amerika'nın hasımlarının yasa dışı finans işlemlerini kolaylaştırırsanız siz de Amerikan mali sistemine erişiminizi kaybedersiniz mesajını vermiş oluyoruz dedi. Yeni yaptırımlarda İran'ın demiryolu otomotiv sektörü de hedef alındı. İran'ın metal endüstrisiyle bağlantılı olduğu belirtilen çeşitli şirketler yaptırım listesinde. Bunlar arasında Orta Doğu'daki HEPCO şirketinin Çin ayağı da var. Çin şubesi de var. Dolayısıyla bu şirketlerde Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından yaptırım listesine alınmış durumda. ABD basınında bir yandan bir not daha aktaralım. İran'ın Eylül ayında tankerlere hiç ham petrol yükleyemediği haberi yer aldı. Ağustos ayındaki verilerde İran'ın 250 bin varil, günde 250 bin varil tankerlere ham petrol yüklediği yönünde veriler gelmişti. Ama Eylül ayının rakamlarına göre bu sayı şu anda sıfır. Dolayısıyla bu verilerde Trump yönetimi açısından Amerika'nın İran'a uygulamakta olduğu donanma ablukasının işe yaradığı ve başarılı sonuç verdiği şeklinde yorumlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da İran'a yönelik bugün yine sert mesajlar geldi. İsrail'e giden Fly Dubai adlı Fly Dubai uçağında yaşanan olay soruldu ABD Başkanı Donald Trump'a. Bu olayın ya da pilotun İran'la bir bağlantısı olduğuna ilişkin size bilgi verildi mi diye bir soru yöneltildi. Trump bunun üzerine hala çalışıyoruz ama duyduklarıma göre evet cevabını verdi. Eğer olaydan İran sorumluysa çok sert şekilde vurulacak ifadesini kullandı. Dün de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bu konuyu görüşmüştü ABD Başkanı Donald Trump. İran Savaşı ile ilgili genel olarak da bir karar vermek, bir karar almak zorundayım. Ya adil bir anlaşma imzalayacaklar ya da artık var olamayacaklar ifadesini kullandı ABD Başkanı Trump. Şunu da son bir not olarak aktaralım. İran Savaşı ile bağlantılı olarak Amerikan basında yansıyan ayrıntılara göre Trump yönetimi bölgeye 3. uçak gemisini de gönderiyor. Şu uçak gemisi Roosevelt ve onunla bağlantılı diğer askeri kabiliyetler ve personelin Kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşması planlanıyor Buse.
0: Suriye hükümeti yetkililerinin Hizbullah yöneticileriyle MIT'in ev sahipliğinde Türkiye'de görüşme gerçekleştirdiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bazı uluslararası medya organlarıyla sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddiaların gerçekliği yansıtmadığı gibi tamamen kurgusal ve spekülatif nitelikte olduğu ifade edildi. Kamuoyundan sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları rica edildi. Değerli izleyenler, Rusya Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı NATO'ya bir mesajla iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi.
2: Rusya'dan NATO'ya nükleer tehdit geldi. Moskova, Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'la bağlantısının kesilmesi halinde nükleer silah kullanabileceği tehdidinde bulundu. Rusya, ittifakı doğrudan çatışmayla sonuçlanabilecek tehlikeli ve pervasız bir seyir izlemekle suçladı. İttifak üyesi ülkelerdeki karar alma merkezlerinin de hedef seçilebileceği belirtildi. NATO'ya gönderilen mesajda NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde Rusya topraklarını savunmak amacıyla nükleer silahlar da dahil olmak üzere elindeki tüm güç ve kabiliyetleri kullanmaya hazır olacaktır denildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'dan NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit söz konusu değil açıklaması yaptı. Rusya'nın İngiltere, İrlanda ve Belçika büyükelçilikleri bu hafta içinde Moskova'nın NATO'nun Kaliningrad'da hava ve deniz ablukası uygulamaya hazırlandığına dair istihbarat elde ettiğini duyurmuştu. Rusya'nın Kaliningrad'la kara bağlantısı bulunmuyor. Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad-Suvalki koridoruyla Belarus'a, oradan da kara ve demir yoluyla Rusya'ya bağlanıyor. Rusya, Baltık donanma üssünün bulunduğu Kaliningrad'a nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender füzelerini de konuşlandırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi. İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan makalede ise Rusya'nın Avrupa'da giderek artan hibrit saldırılarına dikkat çekildi. Avrupa'nın saldırıları sekteye uğratacak savunma odaklı araçlar oluşturması gerektiği vurgulandı. Kremlin karşısında nasıl bir manevra alanı ve koz oluşturulacağına dair net bir vizyon oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının acil inişine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Dün haberde aktarmıştık. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı, yolcuların ekiple saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği ve uçağı ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala bilinmiyor.
2: Kaptan pilotun adı Smith Mashar, Hindistan vatandaşı. Hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mashar'ı kahraman ilan etti. İkinci pilot tarafından ağır yaralanan Mashar'ın kokpitin kapısının kilidini açan düğmeye basmayı başardığı ortaya çıktı. Bu sayede kabin görevlileri ve bazı yolcular kokpite girerek uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotu etkisiz hale getirdi. Kokpite girip saldırganı etkisiz hale getirenlerden biri o anları anlattı.
13: Birisi çığlık attı. Bir kadın bıçaklama var diye bağırdı. Saldırı olduğunu anladık. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Kokpite koştum, uçak düşmeye başlamıştı. Hepimiz koştuk. Saldırganı dışarı çıkardık. Uçağın kontrolünü sağladık. Levyeyi kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim. Sonra pilotlar geldi. Flight Investigation programını da izlemiştim. Levyeyi çekmem gerektiğini biliyordum.
2: Böylece uçaktaki 174 kişinin hayatı kurtuldu. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine indi. Yolcular 10 saat sonra başka bir Fly Dubai uçağıyla İsrail'e döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaralı pilotun durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsrail basınına göre ise Suudi Arabistan'da ameliyata alınan Hintli pilotun durumu stabil. İkinci pilotun kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istediği netlik kazandı. Ancak bunu neden yaptığı bilinmiyor. Arap dünyasına göre Ummanlı olan ikinci pilot yaklaşık 6 aydır Fly Dubai'de çalışıyordu. Saldırganın geçmişi araştırılıyor. Suudi Arabistan'daki sorgusu da sürüyor. Pilotun uçağa bıçak sokabilmesi Dubai'deki havalimanının ihmali olarak değerlendiriliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurmuştu. Dubai, Tel Aviv arasındaki uçak seferleri de bu yakınlaşmanın ardından başlamıştı.
0: Gazze'de toplu cenaze töreni vardı. Gazze'de 3 yılın ardından enkaz altından çıkarılan 105 Filistinli yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
2: Yıllar sonra son yolculuklarına uğurlandılar. 105 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Görüntüler Gazze şehrinden. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 105 Filistinlinin cenazesi törenin ardından toprağa verildi. Allah! Cenaze namazının kılınmasının ardından 105 Filistinlinin naaşı defnedilmek üzere Şeyh Rıdvan mezarlığına götürüldü. Yakınlarını kaybeden Mahmut Şeref, İsrail saldırılarında 17 evin bulunduğu yerleşim alanının tamamen yıkıldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. Enkazın büyüklüğü ve imkanların yetersizliği nedeniyle yaklaşık 3 yıl boyunca yakınlarının naaşlarına ulaşamadıklarını belirtti.
13: Yıllar boyunca enkaz nedeniyle onlara ulaşamadık. Yakınlarımızın naaşlarının çıkarıldığı anlar ailelerimiz için çok zordu.
2: Sümeyye Bahit ise ailesinden 15 kişiyi kaybettiğini söyledi.
14: 3 yıl boyunca onların enkazdan çıkarılmasını bekledik. Kardeşimin bazı çocuklarını kıyafetlerinden ve kişisel eşyalarından tanıyabildik.
2: Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi kuruluş yıl dönümünü Güney Lefkoşa'da düzenlenen askeri törenle kutladı. Gövde gösterisine dönüşen geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı.
2: Güney Kıbrıs Rum kesimi 66. kuruluş gününü gövde gösterisine dönen bir askeri törenle kutladı. Askeri geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Mısır, İngiltere, Fransa ve ABD'den askerlerin geçit resminde yer almasını işaret ederek "Önceliğimiz Kıbrıs'ı Türkiye'nin elinden kurtarmaktır. İç ve dış tüm unsurları güçlendirme stratejimizin sonucunu görüyorsunuz." dedi. Mısır'dan askeri polis tören birliği, 4 bayrak taşıyıcı ve 19 kişiden oluşan yaya birlik yer alırken, Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait CN-295 kasa tipi uçak da Güney Kıbrıs semalarında uçuş gerçekleştirdi. Fransız Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen 22 kişilik deniz piyadesi, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nden ise 21 kişilik bando ve 22 kişiden oluşan piyade grubu geçit töreninde yer aldı. ABD'nin USS Roosevelt gemisinde görev yapan 17 denizci de törene katıldı. Törende İsrail'den alınan Barak MX uzun ve orta mesafe hava savunma sistemleri de ilk kez sergilendi. Resmi geçitte Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 Viper tipi savaş uçağı da tören alanı üzerinden alçak uçuş yaptı. Adada sürekli bulunan Yunan alayı Eldik'te tarihte ilk kez araçlı geçiş yaptı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, töreni Savunma Bakanı, Milli Muhafız Ordusu Komutanı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile birlikte izledi. İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Mısır, Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin temsilcileri de töreni izleyenler arasındaydı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriyeli Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emn el Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren tüm general Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
0: Ve Narin Güran cinayetinde delilleri yok etmekte suçlanan tutuksuz 12 sanıkla 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk suçluyu kayırma ve delilleri yok etme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında 1 yılla 3,5 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Duruşmada 7 sanıkla 2 çocuk savunma yaptı. Sanıklar beraatini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapmasını ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Narin Güran cinayetinde anne, abi ve amca ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2017'de İstanbul Avcılar Sahili'nde bulunan cansız bedenin kim olduğu yıllar sonra belli oldu. O dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen Naş'ın Oğuzhan Tekin'e ait olduğu tespit edildi. Acı haber ailesine 9 yıl sonra verildi. Aile şimdi bu gecikmenin hesabını soruyor.
15: Evden çıkıp bir daha geri dönmeyen çocukları için kayıp başvurusu yapmışlardı. Yıllardır haber alamıyorlardı. Acı gerçek, 9 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı.
16: Oğlumuz 10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz halen daha oğlumuzu arıyoruz.
15: İstanbul Avcılar'da yaşayan Tekin ailesi, 2017 yılının 16 Aralık günü çocukları Oğuzhan'dan haber alamayınca emniyete kayıp başvurusu yaptı. Polislerle birlikte evlatlarından bir iz aradı. Ancak aynı dönemde, aynı muhitte, sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen cansız bedeni kimse soruşturmadı. 15 gün adli tıp kurumunda bekletilen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.
16: Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. İşte otogarları, havalimanları, televizyon programlarına katıldım. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi.
17: 28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde yine de bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar kendi kendilerine? İhmal uğruna yani 10 sene, 9 sene biz neden bunu bekliyoruz?
15: 9 yıl sonra geriye dönük kayıp ihbarlarını değerlendiren polis, Oğuzhan'ın babasından DNA örneği aldı. Sonuç uyumlu çıktı. Şimdi aile 22 yaşındaki çocuklarının ölüm nedenini soruyor.
16: Otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Yasa kazara düştü mü?
15: Öldüğünden habersiz, yıllarca çocukları Oğuzhan'ı arayan Tekin ailesi, ihmali bulunan kurumlardan şikayetçi olacağını açıkladı.
0: Bingöl'deki bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Abdülkerim Demir, Hüseyin Altunç ailesi lisesi öğrencisiydi. 23 Eylül günü okulun pansiyonundaki yemekhaneye gitmişti. Burada meydana gelen kaza sonucu asansöre sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaralı halde kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak uğraşlar 15 yaşındaki çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ve küresel tarım ürünü fiyatları alarm veriyor. Son 4 yılın en yüksek artışı takip edildi. Küresel tarım ürünleri fiyatları Karadeniz'de yeni gerginlikler ve aşırı hava koşulları nedeniyle artıyor. Fiyatlar 3 aylık dönemde %13 artış gösterdi ve Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Arz kesintileriyle değişen ticaret akışlarının bir araya gelmesi küresel alıcıları tetikte tutarken dikkatler Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin olasılıklara ve Çin'in alımlarının artmasına odaklanmış durumda. İspanya'da konut krizini protesto için başlayan eylemler devam ediyor. Hükümetin konut krizine karşı çıkardığı iki kararnameye rağmen başkent Madrid'de protestolar durmadı.
2: Her yer çadırlarla dolu. Çadırların arasında ise protestocuların astığı pankart ve dövizler göze çarpıyor. Görüntüler günlerdir konut krizi protestolarına sahne olan İspanya'nın başkenti Madrid'den. Sol meydanını dolduran protestocular hükümetten kiraların dondurulması ve kira sözleşmelerinin güvence altına alınması gibi adımlar atmasını talep ediyor. Protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis soruyla tahliye edilmesinin ardından patlak verdi. Şehir merkezindeki en turistik ve işlek noktalardan Sol Meydanı'nda kamp kuran, çoğunluğu gençlerden oluşan gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
13: Bizler hayatımız boyunca bir evin sahibi olma ihtimalini aklımızın ucundan bile geçiremiyoruz. Bu sırada başkalarının bizim sırtımızdan zenginleşmesini izliyor, maaşımızın neredeyse tamamını dairelerimiz için ev sahiplerine ödüyoruz.
2: Madrid'in yanı sıra Kanarya Adaları'nda da protesto için kamp kuruldu. İspanya'daki solcu azınlık hükümeti, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar tahliye edilmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir içeren iki kararnameyi kabul etti. Ancak kararnamenin kalıcı olabilmesi için parlamentodan da geçmesi gerekecek. Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.
0: Kamuoyunda evim sistemi olarak bilinen uygulamada kurallar sıkılaştırıldı. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda daha değerlendiremeyecek.
18: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırıldı. Kamuoyunda evim sistemi olarak anılan uygulamalarda kurallar değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararına göre şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek. Sözleşme üst limitleri iki katına çıkarılacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Taşıt finansmanı için maksimum limit 6.250.000 lira, konut için 62.500.000 lira olacak.

0: Girdi. Yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetledi. Şimşek'in çalışması sayesinde şikayetler de büyük oranda azaldı.
1: Yaşlı kılığına girdi. Yüzünü maskeyle gizleyerek denetim yaptı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kural ihlali yapan şoförleri tek tek tespit etti.
2: Şoför arkadaşlara kartımı evde unuttum oğlum, sesini değiştirerekten götürebilir misin? Ve de şoför arkadaşlara savunmak için söylemiyorum ama hepsi götür diyor. Sepette çürük elim oluyor. Biz bunu rahatlamak için bu şekil denetimler yaptık.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş üstü yolcuların otobüslere binemediği yönünde şikayetler vardı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi harekete geçti. Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığına girdi. Elinde bastonla bir günde 20 otobüse binerek denetim yaptı. Şoförlere kartını evde unuttuğunu söyledi. Onların tutumlarını test etti. 2,5 aylık süreçte kural ihlali yapan 79 şoföre cezai işlem uygulandı. Bir şoför ise işten uzaklaştırıldı.
2: O günden sonra nadir yani 3-5 tane şikayet geldi. Kamera kaydı devamlı izleniyor. Kamera kaydından inceleyip ceza işlemi yaptık. Ayrıca şoför arkadaşlar yani 3 tane aynı hata işlerse otobüsten indireceğiz. O şekilde kooperatif yönetimde karar aldık.
1: Çalışma sayesinde yolcuların şikayetleri %20'lere düştü.
0: COP31 iklim zirvesi öncesi Almanya'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen toplantıda iklim hedeflerinin somutlaştırılması ve finansman sorunlarının giderilmesi başlıkları görüşüldü.
1: Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle COP31'e doğru üst düzey finans yuvarlak masa diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iklim hedeflerinin ekonomide somut dönüşümlere aktarılması, sektörlerin dönüşümünü hızlandıracak finansman çözümlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Berlin'deki toplantıda iklim hedeflerinin finansman ve yatırımlarla desteklenmesiyle iklim taahhütlerinin yatırım kararlarına ve sahadaki uygulamalara dönüştürülmesi de görüşüldü. Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı. Ağarbaş, hedeflerin somutlaştırılmasında kamu-özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Hükümetler iklim dönüşümünü tek başlarına gerçekleştiremez. Özel sektöre ihtiyacımız var, finansmana ihtiyacımız var ve iklim alanındaki iddialı hedeflerimizi somut projelere ve yatırımlara dönüştürmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Ağarbaş, iklim eyleminin özünde insan olduğunu unutmamalıyız. İklim eylemi daha temiz şehirler, yeni istihdam olanakları, daha güçlü toplumlar ve kaynaklarımızın daha iyi kullanılması anlamına gelmektedir diye konuştu.
0: Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor.
1: İsviçre buzulları hızla eriyor. Avrupa'yı bu yaz kasıp kavuran sıcak hava dalgaları buzulları da etkiledi. Buzullarda bu yıl kayıp %5'i aştı.
3: Bu yıl buzullar muazzam miktarda buz kaybetti. Toplamda buz hacmi bakımından %5'lik bir kayıp yaşandı. Bu da neredeyse 2020'deki rekor seviyeye yakın bir oran.
1: İsviçre buzullarında kaybın hızla artması iki nedene bağlanıyor.
3: İki temel neden söz konusu. Birincisi kar yağışının çok az olduğu oldukça kurak bir kış geçirdik. Bu durum buzu koruyan tabakanın yetersiz kalmasına ve mevsimin erken dönemlerinde yok olmasına yol açtı. İkinci nedense Mayıs'tan Eylül'e kadar süren ve rekor sıcaklıkların görüldüğü sıcak hava dalgaları.
1: Uzmanlar İsviçre buzullarında kaybın özellikle son 5 yılda arttığına dikkat çekiyor.
3: Özellikle son 5 yıl çok sıra dışıydı. Sadece son 5 yıla baktığımızda ölçümlerin başladığı 100 yıl öncesinden bu yana bu yılki kadar buz hacmi kaybının yarısı kadarının bile gerçekleştiği başka bir 5 yıllık dönem olmadı. Yani sadece son 5 yılda yaşanan kayıp önceki kayıpların gerçekten 2 katı.
1: Buzulların erimesi muazzam su kaybına da yol açıyor.
3: İsviçre'deki tüm buzulların bu yıl toplamda 2000 milyar litreden fazla su kaybettiğini tahmin ediyoruz. Bunu hayal etmek güç. Zira bu miktar İsviçre'deki hanelerin yıllık tatlı su tüketiminin 4 katından fazlasına denk geliyor.
1: Buzullardaki erime, su varlığı ve hidroelektrik enerji üretiminin yanı sıra küresel deniz seviyesinin yükselmesi üzerinde de etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı

0: yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na göre bu kanserleri aşıyla önlemek mümkün.
1: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2024 kanser verilerini inceledi. Yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyon kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Mide çeperine saldıran Helicobacter pylori kaynaklı yaklaşık 760 bin vaka tespit edildi. Helicobacter pylori'yi 750 binli HPV yani Human Papillomavirus izliyor. HPV rahim ağzı kanserine yol açıyor. Epstein-Barr virüsünün yol açtığı kanser vakaları ise 260 bin. Epstein-Barr tükürükle bulaşan bir tür herpes virüsü. Nazofarenx yani yutak kanserine yol açıyor. Kanla bulaşan hepatit C virüsü de karaciğer kanserine yol açıyor. Araştırmaya göre 2024'te hepatit C kaynaklı 160 bin yeni kanser vakası görüldü. Yaygın görülen bu virüs ve bakterilerin çoğu aşılama gibi basit halk sağlığı tedbirleriyle kontrol altına alınabiliyor. HPV'nin ve hepatit virüsünün aşısı var. Helicobacter pylori ve Epstein-Barr içinse henüz aşı geliştirilmedi. Araştırmacılar HPV aşılarının ve testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Diğer virüs ve bakterilere karşı aşı geliştirilmesi için para ayrılması gerektiği vurgulandı.
0: Ara Güler'in Cannes Film Festivali'nde farklı yıllarda çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan Cannes adlı sergisi Ara Güler Müzesi'nde devam ediyor. Sergiyi dün Fransız Kültür Merkezi'nin İstanbul'a davet ettiği fotoğrafçılar ve yayıncılar gezdi.
2: Brigitte Bardot'dan Sophia Loren'e, Monaco Prensesi Grace Kelly'den Federico Fellini'ye uzanan dönemin pek çok ikonik sinema figürünün Ara Güler imzalı fotoğrafları. Sinemanın en parlak ve yenilikçi yıllarına bir yolculuk. Ara Güler Müzesi'ndeki Cannes sergisinin önemli konukları vardı. Fransız Kültür Merkezi'nin İstanbul'a davet etmiş olduğu Arles Ulusal Fotoğraf Yüksekokulu'ndan fotoğrafçılar, Fransız fotoğraf kitabı yayıncıları ve Türkiye'den fotoğraf alanındaki yayıncı ve profesyoneller Ara Güler Müzesi'nde bir araya geldi. Müze yetkilileri konuklara sergiyi gezdirdi, Ara Güler ve fotoğrafları hakkında bilgi verdi. Sahne, kutlama ve festival olarak üç ana anlatı etrafında şekillenen Cannes sergisi 11 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
0: Değerli izleyenler, iki Oscar'lı İranlı yönetmen Asghar Farhadi 33. Adana Altın Koza Film Festivali'ne konuk oldu. Farhadi sinema severlerin sorularını yanıtladı. Biz onun yanıtlarıyla bu sinema haberiyle noktalayacağız yayınımızı. Ama saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
2: 33. Adana Altın Koza Film Festivali Oscar'lı yönetmen Asghar Farhadi'yi ağırladı. Festival kapsamında sinema yazarı Esin Küçüktepe Pınar'ın moderatörlüğünde düzenlenen Asghar Farhadi Ustalık Sınıfı etkinliğinde yönetmen soruları yanıtladı. Dünyaca ünlü yönetmen senaryo yazarken önceliğin kalp ve bilinçaltı olduğunu söyledi.
3: Senaryo yazarken veya film yaparken en önemli kararlarımızın üstünden iletmemiz gereken en önemli şey kalbimiz, bilinçaltımız ne demişse odur. Şu ana kadar gittiğim bütün masterclasslarda bunu söyledim. Yani sahnedeyken eğer kameraman bu kamerayı nereye koyalım, açıyı nereden ayarlayayım diye soruyorsa verdiğin en doğru cevap her zaman düşünmeden kalbinle verdiğin cevap olur.
2: Bir Ayrılık, Satıcı ve Eli hakkında gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Farhadi sinemanın bir yarış alanı olmadığını belirtti.
3: Şunu söylemek istiyorum ki bütün insanların içinde çok değerli bir banka var ve her şeye karar veren zaten orasıdır. Giriş şifresini bulup o bankadan bütün cevapları almak gerekir. Çoğu zaman genç insanların senaryo yazdığını görüyorum ama içlerinde hiçbir duygusal karşılığı yok. Filmi sadece başarmak için yazıyorlar. Ben başarmak için film yazmıyorum. Yazarken sadece onu sevmem ve ondan zevk almam benim için önemlidir. Senaryo yazarken sadece sonucunu ve ne kadar başarılı olacağını düşünen biri için sinema bir yarış alanıdır. Oysa sinema yarış alanı değildir. Bilinçaltından süzülerek yazılan senaryolar başarısız olsa bile yazar olarak sizi daha değerli kılar. Film yazmaya yeni başlayanlardaki en büyük problem budur. Sonucu fazlasıyla düşünüyorlar. Bunu unutmak lazım. Comment tu les inventes?
2: Pourquoi tu veux savoir? Festival kapsamında yönetmenin Isabel Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Catherine Deneuve'in rol aldığı yeni filmi Kesişen Hayatların Türkiye premieri de gerçekleşti.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
4: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gecenin gündeminde spordan ve yargıdan önemli gelişmeler var. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel. Görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında masak belgeleri ve gözaltındaki isimleri telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel'in evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. İki ismin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca hakemler dosyası soruşturmasında da aralarında hakem, gözlemci ve MHK üyesi 44 kişinin tanık ve müşteki sıfatıyla da ifadesi alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon krizi, yeni anayasa, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verildi. Türkiye'ye mutabakatı vurgusu yapıldı. Erdoğan konuşmasının sonunda milletvekili sıralarına yönelip onlarla el sıkıştı.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Bir kez daha Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk dört madde korunacak vurgusu da yaptı.
1: Sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
2: Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı mesajı verdi. Siyasi partilere bir çağrıda bulundu.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
2: Biz ve terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili sıralarına yöneldi. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle el sıkıştı. O sırada Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz iki gül verdi.
0: Mecliste yeni yasama yılının ilk gününde yaşananlara bakacağız şimdi de.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.45 sıralarında meclise geldi. Erdoğan mecliste törenle karşılandı. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını başlattı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Kurtulmuş, meclis tarihi kapıyı sonuna kadar açtı. Bu kapı birliğin ve kardeşliğin kapısıdır dedi. Ardından da yeni anayasa ve seçim kanunu değişmeli mesajı verdi.
4: Yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır.
3: Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nı genel kurula davet etti. Yeni Parti ve CHP milletvekilleri o sırada ayağa kalkmadı. AK Parti, MHP ve DEM Parti grupları Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. AK Parti grubu bu sırada tekrar ayağa kalkarak Erdoğan'ı yeniden alkışladı. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile görüştü. Yeni yasama yılının ilk gününde mecliste resepsiyon da düzenlendi. Meclis Başkanı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ve çok sayıda milletvekili katıldı. Yeni Parti grubunun Erdoğan'ın konuşması öncesi genel kuruldan ayrılması resepsiyonda gündemdeydi.
5: Hiç şık olmamıştık. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
3: Bahçeli de Yeni Parti'yi eleştirdi. MHP Genel Başkanı, Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız genel kuruldayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım ifadelerini kullandı. MHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla tokalaşması soruldu. Bahçeli, her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum yanıtını verdi. Gazetecilerin bu yeni bir şeyin başlangıcı mı sorusu üzerine Bahçeli, öyle düşünelim, iyi olacak inşallah ifadeleriyle karşılık verdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi Yeni Parti grubunun genel kurul salonunu terk etmesine tepkiler gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yeni Parti grubunun tavrını saygısızlık olarak nitelendirdi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi Yeni Parti grubunun genel kurulu terk etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grubunun tavrının meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu söyledi.
7: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni Parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir.
6: Yeni Parti grubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Yeni Parti grubunun tavrının milli iradeye ciddi bir saygısızlık olduğunu belirten Duran, bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur, dedi.
8: Demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz.
6: Yeni Parti grubuna tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da vardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Acar, yaptığınız bu terbiyesizliğin bizim açımızdan gerçekten bir kıymeti harbiyesi yok dedi. Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu gazi meclise ayıp ediyorsunuz ifadesini kullandı.
0: Mersin'de belediyeye operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları ve operasyonla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.
2: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
9: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
0: Fon soruşturması kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 61.
7: 3 gündür gözaltındaydılar. Emniyet sorguları sona erdi. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ali Çil, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı tutuklandı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri zanlılar arasında. Şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklanmıştı.
10: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
7: Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sonra gözaltı ve tutuklama kararı verildi.
11: Bugün burada 170'ten fazla ülkede.
7: Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verip adliyeden ayrıldı. Bu gelişmenin öncesinde bir gazeteye röportaj verdi. Kısa süre içinde gerçekleşen yüksek hisse artışları ile ilgili halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız dedi. Bazı para cezaları kesildiğini söyledi.
11: Küresel para haftası.
7: Operasyondan önce milyonlarca euronun İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edildiğini, lüks araçların 26 bin liraya devredildiği, bazı büyük firma görünümlü işletmelerde sadece birkaç kişinin çalıştığı da ortaya çıkmıştı.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada İlk duruşma yapıldı. Dün tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet iddiasını reddetti. Ancak aynı gece evde bulunan arkadaşı Güllü'yü kızının ittiğini söyledi. Teyzesi de olayın kaza olmadığını, intihar olduğunu savundu. Kaza ve intihar olmadığını savundu. Mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı da 9 Ekim'e ertelendi.
12: Bugün tanık olarak bu duruşmada ilk yaklaşacak.
13: Arkadaşlar. Şarkıcı Güllü Tut'un ölümüyle ilgili açılan cinayet davası başladı. Davanın bir numaralı sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ağlayarak iddiaları reddetti.
12: Tuğyan anneni neden öldürdün?
14: Tuğyan anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
15: Çok ağır bir itham altındayım. Nasıl düştüğünü görmedim. Paylaşımlardan çok rahatsızım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum.
12: Bir şey söyleyecek misiniz?
13: Ancak o gece aynı evde bulunan sanık Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nurulu'nun mahkemede söyledikleri farklıydı.
16: Güllü'yü kalçasından tutup aşağı attı. Gördüm. Sonra koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Ben de peşinden koşarak aşağı indim. Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
13: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'ta oturduğu 6. kattaki apartman dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Delil ve tanık ifadelerinin cinayet ihtimalini göstermesiyle kızı tutuklandı.
17: Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü düşerken görmediğini söyledi. Şiddetli bir ses duyduğunu, Ses duyduktan bir süre sonra ise hareket edemediğini belirtti. Ses kaydındaki 7 saniyelik boşluğu işte böyle anlattı.
15: Arkadaşım Sultan, annem ve ben odamda müzik dinleyip oynuyorduk. Hepimiz içkiliydik. Pencereden düşmüş. Ben nasıl düştüğünü görmedim. Güvenlik kamerasının fişi de tost makinesini çalıştırdığımız için takılı değildi.
18: Bir şey söyleyecek misiniz?
13: Tuğyan Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu da cinayette payı olabileceği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye olmuştu.
19: Kervan Eminoğlu'na gönderdiğiniz bir mesaj var. Annem birazdan kendini atıyor diye. Açıklaması nedir?
15: Dövme yaptırmıştık. Şakalaşma amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu. 2024 yılından beri ilişkimiz var. Annem ilişkimi kabul etmiyordu.
18: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
13: Duruşmada söz alan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter ve kardeşi Kader Tut da sorumluların cezalandırılmasını istedi.
0: Gülistan Doku soruşturmasında 38 tutuklu sanık bulunuyor. Tutuklulardan biri de dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman. Kahraman ifadesinde o dönem yapılan bazı ihalelerin değerinin çok üstünde valinin sık sık görüştüğü bir müteahhide de verildiğini öne sürdü.
2: 3-4 milyon liralık iş için 15 milyon lira hak ediş alındı. İhale dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ailece görüştüğü müteahhide verildi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutan Yardımcısının eşine ait. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman da tutuklanmıştı. Burçin Kahraman o dönemde banka müdürü olması nedeniyle ihale ödemelerine ilişkin süreci bildiğini söyledi. Kahraman'ın ifadesine göre bu ihalelerden birini de müteahhit FB aldı. FB'nin dönemin valisi Tuncay Sonel ve ailesiyle görüştüğünü anlattı. Burçin Kahraman ifadesinde bir ihale için İçişleri Bakanlığı'ndan FB'ye 15 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. O dönem banka müdürü olan Burçin Kahraman, banka işlemlerinden hareketle bu işin maliyetinin 3-4 milyon lira olduğunu öğrendim dedi. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığıyla görev yaptığı dönemde verilen ihaleler arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Kahraman ifadesinde başka bir müteahhit EÇ'nin silah ruhsatı almak istediğini, valinin korunması tutuklu Şükrü Eroğlu'ndan randevu aldığını anlattı. Silah ruhsatı için 2000 lira ödeme yapılması gerektiğini ancak müteahhitten 27 bin lira istendiğini öne sürdü. Burçin Kahraman'la kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıkmıştı. Kahraman ifadesinde otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel'e verilen iki büyük bavulu anlatmıştı.
0: Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik dışlama operasyonu kapsamında ilan edilen yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullanıldığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileriyle bağlı ortaklıkları yaptırım listesine alındı. Verilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde. Açıklamada ayrıca Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı olduğu belirtilen A7'ye yönelik de yine yaptırım kararı alındığı belirtildi. Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya yönelik nükleer tehdidini sürdürdü. Putin Kaliningrad'a doğrudan saldırı olursa envanterlerindeki tüm silahları kullanabileceklerini söyledi ve Batı'ya gerilimi tırmandırmaması uyarısı yaptı.
20: Eğer Rusya Federasyonu'na, yani bu durumda Kaliningrad'a ve diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, doğal olarak ülkemizin envanterindeki tüm silahların kullanılması hususu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
7: Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'ya iletilen Kaliningrad mesajını savundu. Avrupa'ya bir kez daha gözdağı verdi. Putin, Moskova'da düzenlenen Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu. Oturumun ana gündem maddesi ülkeleri Ukrayna ile savaş ve Avrupa ülkeleriyle tırmanan gerilimdi. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'ya gönderdiği ve Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verilebileceği yönündeki uyarısını desteklediğini söyledi. Bu bir tehdit değil yanıt ifadesini kullandı.
20: Kimseyi korkutmuyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, bunların hiçbiri tehdit niteliği taşımıyor. Bu, bizi korkutma girişimine verilen bir cevaptır.
7: Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemileri alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi. Rusya lideri konuşmasında ülkesinin sahip olduğu türden silahlara başka kimsenin sahip olmadığı vurgusunu da yaptı. Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın Rusya genelindeki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların Rus ekonomisine verdiği zarara da değindi. Saldırıların Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine mal olduğunu belirtti. Rusya'nın saldırılarını ise doğrudan bir misilleme olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediğini de söyledi. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la üçlü bir görüşmeye de göz kırptı. Üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu ancak önce bir gündem belirlenmesi gerektiğini söyledi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli'de denizi kirleten firmaya 1,6 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İzmit ilçesinde 28 Eylül'deki yağış sonrası Seke Park'ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görüldü. Ardından ekipler tarafından sahada inceleme başlatıldı. Köpüğün kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesinde olduğu tespit edildi. Kazı işleminde kullanılan ve varillerde tutulan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğü mazgallar aracılığıyla kanala, kanaldan da Marmara Denizi'ne ulaştığı belirtildi. Para cezasının yanı sıra sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı market fiyatları araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Buna göre markette en çok patlıcan fiyatları arttı. Üreticiyle market arasında fiyat farkının en yüksek olduğu ürünse limon. Üreticiden çıkan limon markette tam %633 kat farkla satılıyor.
2: Eylül ayında markette fiyatı en fazla artan ürün patlıcan. Üreticide fiyatı en fazla artan ürünse kuru fasulye oldu. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %633,4 ile limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre Eylül'de markette 36 ürünün 25'inde fiyat arttı, 11'inde ise fiyat düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %26 ile patlıcan oldu. Patlıcanı %21,1 ile kırmızı mercimek, %18,5 ile sivri biber, %16,4 ile yeşil mercimek ve Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %39,5 ile limon oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 28 ürünün 16'sında fiyat arttı, 11'inde ise fiyat düştü. Üreticide en çok fiyat artışı %62,5 ile kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulyedeki fiyat artışını %23,3 ile patlıcan ve %15,5 ile elma izledi. Fiyatı en çok düşen ürünlerse %48 ile kuru incir, %30 ile limon ve %20,7 ile patates oldu. TÜZOP Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru incir, limon, patates ve kuru soğanda arzın artması fiyatları aşağı çekerken, patlıcan ve kabakta arzın azalması fiyatları yükselttiğini belirtti. Ayrıca girdi ücretlerinin artmasının da üreticiyi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.
0: El Niño hava olayı Latin Amerika'nın Pasifik kıyılarında balıkçılık sektörünü durma noktasına getirdi. Okyanus sularının ısınması nedeniyle ton balığı ve hamsi gibi türler daha serin sulara göç ediyor. Balıkçılar ise tabii bu nedenle limanlara boş ağlarla dönüyor.
2: Deniz suyu sıcaklığı normalin üstüne çıktı. Latin Amerikalı balıkçıların ağları boş kaldı. El Niño hava olayı nedeniyle Güney Amerika'da Ekvador ve Peru'dan, Orta Amerika'da Panama ve Guatemala'ya kadar uzanan bölgelerde yaşayan bazı balıkçılar denize açılmayı tamamen bıraktı. Zira denize açıldıklarında elleri boş dönüyorlar.
1: Eskiden balıkçılık iyiydi. Şimdi çok kötü. Hava da çok değişti. Bazı balık türleri su çok sıcak olduğu için gidiyor.
2: El Niño hava olayı bazı bölgelerde daha sıcak ve kurak, bazı bölgelerde ise daha serin ve yağışlı hava koşullarına yol açıyor. Bu yılki süper El Niño'nun yılın ilerleyen dönemlerinde zirve yapması bekleniyor. Etkileri şimdiden Orta Amerika'da büyük tahribata yol açıyor. Kuraklık hayvanları tehdit ederken tarımsal ürünlerin gelişimi de olumsuz etkileniyor. Sıcaklık artışı ve balıkların kıyıdan uzaklaşması bölgede zincirleme bir ekonomik etki yaratmış durumda. Avlanmak için daha uzağa gitmek zorunda kalan balıkçıların yakıt ve buz maliyetleri arttı. Dünyanın en büyük hamsi avcısı Peru'da balıkçılar ailelerini geçindirebilmek için inşaat işlerine yöneliyor. Dünyanın en büyük ikinci ton balığı üreticisi Ekvador'da ise azalan arz nedeniyle balık fiyatları şimdiden iki katına çıktı. Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre kutup bölgeleri hariç tutulduğunda ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Ağustos'ta 21,07 dereceye ulaştı. Bu değer Mart 2024'te kaydedilen rekor sıcaklıkla aynı seviyede. Uzmanlar okyanusların kısa vadede soğumasını beklemiyor. Süper El Niño'nun sürmesi halinde krizin küresel deniz ürünleri tedariğini vurması ve fiyatları artırması bekleniyor.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Aham Elimelek ölüm döşeğindeydi. Yanı başına duran oğlu Aham Eliyazar, üzüntüsünü ve korkusunu babasına gösterdiği aşırı özeni ardında saklıyordu. Ölmekte olan adamın yatağının etrafında çiçekleri donatarak odayı havalandırmak için pencereleri açarak yaşlı adamın odanın rütübetinden korumak için ateşe bir odun daha atarak kendini oyalıyordu. Babasının ciliz ve soğuk elini tutarak sürekli soruyordu. İstediğin bir şey var mı? Herhangi bir şey. Seni nasıl daha rahat ettirebilirim? Ama yaşlı bilge artık ömrünü tamamlandığını düşünüyordu ve bu dünyadan huzur içinde ayrılmaya hazırdı. Bütün arzulardan arınmış bir haldeydi. Hiçbir şey istemiyordu. Oğlu ısrar etti. Müzisyenleri çağırayım da en sevdiğin şarkılar çalsınlar, ister misin? Aşçıyı çağırayım da yumuşak örgü ekmek, tarama ile bir ziyafet sofrasını hazırlasın, ister misin? Babası gülümsedi ve fısıltıyla oğluna şöyle dedi. Biliyor musun oğlum, sanırım sana bu hayatta tattığım en lezzetli yemeğin ne olduğunu hiç söylemedim. Bu ne bir ziyafette ne zengin bir bayram sofrasında yediğim bir yemekti. Yediğim en mükemmel yemek ve son olarak isteyebileceğim tek şey, bir gün nazik Aham Zusya ile Gangsta doğru yol alırken bir yol kenarı hanında yediğim basit bir şeriye çorbasıydı. Artık çok geç tabii. Ve şimdi o cennetten çıkmış lezzetli sade çorbadan bir kase daha tadamadan gideceğimi biliyorum. Ama bırak da gözlerimi kapatıp bu büyülü anı seninle paylaşarak tekrar yaşayayım. Uzun süredir yoldaydık ve sadece çantalarımızdaki ekmekten azar azar ısırarak idare ediyorduk. Basit bir hanın kapısına vardığımızda yorgun ve de çok açtık. Hancı'nın karısı hayatın bütün sürprizlerini basit bir neşeyle karşılayabilecek gibi görünen bir kadındı. Bizi nezaketle buyur etti ve üzülerek bize verebileceği tek yemeğin basit bir çorba, bir kase şerhiye çorbası olduğunu söyledi. Ona istediği kadar basit olsun, sıcak herhangi bir şeyin bizim için lütuf olduğunu söyledik. Ama çorbayı getirdiği zaman sadece kokusundan bile bunun sıradan bir çorba olmadığını anlamıştık. Sanki içinden cennetten gelme otlar vardı. Tıpkı hazine bulmuş çocuklar gibi coşkuyla gözlerimizi keyiften ışıldayarak çorbayı içtik. O gece Aham Zusya ile Kral Davud'un sofrasında davet edilmiş olduğumuzu biliyorduk. Şimdi bu dünyayı terk ederken ağzımda o cennetten çıkmış gibi gelen şehriye çorbasının tadına başka bir tat olsun istemiyorum. Haham bunları söyler söylemez uykuya daldı ve dünyaya yüzünde çocukça bir gülümsemeyle usulca veda etti.

Babasını dünyadan göçüşünü hala yasını tutmakta olan oğlu birkaç hafta sonra gangsta gidip babasının bahsettiği han aramaya karar verdi. Yaşlı adamın izinden yürümenin onun sevgi dolu valiliğini hissetmesine yardımcı olacağına inanıyordu. Yol üstünde eski bir evi, pek ziyaret edilmeyen bir hanadan geldi. İçeriye saf hayat sevgisi saçan bir kadın tarafından buyur edildi. Kadın mutfağın tam tıkır olduğunu ve şeriye çorbasından başka bir şey pişirecek malzeme olmadığını söyleyerek özür diledi. Haham Eliezer teşekkür etti ve tek istediğini şeriye çorbası içmek olduğunu söyleyerek kadını rahatlattı. Kadın kısa bir süre sonra su gibi berrak bir çorba getirdi. Ama bu dünyanın en lezzetli çorbasıydı. Haham Eliezer içinde su ve şeriyeden başka hiçbir şey olmayan bu çorbanın hayatında tattığı en nefis karışım olmasına şaşırdı. Sanki çorba cennetten çıkmış otlarla tatlandırılmış gibiydi. Merakına engel olmayarak kadına böylesine cennet sofrasına layık bir çorba yapmak için hangi malzemeleri kullandığını sordu. Kadın hikayeyi anlatmak için masasında oturdu. Yıllar önce iki bilge adam içeriye girdiğinde han mutfağın aynı bu gece gibi tam tıkırdı. Adamların görünüşünden yorgun ve aç olduklarını anlaşılıyordu. Mutfağa giderken onlara sadece şeriye çorbası verebileceğim için üzüldüm. Ne soğanım ne otlarım vardı, çorbaya tat katacak hiçbir şeyim yoktu. Ve bu yaşlı adamların güzel bir yemeği hasret oldukları belliydi. Onlara yorgunlukları alacak bir şey vermeyi gerçekten çok istiyordum. Ve çorbayı pişirirken dua ettim. Tanrım, bu koca dünyayı yoktan var ettin. Bu su ve şeriyelerden de lezzetli bir çorba yapmaz mısın? Ve sanırım duam kabul oldu. Çünkü o akşam yaşlı adamların çorbamı o kadar sevdi ki kaselerce içtiler ve ateşin yanında yüzlerinde çocuksu bir gülümsemeyle uyudular. O iki bilge adamın ziyaretinden üstünde yıllar geçti. Bu akşam seni gördüğümde bir şeklinde derin bir üzüntü içinde olduğunu hissettim. Ve çorbayı hazırlarken yıllar önce ettiğim basit duayı hatırladım. Böylece aynı tarifi kullandım. Kasede, su, şehriye ve tencereye doğru söylenmiş birkaç sözden başka hiçbir şey yok. Haham Eliezer, o an babasının ve eski arkadaşı Zusia'nın sevgi dolu varlıklarını masada hissetti. Babasının dilediği son yemeği paylaştıklarını biliyordu.

Yolcu unutma. En lezzetli şeyler en basit olandır. O zaman harekete geçmeden, koşmadan dur. Bir nefes ver. Belki hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Tanık ol, burada ol. Dostunun yanında ol ve bütün varlığınla fark et.

Yolden hayatı boyunca bir savaşçı olmuştu. Konu kavga etmeye gelince uzmandı. Veya hayatını tehlikeye atmaksa hiç tereddüt etmeden atlardı duvar yıkmaya, kapı kırmaya, öldürmeye ki bunu birçok kez yapmıştı. Bunların hepsini çok iyi bilirdi. Ama barışa gelince kaybolurdu. Yaşadığı topraklarda barış gelse de onun kalbine hiç uğramazdı. Bir gün kalbindeki bitmek bilmeyen savaşa son vermenin bir yolu bulmaya karar verdi. Yardım alabileceği düşündüğü tek yere ulaşabilmek için günlerce dağda yürüyüp manastırın kapısını çaldı. Başkeşiş onu içeri aldı ve derdini dinledi. Sonra sakalını sıvazlayıp ona rahatlatıcı birkaç söz söyledi. Bir kayda sabah akşam okunulacak birkaç dua karaladı, nefes egzersizleri öğretti ve bir ay sonra onu tekrar beklediğini söyledi. Bir umutla yoldan kendini bu pratiği uygulamaya verdi. Fakat hiçbir şey değişmedi. İçindeki savaş hala şiddetliydi, uyuyamıyordu. Bir ay sonra keşişi görmeye geldi. Keşiş onu tekrar dinledi ve bir öncekinden biraz daha uzun başka bir dua yazdı. Daha önce önerdiği nefes egzersizlerini, bazı esneme ve gerinme hareketleri de ekledi. Ve bir ay sonra onu tekrar görmesini istedi. Yoldan bir kere daha dinledi. Ama bütün çabalarına rağmen hiçbir işe yaramıyordu. Kafası karıştı ve öfkelendi. Onu o yapan dünya öfkelendi. Ona ayaküstü boş umutlar veren keşişe öfkelendi. Manastıra geri gidip daha keşiş bir kelime bile edemeden onu tuttuğu gibi yere fırlatıp suratına basarak bağırmaya başladı. Sen yalanlarınla beni kandırabileceğine vaktim boşa harcayabileceğimi zannediyorsun. Bu sefer bana yardım edeceksin yoksa seni öldürürüm. Yüzü yerde, kafası yoldanın ayağın altında, keşiş sakince cevap verdi. Görüyorum ki gerçek bir derse hazırsın. Acaba satranç oynamaya biliyor musun? Yoldan şaşırdı. Böyle bir yanıt beklemiyordu ama evet, satranç oynamaya biliyordu. Hatta oldukça iyi oynardı. Peki dedi keşiş, benimle satranç oynamaya ne dersin? Eğer oyunu sen kazanırsan canımı alırsın. Ama eğer ben kazanırsam kelleni alırım. Yoldan şimdiye kadar bir keşişten hiç bu kadar uç bir teklif duymamıştı. Ama savaşmak zaten onun alan olduğundan bu öneri ona çok uygun geldi. Keşiş satranç tahtasını çıkardı ve taşları dizmeye başladılar. Oyun başlarken yoldan bu tuhaf öneriyi düşünmeye başladı ve fark etti ki eğer oyunu kaybederse barışı bulmak için geldiği bu manastırda en kanlı savaş alanlarından kaçtığı kaderle yüzleşecekti. Bu ne kadar ironikti. İnsanlar duysa ne derdi? Korkusuz kahraman bir keşiş tarafından yenildi. Gözün önünde canlanınca paniklemeye başladı. Onuruyla oynanıyordu. Oyun iyi gitmiyordu. Keşiş tahmin ettiğinden daha iyiydi. Hamlelerini daha yapmadan tahmin edebiliyor gibiydi. Birden Yolden'in aklında keşişin düşünce okuyabilme becerisinin olabileceğini geldi. Ve sanki bu becerisini onu yenmek için kullanıyordu. Paniği gittikçe arttı. Görünüşe göre iki hamlede şahını kaybedecekti. Odaklan dedi kendine. Olacaklarını düşünmeyi sadece oyuna bak, sadece oyuna. Sonra keşiş bir hamle yaptı, o kaçış yolunu buldu, nefes verdi, tamamen oyuna yoğunlaşarak tekrar hamle yaptı. İçinde bulundukları oda yok oldu. Zaman eridi. Göğsünde hızla çarpan kalbini artık hissedemiyordu. Sadece oyun vardı. Sadece oyun. Hatta verdiği heyecandan zevk almaya başlamıştı. Daha önce hiç bu kadar iyi oynamamıştı. Ve bu kadar zekice oynayan bir rakibi de olmamıştı. Rahatladı ve kısa bir süre sonra fark etti ki iki hamleden sonra oyunu kazanacaktı. Oyun biteceği için neredeyse üzgündü. Hamlesini yapmak üzereydi ki eğer kazanırsa
keşişin canını almak zorunda kalacağını fark etti. Ona baktı. Karşısındakini kadar sabırlı, bilge ve zarif bir ruhtu ki ona bir şey öğretmek pahasında kendi hayatını ortaya koymuştu. Birden kahkaha atıp kolunu bir hareketiyle tüm taşlar odaya savruldu. Keşiş gülümseyerek ona baktı. En kritik satranç oyunu kazandın dostum. Ruhunla giriştiğin mücadeleyi. Önce karşılayabileceğin sonuçları korkmaya bırakıp şimdi bulunduğun ana döndün. Sonra tüm dikkatini oyuna topladın. Bu özen ortama barış getirdi ki kalp yalnızca barışın olduğu yerde açılır. Ve o zaman sevgi onun içinde akar. Gözleri sevinç ve sevgili dolu olan asker keşişe baktı. Keşişin haklı olduğunu biliyordu. Bir oyun süresinde içinde bir şeyler değişmişti. Savaş bitmişti. Sonunda barış ve sevgi ruhunun krallığına ulaşmıştı.

Kulenin tepesine çıkmadan önce ne kadar zamandır sonsuz çölde dolaştığını hatırlamıyordu. Çepçevre sonsuzluğa genişleyen çöl görmüş olduğu tek şeydi. Ve birdenbire küçük ağaç kapısı ve kalın duvarlarıyla bu taş kule önünde yükseliverdi. Kapıya vurdu. Kimse cevap vermedi. Pencere yoktu ve bulutlar kulenin tepesini gizlemişti. Bu kule ne olabilirdi? Kim bunu inşa etmişti? Hangi amaca hizmet için? Tekrar kapıya vurdu. Ama cevap gelmeyince içeri bakmak için kapıyı açtı. Muazzam bir merak bürünmüştü içine. Birkaç dakika sonra gözleri karanlığa alışmıştı. Ama görünen tek şey tüm kuleyi kaplayan ve dönen merdivenlerdi. Bir kez daha seslendi. Ses yankıladı. Ama yine hiçbir cevap gelmedi. Böylece karanlıkta yukarı doğru çıkmaya başladı. Merdiven kulenin aksine etrafında

geldiğini anlamaya çalışıp arkasına baktı. Karanlıkta görmek zordu. Gözlerini kısıp gerçekten görmek için beklemek zorundaydı. Ama sonunda göz ucuyla gördü. Ondan birkaç basamak aşağıda basamakların yok olduğunu fark etti. Yukarı attığı her adımda aşağıda bir yerde merdivenlerden biri boşluğa düşüyor. Sesiyle yok oluyordu. Geri dönüş yoktu. Tek yol yukarısıydı. Umutsuzluğa düştü. Bu bir tuzaktı. Neden bu kuleye girmişti ki? Neden merakının galip gelmesine izin vermişti? Karanlıkta tuzağa düşmek yerinde şu an sonsuzluk bir özgürlük duygusuyla dışarıda olabilirdi. Umutsuzluk içinde olsa bile yukarı çıkmaya devam etti. Sanki her adımla umutsuzluğun geride bırakıyordu. Bir kez daha içinde merak filizlendi ve bu yolculukta ne bulacağına merak etmeyi başladı. Yolculuk sonsuz gibiydi ve zaman içinde o da bir son aramaya unuttu. Bunun nereye varacağını düşünmeyi bırakıp sadece adımlarının ritmiyle kendini akışa bıraktı. Tırmanmanın yeni yolları buldu. Basamaklarda tek ayak üzerinde ya da iki ayakla zıplamaya denedi. Geri geri çıkmayı, dizleri üzerinde ilerlemeyi. Denemeler yaparken nereden geldiğini, nereye gideceğini unutuyordu. Hatta ara sıra kendini sadece yeni keşiflerini gülerken buluyordu. İyisiyle kötüsüyle ilerleyen yolculuğu boyunca yürümeyi, basamakları çıkmaya devam etti. Anlamsızlık, umutsuzluk, merak, heyecan, neşe, bırakma, oyun dalgalarının içinden geçti. Tüm yolculuk boyunca yapabileceği tek şeyi yaptı. İlerledi, ilerledi, ilerledi. Ve kalbinden bir ses fısıldıyordu. Bu senin yolun.

Soğuk ve sessiz bir sabah. Balıkçı her gün balık avladığı göle çıktı küçük sandalyeyle. O gün her zaman durduğu yerde durmadı. İçinden bir ses ona daha uzağa gidebileceğini söyledi. O da meraklanıp gitti. Kolları yorulsa da devam etti. Çocukluğundan beri önce babasıyla sonra tek başına bu göle her gün gelmişti. Ama bugün bildiği bütün yerleri geçip hep daha uzağa devam etti. Kan ter içini kalmıştı, nefes nefesi, kürekleri çekiyordu ama duramıyordu. Tanımadığı bir hırs, bir açlık onu ele geçirmişti. Hep biraz daha uzağa gitse daha fazla alacağını hissediyordu. En son hiç bilmediği bir yere vardı ve sonunda durabileceğini hissetti. Ağları hazırlayıp onları ustaca ve kadim bir hareketle attı. Ağ havada açılıp suyun üstünde usulca düşüp battı. Çekince ağ bomboştu. Bu gölde daha önce hiç başına gelmemişti böyle bir şey. Şaştı kaldı ama hemen toparlandı. Biraz ileriye gidip ikinci bir defa ağını hazırladı. Ne de olsa her gün 3 kere atardı. Ve bu hayat boyunca hem kendisine hem de babasına yetmişti. İkinci defa ağını çekince ve onu yine boş bulunca korkmaya başladı. Hangi hırs onu ele geçirmişti? Ne diye bu kadar uzaklara gelmişti? Ne işi vardı tanımadığı bu uzak bölge?

0: ilerdi. Bütün gücüyle attı. Üçüncü bir defa anı. Ve bu defa hissetti. Evet, ona bir şey gelmişti. Çektiğinde ağda balık yoktu. Ama mercan kaplı, paslı, metal bir şişe buldu. Bıçağını kullanarak mühürlü kurşun kapağı açtı. Şişe boştu. Omuzları düştü. Tam da boş şişeyi göle geri sağlayacaktı ki içinden ince beyaz bir duman çıktı. Şişeyi burnuna getirip kokladı. Koku yoktu. Karanlığa doğru gözü yaklaştı. İçi hala bomboştu. O zaman sesi duydu.
1: Evet buyur, dile benden ne dilersen.
0: Arkasında döndü ve sandalin yarısının pembe ipek minderlerle kaplı olduğunu fark etti. Üstelik bu minder de saraylardan çıkmış gibi görünen göbekli bembeyaz tenli bir amca uzanıp bir elinde toz şekerli kocaman bir lokum tutuyordu. Tahmin edersin ki bizim balıkçı ilk önce pek cevap verecek nefes bulamadı. Gözleri tabak gibi açıldı, adama bakıp durdu ama sonra kendini toparladı. E tabi, başına hiç böyle bir olay gelmemişti veya tanıdığı hiç kimsenin başına da gelmemişti. Ama sonuçta o da masallar duymuştu. Oluyordu böyle şeyler, bunu herkes biliyordu. Bizim balıkçı uzun saatler boyunca gölde zaman geçirip her gün her tür konu hakkında uzun uzun düşünme fırsatı bulmuştu hayatı boyunca. Ve o nedenle hepimiz gibi gün gelir de öyle bir fırsatla karşı karşıya gelirse neler dileyeceğini hep merak etmişti. Ya sen hiç düşündün mü? Sana 3 dilek gelse neler istersin? Bizim balıkçı hep doğru karar veremediğini düşünmüştü. Klasik dilekler, altın, saraylar, zenginlik ona doğru gelmemişti. O nedenle ilk dilek olarak şunu istedi. Hey cin, bana ikinci ve üçüncü dileklerimi en doğru şeklinde değerlendirmeyi bilen bir akıl vermeni isterim. Zihnim öyle berrak olsun ki her alanda en iyi, en doğru kararı verebileyim. Göbekli adam başıyla hafifçe onayladı. Oldu bile diye cevap verdi. Şimdi söyle bana, ikinci ve üçüncü dilek olarak ne istersin? Balıkçı durdu bir an. Sonra gülümsedi. Teşekkür ederim. Başka bir dileğim olmayacak diye cevap verdi.

Yaşlı çiftçi bütün hayatını topraklarını ekip biçerek geçirmişti. Ve şimdi oğullarını bu arazinin değerini anladıklarını görmeden hayatta gözlerini yummak çok zor geliyordu. Oğullarının gözleri yalnızca parayı görüyordu. Babaları ölür ölmez çiftliğin satıp ellerini ne geçerse onunla şehre taşınmak için fazla beklemeyeceklerini biliyordu. Ölüm döşeğinde bir nefes daha alabilmek için çabalarken tek düşüncesi buydu. Başucunda beklerken oğullarına bir hazine var. Bu çiftlik arazisinde gömülü bir hazine. En büyük umudum onu bulabilmeniz diye fısıldadı. Hazine lafını duyan oğullarının gözleri merak ve heyecanla yuvalarından fırladı. Ama bir soru sormalarına fırsat kalmadan babaları son nefesini verdi.

0: babalarını gömer gömmez, daha küreklerini ellerinden bırakmadan mezarlıktan çıkıp çiftliğe yollandılar ve kazmaya başladılar. Haftalar boyunca durup dinlenmeden çiftliğin toprağını kazarak alt üst ettiler. Aradan 3 ay geçmesine rağmen hazine falan bulamamışlardı. Yorgun ve çaresizlerdi. Şehre taşınmak için çiftliği satmaya düşündüler ama o yılın o vaktinde bütün çiftçiler yeni ekinlerle dikmekte meşguldü. Toprağı zaten kazdıklarına göre babalarının sakladığı tohumları araziye atmaya karar verdiler. O yıl arazi öylesine büyük bir hararetle kazılıp sürülmüştü ki önceki yıllara göre çok daha fazla ürün verdi. Ve çiftçinin oğulları hasat zamanında çok iyi kazandılar. Sonra babalarının son sözleri yeniden akıllarına geldi. Ve arazinin bakmadıkları bir köşeyi kalmış olabilir mi diye merak etmeye başladılar. Böylece bir kez daha, bu sefer daha derin kazarak yeniden gömülü hazineyi aramaya başladılar. Ertesi yılın hasadı daha da bereketli oldu. Ertesi sonbahar geldiğinde yeniden aramaya başladılar. Böyle yıllar geçti. Ve oldukça büyük bir gelir getirmeye başlayan çiftliğe iyiden iyiye yerleştiler. Evlendiler. Çocuk sahibi oldular. Çocukları mevsimlerin ritimle yaşayarak çiftlikte büyüdü. Ve çocukları babalarına bu çiftliği neden bu kadar çok sevdiklerini sorduğunda birbirlerine gülümseyip babalarından aldıkları dersi fısıldadılar. Bu çiftlikte gömülü bir hazine var. Çalışma, sabır ve sevgiyle ortaya çıkar.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
0: Hava durumu.

0: Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İki işçi ise kurtarıldı. Hala göçük altında olan üç işçi için de arama çalışmaları devam ediyor.
1: Arama kurtarma ekipleri toprak altındaki işçiler için zamanla yarıştı. İşçilerin yakınları çalışmaları endişeyle takip etti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. 7 kişi göçük altında kaldı. Kazanın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler toprak altındaki işçilerden 4'üne ulaşmayı başardı. Ancak durumu ağır olan Halit Ersay ve Kerim Ören müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağ çıkarılan 2 işçi ise tedavi altında. Sağlık durumları iyi. Hala göçük altında olan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, göçü araştırmak için baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
0: Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yapacak. Hem o toplantıya hem de fon krizine yönelik hükümetten açıklamalar geldi.
2: Sermaye piyasaları bizim için çok değerli. Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyalım.
3: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi.
4: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılan adımların, yaşanan gelişmelerin, finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır dedi. Şimşek yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılacağını belirtti.
5: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, fon yatırımcılarının haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları anlattı.
6: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yazıcı, oğlumun ticari eylem ve işlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre şüphem yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını ancak itibar suikastine de asla müsaade etmeyeceğini ifade etti. Bu çerçevede fon soruşturması bahane edilerek şahsına ve AK Parti'ye yönelik karalama çabası içerisinde olanlara da geçit vermeyeceğini belirtti. Meclise yeni yasama yılının ilk oturumu yapıldı. Meclisin ilk gününde yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar yeni parti grubunun tavrını saygısızlık olarak nitelendirdi.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi yeni parti grubunun genel kurulu terk etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti grubunun tavrının meclis ve cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu söyledi.
1: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir.
7: Yeni parti grubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Yeni parti grubunun tavrının milli iradeye ciddi bir saygısızlık olduğunu belirten Duran, bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur, dedi.
8: Demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz.
7: Yeni parti grubuna tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da vardı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Acar, "Yaptığınız bu terbiyesizliğin bizim açımızdan gerçekten bir kıymeti harbiyesi yok," dedi. "Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu gazi meclise ayıp ediyorsunuz," ifadesini kullandı.
0: Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız 3 belediyeye bu iddialar yüzünden operasyon düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltında.
3: Müteahhitlerden hak ediş karşılığı 1 kilogram külçe altın talep etti. İhale belgelerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Mersin'de ikisi CHP'li, biri bağımsız 3 belediyeye bu iddialar üzerinden operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bağımsız Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de var. İlk belirlemelere göre toplam kamu zararı 1 milyar liranın üzerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle yönetilemez" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de zamanlamanın manidar olduğunu belirtti.
9: Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
3: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada özellikle bir süre önce CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar var. İddiaya göre belediyeden ihale alan bir iş insanı hak ettiği ödemeleri alabilmek için Ahmet Serkan Tuncer'in ağır talepleriyle karşılaştı. İhale karşılığında Tuncer'in lüks bir araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Tanık ifadelerinde bazı ihalelerin önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği ve belgelerinin yok edilmek istendiği iddia edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
0: Dün İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir'den çok İBB meclisindeki durumu etkiliyor. Çünkü 2024 yerel seçimi sonrası CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı CHP lehine 58 iken şu anda 12'ye düştü.
3: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi.
10: Bu tarihi hala sizler tanık görüyorsunuz.
3: Çünkü AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi. Ve bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı. 2024 yerel seçimi sonrasında CHP'nin İBB'deki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nınki ise 130'du. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi. 8 üyenin daha Cumhur İttifakı'na katılması halinde İBB meclisindeki denge AK Parti lehine değişebilir. Bu durum tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak. Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB Başkanlığı için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak. Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası. Mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İstanbul'da İl Kadın Kolları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı münferit örneklerden hareketle değerlerimize hedef alan çirkin bir tavır içine girdiler dedi. Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Biz bunlara prim vermeden işimize bakıyoruz diye konuştu.
11: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmalarıyla başlayan tartışmaları hatırlattı. Milyonlarca insanı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi.
11: Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda verdi. Dimdik ayaktayız dedi.
11: Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
0: AK Parti'de genel başkan yardımcılığı görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atama yapıldı. AK Parti sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı. Atama kararını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Profesör Doktor Hülya Terzioğlu Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Terzioğlu Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Atama kararıyla Hülya Terzioğlu AK Parti MYK'da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Irak'la varılan mutabakatın ardından terör örgütü Sincar'dan çıkartılıyor. Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri Başika kampını teslim edecek. Sürece ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemdeydi.
3: Kuzey Irak'taki Başika kampı 11 yıl sonra Irak'a devrediliyor. Süreç terör örgütü unsurlarının Sincar'dan çekilmesine bağlı olarak işletilecek. Milli Savunma Bakanlığı Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
4: Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
3: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Mekke Anlaşması kapsamında yapılan Genelkurmay Başkanları görüşmesi de gündemdeydi.
4: Söz konusu toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır.
3: Yunanistan ve Rum yönetimi arasında elektrik kablosu güzergahı oluşturulması yönündeki adımlara da tepki gösterildi.
4: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir.
3: Bakanlık, İngiltere ile yapılan C-130J uçağı alımı kapsamında ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınacağını da açıkladı.
0: Roketsan tarafından üretilen Tayfun füzesi Rize Artvin Havalimanı'nda test edildi. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için test çalışmalarını sürdürüyor. Tayfun Blok 3 5 Temmuz'da hipersonik hızlarla gerçekleştirilen testte hareketli su üstü hedefini ilk kez başarıyla imha etmişti. Arayıcı başlık entegrasyonuyla kazanılan bu kabiliyet Türkiye'de bir ilk olurken dünyadaki sayılı örnekler arasında da yer almıştı. Tayfun füzesi için Rize Artvin Havalimanı'nda yeniden test atışı gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen test başarıyla tamamlandı. Suriye hükümeti etkililerinin Hizbullah yöneticileriyle MIT'in ev sahipliğinde Türkiye'de görüşme gerçekleştirdiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Müzakere Merkezi'nden yapılan açıklamada bazı uluslararası medya organlarıyla sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddiaların gerçekliği yansıtmadığı gibi tamamen kurgusal ve spekülatif nitelikte olduğu iddia edildi. Kamuoyundan sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları rica edildi. ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hedefte İran'ın sanayi altyapısı var. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik dışlama operasyonu kapsamında ilan edilen yeni yaptırım listesinde İran'ın demiryolu ve otomotiv holdingleri bulunuyor. Açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullandığı belirtilen ülkenin en büyük otomobil üreticileriyle bağlı ortaklıkları yaptırım listesine alındı. Verilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti demiryolları gibi kritik taşımacılık kurumları da yaptırım listesinde. Açıklamada ayrıca Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı olduğu belirtilen A7'ye yönelik de yaptırım kararı alındığı belirtildi. Rusya, Kaliningrad'ı korumak için nükleer silahlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı NATO'ya bir mesajla iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharopa ise Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi.
3: Rusya'dan NATO'ya nükleer tehdit geldi. Moskova, Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'la bağlantısının kesilmesi halinde nükleer silah kullanabileceği tehdidinde bulundu. Rusya, ittifakı doğrudan çatışmayla sonuçlanabilecek tehlikeli ve pervasız bir seyir izlemekle suçladı. İttifak üyesi ülkelerdeki karar alma merkezlerinin de hedef seçilebileceği belirtildi. NATO'ya gönderilen mesajda NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde Rusya topraklarını savunmak amacıyla nükleer silahlar da dahil olmak üzere elindeki tüm güç ve kabiliyetleri kullanmaya hazır olacaktır denildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'dan NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit söz konusu değil açıklaması yaptı. Rusya'nın İngiltere, İrlanda ve Belçika büyükelçilikleri bu hafta içinde Moskova'nın NATO'nun Kaliningrad'da hava ve deniz ablukası uygulamaya hazırlandığına dair istihbarat elde ettiğini duyurmuştu. Rusya'nın Kaliningrad'la kara bağlantısı bulunmuyor. Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad-Suvalki koridoruyla Belarus'a, oradan da kara ve demir yoluyla Rusya'ya bağlanıyor. Rusya, Baltık Donanma Üssü'nün bulunduğu Kaliningrad'a nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender füzelerini de konuşlandırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten fabrikaların meşru askeri hedefler olduğunu söyledi. İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan makalede ise Rusya'nın Avrupa'da giderek artan hibrit saldırılarına dikkat çekildi. Avrupa'nın saldırıları sekteye uğratacak savunma odaklı araçlar oluşturması gerektiği vurgulandı. Kremlin karşısında nasıl bir manevra alanı ve koz oluşturulacağına dair net bir vizyon oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının acil inişine ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı ve yolcuların ekiple saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği, uçağı da ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala bilinmiyor.
3: Kaptan pilotun adı Smit Mashar, Hindistan vatandaşı. Hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mashar'ı kahraman ilan etti. İkinci pilot tarafından ağır yaralanan Mashar'ın kokpitin kapısının kilidini açan düğmeye basmayı başardığı ortaya çıktı. Bu sayede kabin görevlileri ve bazı yolcular kokpite girerek uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotu etkisiz hale getirdi. Kokpite girip saldırganı etkisiz hale getirenlerden biri o anları anlattı.
12: Birisi çığlık attı. Bir kadın bıçaklama var diye bağırdı. Saldırı olduğunu anladık. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Kokpite koştum, uçak düşmeye başlamıştı. Hepimiz koştuk. Saldırganı dışarı çıkardık. Uçağın kontrolünü sağladık. Levyeyi kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim. Sonra pilotlar geldi. Flight Investigation programını da izlemiştim. Levyeyi çekmem gerektiğini biliyordum.
3: Böylece uçaktaki 174 kişinin hayatı kurtuldu. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine indi. Yolcular 10 saat sonra başka bir Fly Dubai uçağıyla İsrail'e döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaralı pilotun durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsrail basınına göre ise Suudi Arabistan'da ameliyata alınan Hintli pilotun durumu stabil. İkinci pilotun kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istediği netlik kazandı. Ancak bunu neden yaptığı bilinmiyor. Arap dünyasına göre Ummanlı olan ikinci pilot yaklaşık 6 aydır Fly Dubai'de çalışıyordu. Saldırganın geçmişi araştırılıyor. Suudi Arabistan'daki sorgusu da sürüyor. Pilotun uçağa bıçak sokabilmesi Dubai'deki havalimanının ihmali olarak değerlendiriliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İbrahim Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurmuştu. Dubai-Tel Aviv arasındaki uçak seferleri de bu yakınlaşmanın ardından başlamıştı.
0: Gazze'de toplu cenaze töreni vardı. Gazze'de 3 yılın ardından enkaz altından çıkartılan 105 Filistinli yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Yıllar sonra son yolculuklarına uğurlandılar. 105 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Görüntüler Gazze şehrinden. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 105 Filistinlinin cenazesi törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından 105 Filistinlinin naaşı defnedilmek üzere Şeyh Rıdvan mezarlığına götürüldü. Yakınlarını kaybeden Mahmut Şeref, İsrail saldırılarında 17 evin bulunduğu yerleşim alanının tamamen yıkıldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. Enkazın büyüklüğü ve imkanların yetersizliği nedeniyle yaklaşık 3 yıl boyunca yakınlarının naaşlarına ulaşamadıklarını belirtti.
12: Yıllar boyunca enkaz nedeniyle onlara ulaşamadık. Yakınlarımızın naaşlarının çıkarıldığı anlar ailelerimiz için çok zordu.
3: Sümeyye Bahit ise ailesinden 15 kişiyi kaybettiğini söyledi.
13: 3 yıl boyunca onların enkazdan çıkarılmasını bekledik. Kardeşimin bazı çocuklarını kıyafetlerinden ve kişisel eşyalarından tanıyabildik.
3: Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor.
0: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kuruluş yıl dönümünü Güney Lefkoşa'da düzenlenen askeri törenle kutladı. Gövde gösterisine dönüşen geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı.
3: Güney Kıbrıs Rum kesimi 66. kuruluş gününü gövde gösterisine dönen bir askeri törenle kutladı. Askeri geçit törenine tarihte ilk kez yabancı ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Mısır, İngiltere, Fransa ve ABD'den askerlerin geçit resminde yer almasını işaret ederek, "Önceliğimiz Kıbrıs'ı Türkiye'nin elinden kurtarmaktır. İç ve dış tüm unsurları güçlendirme stratejimizin sonucunu görüyorsunuz," dedi. Mısır'dan askeri polis tören birliği, 4 bayrak taşıyıcı ve 19 kişiden oluşan yaya birlik yer alırken, Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait CN-295 kasa tipi uçak da Güney Kıbrıs semalarında uçuş gerçekleştirdi. Fransız Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen 22 kişilik deniz piyadesi, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nden ise 21 kişilik bando ve 22 kişiden oluşan piyade grubu geçit töreninde yer aldı. ABD'nin USS Roosevelt gemisinde görev yapan 17 denizci de törene katıldı. Törende İsrail'den alınan Barak MX uzun ve orta mesafe hava savunma sistemleri de ilk kez sergilendi. Resmi geçitte Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 Viper tipi savaş uçağı da tören alanı üzerinden alçak uçuş yaptı. Adada sürekli bulunan Yunan alayı Eldik'te tarihte ilk kez araçlı geçiş yaptı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, töreni Savunma Bakanı, Milli Muhafız Ordusu Komutanı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile birlikte izledi. İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Mısır, Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin temsilcileri de töreni izleyenler arasındaydı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriyeli Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik ve Kifah Melhem'i 2013'te bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. Ayrıca El Hatip, eylem tarihinden önce 2013'ün Mayıs ayında Temir Dükkancı ile birlikte Emel Askeri Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrolü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ekip Esad rejimi tarafından ödüllendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırı sonrasında failleri adım adım takip etti. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırılarının talimatını veren tüm general Kifah Melhem'in ise yurt dışına kaçtığı biliniyor.
0: Narin Güran cinayetinde delilleri yok etmekle suçlanan tutuksuz 12 sanıkla 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk suçluyu kayırma ve delilleri yok etme suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında 1 yıl ila 3,5 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Duruşmada 7 sanıkla 2 çocuk savunma yaptı. Sanıklar beraatini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapmasını ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Narin cinayetinde anne, abi ve amca ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ...2017 yılında İstanbul Avcılar sahilinde bulunan cansız bedenin kim olduğu yıllar sonra belli oldu. O dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen naaşın Oğuzhan Tekin'e ait olduğu tespit edildi. Hacı Haber ailesine 9 yıl sonra verildi.
14: Evden çıkıp bir daha geri dönmeyen çocukları için kayıp başvurusu yapmışlardı. Yıllardır haber alamıyorlardı. Acı gerçek, 9 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı.
15: Oğlumuz 10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz halen daha oğlumuzu arıyoruz.
14: İstanbul Avcılar'da yaşayan Tekin ailesi 2017 yılının 16 Aralık günü çocukları Oğuzhan'dan haber alamayınca emniyete kayıp başvurusu yaptı. Polislerle birlikte evlatlarından bir iz aradı. Ancak aynı dönemde aynı muhitte sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen cansız bedeni kimse soruşturmadı. 15 gün adli tıp kurumunda bekletilen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.
15: Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. İşte otogarları, havalimanları, televizyon programlarına katıldım. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi.
16: 28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde yine de bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar kendi kendilerine? İhmal uğruna yani 10 sene, 9 sene biz neden bunu bekliyoruz?
14: 9 yıl sonra geriye dönük kayıp ihbarlarını değerlendiren polis Oğuzhan'ın babasından DNA örneği aldı. Sonuç uyumlu çıktı. Şimdi aile 22 yaşındaki çocuklarının ölüm nedenini soruyor.
15: Otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Yasa kazara düştü mü?
14: Öldüğünden habersiz, yıllarca çocukları Oğuzhan'ı arayan Tekin ailesi, ihmali bulunan kurumlardan şikayetçi olacağını açıkladı.
0: Bingöl'deki bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir, 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Abdülkerim Demir, Hüseyin Artunç Lisesi öğrencisiydi. 23 Eylül günü okulunun pansiyonundaki yemekhaneye gitmişti. Burada meydana gelen kaza sonucu asansöre sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaralı halde kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak uğraşlar 15 yaşındaki çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Fransa'da lise ve üniversite öğrenciler eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle gösterilerini sürdürüyor. Son eylemin adresi Lille kentiydi.
1: Çöp kutular ateşe verildi, sokaklar karıştı. Fransa'da öğrenciler öfkeli. Paris'te geçen hafta başlayan protestolar ülke geneline yayılmış durumda. Son gösterilerin adresi Lille kenti oldu. Kentteki gösterilerde öğrenciler sokaklarda çöp tenekeleriyle barikat kurdu. Bazılarını ateşe verdi. Polis öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Otobüs duraklarında hasar oluştu. Gözaltına alınanlar oldu. Öğrenciler eylemlerinde kararlı. Öğrenci Birliği ve Lise Sendikası Birliği, lise ve üniversite öğrencilerinin okulları için daha fazla finansal imkan ve personel talebiyle eylemlerini sürdüreceğini duyurdu. Hükümet ise çözüm arayışında. Başbakan Sebastian Lecornu, eylemlere karşı atılacak adımları ele almak üzere ilgili bakanlarla acil durum toplantısı yaptı. Ülkede sadece öğrenciler değil, kamu sektörü çalışanları ve çiftçiler de eylemler düzenliyor. Çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek amacıyla İvlin vilayetine bağlı Guyonko'daki vergi dairesinin önünde tonlarca tarımsal atık döktü. Kamu çalışanları da fon kesintisi ve tasarruf tedbirlerini içeren hükümetin bütçe teklifine karşı ülke genelinde greve gitmişti.
0: Küresel tarım ürünü fiyatları alarm veriyor. Son 4 yılın en yüksek artışı takip edildi. Küresel tarım ürünleri fiyatları Karadeniz'de yeni gerginlikler ve aşırı hava koşulları nedeniyle artıyor. Fiyatlar 3 aylık dönemde %13 artış gösterdi ve Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Arz kesintileriyle değişen ticaret akışlarının bir araya gelmesi küresel alıcıları tetikte tutarken dikkatler Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin olasılıklara ve Çin'in alımlarının artmasına odaklanmış durumda. İspanya'da konut krizini protesto için başlayan eylemler devam ediyor. Hükümetin konut krizine karşı çıkardığı iki kararnameye rağmen başkent Madrid'de protestolar durmadı.
3: Her yer çadırlarla dolu. Çadırların arasında ise protestocuların astığı pankart ve dövizler göze çarpıyor. Görüntüler günlerdir konut krizi protestolarına sahne olan İspanya'nın başkenti Madrid'den. Sol meydanını dolduran protestocular hükümetten kiraların dondurulması ve kira sözleşmelerinin güvence altına alınması gibi adımlar atmasını talep ediyor. Protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak verdi. Şehir merkezindeki en turistik ve işlek noktalardan sol meydanında kamp kuran, çoğunluğu gençlerden oluşan gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
12: Bizler hayatımız boyunca bir evin sahibi olma ihtimalini aklımızın ucundan bile geçiremiyoruz. Bu sırada başkalarının bizim sırtımızdan zenginleşmesini izliyor, maaşımızın neredeyse tamamını dairelerimiz için ev sahiplerine ödüyoruz.
3: Madrid'in yanı sıra Kanarya Adaları'nda da protesto için kamp kuruldu. İspanya'daki solcu azınlık hükümeti, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar tahliye edilmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir içeren iki kararnameyi kabul etti. Ancak kararnamenin kalıcı olabilmesi için parlamentodan da geçmesi gerekecek. Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.
0: Kamuoyunda evim sistemi olarak bilinen uygulamada kurallar sıkılaştırıldı. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda da değerlendiremeyecek.
17: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırıldı. Kamuoyunda evim sistemi olarak anılan uygulamalarda kurallar değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararına göre şirketler topladıkları paraları artık riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek. Sözleşme üst limitleri iki katına çıkarılacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Taşıt finansmanı için maksimum limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu düzenlemeyi Ağustos ayında duyurmuştu. Yürürlük tarihini 1 Ekim olarak belirlemişti. Yani fon krizi sonrası alınmış bir karar değil. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu önceki aylarda da bazı değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 150 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslimat için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
0: Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Konuya ilişkin açıklama Merkez Bankası'ndan geldi. Zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişiklikle KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda blok ve tesis oranları da düşürüldü. Antalya'da yaşlı yolcuların halk otobüslerine binemiyoruz şikayeti üzerine sıra dışı bir denetim gerçekleştirildi. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yaşlı kılığına girdi, yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetledi. Şimşek'in çalışması sayesinde şikayetler de büyük oranda azaldı.
3: Yaşlı kılığına girdi, yüzünü maskeyle gizleyerek denetim yaptı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kural ihlali yapan şoförleri tek tek tespit etti.
18: Şoför arkadaşlara kartımı evde unuttum oğlum, sesini değiştirerekten götürebilir misin? Ve de şoför arkadaşlara savunmak için söylemiyorum ama hepsi götür diyor. Sepette çürük elim oluyor. Biz bunu rahatlamak için bu şekil denetimleri yaptık.
3: Antalya'nın Alanya ilçesinde 65 yaş üstü yolcuların otobüslere binemediği yönünde şikayetler vardı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi harekete geçti. Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığına girdi. Elinde bastonla bir günde 20 otobüse binerek denetim yaptı. Şoförlere kartını evde unuttuğunu söyledi. Onların tutumlarını test etti. 2,5 aylık süreçte kural ihlali yapan 79 şoföre cezai işlem uygulandı. Bir şoför ise işten uzaklaştırıldı.
18: O günden sonra nadir Yani 3-5 tane şikayet geldi. Kamera kaydı devamlı izleniyor. Kamera kaydından inceleyip ceza işlemi yaptık. Ayrıca şoför arkadaşlar, yani 3 tane aynı hata işlerse otobüsten indireceğiz. O şekilde kooperatif yönetimden karar aldık.
3: Çalışma sayesinde yolcuların şikayetleri %20'lere düştü.
0: COP31 iklim zirvesi öncesi Almanya'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen toplantıda iklim hedeflerinin somutlaştırılması ve finansman sorunlarının giderilmesi başlıkları görüşüldü.
3: Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle COP31'e doğru üst düzey finans yuvarlak masa diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iklim hedeflerinin ekonomide somut dönüşümlere aktarılması, sektörlerin dönüşümünü hızlandıracak finansman çözümlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Berlin'deki toplantıda iklim hedeflerinin finansman ve yatırımlarla desteklenmesiyle iklim taahhütlerinin yatırım kararlarına ve sahadaki uygulamalara dönüştürülmesi de görüşüldü. Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı. Ağarbaş, hedeflerin somutlaştırılmasında kamu-özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Hükümetler iklim dönüşümünü tek başlarına gerçekleştiremez. Özel sektöre ihtiyacımız var, finansmana ihtiyacımız var ve iklim alanındaki iddialı hedeflerimizi somut projelere ve yatırımlara dönüştürmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Ağarbaş, iklim eyleminin özünde insan olduğunu unutmamalıyız. İklim eylemi daha temiz şehirler, yeni istihdam olanakları, daha güçlü toplumlar ve kaynaklarımızın daha iyi kullanılması anlamına gelmektedir diye konuştu.
0: Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor.
3: İsviçre buzulları hızla eriyor. Avrupa'yı bu yaz kasıp kavuran sıcak hava dalgaları buzulları da etkiledi. Buzullarda bu yıl kayıp %5'i aştı.
12: Bu yıl buzullar muazzam miktarda buz kaybetti. Toplamda buz hacmi bakımından %5'lik bir kayıp yaşandı. Bu da neredeyse 2020'deki rekor seviyeye yakın bir oran.
3: İsviçre buzullarında kaybın hızla artması iki nedene bağlanıyor.
12: İki temel neden söz konusu. Birincisi, kar yağışının çok az olduğu oldukça kurak bir kış geçirdik. Bu durum buzu koruyan tabakanın yetersiz kalmasına ve mevsimin erken dönemlerinde yok olmasına yol açtı. İkinci nedense Mayıs'tan Eylül'e kadar süren ve rekor sıcaklıkların görüldüğü sıcak hava dalgaları.
3: Uzmanlar İsviçre buzullarında kaybın özellikle son 5 yılda arttığına dikkat çekiyor.
12: Özellikle son 5 yıl çok sıra dışıydı. Sadece son 5 yıla baktığımızda ölçümlerin başladığı 100 yıl öncesinden bu yana bu yılki kadar buz hacmi kaybının yarısı kadarının bile gerçekleştiği başka bir 5 yıllık dönem olmadı. Yani sadece son 5 yılda yaşanan kayıp önceki kayıpların gerçekten iki katı.
3: Buzulların erimesi muazzam su kaybına da yol açıyor.
12: İsviçre'deki tüm buzulların bu yıl toplamda 2000 milyar litreden fazla su kaybettiğini tahmin ediyoruz. Bunu hayal etmek güç. Zira bu miktar İsviçre'deki hanelerin yıllık tatlı su tüketiminin 4 katından fazlasına denk geliyor.
3: Buzullardaki erime, su varlığı ve hidroelektrik enerji üretiminin yanı sıra küresel deniz seviyesinin yükselmesi üzerinde de etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.

0: HPV rahim ağzı kanserine yol açıyor. Epstein-Barr virüsünün yol açtığı kanser vakaları ise 260 bin. Epstein-Barr tükürükle bulaşan bir tür herpes virüsü. Nazofarenks yani yutak kanserine yol açıyor. Kanla bulaşan hepatit C virüsü de karaciğer kanserine yol açıyor. Araştırmaya göre 2024'te hepatit C kaynaklı 160 bin yeni kanser vakası görüldü. Yaygın görülen bu virüs ve bakterilerin çoğu aşılama gibi basit halk sağlığı tedbirleriyle kontrol altına alınabiliyor. HPV'nin ve hepatit virüsünün aşısı var. Helicobacter pylori ve Epstein-Barr içinse henüz aşı geliştirilmedi. Araştırmacılar HPV aşılarının ve testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Diğer virüs ve bakterilere karşı aşı geliştirilmesi için para ayrılması gerektiği vurgulandı.
1: MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişiyle ilgili gözaltı süreci devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu'nda olası değişikliklerle ilgili farklı görüşler ve beklentiler var. Eski FIFA hakemi Cevdet Kömürcüoğlu, MHK ve federasyonla ilgili süreci, bundan sonra yapılması gerekenleri NTV için yorumladı.
2: Bence bir yenilenmeye gerçekten bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. En baştan en aşağı kadar diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'deki kariyeri zaten tartışılır. Kariyerin dışında gerçekten ciddi anlamda liyakatle ilgili sıkıntı ve problem yaratıcı bir takım kararları var. Futbol Federasyonu Başkanı'nın da yönetebileceği, söz getirebileceği bir merkez hakem kurulu başkanı olduğunu düşündüğü için bence Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Bana kalırsa Merkez Hakem Kurulu'ndan ziyade liyakat sahibi bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtiyaç var Türkiye'de. Futbolun içinden gelen kişilerin yönetim kurulunda yer alması lazım ki Merkez Hakem Kurulu'na da bakış açısı ona göre daha şeffaf, daha özgür ve daha yapıcı işler yapılabilecek bir ortam yaratılsın diye düşünüyorum. Hakem atamalarında olsun, gerek klasman çıkmalarda olsun, bunu daha kamuoyunun önünde insanların da evet bu niye çıkamadı, bu niye çıktığın cevabını verdiğiniz şekilde olursa olur. O zaman insanlar der ki evet ben güveniyorum, görüyorum. Bu kriterlere göre bu kişiler terfi ediyor. Bu kriterlere göre bu kişiler maç alıyor. Kulüpler de defalarca beyanat verdi. Kendi resmi sitelerinden açıklama yaptı. Bu mevcut durumdan rahatsız olduklarını, bir takım kokular geldiğini, bazı şüphelerin uyandığını defalarca söylediler. Bunun da zaten yeri genel kuruldur. Karar alınır, bir olağanüstü genel kurula gidilir. Ve federasyon gerçekten liyakat sahibi bir federasyon olursa o zaman işler çok daha iyi olabilir. Yaptıklarımızı herkes takip ediyor. Başta UEFA ve FIFA olmak üzere. Onların çizgisine ne kadar yakınsak o kadar bizim de orada gücümüz ve şansımız oluyor. Matematiksel verilerle de sabit olduğunu görüyorum. Aldığımız maç sayılarından, maç kalitelerinden. Dolayısıyla bizim çıtamızı çok çok çok daha yukarılara koymak için mutlaka bir değişim yaşamamız lazım. Dip yapmadan sıçrayamayacağız. Bu saatten sonra çok ciddi bir güven sorunu olacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka yenilenmeye ve şeffaf bir yönetime ihtiyacımız var.
1: A Milli Takım Uluslar A Ligi'ndeki 3. sınavını deplasmanda verecek. Türkiye Belçika'ya saat 21.45'te konuk olacak.
3: A Milli Takım tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.
4: Bizi bu seviyeye futbolcularımız taşıdı. Onlara haksız eleştiriler yapılıyor. Beni eleştirebilirsiniz, hepsini kaldırırım. A Ligi'nde sonuçlardansa performanslara odaklanmalıyız. Her maçı kazanmamız gerektiğine dair bir baskı oluşturmamalıyız. Galibiyetlerin 1000 tane babası vardır, mağlubiyetlerin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.
3: Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. Bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada. Milli takımda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Can Uzun'unsa riske edilmesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki Merih Abdülkerim, Oğuz İsmail Salih Ferdi, Arda Yunus ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Belçika'da ise sakat

0: Sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard son antrenmanda takımla çalıştı.
1: Türkiye'nin son 5 maçını tekrar izledim. Çok şans yakalasalar da gole çevirmekte zorlandıklarını gördüm. Ama ne olursa olsun kaliteli bir kadroya sahipler. Onlara karşı Diego Moreira hariç eksiğimiz yok. Leandro Trossard oynayabilecek durumda. Lukaku'nun ise tam olarak hazır olması için Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerekiyor.
0: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sakki yönetecek.
2: Boks dünyasında yıllardır beklenen dövüş için geri sayım başladı. Anthony Joshua ve Tyson Fury 11 Ekim'deki maçları öncesinde yüz yüze geldi.
3: AJ Anthony Joshua vs. The Gypsy King Tyson Fury.
4: Boksun devleri birbirlerine meydan okumaya hazırlanıyor. Eski dünya şampiyonları Anthony Joshua ve Tyson Fury ringde ilk kez rakip olacak. Britanya Savaşı ismi verilen dövüşte 11 Ekim'de ringe çıkacak ikili heyecanla beklenen maç öncesinde basın toplantısında konuştu.
5: Dün gece uyumadan düşündüğümde tarihte bundan daha büyük bir dövüş olmadığını fark ettim. Bugüne kadar gördüğümüz en iyi boks etkinliği olacak.
6: İnsanlar uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyordu. Artık o gün geliyor. Kendi seyircimiz önünde bu maça çıkacağım için kendimi kutsanmış hissediyorum.
4: Kariyerlerinin son perdesindeki iki arsiklet boks efsanesi, önceki yıllarda maç için anlaşmış ancak dövüş iptal olmuştu. Cardiff'teki karşılaşmada iki boksör de yüzer milyon sterlin kazanacak.
2: Aragüler'in Cannes Film Festivali'nde farklı yıllarda çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan Cannes adlı sergisi Aragüler Müzesi'nde devam ediyor. Sergiyi Fransız Kültür Merkezi'nin İstanbul'a davet ettiği fotoğrafçılar ve yayıncılar da gezdi.
7: Brigitte Bardot'dan Sophia Loren'e, Monaco Prensesi Grace Kelly'den Federico Fellini'ye uzanan dönemin pek çok ikonik sinema figürünün Aragüler imzalı fotoğrafları. Sinemanın en parlak ve yenilikçi yıllarına bir yolculuk. Aragüler Müzesi'ndeki Cannes sergisinin önemli konukları vardı. Fransız Kültür Merkezi'nin İstanbul'a davet etmiş olduğu Arles Ulusal Fotoğraf Yüksekokulu'ndan fotoğrafçılar, Fransız fotoğraf kitabı yayıncıları ve Türkiye'den fotoğraf alanındaki yayıncı ve profesyoneller Aragüler Müzesi'nde bir araya geldi. Müze yetkilileri konuklara sergiyi gezdirdi, Aragüler ve fotoğrafları hakkında bilgi verdi. Sahne, kutlama ve festival olarak 3 ana anlatı etrafında şekillenen Cannes sergisi 11 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
2: İki Oscar'la İranlı yönetmen Asghar Farhadi ve 33. Adana Altın Koza Film Festivali'ne konuk oldu. Farhadi sinema severlerin sorularını yanıtladı.
7: 33. Adana Altın Koza Film Festivali Oscar'lı yönetmen Asghar Farhadi'yi ağırladı. Festival kapsamında sinema yazarı Esin Küçüktepe Pınar'ın moderatörlüğünde düzenlenen Asghar Farhadi Ustalık Sınıfı etkinliğinde yönetmen soruları yanıtladı. Dünyaca ünlü yönetmen senaryo yazarken önceliğin kalp ve bilinçaltı olduğunu söyledi.
8: Senaryo yazarken veya film yaparken en önemli kararlarımızın üstünden iletmemiz gereken en önemli şey kalbimiz, bilinçaltımız ne demişse odur. Şu ana kadar gittiğim bütün masterclasslarda bunu söyledim. Yani sahnedeyken eğer kameraman bu kamerayı nereye koyalım, açıyı nereden ayarlayayım diye soruyorsa verdiğin en doğru cevap her zaman düşünmeden kalbinle verdiğin cevap olur.
7: Bir Ayrılık, Satıcı ve Eli Hakkında gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Ferhadi, sinemanın bir yarış alanı olmadığını belirtti.
8: Şunu söylemek istiyorum ki, bütün insanların içinde çok değerli bir banka var ve her şeye karar veren zaten orasıdır. Giriş şifresini bulup o bankadan bütün cevapları almak gerekir. Çoğu zaman genç insanların senaryo yazdığını görüyorum ama içlerinde hiçbir duygusal karşılığı yok. Filmi sadece başarmak için yazıyorlar. Ben başarmak için film yazmıyorum. Yazarken sadece onu sevmem ve ondan zevk almam benim için önemlidir. Senaryo yazarken sadece sonucunu ve ne kadar başarılı olacağını düşünen biri için sinema bir yarış alanıdır. Oysa sinema yarış alanı değildir. Bilinçaltından süzülerek yazılan senaryolar, başarısız olsa bile yazar olarak sizi daha değerli kılar. Film yazmaya yeni başlayanlardaki en büyük problem budur. Sonucu fazlasıyla düşünüyorlar. Bunu unutmak lazım.
7: Festival kapsamında yönetmenin Isabel Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Catherine Deneuve'in rol aldığı yeni filmi Kesişen Hayatların Türkiye premieri de gerçekleşti.
2: Noktaladık, saat başına tekrar buradayız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğa Takvimi. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bugün Dünya Çiftlik Hayvanları Günü. Dünya Hayvan Hakları Örgütü tarafından ilan edilen günün amacı, endüstriyel hayvancılıktaki acımasız koşullara dikkat çekmek, üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek. Verimi en üst düzeye çıkarmayı, maliyeti en aza indirmeye hedefleyen bu yöntemle her yıl milyarlarca hayvan acı çekiyor, sömürülüyor, öldürülüyor. Bugün çiftlik hayvanlarına saygı duyma, takdir etme, onları canlı değil de meta olarak gören bu sektöre karşı koruma günü. 2 Ekim tarihinin Mahatma Gandhi'nin doğum günü olması nedeniyle seçildiğini ve Dünya Çiftlik Hayvanları Günü olarak 1983 yılından bu yana kutlandığını ekleyelim. Anadolu'da güz yağmurları Ekim ayında başlar. Tokat yöresinde Ekim yağmuruna daruz denmiş. Daruz yani hasattan sonra toprağın nemlenerek tava gelmesi demek. Hafif yağan yağmur için yaygın olarak çisil çisil denirken Sivas Şarkışla'da çısan çısan, Antalya'da çiyen çiyen, Silifke'de gırcı gırcı denmiş. Niğde'de hafif yağan yağmur gıdakmak olarak ifade edilirken Kızılcahamam'da koyun ayağı, Fethiye'de öküz tüyü, Yalvaç ve Gediz'de tavşan tüyü benzetmesiyle çisil diyen yağmur anlatılmış. Hava güneşliyken yağan yağmura çakal yağmuru dendiğini de ekleyelim.
10: Doğa Takvimi.
9: Hava durumu.
12: Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul'da yağmur kent genelini etkileyecek ve ara ara kuvvetli yağacak. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 14 derece hissediliyor. Yağışlar yarın öğleden itibaren kesilecek. Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa yağmurlu 18 derece. İzmir'de şiddetli rüzgar sürüyor, az noktada yağış da var. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Antalya sağanak yağmurlu 28 derece. Marmara'da şiddetli Poyraz'ın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıktığından hissedilen sıcaklık 13-15 derece. Bölgede kuvvetli yağış etkili. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri, Niğde kesimini daha fazla etkiliyor. Eskişehir parçalı bulutlu 17, Sivas 15 derece. Ege'de Manisa'da fırtına var. Manisa, Muğla çevresinde kısa süre yağış da görülüyor. Bölgede bulutluluk fazla. Manisa 21, Muğla 22 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar sonraki günlerde de kısım kısım sürecek. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin boyunca sağanak yağış görülecek. Bolu 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanak yağış sürecek. Erzurum 17, Malatya 19, Diyarbakır 21 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris parçalı bulutlu 19 derece.
9: Hava durumu.

0: saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaptı. Buna göre Suudi Arabistan'ın Hamis, Mushait ile Kazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis, Mushait'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler 2 gün önce de Medine kentindeki elektrik santralini İHA ile hedef almıştı. Bu arada Husilerin haber ajansı Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'yla 3 bölgesine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Riyad'dan saldırılara ilişkin de açıklama gelmedi. Yemenli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki bir elektrik trafosunu insansız hava aracıyla hedef almasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz denildi. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasyon amaçlı saldırıların derhal ve koşulsuz olarak sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a olan desteğine bir kez daha vurgu yapılırken bölgede gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslendi. Fon krizine dair mesajlar veren Erdoğan, bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
0: Mecliste yeni yasama yılı açılışında fon soruşturması en çok konuşulan gündem başlıklarından biriydi. Ne mesajlar verildi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına kim nasıl bakıyor? Haberimizden bakalım.
2: Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir.
3: Devam eden fon soruşturması ve yatırımcılara nasıl ödeme yapılacağı siyasetin de gündeminde.
4: Aziz milletimiz, müsterih olsun. Bu paralar fon kaynaklarının teminatlar ve diğer mal varlıkları üzerinden ödeniyor. Asla bir bütçenin veya herhangi bir şekilde diğer devlet kaynağı olarak diyebileceğimiz herhangi bir yerden ödenmiyor.
3: Peki mecliste yeni yasama döneminde bu konuda bir komisyon kurulabilir mi?
4: Hem cezai boyut açısından, hem idari çalışma açısından, hem de devlet denetleme kurulunun kararları açısından ortaya bir şeyin kurulması lazım ki olayın başındayız.
5: Ben bilmiyorum şimdilik. Yani gerek de görmüyorum ben. Bu tamamen adli bir mesele.
3: Yeni Parti ve İyi Parti ise konunun meclis eliyle araştırılmasından yana.
6: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına